0: Masazuka.
1: Aradığım şey sende mi yoksa değil mi?
0: Dostumuza neler olduğunu anlatın.
2: Onları bulduk ama sandık onlarda değildi.
1: Peki neredeler?
2: Polis onları tutukladı.
1: Sana neredeler dedim. Söyle.
2: Batı bölgesi 54. Ama onlara ulaşmamızın bir yolu yok.

0: Umarım onları bulurum. Yoksa sırada siz varsınız.
1: Bu ülkede ne işin var?
2: Bir arkadaşımı ziyarete gelmiştim.
1: Ölen profesörüm.
2: Evet.
1: Adamı niye öldürdün?
2: Ben öldürmedim.
1: Peki neden kaçtın?
2: Mecburduk çünkü o adamlar bizi öldürmek istiyordu.
1: Öyle mi?
2: Hı hı.
3: Neyle uğraştığınız hakkında fikriniz yok.
4: Seni dinliyorum.

0: Yani
1: tamam, çekiştirip şey durma, yürüyorum
2: sabah
1: işte.
2: Sabah 8'de duruşması var.
3: Benim tamam, bilim bunda. Ben gereken her şeyi yapmadım adamlara ama...
1: Çekme kolumu.
2: İstiyorum, tamam.
4: Yardımcı olabilir miyim bayım?
5: Namiko Takeda için geldim. Bugün erken saatlerde tutuklanmış. Onun avukatıyım.
6: İçeri gönderin, onunla ofisimde görüşeceğim. Avukatın geldi.
7: Ne? Avukatın mı?
8: Bilmedim zaten.
9: Hikayenin ilginç Casey. Yani bu kimsenin görmediği veya duymadığı Masasuka denen adam sandığı geri almak için peşinizde, öyle mi?
10: Yoroi Bits.
9: Tabii. Peki sandık nerede?
10: Bunu sana söyleyemem.
9: Neden?

0: olmaz. Masasuka, o burada.
1: Selam söylediğini iletirim.
0: Hey, beni burada böyle bırakma.
2: Hey, neler oluyor? Kimse binayı terk etmesin.
3: Kimse binadan ayrılmasın. Tekrar ediyorum, kimse binadan ayrılmasın.

0: Yüce Tanrım, bayan, sadece seni buradan çıkarmaya çalışıyoruz.
1: Tanrım,
0: hadi
1: gidelim.
0: Tut. Gidelim.

0: Namiko nerede?
1: Sana yere yat dedim.
0: Burada ne olduğunu sanıyorsun?
1: Yere yat yoksa ben seni yatıracağım.

0: Çabuk çabuk.
1: Acele edin.
0: Dağılsın, hadi koşun.

0: Hoş geldin.
1: Babam... Babam öldü mü?
0: Babanı sevdiğimi biliyorsun. Ama beni sırtımdan vurdu. Beni kimsesiz bir köpek gibi kovdu. O hak ettiğim her şeyi elimden aldı.
1: Babama ne yaptın?
0: Yoruy Bit nerede?
1: Bilmiyorum.

her şeyi geri alacağım. Sana bir saat veriyorum. Çok iyi düşün. Çok iyi.

0: Kız nerede? Kimi aradın? Patronunu mu?
1: Hiç kimseyi.
0: Kimi aradın?
1: Sıradan bir numara sadece. Telefonu açanın kim olduğunu bilmiyorum bile. Lütfen dur. Onu nasıl bulabileceğini anlatabilirim.
0: Evet, dinliyorum.
2: Temple Sanayi Tesisleri.
3: Hoş geldin.

Fatih, durdurun onu.

0: Asazuka, Casey, nerede o?
1: Çok yakında.
0: Ona zarar verdiysen yemin ederim.
1: Beni dinle. Yoro'yu bitse istiyorum.
0: Tamam mı? Ama karşılığında Namiko'yu vereceksin. 49. inşaat bölgesindeki kilisede saat 3'te.

0: kaç kişi daha var?
1: Lanet olsun.
0: Üzgünüm çocuklar.
2: Kıpırdama! Sandık bu mu?
0: Artık bana inanmalısın.
2: Şehir merkezine gidelim.
0: Hayır. Sana istediğin şeyi vereceğim. Yapmam gerekeni yapmak için bana izin ver.

0: Masazuka! Kızı bırak!
1: Yoroyu Bitsy'yi alana kadar olmaz!
2: Yapma Casey!
1: Kes sesini!
0: Artık senin! Onu bırak!

0: 49. bölge, Masazuka ve Casey. İkisini de ölü istiyorum.
1: Sendeki şey bana ait.
0: Öyleyse gel de al.

Koş! Koş!

0: Ne öfke ama.
1: Polis! Silahlarınızı bırakın. Ellerinizi kaldırıp yere uzanın.

0: Namiko. Namiko. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Seni kurtaramıyorum. Seni seviyorum. Seni hep sevdim.
1: Geleneklere göre Shinobi Katana kılıcı yaşamı alma ve verme gücüne sahiptir.
0: Hayat verme gücü.

Burası çok karışmış Kesi. Bu pisliği temizlemek bütün günümüzü, belki de bütün haftamızı alacak. Aslında pek önemi yok, öyle değil mi? Önemli olan yüzük grubunun işi bitti. Temple gözaltına alındı. Bunlar ikiniz için. Uçağınıza geç kalıyorsunuz. Şimdi hemen gidin. Bir daha dönmemek üzere.

Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Aramızda bazı insanlar var. Geçmiş yaşamlarını kusursuz şekilde hatırlama yeteneğine sahipler. Kendilerine sonsuzlar diyor. Sonsuzlar arasındaki iki grup güç için çatışmaya girdi. Bir tarafta bilgilerini insanlığı korumaya ve geliştirmeye adamış insanlar var. Karşılarındaysa bu gücü bir lanet olarak gören nihilistler duruyor tabii. Yeni teknolojiler nihilistlere dünyadaki bütün yaşamı sona erdirmek için bir fırsat verdi. Ve gücün kontrolü için yarış başlamış oldu.
1: Meksiko,

0: veremeyiz. Yumurtayı almasına izin veremeyiz.
1: Bathurst'ün bu kadar ileri gittiğine inanamıyorum.
2: O bizim tanıdığımız kişi değil. Something fast to outrun the demons. Nothing come between the boy and his freedom.

kestirmeden geleceğim. Benimle otoyolda buluşalım.

0: engel kurmuşlar. Vincin dibine gir.
1: Tretweet'in de beni. Sakın o köprüye çıkma.
0: Able, beni dinle. Başarısız olursam içine bak.
1: Nasıl bir mucize gerçekleştireceksin bilmiyorum ama önünde 45 metrelik bir boşluk var. Ne planlıyor bu?

0: Daha önce bir anıymış gibi hissettirecek kadar gerçek bir rüya gördünüz mü? Aynada kendinizi gördüğünüz ve şaşırdığınız oldu mu hiç? Sanki bir başkasının yüzünün size baktığını görmeyi bekliyormuşsunuz gibi. Bütün bu insanlar hepsi bir yerlere gidiyor, bir şeyler yapıyor. Ama bütün bunlar ne anlama geliyor? Belki cevabı bilseydim bütün o küçük şeyler bir araya gelebilir, bir şey ifade edebilirler. Hey!
1: Evan!
0: Merhaba!
1: Tam zamanında.
0: Seni gördüğüme sevindim. Nasılsın?
1: Burayı bulmak zor
0: hayır,
1: oldu mu?
0: Hayır, hayır, hiç olmadı.
1: Tamam.
0: Bu haftaki üçüncü görüşme.
2: Geldi işte.
0: Merhaba beyler. Nasılsın? Memnun oldum.
2: Evan, tanıştığımıza
0: memnun oldum. Zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Bunun için minnettarım.
2: Güzel. Ah,
0: harika bir yeriniz var.
2: Teşekkür ederim, sağ olun. Sakıncası yoksa birkaç sorum olacak size.
0: Evet, elbette.
2: Geçmişinizde bazı soru işaretleri var.
0: Ben bunun farkındayım.
2: İnsanlar restorana girdiğinde görecekleri ilk yüz senin yüzün olacak.
0: Ve o yüz onları gülümseyerek karşılayacak. Geçmişte bazı sorunlarım oldu tabii.
2: Geçmişinizi evet. Detaylı bir şekilde araştırdım Bay McCauley. Eski işverenlerinizden bazılarıyla konuştum. Ve bir şey diyeyim mi? Hepsi aynı şeyi söyledi.
0: Ne söylediklerini merak ediyorum aslında.
2: Harika biri olduğunu, zeki bir adam olduğunu, evet. Harika bir adam, ya, doğru.
0: Şey,
2: evet.
0: İyiymiş o zaman, i̇şte sanırım işi kaptım. Ne zaman başlıyorum peki?
2: Peki bana saldırdığın müşteriden bahseder misin?
0: Bir garsonu taciz etmişti.
2: Sen de onun kolunu kırdın.
0: Kırdım. Bilerek yapmadım. Yani gerçekten kadını zor durumda bıraktı. Kibarca gitmesini istedim. Ama o bana saldırdı. Bir suçlamada bulunmadı ve dava düştü işte.
2: Yani restorandaki vardiyandan öylece çıktım ve bir daha dönmedim mi?
0: Kişisel bir sorunum vardı. Bu olay 6 yıl önceydi.
2: Ha, evet, müdürüm bana hastaneye yatırıldığını söyledi.
0: 2 hafta.
2: 2 hafta mı? Melanie 2 hafta çıkmış. 2 hafta sadece.
0: Bakın, akıl hastalığı geçmişimin parçası, evet. O zamandan beri gözüm bile seyirmedi diyebilirim. Aksine bu yaşadıklarımın beni daha da güçlendirdiğini düşünüyorum ben. Ve burayı yönetebileceğimden %100 eminim ben, gerçekten.
2: Evan, geldiğin için sağ ol.
0: Lütfen, bakın bunun nasıl göründüğünü biliyorum. Ama hastalığım nedeniyle endişelenmenize gerek yok. Size söz veriyorum.
3: Evan, sana haber vereceğiz.
0: Hayır, vermeyeceksiniz.
2: Anlayamadım.
0: Bakın, baştan savunmanın ne demek olduğunu biliyorum.
2: Bay McCauley, belli ki sorunlarla başa çıkmakta harikasınız.
0: Tahmin bile edemezsiniz.
2: Çok sağ olun. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ve haklısınız, sizi aramayacağız.
0: Sırf geçmişimi kontrol ettiğin ve birkaç telefon ettiğin için hikayemi bildiğini mi sanıyorsun? Ben senin hikayeni elini sıktığım anda bildim. Yine de vakit ayırdığın için sağ ol. Anlıyorum, gerçekten. Dışarıda tertemiz geçmişleri olan bir düzine aday varken şiddet geçmişi olan tescilli bir şizofreni kim işe alır? Ama beni asıl düşündüren, eğer iş bulamazsam bu ay kiramı ödeyemeyeceğim. Bu takımı kuru temizlemeye vermek bedava değildi. Ama hepsinden önemlisi, bir an önce bir iş bulmalıyım çünkü ilaçlar bitmek üzere ve bittikleri zaman işler ciddiye binecektir.

Nasıl yapılabileceğini öylece bildiğiniz şeyler var mı? Kimsenin size öğretmediği şeyler. Bir şekilde her adımın mantıklı geldiği,

0: Dostum, onu gerçekten kendin mi yaptın?
1: Öyle.
0: Vay canına. Hey Ronnie. Hey Ronnie. Evan geldi.
1: Merhaba. İstediğin gibi. İki Mosiki tarzında çelik el yapımı. Türünün tek örneği.
2: Vay canına. Evet. Hattori Hanzo öyle mi?
3: Vay be. Dostum.
4: İyiymiş.
2: Evet. Kalk üstümden. Tamam, şimdi adamın ödemesini yapalım.
3: Bununla kafayı mı buluyorsun?
1: Antidepresan. Bu bir antipsikotik.
5: Ödemeni bu şekilde mi alıyorsun?
2: Evan, Ronnie bakım programına dahil.
0: Evet, Doktor Ronnie.
5: Niye onları eczaneden almıyorsun peki?
2: Sürekli deli doktorlarıyla konuşmak istemiyordu, ondan öyle değil
1: evet,
2: mi?
1: Evet, Evan bir reçeteye ayda $400 veremez. Hey.
3: Burkina Faso'nun başkenti neresidir ha?
4: Adamım.
1: Burkina Faso diye okunur. Ogadugun. Haplarımı alabilir miyim?
3: Lanet olsun. Kaçta kaldığımı unuttum.
5: Bunu sen uydurdun.
4: Vay be dostum.
3: Hayır. Adam her şeyi biliyor. Tam bir ucube.
5: Nasıl bu kadar şey biliyorsun?
1: Doğrusu bunu ben de bilmek isterdim. Beni deli ediyor. Haplarımı alabilir miyim lütfen?
2: Kızım, çocuğa yiyecekmiş gibi bakıyorsun.
3: Evet. Barut neyden yapılır ha?
1: %74 potasyum nitrat, %13 kömür.
0: Tamam. Vay canına.
4: Etkileyici adamım.
2: Bana bakacaksın dedim.
5: Ah, Ronnie lütfen ama.
3: Al bakalım. 60'lık paket.
1: Sadece 55 tane var.
3: Gerçekten mi? Yaklaştın.
1: Lanet olsun. Ben onlarla yaşıyorum. 60. Hey, hey, hey. Orijinalini istiyordun değil mi? Bu orijinal. Bu 70 kez inceltilmiş, karbonla işlenmiş çelik.
2: Lanet ellerini üzerimden çekemez.
1: Hayır, adamın saymasını öğrenmesini söyle. Anlaşma 60'lık paket için.
2: Öyle mi? Maalesef elimizde bu var. Beğenmediysen tımarhaneye geri git. Şuna göz kulak ol. Bu kılıcı bir deneyelim bakalım.
3: Hey, barut neyden yapılır ha?
2: Kolunu uzat.
4: Gösteri zamanı.
2: Kolunu uzat. Kalk hadi. Kolunu şuraya koy. Bebeğim ya boynun ya da kolun. Sen seç.
1: Hey Ronnie, kardeşim o oyuncak
2: Evan,
1: değil.
2: Evan kendi işine bak sen.
5: Ronnie, bu hiç komik değil.
3: Lanet olsun.
1: Sanırım işe yarıyor Ronnie.
3: Lanet, parmaklarımı kestin, lanet olsun.
1: İyileşirsin. Tatlım, niye eve gitmiyorsun?
2: Sen bittin tamam mı? Sen öldün.
1: Bilemiyorum da. Senden antipsikotik ilaç alan bir adamla konuşuyorsun, öyle değil mi?
2: Şu an sen çıldırmışsın kardeşim.
1: Belki de kafamdaki sesleri susturmanın en iyi yolu senin kafanı kesmektir dostum, öyle değil mi? Söyle bakalım.
2: Hayır. Bırak. Ateş etme. Ateş etmeyin. Her şey yolunda. Sakin.
1: Hey,
2: tamam.
1: Bana bak. Haplarımı ver.
2: Hayır, sakiniz.
1: Hemen.
2: Tamam. Hadi. Sen delirmişsin dostum.
1: Deli olsaydım seni çok daha önce küçük parçalara ayırmış olurdum. Haplarımı ver. Ronnie, şimdi beni iyi dinle. Ben deli değilim, tamam mı? Ben sadece yanlış anlaşılırım. Anladın mı?

0: NYPD McCall adında birini yakaladı. Ters giden bir anlaşması. Polisler üzerinde bir kılıç bulmuş. Kılıç Edo Japonya'sından. Kullanılmayan bir teknikle yapılmış.
1: Yani?
0: Onu kendisinin yaptığını iddia ediyor.
1: Komisyoncudan Özenti Demirci'ye dönen biri daha...
0: Sizi gidi inançsızlar. Nora, bunu görüyor musun?
1: Treadway?
0: Kesinlikle.
1: Biz biliyorsak, Bathurst de biliyordur.
0: Dikkatli ol.
1: Teşekkür ederim anne.
0: Efendim, işiniz bitince haber verin.
2: Telefon hakkımı kullanabilir miyim? Telefon hakkım olmalı değil mi? Bir dedektif olamayacak kadar iyi giyimlisin. Öyleyse sen bir doktor olmalısın.
3: Hiç mi? Hiç mi tanıdık gelmiyorum? Sanırım biraz incindim. Siracusa'yı hatırlıyor musun?
2: Siracusa.
3: Kuşatma. İkinci Kartaca Savaşı. İlk karşılaştığımız yer.
2: Oh, birinci Kartaca Savaşı kadar heyecan verici değil ama yine de devam savaşları zordu.
3: Beni hayal kırıklığına uğrattı.
2: Aa, öyleyse kulübe katıl.
3: Fark ettim ki... imzalamamışsın. Sonra tekrar... düşününce böyle bir işçilikte... imzaya gerek yok. Öyle değil mi?
2: Bir kılıç yaptım. Bu bir suç mu?
3: Evan McCauley... maket bıçağıyla göğsüne... İçine bak. Kelimelerini oyduktan sonra 14 yaşında şizofreni teşhisi kondu. Elektroşoksa işe yaramadı. Ama bunlar, evet bunlar, fena değil. Öyle değil mi? Hiç fena değil.
2: Bak doktor,
3: lütfen çekinme. 16 yaşında arabayla intihara teşebbüs ettin. Ve kafana çelik leva konuldu, öyle değil mi? Gençlik yıllarının geri kalanını akıl hastaneleri koruyucu aileler arasında mekik dokuyarak geçirdin.
2: O tarafı birkaç parmağını kestim, o kadar. Bunun için delilikle suçlanacağımı sanmıyorum. Değil mi doktor?
3: Merak ediyorum. İçine bak. Neden bu kelimeler?
2: Neden olmasın?

0: Bunlardan hangisi sana ait?
1: Bak, bu her neyse es geçebilir çünkü bunların hiçbiri benim değil ki. Onunla buraya girmemeliydin. Burada tam olarak ne oluyor?
2: Memur bey,

0: Al onu. Paris, 1794. Contanjon'un son yemeği.
1: Son bir yemek için kötü bir seçim değil.
0: Senin miydi?
1: Keşke neden bahsettiğini bilseydim ama ne söyleyeceğini bilmiyorum.
2: Aman tanrım. Her bilmiyorum dediğinde
0: bu tetiği çekeceğim, tamam mı? Bu sana mı ait?
2: Bilmiyorum. Sen aklını mı kaçırdın? Şu an karakoldayız.
0: Bu
2: memur
0: oda ses
2: bey,
0: geçirmez. Hey. Kafana bu şarjörü boşalttığımda bile sesini duyamazlar. Anladın mı beni? Bu sana mı ait?
2: Evet. Pekala. Evet, bana ait. Mutlu musun? Tanrım!
0: Yalan söylemen seni kurtarmaz.
2: Ben sadece yanlış zamanda yanlış yerde bulunan bir adamım, o kadar, tamam mı? Hepsi bu işte.
0: Son şansın. Bu sana mı
2: ait?

İşte tanıdığım Treadway. Küçük bir numara. Senden öğrendim. Merhaba eski dostum.

0: tutun.
1: Lanet olsun.
2: Hey, sola dön!

0: Devam, devam.
1: Sıkı tutun.
0: Lanet olsun. Ne bekliyorsun? Gitmeyelim mi? Diğer tarafa git.
1: Direksiyona geç.
0: Ne? Tabii ya, toparlanır direksiyon. Sorun değil. Bu gayet normal.
1: Geri.
0: Vur şu pisliği hemen.
2: Hadi caddeyi boşaltın.
1: Rahat ol, kurşun geçirmez.

0: bir şey sorabilir miyim?
1: Evet, tabii.
0: Sen de kimsin?
1: Ben Nora Brightman.
0: Tamam. Peki o adam kimdi?
1: Bathurst. Onu tanımadın mı?
0: Hayır, tanımadım. Belli ki sen tanıyorsun.
1: Onu uzun zamandır tanıyorsun.
0: O adamı daha önce hiç görmemiştim. Öyle birini sanırım hatırlardım, değil mi? Söyle.
1: Bu hayatta değil belki.
0: Yo, belki 2. Kartaca Savaşı sırasında karşılaştım. Ya da belki Fransız devrimiydi, tarihlerle aram
1: kötüdür.
0: Bunu
1: hatırlıyor musun?
0: Hayır, Fransız devrimini hatırlamıyorum ben. Olayı çözdüm. Şimdi anlıyorum, anladım.
1: Öyle mi?
0: Bunların hiçbiri gerçek değil. Psikotik bir kriz geçiriyorum. Ağzımdan salyalar akıyor. Lityuma bağlı şekilde hastanede uyanacağım.
1: Buna inanmak kaderinin senin için daha büyük planları olduğuna inanmaktan daha mı kolay?
0: Kader mi? Geldiğim yerde ödenecek faturalar ve kiralar var. Kimsenin kadere ayıracak
1: ne
0: zamanı
1: kadar
0: yok.
1: Ne kadar üzücü.

0: Evan'ın cevaplar aradığını biliyorum. Sen deli değilsin. Hiç olmadın.
1: Yo, ben deli değilim. Sadece hayal dünyasında yaşıyorum.
0: Daha önce
1: yaşıyorum.
0: Gitmediğin bir yeri hatırlıyormuş gibi oluyor musun? Bir yerin fotoğrafını görüp orada daha önce bulunduğunu bildiğin, bilmemen gereken şeyleri biliyor musun? Bir şeyleri öğreniyor değil de hatırlıyor gibi kavradığın oluyor mu?
1: Bunu bir düzine terapiste anlattım. Beni yüzlerce kez incelediler. Bu dediklerinin anlamı yok, inan bana.
0: Yani bu dediklerimin bir anlamı yok, öyle mi? Peki başka dillerde rüya görüyor musun hiç?
1: Şizofreni de bu ya. Farklı insanlar, aynı kafalar.
0: Peki ya aynı kişi ama farklı hayatlarsa?
1: Reenkarnasyon diyorsun yani.
0: Evet. Daha önce bir demirci olduğun için kılıç dövebiliyorsun. Rus olduğun için Rusça konuşuyorsun.
1: Bak, bunu söylemek hiç hoşuma gitmiyor. Bu güzel bir fikir, evet, ruhların bir bedenden diğerine geçmesi. Ama bu sadece bir dahaki sefere iyi şansların ruhani karşılığı, tamam mı? Ne eksik ne fazla.
0: Bu alaycılığın içinde kendini güvende hissediyor
1: musun?
0: Evet,
1: hissediyorum.
0: İşe yarıyor mu?
1: Büyük planda mı? Büyük resim saçmalığı mı? Pek işe yaramıyor. Ama ben iyiyim, idare ediyorum.
0: Evan, hayatın boyunca gördüğün görüntüler halüsinasyon değil. Onlar anıların.
1: Yüzlerce doktorun, yanıldığını mı söylüyorsun? Aslında reenkarne bir Rus demirciyim diye mi 50 çeşit ilaç işe yaramadı, öyle mi?
0: Bu gerçek. Ve ben gerçeğim.
1: Gerçek. Daha önce böyle bir reenkarnasyon duymadım. Budist, Hindu, Sih. Onlar her hayatın temiz sayfayla başladığına inanır.
0: Hayatın boyunca aradığın bütün cevaplar için yapman gereken tek şey o uçağa binmek.
1: Kendime asıl sorduğum şeyin ne olduğunu biliyor musun? Bu şimdiye dek duyduğum en çılgınca şey. Peki ya bu anlattıkların en mantıklı gelen şeyse? Gidip mama vermem gereken bir kedim yok. Hadi gidelim.

0: Tüm acılarını unutacaksın ve bunu önemsiz bir anı olarak hatırlayacaksın. Şimdi benzin zamanı.
1: Devam et. Senin bildiğini ben de biliyorum. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim. Senden daha iyi değilim.
2: Evet.
3: Özel bir havaalanından uçtular. Kayıt dışı bir uçuştu.
1: Oraya çok hızlı geldi. Çok hızlı. Kılıç sisteme gireli birkaç saatten fazla olmamıştı.
3: Demek ki New York'ta üsleri var.
1: Bulunmasını istiyorum. O bizi Evan McCauley'e götürecek. Evan da bize yumurtaya götürecek. Tekrar. Beni affet.

0: Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet. Beni affet.
1: Kendimize sonsuzlar diyoruz. Dünyanın her yerinden 500'den az ruh, hepsi geçmiş yaşamlarını ve her birinde öğrendiği becerileri hatırlama yeteneğiyle doğdu. Sonsuzlar içinde iki grup var. Bathurst ve dünyanın sonunun gelmesini isteyen nihilistler ve bazı inananlar.
2: Peki inandığımız şey nedir?
1: Yeteneğimizin bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. İnsanlığı bulduğumuzdan daha iyi bir şekilde bırakmak bizim elimizde.
2: Evet. Galiba bunlara ihtiyacım olacak.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Teşekkür ederim. Arthur Bulvarı'ndan bayağı uzaktayız.
0: Her seferinde aklımı başımdan alıyor. Buraya aktarma diyoruz. Burası anılarını tam olarak geri alacağın yer. Birazdan ineceğiz.

0: Tanıdık gelen bir şey var mı?
1: Daha önce görsem mutlaka hatırlardım.
0: Bilimsel araştırmalar için kullanılıyordu. Antropoloji ve dil bilim. Hepimiz bütün yaşamlarımız boyunca öğrendiklerimizi insanlığın ilerlemesi için kullanıyoruz.
1: Şimdi ne için kullanılıyor?
0: Savaşı kaybeden tarafın karargahı.
2: Bathurst dövüş ustasıdır. Yüzlerce hayat. Her şeye hazırlıklı olmalısınız. O bizim dünyamızın en büyüğü. Tekrar. Dikkat! Eğilin.
1: Neden eğildiler?
0: Senin Heinrich Treadway'in reenkarnesi
2: tekrar
0: olduğunu umuyorlar.
1: Heinrich mi?
0: 50'lerde popüler bir isimdi.
1: 50'lerde. Rock'n'roll için harika, isimler için berbat bir zamanmış.
0: 1750'ler.
1: Bu kadar çok ihtiyacınız olan ne bilmiyorum ki?
0: Bu yüzden buradasın. Bunu öğrenmek için.

0: Burası Treadway'in odası.
1: Soruyor musun yoksa söylüyor musun?
0: Son reenkarnasyonumu berbat etmiş olmalıyım.
1: Neden böyle söyledin?
0: Sen benim nerede yaşadığımı gördün mü hiç?
1: O Treadway'in Himalaya günü. Bu bendim. Leona Warwick olduğum zaman. Ve o da Treadway. Fotoğrafı çektirdikten 2 gün sonra Treadway hayatımı kurtarmıştı. Senin o kitabı seçmenin bir nedeni var.
0: Bütün bunlar bana onun ne yaptığını söylüyor. Hiçbiri onun kim olduğunu söylemiyor ama.
1: Burada her şeyi inceleyebiliyoruz. Uzay, zaman, ölçek, hepsi birbirleriyle alakalı.
0: Pek bir şey yok gibi.
2: Sanal çalışma alanıma hoş geldiniz. Ben Gerik.
0: Merhaba.
1: Gerik bizim teknoloji ve araştırma başkanımız.
3: Pek bir şeye benzemiyor.
2: Vay canına, seni yeniden görmek güzel.
0: Tanıştığımıza sevindim.
2: Endişelenme, bütün bu saçmalık daha da tuhaflaşacak.
0: Tamam.
2: Pekala. Hadi başlayalım.
1: Beni takip et. Şurada dur, lütfen.

0: Bu polis merkezindeki adam.
1: Bathurst. O ve Treadway bir zamanlar arkadaştı. Birçok yaşam, savaşlar ve barışlar boyunca insanlık tarihinin en önemli anlarından bazılarına birlikte tanık oldular. Sonra Bathurst inancını kaybetti. 300 yıldır bir çıkış yolu arıyor.
2: Reenkarnasyonu durdurmak için bir şeye ihtiyacı vardı. Her şeyin sona ermesini istiyor.
1: O yüzden bunu yaptı.

0: Yumurta. Dünyadaki her canlıyı öldürmek için tasarlandı.
1: İşte bu biraz fazla.
2: Canlı hiçbir şey kalmazsa, reenkarne olacak da hiçbir şey kalmayacak.
0: Yaşamın kaynağına saldırıyor. DNA. Varoluşun temel dokusunu çözüyor. Her bitki, her hayvan, her insan.
3: Anne! Jordan! Geliyorum!
2: Bir program takıldığında bilgisayarın fişini çekmek gibi.
0: Aradaki fark, o bu fişi çektiğinde 7 milyar insan onunla birlikte yok olacak. Öldürdüğü her şey süreci hızlandırıyor.
1: Tanrım! Neredeyse gerçek gibiydi.
2: Sen olmasaydın hiçbirimiz şu an burada olamazdık.
1: Neden bahsediyorsun sen?
2: Son döngüde Bathurst'un laboratuvarını bastın. Yumurtayı çaldın ve onu yeniden yapmasını engellemek için bilim insanlarını ve yardım edenleri öldürdün. Yumurtanın yerini, bu sırrı mezarına götürdün.
0: Bathurst bu hayatının tümünü onu arayarak geçirdi. Ve onu bulmaya her geçen gün daha da yaklaşıyor. Bu yüzden seni New York'ta takip etti.
1: Yani ben uçağa biniyorum. Sen anılarımı hatırlamama yardım ediyorsun ve ben de dünyayı kurtarıyorum. Teknik olarak bu kadarcık değil
0: sana
1: mi?
0: Sana daha da tuhaflaşacak demiştim.
1: Peki şimdi ne olacak?
4: Nora, bana iyi haber ver.
5: Brian Porter. Treadway içerik konusunda çok yetenekliydi. Değil mi? New York Polis Teşkilatı'ndaki dostlarım bundan cidden etkilendiler. Ne yazık ki şifreleme becerileri pek mükemmel değilmiş. Bizi doğruca sana yönlendirdi.
6: Bunu yapmanın daha kolay yolları olduğunu biliyorsun, değil mi?
7: Yeni her zaman daha iyi anlamına gelmez. Evan McCulney'in yerini bulacağız. Kurduğun engelleri kaba kuvvetle aşacağız. Ama işleri hızlandırman bence çok nazik bir davranış olur. Bize onun yerini söyle şimdi.
4: Tamam. Nerede olduğunu biliyorum. Tam olarak nerede olduğunu biliyorum. Evet, biliyorum. Ben sadece... Ben... Bazen hatırlamakta sorun yaşıyorum. Hafızamla ilgili problemlerim var.
7: Hafıza! Maratonun çayırlarında bal topladığın zamanları hatırlıyorum. Hiçbir şeyin aynı kalmadığını hatırlatan bir şey daha, tamam mı?

0: Biraz ister misin? Gerçek işkenceyi biliyor musun bakalım?
1: Seni dinlemek.
0: Gerçek işkence fiziksel acı değildir. İnsanın onun tarafından kuşatılmak, onun içinde kaybolmak. Bir ömürden diğerine, bir ömürden diğerine. Sırıtışlı insanlar, onların sinir bozucu sohbetleri, onaylanma ihtiyaçları. Sevilmek ve onaylanmak için yapmacık çabaları. Yürüyorlar ve bir teyzenin kirli oturmasının bir köşesinde duran gazetenin arka sayfasındaki ölüm ilanlarını konuşuyorlar. Bizse, evet bizse sonsuza kadar onların arasında yaşamak zorunda kalıyoruz maalesef. İşte gerçek. İşkence bu. Anlıyor musun? Gerçek işkence. Bunu hiçbir zaman anlamayacaksın. Anlamayacaksın. Hiçbir zaman. Gerçek işkence işte bu. Gerçek işkence.
2: Hala bilmiyorsun. Gerçek işkence. Asla. İnanç. Bla bla bla. İnanç.
0: İnanç. İnanmaktan yoruldum artık. Tanrı bana yüzünü göstermek zorunda.

0: Onun bedenini mi sakladınız yoksa?
1: Yakışıklıymış değil mi?
0: Hayır. O suda yüzen ölü bir adam o kadar. Benim en kötü kabusum.
1: Bu bir krotonik asit matrisidir. Hücreleri canlı tutar.
0: Aa, öyleyse iyiymiş. Teşekkür
1: ne
0: ederim.
1: Ne olduğumuzun arkasındaki gerçeği anlamaya çalışıyoruz.
2: Treadway insanların bizim düşündüğümüzden çok daha fazlasını yapabileceğine inanıyordu.
0: Ne ima ediyorsun? Potansiyelimi ortaya koymuyor muyum? Bu konuşmayı daha önce duymuştum.
1: Treadway başkalarının paranormal, insanüstü diyebileceği sınırların ötesine geçti. Etrafındaki dünyanın enerjisini değiştirebiliyordu.
0: Bunun ne anlama geldiğini bile bilmiyorum.
1: Şimdiye kadar hayal ettiğin her şeyin ötesinde yeteneklere sahip olacaksın.
2: Bu yetenekler çok derinde. Bilinç altında.
0: Bana uyar. Onları nasıl geri alacağız?
2: Burada hafızanı yeniden eğitiyoruz. Yeni sinir yolları geliştirmek için beden ve zihni birleştiriyoruz. Hatıralar vücudundaki her organda, her hücrede tutulur. Geçmiş anılara dönme yıllar süren bir konsantrasyon gerektirir. Bu bir kısa yol. Sistemle senkronize olması için zihnini şokluyoruz.
1: İşe yarıyor. Hafıza merkezlerinin tümünde artan aktivite tespit ediyorum.

0: Hadi.
1: O Treadway değil.
0: Gerçekten mi? Az önce seni yendi.
1: Treadway olsaydı beni öldürürdü. Oh.
2: Vay be. Savaşta olmakla

0: ilgili şaka yapmıyormuş değil mi?
1: İnsanlığı korumak için bazen bir şapel tavanına bayarsın.
0: Bazen de onları uzaktan indirerek tabii.
1: Ona dokunma sakın.
0: Peki, peki. Daha önce böyle bir silah görmemiştim.
1: Meteors'un indirenini kopyalıyoruz.
0: İndiren mi? Dostum, bu isimleri kim buluyor be?
1: Dinle. Bir sonsuzu öldüremezsin ama bedeni ölür.
0: Yani reenkarne mi olurlar?
1: Evet. Bu kafana yerleşir. Bilincini ve ruhunu alarak dijital bir çipe kopyalar, anladın mı?
0: Ruhun bir diski hapsolur ve döngü bozulur.
1: 200'den fazla kardeşimiz bu dijital arafta kayboldu. Eğer bununla karşılaşırsan tavsiyem, eski yöntemde ölmenin yolunu bul.
2: İçeri gel.
0: Etrafa göz atabilir miyim?
2: Tabii ki.

0: Bunların hepsi sensin, öyle değil mi?
1: Bir zamanlar olduğum insanlar. Hepsi.
0: Vay be. Bu güzelmiş. Mutlu görünüyorsun.
1: Mutluydum.
0: Bu adam kim?
1: O fotoğraftaki Abel'dı. Ondan önce başka isimler, başka yüzler. Ama ruh her zaman ona aitti.
0: Ne yani, birbirinizi birçok yaşam boyunca sevdiniz mi? Bunların hepsi aynı yer.
1: Angkor Wat, başlangıç dediğimiz şey.
2: Başlangıçta seni bulacağım.
3: Seni seviyorum.
1: Birbirimizi yeni hayatta bulduğumuzda da Abel'la gideceğimiz yer işte burası.
0: Reenkarnesiniz. Nereye gideceğinizi nereden bileceksiniz?
1: Çoğumuz genç yaşta başlayan bir uyanış yaşarız. Küçük şeylerle başlar. Anılar, bir yerle ilgili hisler. Ergenlik çağına ulaştığında birçok sonsuz her şeyi hatırlamış olur.
0: Yani tam da bana şizofren teşhisi konuldu o zaman. Peki genç yaşta ölüp ayrılırsanız ne olur?
1: Bir sonsuz için ölüm bir son değildir. Sanki bir kitabın sayfasını çevirmek gibi. Sonraki bölüm aynı hikaye.
0: Bu bayağı çılgınca. Yeni hayatlar, yeni bedenler, hep aynı yerde buluşuyorsunuz. O indirildi. Bir yerde bir bilgisayarda kapana kasılmış durumda.
1: Son hayatımda anılarım geri gelmişti. Onun artık olmadığını hatırladım. Önemli olan benim anılarım değil. Seninkiler. Son hayatın Meksika'da. Yumurtayı nereye sakladın?

0: Değerleri yükseliyor.
1: Her şey yolunda. Her şey yolunda. Nefes al, tamam mı? Nefes
2: kalkmam al. Kalkmam gerekiyor.
0: Kovic hayati değerlerini kontrol et.
1: İçeride ne oldu? Ne gördün?
0: Sinir ağı havai fişek gösterisine döndü.
3: Bunlar hayatım boyunca gördüğüm şeyler, hala bir şey ifade
1: etmiyor. Neden hiçbir şey hatırlamıyor?
0: Araba kazası, elektroşok ve kafasındaki çelik plaka yüzünden zihni parçalara ayrılmış durumda. Orada bir şey anıların akışını engelliyor. Onları ortaya çıkaramıyorum. Korkarım ustadan başlayacağım.

0: başka seçeneğimiz yok.
1: Yakında hatırlayabilecek. Henüz hatırlamadıysa tabii. Yüzlerce yaşam. Ama asıl önemli olan sadece o birkaç saat. Eğer hatırlamadın...

çarklar dönmeye devam eder ve bu dünyayı kaybederiz ve biz asla kaçamayız. Kaçamayız. Şafakta yola çıkıyoruz.

0: Uzun zaman oldu Otto.
1: Bunca yaşam boyunca kimse bana bu isimle seslenmedi. Merhaba canım.
0: Sana ne oldu? Sen çok güzeldin.
1: Sen de öyle. Özlemiyor musun? Çevikliği, canlılığı, buna bağımlı olmak.
0: Beni zayıf olarak görüyorsun ama ben öyle görmüyorum. Sakat olan sensin Otto. Korkaklığın yüzünden sakat
1: kaldım. Korkaklık? Hayır. Hafızam yüzünden sakat kaldım. Siz anılarınızı yıllar içinde hatırlıyorsunuz. Bense hepsini anne karnında henüz beynim şekillenirken hatırlıyorum. Bitmeyen saatler, günler, haftalar, aylar, evet aylar. Hareket edecek bir yer olmadan, beynimi yemekten başka yapacak hiçbir şeyim olmadan. Evet, hayır.
0: Bütün bu yaşamlar, bu yeteneğin yüceliğine rağmen sen hiçbir şey öğrenmedin.
1: Çıkmak zorundayım. Bunu durdurmak zorundayım.
2: Bunu yapma. Ona hiçbir şey söyleme.
1: Treadway nerede?
3: Normandiya sahiline çıkartma mı yapıyorsunuz?
4: Ustayı asla bilemezsin. Hazırlanmalıyız.

0: Pekala, usta bir kumarbaz mı?
1: Hayır, o sadece keyif düşkünü.
2: Sonsuz yalanlar, hovardalık için sonsuz fırsatlar.
0: Aa, desene benim kafadan.
3: Hoş geldiniz.

0: Ay.
1: Kapat şu müziği. Temizle onu, götür buradan hadi.
2: Şimdi de öyle adamlarla mı uğraşıyorsun?
1: Da Vinci insan formunu daha iyi anlayabilmek için kadavraları keserdi, biliyor musunuz? Ve benim olayım böyle işte bebeğim. Ama sen bunu zaten iyi biliyorsun. Aa, bu seferki kafatası kemiğin ne güzelmiş öyle. Kafanı boynundan ayırabilseydim çok daha iyi inceleyebilirdim. Son karşılaşmamızda Treadwin bana yaptığı gibi.
2: Denesene.
1: Oo,
3: Bathurst aktarmayı ele geçirdi.

0: Yumurta onda mı?
1: Hayır. Olsaydı burada olabilir miydik? Her neredeyse hala onun kafasında bir yerde.
0: Treadway?
2: Öyle diyorlar.
0: Bir saniye. Hatırlamıyor mu geçmişi? Vay vay vay. Şuna bakın hele. Demek sabit diskim bozuldu. Yani hafızanı sıfırlamamız lazım. Heinrich söylemeliyim. Gerçekten çok hoşuma gidecek bu. Şuna bir bakar mısınız? Ölürken hayatınızın gözlerinizin önünden film şeridi gibi aktığını duydunuz değil mi? Bu makine bu deneyimi geliştirerek zaman algınızı uzatıyor ve içerideki her şeyi yeniden yüklemenize veya düzenlemenize fırsat veriyor. Zihinsel sıfırlamaya en yakın olacağınız şeyden bahsediyoruz burada.
2: Beni boğmayı mı planlıyorsun? Boğulmakla ilgili bir derdim var.
0: Neymiş?
2: Hoşuma gitmiyor. Her neyse, bu adamın başarı oranı nedir ki?
0: Bana güvenebilirsin, Treadway.
2: Kesinlikle çok güven veriyorsun.
0: Gördün mü bak? Seni sevmeye başladım. Sen komiksin gerçekten. Yani yanlış anlama da genelde pisliğin teki oluyorsun maalesef.
1: Bu doğru.
0: Evet, beni anladın.
2: Yani bu adama güvenmeli miyim ben?
3: Ben güvenmezdim.
0: Birincisi, cinsiyet etiketlemesine kırıldım. İkincisi, amacımız aynı. Bundan emin ol.
2: Sahi mi? Neymiş o?
0: Bathurst dünyadaki her canlıyı yok etmek istiyor. Doğru mu? Öyleyse benim burada sahip olduğum muhteşem şeyleri de mahvedecek.
2: Bu adam kafayı yemiş. Beni buraya daha önce getirmemenin sebebi var. Orada ölebilirim.
1: Evet.
2: İşe yarar mı?
1: Yarayabilir. Ama bir seçeneğin var, Evan.
2: Yok, seçeneğim yok, hayır. Ben kafamdakiler yüzünden başkalarının zarar görmesine izin veremem. Tamam. Gözü karartma vakti. Fikrimi değiştirmeden önce yapalım şunu hadi. Hadi bakalım, çalıştır makinen.
0: Oo, hazır mısın yüzmeye? Evet, çok eğlenceli olacak.
2: Kapa bu. Kapa çeneni ve çalıştır. Ne olursa olsun her şey bitene kadar durmasına izin verme.

0: Aman tanrım, boğuluyor.
1: Olması gereken bu.
2: Belki de onu çıkarmalıyız.
3: Daha değil, 2 dakika var.
4: Abel, beni dinle. Başarısız olursam...
1: Hadi. Nora.
2: Ölüyor.
3: Yaklaştık. Çok yaklaştık.

0: Onun kalbi durdu.
1: Çıkarın.
0: Hadi. Hadi.
2: Tamam. Tamam. Tamam.
1: Kenara çekil. Hayır.
3: Öldü.
0: Onu öldürdük.

0: Ben trezveyim. Ben trezveyim.
1: Hey, yavaş ol.
0: Ben trezveyim.
2: Sen şuna cevap ver Treadway. Yumurtanın nerede olduğunu biliyor musun?

0: mı?
1: Evet. İçine bak. İçine bak. Bedenleri önemsiz olarak düşmek için eğitildi.
0: Evet.
1: İşi bitince atılacak kabuklar. Treadway kimsenin bakmayacağı tek yeri biliyordu.

0: Abel! Abel beni dinle. Başarısız olursam içine bak.
1: Onun vücudunda, aktarmada... Bütün bu zaman boyunca oradaydı. Hadi.
2: Bunun işe yaramasına çok şaşırdım.
3: Baştan beri sen olduğunu biliyordum. Kazanmana o yüzden izin verdim.
1: İzin verdin öyle mi?
2: Sizi bilmiyorum ama ben bir güzel içerim.
4: Hadi buna zamanımız yok. Oh!
2: Ah! Güvenlik teşriti.
4: Vuruldum.
1: Vuruldum.
4: İyi misin?
2: Hadi. Takip edin beni.
1: Hadi gitmeliyiz hadi.
2: Acil durum asansörünü aç.
1: Hadi.
2: Hemen gitmeliyiz.
1: Bekle.
2: Deli misin? İçeri girmek üzereler.
1: Kaçmayacağız, tamam mı? Kaçmaktan yoruldum. Onlarla savaşacağım.
4: Dayan Trace. O öldü.
3: Ya net olsun.
2: Arkadaşlar artık gitmeliyiz.
3: Ben kalıyorum.
4: Ne?
1: Burada kalıp onlarla savaşacağız.
3: Titanik gibi sızdırıyorsun.
1: Ben iyiyim.
3: Burada ölürsen Bathurst'u kim durduracak?
4: Haklı.
3: Dinle. Buna değmeli.

0: Anlıyor musun?
1: Bana biraz zaman kazandır.
2: Silah odasının kapısını aç. Kolay gelsin.

0: Treadway'in vücudunu İskoçya'ya götürüyoruz.
1: Güzel.
2: Onu hayatta tut.
1: Elimden geleni yapacağım ama çok kan kaybetti maalesef. Anahtarlar arabada.
3: Bathurst Malikanesi, İskoçya. Heinrich, bize katılman ne güzel. Keşke bunu görmek için burada olsaydın. Bu işteki rolünü anlamak için. Bütün tartışmalarımızın sonu.

0: her şeyin sonu. Temizleyin ve test ettirin. Bunun gerçek olduğundan emin olun.
1: Gerçekten bitti mi?
0: Henüz değil.

0: Uyanmışsın.
1: Neredeyim ben?
0: Nora'ya sen kendine gelinceye kadar yanında duracağımı söyledim. Şu an benim güvenli evimdesin.
1: Ne yapıyorsun?
0: Sana morfin veriyorum tabii ki.
1: Ne? Nora nerede? Ha?
0: Şey, Betoşt'un peşinden gitti.
1: Ah, lanet olsun. Bunu yalnız yapamaz. Hayatta olmaz.
0: Yok.

0: Yo dostum, hayır. Bu halde çıkarsan eğer aktarmaya ulaşmadan, kanamadan gidersin.
1: Öleceksek birlikte öleceğiz.
2: Dur. Hey hey hey hey. Adamın pansumanını daha yeni yaptı.
1: Sana güncel durum hakkında bilgi vereyim. Bathurst istediğini alırsa hepimizin işi biter. İkinci şans diye bir şey yok. Yumurtayı alıp onu öldüreceğim. Nora senin bizden biri olduğunu söyledi. Sen sadece bir çöp torbasısın.
3: Yumurta gerçek. Bomba yumurta için hazır.
4: Onu uçağa yüklet.
5: Gel buraya seni aşağılık.
4: Sence o bunu yapmamıza izin verir mi? Hayır mı? Ve her şeyin sonu. Git.

0: Nora, sen iyi misin? Evet, Nora. Tamam, hadi. Tuttum seni. Hadi. Hadi, buraya gel, hadi. Hadi, lanet olsun. İyi misin?
1: İyi misin?
0: Lanet olsun. Hey, seni buradan çıkaracağım.
1: Halledebilir misin?
2: Evet, idare ederim.
1: Tamam, hadi.

0: Bathurst kaçıyor.
1: Sabit diskleri burada. Onları yok edip herkesi serbest bırakacağım.
0: Tekrar görüşeceğiz.

0: 16 dakika içinde Glasgow'a ineceğiz efendim.
1: Alçaktan git. TF arı kullandı.
2: Eyvah.
3: Hadi. Hadi.
4: Hepsi burada.
3: Bütün ruhlar.
4: Hepsini serbest bırakmalıyız.
3: Hey. Nora, Nora. Bak, benimle kal lütfen, benimle kal. Çünkü çok yaklaştık, tamam mı? Hadi bir şeyleri havaya uçuralım, ne dersin?

Lanet olsun. Efendim, 3 numaralı motoru kaybettim. Uçağı indirmemiz gerekiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Efendim? Lütfen uçağı düşürecekseniz efendim.

0: Bu mümkün değil.
1: Efendim, lanet üst kapağı açtı.

0: patlamaya hazır.
1: Beni hayal kırıklığına uğrattın. Hiç mi tanıdık gelmiyor ha? Sanırım biraz incindim. Araba kazası, çelik levha hatırladın mı?

0: Ölüm bir son değildir, bizim için değil. Belki hiçbirimiz için. Yeni bölüm aynı hikaye.
1: Seni dışarı çıkarabilirim.
2: Olmaz, hayır. Onları serbest bırakacağım.
1: Al bunu. Görüşürüz.

0: Kendime soruyorum. Evan Macaulay olmak bana ne öğretti? Her yeni yaşam eskisinin üzerine bir şey eklemek için, olabileceklerin en iyisine doğru ilerlemek için bir şans olsa... Neden bazılarımız kılıcı alıp yeniden savaşmak zorunda kalacak?
1: Tamam, sakin olun. Bir şey olmayacak. Hepimiz iyi olacağız.
0: Üstelik ötekiler yeni bir başlangıç keşfederken...

0: Nora.
1: Umut. Bu hayattan bunu öğrendim. Evet düşeriz. Evet başarısız oluruz. Evet bazen elimize attığımız her şeyi mahvederiz. Ama yaşadığımız her an yaptığımız eylemlerin ertesi gün, gelecek hafta, sonraki yaşamda kendimizden daha büyük bir şeye ekleneceği inancıyla bağlantılıdır. İnandığım bu işte.

0: Ve sonra sonra olasılıklar sonsuzdur.
1: Jakarta, Endonezya.

0: Ne haber? Oğlun geçmişi hakkında sorular sormaya başlarsa ara beni.
1: Onun sadece bir çocuk olduğunu söylüyor. Kılıcını unuttun.
0: O kılıç benim değil. Onun kılıcı.
2: Usta, gelmen neden uzun sürdü?
0: Yakında görüşürüz Treadway.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

Çok mutluyum. Artık korkmuyorum. Peki sen? Korkuyor musun?

0: Sonsuza kadar burada uyuyabilirim. Gitme, kal. Kal. Tamam mı?
1: Gitmem.

0: O nasıl?
1: Aynı, bir değişiklik yok.
0: Safiye bak sen bu hal...
1: Naci, ben iyiyim. İyi olacağım. Burada her şeyi, herkesi çekip çevireceğim ben. Sen merak etme sakın. Tamam mı? Otelden saksını da alacağım. Ben ona çok güzel bakacağım. Sulayacağım, boyu uzayacak. Hiç merak etme. Kitapların, günlüklerin... Hepsi geldiğinde burada olacak. Ben de burada olacağım. Seni bekliyor olacağım. Sen merak etme bizi. Hem böylesi bak ikimiz için de daha iyi olacak.

0: Ben kardeşlerimle ilgileneceğim. Sen kızınla vakit geçireceksin. Aramızda saat farkı olacak. Sen gökyüzüne baktığında aydınlıkken benim baktığım gökyüzü karanlık olacak ama senin iyi olduğunu bileceğim ben. İyi olacaksın değil mi Naci? Hı? Bana bir sürpriz yapmazsın değil mi?
1: Sürpriz yok Safiye. Turgut'un dediği gibi bütün mümkünlerin kıyısındayım.
0: Naci. İyi olacaksın değil mi? Çünkü öbür türlüsü çok zor. Benim için. Çok zor. Döneceksin.
1: Safiye. Seninle aynı göğe bakmak için döneceğim. Bir de ölsem de kalsam da benim cennetim sensin.

Dik tutarak gövdemizi umutla. Bazen de yıkılarak kendiliğimizden ya da bir kurşunla. Ve bu hızlı akışa yaşayıp ölmekteyiz.

Yaşayıp ölmek deriz. Ne denir daha başka? Denir. Çok şey denir biliyorum. Geçecektir hayatımıza mutlaka çok inandığımız bir şeyin çocukluğu, sonra gençliği.

sonra oturmuşluğu, sonra hayat hayat gibi olacaktır. Bakma sen, kuşlar bir uçumluktur ne de olsa. Denizler bir fırtınalık görkemli. Bizse kendimizi insan olarak bir tohum gibi dikmişiz sonsuzluğa.

0: Keşke hiç ayrılmak zorunda kalmasalardı.
1: Biz hiç kalmayalım ama. Olur mu Gülben?
0: Nasıl olacak ki o? Hayat böyleyken. Bu kadar severlerken. Herkesi uzağa düşürüyor. Bize de yapacak Esat.
1: Yapamaz. Yapamasın. İzin vermeyelim. Evlen benimle Gülben.
0: Ne?
1: Evlenelim. Yan yana olalım artık. Baksana zaman geçiyor. Hayat kayıp gidiyor. Ben seni bundan daha çok sevemem Gülben. Sen de beni bundan daha çok isteyemezsin. Neyi bekliyoruz? Evlenelim. Birlikte yaşlanalım. Sen benim yanımda ol.
0: Yapamam Esat. Yapamam.
1: Neden peki?
0: Ben burada, bu evde kalmak zorundayım. Onları yalnız bırakamam. Çok, çok üzgünüm.
1: Beklerim. Beklerim. Ne zamana kadar bırakamazsın? Söyle yeter, beklerim.
0: Belki yarına kadar. Belki de hiçbir zaman.

Bak şimdi bak. Üç adım atıp zıplayacak. Hep aynı şey yapıyor. Herif. Deli galiba. Deli deme yağmur kızıyor.

0: Şey, bu hafta nasıldı acaba?
1: Daha iyi. İştah da arttı biraz.
0: Köfte yapmıştım da onu yedi mi?
1: Sabredin. Biraz daha zamanı var.

0: Babamın piyanosu. Ben çalmıyorum. Klarnet mi? Yok, ben çalmıyorum onu. Karıştırdın yine.
1: Han, bak kimler geldi.

Perihan, evet. Perihan. Babamın piyanosu o tuşluyor hep. Ben sevmiyorum. Ömer'e o şarkı. Benimki başka. Kurşun asker benimki. Söyleyeyim mi? Kurşun asker, kurşun asker.

söyle. Kurşun asker, kurşun asker, ne yapıyorsun bana söyle. Kurşun asker, kurşun asker, ne yapıyorsun bana söyle.

0: Ya annem görürsen bize çok kızar.
1: Görmez.
0: İlle içireceksin değil mi bu gazozu bize ha?
1: Sana söz vermiştim ama. Sevdin mi?

0: Anneme söylemek yok, tamam mı?
1: Ama iyi anlarsa?
2: Anlarsa üçümüz birlikte çekeriz cezasını.

0: Bir. Çabuk. İki.
1: Gülben!
0: Geldim!
1: Gülben!
0: Abla geldim, tamam ya. Dört. Hadi çabuk. Tamam işte, oldu. Şimdi şu sabunu koyayım da böyle sileyim.

0: Şurayı da al, al, al. Çabuk, çabuk, çabuk. Oldu. Tamam.
1: Hey! Neriman ya, ödüm koptu, yakalandım sandım. Ne yapıyorsun ya?
0: Abla, ben şimdi Esra ablaya gidip bir duş alacağım. Sen ablamı oyalarsın değil mi?
1: Yine mi gideceksin? Hayır, içeride kadın olmaz.
0: Ya ama abla, bugün kayıt günü. Ben şimdi okula leş gibi mi gideyim?
1: Neriman ya.
0: Lütfen, lütfen, lütfen, lütfen, lütfen.
1: Tamam, tamam. Bana bak, sessizce git gel hemen. 10 dakika. 10 dakika oyalayabilirim ben onu, tamam,
0: tamam
1: mı?
0: Tamam, süpersin. Ha.
1: Şimdi bana bak Neriman. Babaya ekmek verdin mi?
0: Verdim yani, bastırdı açlığını.
1: İyi, tamam, halledeceğim ben. Hadi git, 10 dakika.

0: Gülben, bana cinnet geçirteceksin Gülben.
1: 3.
0: Kız gelsene, 40 tane kolum yok, canım çıktı.
1: Geldim abla. Geldim, tamam. Şey...
0: Dikkat et.
1: Tamam, dikkat edeceğim abla da. Baba acıkmış olabilir diye birazcık ekmek verdim de... karnı yazık bastırsın diye.
0: 2 saattir burada canım çıktı ya. 40 tane elim yok ki. Gel de su dök.
1: Hemen geliyorum.

0: Saçımı yapayım da şey olmasın. Geliyorum.
1: Dikkat et, değme bir yere.
0: Yok yok.
1: Hah. Bak yıkadım onu. İyice karıştırmadan giy.
0: Tamam abla. Hemen geldim hemen. Şunu takayım, takmadan gelemem. Şey, eldiven alayım mı?
1: Herhalde eldiven alacaksın. Hayret bir şey.
0: Tamam, alacağım. Alacağım şimdi.
1: Köpürmüyor eldiven. Su dökmen lazım.
0: Şunları kenara alayım mı ben?
1: Dokunma! Dokunma sakın onlara.
0: Ama kenara...
1: Dokunma Gülben! Her tarafını sildim ben onun. Sakın dokunma onlara. Gel buraya su dök.
0: İyi tamam. Geldim.
1: Kaçtı bu? Kaçtı? Üçte mi kaldım? Kaçtı?
0: Yok iki. İki abla. İkide kaldın. İki vallahi iki.
1: Değme oraya.
0: Tamam.
1: Yavaş yavaş.
0: Şey abla, diyorum ki ben, acaba Sebil mi alsak? Çünkü böyle çok zor oluyor. Yani o daha kolay olacak bence.
1: Gülben, o damacanalar bakteri yuvasıdır hep. Mikrop kaparız. Onları eve bile sokamayız. Bize olmaz.
0: Dökeyim mi?
1: Dök.
0: Döküyorum.
1: Yavaş.
0: Abla, diyorum ki, acaba musluğa arıtma mı taktırsak? Hayır, neden biliyor musun? O mikrobu her şeyi falan alıyormuş. Filtresi falan temizliyormuş her şeyi.
1: Gülben, doğru düzgün dök şunu. Her tarafa su sıçratıyorsun, israf ettin hep. Suları boca ediyorsun. Boş boş konuşup duruyorsun. Hayret bir şeysin ya. Dök biraz daha. Dök. Yavaş dök. İsraf ediyorsun hep. Günahtır. Heh. Allah'ım, bir bu eksikti ya.
0: Ben bakayım mı?
1: Bekle sen. Ben bakarım. Dur. At şunu çöpe. Hiçbir şeye dokunma, orada bekle.
2: Günaydın. Bir ihtiyaç var mı? Dışarı çıkacağım da.
1: Yok. Her şeyimiz var Allah'a şükür. Sağ olun. Bayram da yine kaytarıyor işten. Almamış, götürmemiş onları.
2: Ben giderken atarım. Şey diyecektim. Hikmet Bey ilacını aldı mı bu sabah?
1: Aldı tabii ki. Yani her gün her gün sormazsanız sevinirim. Gayet iyi. Ben düzenli olarak bakıyorum. İlacını veriyorum babaya.
2: Bir merhaba deseydim uygunsa.
1: Ama aşk olsun yani. Yalan mı söyleyeceğim? İyi dedim. Baba odasında dinleniyor. Merak etmeyin. Gayet iyi. Bizim her şeyimiz tam.
2: Tamam. Pekala. Telefonum açık. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz.
1: Siz kendinize dikkat edin. Başka bir şey istemeyiz biz.
2: Ben ederim de. Han da yok. Neriman da nereye kadar koştursun kızcağız. Onun için söyledim. Kusura bakmayın.
1: Ben varım. Ben idare ediyorum. Merak etmeyin siz bizi. Ha, turşu yapmıştım ben, size de ayırmıştım.
2: Zahmet etmeseydiniz.
1: Yok, olur mu? Mikrobunuzu kırar. O Okşan denilen kadın hep yağlı yağlı yapıyor yemeklerini, damarlarını tıkıyor. Alıyorum çünkü apartman leş gibi kokuyor. Göz hatlarınız da hep ondan morarıyor belli ki. Getireyim de.

0: Hep dua ediyorum sizin için.
1: Sağ olun. Bir haber var mı?
0: Yok. Doktor kendi haline bırakın dedi. Biz de öyle yapıyoruz. Ama Han hazır hissettiğinde dönecek, ben biliyorum.

0: Abla, nasılmış Memnu amca, iyi miymiş?
1: Hiç iyi değil Gülben.
0: Aa, eyvah, yazık. Vallahi bitmiş adam, çökmüş hep. Al şunları, at çöpe. O Okşan denilen kadın kesin yemekleri musluk suyuyla yapıyor. Adam mikrop kapmıştır, leş gibi olmuştur.
2: Ay, ne diyorsun? Çok fena bir şey o. Aa!
0: Turşu verdim. Dedim en azından midesini temizler, mikrobunu kırar.
2: Çok iyi bir fikir, iyi yapmışsın. Yazık ya.
0: Aa, kız, bana bak. Babanın ilaç saati geçti. Aç şu dolabı da salatalık çıkar. İlacını götürelim.
2: Tamam. Aa. Abla, niye açılmıyor bu 4444 değil mi şifre?
0: Ha, baba çözmüş onun şifresini. 4488 yaptım.
2: Ay ne ara çözdü ya? Hayır, iyi yapmışsın da. 4448.
0: 4488. Neriman'ın da karnı acıkmıştır. Kıza bir elma çıkart da götürüp vereyim bari, yazık.
2: Ben hallederim abla. Aa, sen hiç bozma, devam et. Halledeceğim şimdi ben. Sen devam et, ben hemen götürürüm.
0: Kes! Yeter! Yeter artık!
2: Şey, verdim ben elmayı. Merak etme, giyiniyor zaten. Şimdi kayıt için okula gidecekmiş. Aha, girme, girme.
0: İyi, tamam. Baba! Baba, neredesin? Baba!
2: Aa, nerede?
0: Baba!
2: Aa, buradaydı canım.
0: Suç isim o. Tut şunu.
2: Abla.
0: Çabuk musluğu kapat.
3: Kapatma. Daha işim bitmedi.
0: Gülben, kapat.
2: Baba.
0: Gel.
2: Tamam.
0: Sen ne yaptın baba ya? Kes artık sesini. Kes artık sesini, kes. Dayanamıyorum, kes. Kes. Yeter. Ne yaptın sen baba? Ha? Temizlememiz lazım. Zehirlenir yoksa, çabuk.
3: Ben temizim. Elimi yüzümü yıkadım. Karışmayın bana.
0: Baba. Ben sana açılmayacak o musluklar demedim mi? Ha? Apartmanın suyu pis, zehirli demedim mi sana? Hastalıklı demedim mi? Hasta olsan biz ne yapacağız? Hastaneye düşsen ne yapacağız? Kim duracak başında? Han da yok.
3: Han burada olmadığı için bize eziyet edebiliyorsun zaten. Önce karısını kaçırttın evden, sonra da hanı. Çok yakında hiç kimse kalmayacak burada. Sen kalacaksın bir başına o su şişeleriyle.
2: Baba, baba ne olur deme öyle şeyler, sus ne
3: Akıl
2: olur.
3: Hastanesine asıl senin yatman lazımdı, senin. Onun değil.

0: Hayır baba, ne olur. Ne olur, vallahi bu şekilde giremezsin odaya baba. Bekle, temizleyelim seni. Sonra ne istiyorsan yap ya. Of, ne oldu yine? Baba yüzünü yıkamış ya. Of.
1: Beni de götür Neriman. Bıktım artık. Kaç gündür leş gibiyim.
0: Baba bak, ne olur sessiz ol, duymasın.
1: Yıkanmak istiyorum ben, yeter artık ya. Kokuyorum, anlamıyor musunuz?
0: Aa, sen mis gibi kokuyorsun baba, ne demek kokuyorum ben? Neriman, kokla bak babamın, mis gibi kokmuyor mu? Bir kokla.
2: Öyle, öyle baba.
0: Aa, zaten bak, sen yıkanmak istediğinde bize söyle. Biz sana su hazırlarız ya baba.
1: Hiç mi acımıyorsunuz bana? Yoruldum artık, görmüyor musunuz?
3: Su kaynamak üzere, birazdan temizleneceksin.
1: Ben akan suda yıkanmak istiyorum. Neriman gibi el alemin evinde mi yıkanayım istiyorsun? Düş artık yakamdan.
3: Ne diyor baba? Nerede yıkanıyor musun?
0: Doğru değil abla, biliyorsun işte.
3: Yaklaş bakayım.
0: Aa, abla yani.
3: Yaklaş dedim buraya, yaklaş. Yaklaş. Ne yaptın, o sıra mı gittin? Ha? Oraya mı gittin, orada mı yıkandın, ne yaptın?
0: Hayır abla, hayır. Ben odada gördüm, kuru şampuan sıkıyordu saçına. Zaten Neriman öyle şeyler yapmaz. Yapmazsın değil mi Neriman?
2: Bir dakika
0: yapmazsın
2: abla ya. Bir dakika. Ne zamana kadar gidecek bu böyle? Söyle, ne zamana kadar gidecek? Ne zaman bu su temiz akacak? Söyle abla. Söyle. Bak ev leş gibi. Hepimiz leş gibiyiz. Hasta olacağız. Görmüyor musun? Söyle artık ya. Bir şey söyle. Söyle.
0: Neriman tamam.
2: Ya ben bilmek istiyorum. Bilmek istiyorum. Bilmek istiyorum. Ölene kadar böyle mi yaşayacağız? Yoksa bu durum düzelecek mi? Bilmek istiyorum. Ne zaman abla? Naci dönünce mi? Ha? O zaman temiz akacak mı bu su? Abim dönünce mi? Ne zaman? Abla, abim dönemez artık. Dönse de burada kalamaz. Hatırlamak istemiyor, sen anlamıyor musun?

0: Son gündü bugün. Sabah çıkmamız lazım.
1: Sebep?
0: Bir hastalığına kapattık yemek yani. Zebra'nı alırız ama üzülme.
2: Nasıl? Satın almadık mı?
0: Zebra'nı mı?
2: Oteli.
0: Aa yok.
2: Neden?
0: Şimdi yani hesap sorun çıkarıyor ya. İşte paraya mı tapıyor o?
1: Yok.
0: Ne o zaman niye o kadar sorun çıkarıyor ki yani sonuçta? Ona ne ya? Hani dünyanın en büyük elması onda, daha neyin hesabını yapıyor?
1: Ne elması?
0: Yani benim kalbi onda parlıyor. Bak yap. Yarayla alay edermiş, yaralanmamış olan. Yarasız mısın sen? Yarasa mısın?
1: Yok, alay etmiyorum sadece. Şöyle gülüyorum.
0: Ne?
1: Sen dedin ya, dünyanın en büyük elması diye. Ben de diyorum, ne elması bu? Amasya elması mı? Yer elması mı?
0: Ya.
1: Ara Esat'ı söyle. Halledin bu işi. Uğraştırmayayım beni.
0: Ya o Esat cimri.
1: Para benim param. Esat karışamaz ki bana.
0: Hayır, sen delirdiğin için karışabilir. Yok dur. Öyle demek yok. Tamam, yağmur kısır. Deli demek yok. Tamam.
1: Tamam sus hadi. Sus. Hadi tamam.
0: Tamam sus.
1: O zaman yeni bir otel bul bari. Havuzu biraz daha büyük olabilir ama tabii.
0: Tamam.
1: Ne yaptın sen peki? Akşam çağırdın mı? Geliyorlar mı? Kaç kişi geliyor? Ne oluyor?
0: 50 düz. 50 de Esmer. Eşittir 50. 3 de bizimkiler var.
1: Ha. Bizimkiler kim?
0: Taburcu olanlar.
1: Ya çağırma şunları, gelip olay çıkarıp duruyorlar burada. Ondan sonra polisle uğraşıyoruz ya. Yok mu hiç aklı başında birileri burada eğlenebileceğimiz?
0: Yok, ben onlarla anlaşamıyorum ya. Gazoz mu içeceksiniz diyorlar. Alay ediyorlar bizimle.
1: Gazoz sevmeyeni sakın içeri alma.
0: Almam tabii, alayım. Bir şey diyeceğim. Kumral alayım mı?
1: Koyu kumral olur.
0: Ha.
1: Koyu kumral ama.
0: Tamam. Görevli! Ya, görevli!
3: Buyurun efendim.
0: Ya muzlu sütüm bitti, bu şey, bu laktozsuz olacak. Olur mu? Ya şu boşuna, şu beni bir...
1: Tut beni.
0: Tut. Şunu alır mısın?
3: Alayım.
0: Ah. Sağ ol.
3: Afiyet olsun.
1: Benim tabancam nerede? Ha?
0: Ya yok, hayır.
1: Ha?
0: Hayır hayır.
1: Al bakayım senin de.
0: Yok. Ya bak. Bak. Yok. Bak, çok uygunsuz hareketler bunlar.
1: Ya serinle biraz, bir kendine
0: ya,
1: gel.
0: Ya.
1: Serinle biraz ya, kendine gel. Kurşunum bitti.
0: Şimdi bak sen. Bak şimdi, bak sen şimdi, bak şimdi. Daha serinle bakalım.
1: Ya.
0: Ya
1: başını ya. Ya iğrençsin.
0: Öf, iğrençsin be. İğrençsin ya.
1: Büyü artık biraz. Büyü.
0: Büyü mü? Kıvırcıksın, kıvırcıklar. Daha kıvırcık.
1: Yürü git be.
0: Nasıl? Yüzüp gideyim.
1: Olur git.
0: Doğru, doğru.

0: Çok sıcak değil, değil mi baba?
1: Yok. Akşama ne yiyeceğiz?
0: Makarna.
1: Yine mi makarna ya? Doktor yapmayın dedi size. Şekerim var dedi.
0: Yarın kabak yapacağız. Bugün idare et, olur mu?
1: Dünürüme gideceğim ben. Okşan'ın yemekleri çok güzel. Sen ablanı oyalarsın.
0: Ya baba ya, deme öyle. Vallahi duyarsa kıyameti koparacak yine. Lütfen ya.
1: O zaman Okşan'a söyle bana etli bamya getirsin.
0: Olmaz baba. Bütün ev kokar. Sokamayız onu eve. Hayır.
1: Öyleyse dündürüme gideceğim.
0: Baba. Tamam git. Ama lütfen konuyu açma. Yani İnci'den bahsetme diyorum baba. Üzülüyor insanlar ya.
1: İnci'nin yerini öğreneceğim ben. Dündürüm söyleyecek bana. O zaman Han da dönecek evine.
0: Baba kapat gözünü de yüzünü sabunlayın. Acımıyor değil mi?

0: Şahmat.
1: Ya saçmalama daha ilk hamlem bu.
0: İhmet, amaç ne? Kazanmak değil mi amaçtır? Kazandım. Niyet ettim. Oldu.
2: Ya şu oyunu öğren artık. Hadi doğru düzgün oynayalım ya. Ha? Hadi.
0: Körebe daha zevkli ya. Esat yine buldu bizi ya. Ebeledi bizi.
3: Selam. Kolay gelsin. Nasılsın diye bir bakmaya geldim.
2: İyiyim, çok iyiyim. Bomba gibiyim.
3: Çok iyi.
0: Çok iyi. Güneş kremini de sürdü. UV filtreli. Sen filtresizsin.
3: Güzel. İyi. Madem iyisin. Şirkete ne zaman dönmeyi düşünüyorsun?
2: Yani ne bileyim şimdi takım elbise falan. Ha? Zorlar beni gibi geliyor. Sen çok iyi gidiyorsun. Çok iyi hallediyorsun bence. Devam et sen.
0: Para göz bu diyorum sana.
3: Ya sen bir araya girmezsen.
0: Bir elması karartmazsan.
3: Ne?
2: Esat ben gelmeyeceğim şirkete. Sen halledersin tamam mı?
3: Bize bir izin verebilir misin?
0: Hangi konuda?
3: Yani yalnız bırakır mısın bizi?
0: Sizi yalnız nasıl bırakamam ki? Sizi yalnızlık sonuçta tek kişilik bir şeydir yani. Paylaşılmaz, yaşanır.
3: Biz paylaşırız, sen merak etme.
0: Peki abi. İşte. Aslan anlamaz, kömürden anlar.
3: Sana bir şey danışmak istiyorum. Yani sana sormadan hareket

0: et etmek istemedim.
1: Şart değilse sorma Esat, hiç gerek yok. Gerçekten bilmeyeyim daha iyi.
0: Şart abi. Şart. Üç aydır bekliyorum han. Hastanenle çıktın. İyisin. İyisin değil mi? Gerçekten iyi misin han?
2: Ya. Ben bu soruyu duymamak için acaba sizden daha ne kadar uzaklaşabilirim Esat? Ha? Bu arada New York'u da düşünmüyor değilim hani.
0: Yapamazsın sen. Aileni bırakamazsın çünkü. Sana ihtiyaçları var han. Gülben belli etmemeye çalışıyor ama... Bayram'la konuştum geçen gün. Ablanın durumu pek iyi değil yani. Takıntıları falan iyice artmış.
2: Bak yılbaşında böyle ışıl ışıl oluyor ya her yer. En çok New York'un o zamanını seviyorum. Çok güzel abi. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.

0: şanslar.
1: Bu mu Han? Bu kadar mı? Başka bir şey demeyecek misin gerçekten?
0: Kır düğünü sever Gülben. Hı hı. Yazı bekle bence. Ya çok güzel olur.

0: Abla, şu bana çok iyi gibi geldi. Bakmak ister misin? Bak.
1: Çevir bakayım onu bir. Çevir iyice.
0: Çevireyim ya, bak bak.
1: Tamam, al onu, al, at.
0: Tamam, dur. Bir dakika.
2: Tamam mı Gülben Hanım? Fertim mi?
0: Allah Allah ya. Allah Allah, bir saniye abla. Çatladın sen de ama. Ben daha.
1: Domatesi son alacağım ben.
3: Bana bak, sabunlu suyu sıktın ona iyice değil mi? Kafanı karıştırıyor senin. Dinleme onu.
1: İşte zaten çürük çarık mal satıyor.
0: Sıktım sıktım abla. Tamam, merak etme.
1: Tamam.
3: Geç soğanları geç.
0: Soğanları geçtim de bu soğan.
1: Bak, hepsinde toprak var ya bunların. Ne yapayım?
3: Ay, dokunma sakın
1: ha. Gülben bırak, tamam, soğansız olsun yemek. Koymayız soğan, tamam.
0: Tamam.
2: Ne yapayım, tertin mi Gülben Hanım?
0: Bir saniye ablacığım. İyi, iyi, al sart. Yedin başımı tertin mi, al. Ellerin temiz mi senin ya?
2: Temiz, temiz.
0: Bakayım, uzat. Kapkara, kapkara ellerin. Elin şöyle kapkara, ellerin kapkara. Bir saniye abla.
4: Daha ne kadar bekleyeceğiz? Ağaç olduk burada. Bir liman alıp gideceğim alt tarafı ya.
0: Ne kadar ayıp bir şey ya. Hanımefendi, öncelikle mesafenizi koruyun rica ediyorum. Sonra da sıranızı bekleyin. Azıcık medeni olun ya. Ne kadar ayıp bir şey. Arkamdan benim böyle dürtüp. Hayır, hastalık var biliyor musun? Aa, vermem ben sana bunu. Ben sana bunu vermem. İçeri gir de bez koy altına, hadi. Bez koy oraya, bunu ben öyle koyamam. O tozlu ellerine de veremem.
5: Eyvah eyvah eyvah eyvah eyvah.
0: Hiç,

0: koptu. Fıtık. Kesin fıtık olacağız biz. Çok zor işimiz abla
1: tamam,
0: böyle.
1: Tamam, değme bir yere, değme.
0: Sildim ben onu dışarıda ıslak mendille.
1: Tamam, ne kadar tuttu?
0: 36 lira. Al üstü.
1: Verme bana ya. Git banyoda sabunlu su var, onun içine koy. Bozuklukları 100 derecede ayrıca bir kapta kaynatıp suyu. Tamam. Ona göre.
0: Tamam abla, tamam. Ay. Sildim diyorum ben onu. Abla niye şey yapmıyorsun?
1: Sus be. Yapmışmış. Dışarıda yaptığın leş gibi toz içinde. O toz içinde. Onu silmedin mi sen?
0: Hayır abla, bunu silmedim. Elim pislenecek diye dezenfektan sıktım sadece.
1: Ay.
0: Ne yapayım abla bunu?
1: Bekle 2 dakika. Siliyorum.
0: Allah.
1: Ver tamam. Ah. Git. Gülben.
0: Hı.
1: Posta kutusuna baktın mı?
0: Baktım. Boştu.

0: Vallahi bunları da yıkadım. Mis gibi oldu.
1: Mis.
0: Hah. Gel bakalım güzelce kuruyun. Tamam. Size de sıra gelecek. Hiç üzülmeyin. Atmayacağım sizi. Vallahi bak atmayacağım.

0: Kim değiştirdi bu müziği? Düz. Müzik çok düz, çok.
1: Abi sıkılıyor insanlar, gidiyorlar. Dalgalı seviyorlar insanlar, ne yapayım?
0: Açayım mı şarkını? Senin şarkını açayım mı?
2: Boş ver, bırak kalsın, bırak. Zıplasınlar biraz. Belki beyinlerine kan gider.
0: Şimdi zaten 8 karışlar yani. İlerlen çok uzak.
3: Bu geceyi de sen ısmarla, yarın ödeşiriz.
4: Aa, ne oldu? El mi koydular yine?
3: Yo, limitim bitti. Nakitte çekmemişim, parayı taksiye verdim zaten.
0: Ne ya? Bunlar nereden çıktı şimdi ya?
1: Kıvırcık istilası mı?

0: Abla biz gidiyoruz. Bir şey diyor mu?
1: Yok demiyorum.
0: Tamam.
1: Galoş almayı unutmayın.
0: Aa tamam iyi hatırlattın. Merak etme takarız şimdi.
1: Şart mıymış bu gece yürüyüşleri?
0: Yani vallahi haftada en az 4 gün akşam yemeğinden 1 saat sonra dedi doktor. Şekeri anca öyle düzenleniyormuş. Tansiyonu da birebirmiş onunla. Hah hadi baba.
1: Bayram geliyor sizinle değil mi?
0: Geliyor geliyor merak etme beraber gideceğiz.
1: İyi tamam. Hadi dikkat edin. Bana bak babayı öyle koştur koştur yürütme. Sonra terleyip eve gelip duş alacağım diye tutturuyor.
0: Tamam tamam merak etme haklısın. Tamam.
1: Görüşürüz abla.
2: Kuzey Kutup Bölgesi iklim değişikliğinden en çok etkilenen yerlerden. Sıcaklığın artmasıyla hava durumu kalıpları ve mevsim geçişlerinin artık istikrarsız olduğunu görüyoruz.
3: Mis gibi kuru fasulye pilav yaptım ha. Bol tereyağlı. Hadi Kıvırcığım acıkmadın mı sen?
4: Geleceğim sizi yiyin.
5: Gel işte oğlum yiyelim hep beraber. Nasıl geçti kayıt? Seçtin mi derslerini?
4: Yok yarın halledeceğim.
5: Allah Allah. Niye son güne bırakıyorsun oğlum?
4: Üf dede yarın halledeceğim dedim.
3: Halleder o dedesi. Ver tabağını uzat.
4: O mu gene?
5: Ayıp oğlum. Tamam.
3: Ay deme öyle. Aç adam ne yapsın?
4: Abuk subuk konuşacak yine.
5: Buyurun Hikmet Bey.
6: Çok güzel kokuyor.
3: Hoş geldin Hikmet amcam.
6: Hoş bulduk Okşan.
3: Ver ver ver. Oh çıkar rahatla be.
5: Buyurun.
6: Oh, Perihan'ın en sevdiği yemek.
4: Hepsi için aynı şeyi söylüyor.
5: Safiye Hanım sizi yürüyüşte diye mi biliyor gene?
6: Evet. Doktor şart koştu. Yoksa ölürsün dedi.
3: Ay Allah korusun öyle deme Hikmet amcam ya.
6: Merak etme Okşan. Sen oldukça bana hiçbir şey olmaz. Mis gibi kokuyor. Aynı Perihan'ınki gibi.
5: Ver kızım tabağını.
7: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
8: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

Feodal Japonya'da bir ninja casusluk ve suikast üzerine savaş sanatları eğitimi almış paralı bir askerdir. 16. yüzyılda yasaklanmış olmasına rağmen gelenekler gizli olarak yaşatıldı. Ve bu ölümcül sanat nesilden nesile aktarıldı.

0: Zihnini boşalt. Dikkatini dağıtma. Duygularını kontrol et. Sadece dinginlik ve duruluk.
1: Peki efendim.
0: Yoroi Bits. En kutsal sandığımız. Son Koga ninjasından geriye kalan tek eşya. Asırlar boyu süren ninja savaşçılarının silahlarını misafir eden son yer. Sahip oldukları güçler efsaneviydi. Her parçanın kendi hikayesi vardı. 1000 yıl boyunca nesilden nesile aktarıldı. Tek bir amaç uğruna yaratılmışlardı. Ani ve şiddetli ölüm. Ninja bu silahlarla sıradan bir savaşçıdan fazlası olur. En ölümcül disiplinin ustası haline gelirdi ve bunu savaşmak için kullanırdı. Ninjalık acımasız ve saf bir sanattır. Zaman içinde ninjalar ölümcül bir zehir yaptı. Ve tek bir panzehir vardı. Yaşamın ve ölümün gücü ellerindeydi.
2: Panzehiri ver lütfen. Yalvarırım ver. Yalvarırım ver onu bana. Ver lütfen.
0: Geleneklere göre Shinobi Katana kılıcı yaşam alma gücüne sahiptir. Ama gerçek bir Koga ninjasının elinde yaşamsal ruhu geri verme gücüne de sahip. Yoroi Bits'in gizemi savaş alanından hayal dünyasına doğru yol aldı. Ama gözlerden uzak eski bir okulda son bir Yoroi Bits kaldı. Ve ninjanın sırları ölümcül bir disiplinden budoya, aydınlatıcı bir dövüş sanatına dönüştü. Bir gün içinizden biri buranın yeni ustası olacak. Bunun için de sizinle bildiğim her şeyi paylaşacağım. Hepiniz çok çalışacaksınız. Anladınız mı?
3: Evet.
0: Masazuka.
4: Evet.
0: Sen çok güçlü ve dengeli bir kaplan gibisin. Masazuka'dan öğrenecekleriniz
3: evet.
0: Var.
3: Evet.
0: Casey.
2: Evet.
0: Casey buraya sahipsiz biri olarak geldi. Kendini adadı ve çok çalışarak güçlendi. Ve birçok şey öğrendi. Casey'den öğrenecekleriniz var. Hepiniz anladınız mı?
3: Evet.
0: Ama henüz ikisi de bir diğerinin ustalık seviyesine ulaşamadı. Daha çalışmaları gerek.

0: Casey-san, su.
1: Sağ ol Kiko.
0: Sen her zaman diğer herkesten daha geç saatlere kadar çalışıyorsun.
1: Sanırım boş oturmakta pek iyi sayılmam.
2: Ve bu hastada da iyi değilsin.

0: Ne var Masazuka?
1: Senin için çok üzücü olmalı. Öyle değil mi?
0: Geçmişte kaldı.
1: Geçmiş. Bir insanı var eden gelenekleri ve mirasıdır. Ailesidir. Anlayabiliyor musun?
0: Ne demek istiyorsun?
1: Bizim geleneklerimiz var Kesi. Peki senin neyin var? Bir fotoğraf ve bir mektup, öyle mi? Tek çocuğunu terk eden bir anneden, kendini öldüren sarhoş bir babanın hatırası.
2: Masasuka,

0: Casey.
1: Evet.
0: Masazuka.
1: Evet.
0: Başlayın.

right now.

0: yaptın sen?
1: Masazuka! Sen kuralları çiğnedin. Öfkene yenik düştün. Gerçek kılıçta onu öldürmek istedin. Bu okulda işim bitti. Derhal burayı terk et.
2: Sen, Sensei.
1: Buraya layık değilsin. Ve burada istenmiyorsun.
2: Sensei.
1: Derhal buradan git.
2: Doğduğumdan beri burada yaşadım ben. Başka bir yer bilmiyorum efendim. Şimdi ne yapacağım ben?
1: Kendi yoluna gideceksin. Git ve asla geri dönme.

sakın bir daha buraya geri gelme.

0: Bir süre sonra. Temple Sanayi Tesisleri.
1: Hoş geldiniz. Kardeşler. Bu akşam başka bir kabul töreni için bir araya geldik. Topluluğumuz ve gücümüz büyümeye devam ediyor. Zaman boyunca toplum rehberlik etmesi için seçkin insanlar aramıştır. Onlara liderler diyoruz. İleriyi görebilen başarılı insanlar. Bağlılığı isteyerek kabul ediyor musunuz?

0: Vladivostok, Rusya.
1: Bu tarihi anlaşmayla boru hattı Bering Boğazı'na kadar her noktaya ulaşacak. Uzmanlara göre bu iki Rus şirketin birleşmesi, projenin ihtiyacı olan maddi kaynağı sağlayacak. Kontrat imzalandığındaysa Bay Klimitov detaylı bir açıklama yapacak.
2: Bravo. Bir fotoğraf yapabilir misiniz? Birkaç fotoğraf alabilir misiniz? Bir tarafa bakabilir misiniz?
3: Merhaba.

0: Tiyatro.
1: Tiyatro sahnesinde hepimiz oyuncuyuz. Anlaşmayı imzala. Ve böylece en iyi oyunumuzu oynayalım.

0: Lütfen. Ne isterseniz vermeye hazırım. Lütfen yap.
1: Saygıdeğer basın mensupları, sabrınız için teşekkür ederim. Birkaç dakika içinde Bay Kilimitov bir açıklama yapacak. Teşekkür ederim.
2: Temple Sanayi Merkezi, New York.
3: Bana iyi haberler ver.
2: İzlemeye devam et.
4: Bay Kilimitov her an tiyatrodan dışarı çıkabilir. Kısa bir süre içinde açıklama yapacağız. Bir saniye, bir şey oluyor.
5: Tanrım, ne oldu?
6: Aman tanrım.
4: Boynunda kanama görünüyor.
5: Hadi hemen gidelim buradan.
4: Şu anda burada tam bir karga şakir.
6: Ambulans çağırın.
4: Metrosyalı ciddi şekilde yaralanmış görünüyor.
5: Ambulans çağırır mısınız?
3: Söz verdiğimiz gibi birleşme olmayacak.
2: Şerefe.
3: Şerefe.
7: Herkese günaydın. Yurt dışından gelen değerli misafirlerimize ve arkadaşlarımıza selamlar. Bugün ninja atalarımızın gizli...

0: hazinesi Yoroi bitse en üstün saygıyı gösterdiğimiz gündür. Ve usta olarak geçen 30 yılımdan sonra yerimi alacak kişiyi açıklamam gereken gün.
1: O ben olmalıyım, öyle değil mi?
0: Sen buraya ait değilsin.
1: Yanlış hatırlamıyorsan bana kendi yoluma gitmemi söylemiştin. Dediğini yaptım. Bu yüzden Yoroibits'i koruyabilecek tek kişiyim.
0: Sıradan bir tetikçinin tekisin. Yoroibits asla senin olmayacak.

0: Hepiniz iyi dinleyin. Buna pişman olacaksınız.
1: Bu sandık bizim geleceğimiz. Onu korumamız gerek. Masazuka sandığı almak için geri gelecektir. Buna hazırlıklı olmalıyız. Yoroi Bits dünyanın diğer tarafına götürülmeli. Güvendiğim tek bir adam var. Bir alim ve o emanetin Masazuka'nın eline geçmesine engel olacak güce sahip biridir.

0: Sensei.
1: Neden seni seçtiğimi biliyor musun?
0: Çünkü sandığı hayatın pahasına koruyacağım.
1: Evet.

0: Alo baba. Evet, profesörün yanındayız. Ha? Yoruyubits de güvende.
1: Namiko, sakın unutma. Ne olursa olsun sen benim biricik kızımsın. Ve her zaman öyle kalacaksın.
2: Tokyo, Japonya.

0: Diboro Üniversitesi, New York.
1: Dekan yakın bir arkadaşımdır. Eğer ihtiyacımız olan güvenliği göz önünde bulundurursak, sandığı üniversite kasasında saklamamız bence daha akıllıca olacaktır.

0: taraftan.
1: Anlat bakalım kesin. Senin gibi genç bir adam nasıl olur da bir Japon dojosuna düşer?
2: Beyaz birini mi kastediyorsun?
1: Nüfusun genel profiline pek uymuyorsun, biliyorsun değil mi?
2: Pekala. Tamam. Babam bir askerdi. Okinawa'ya tayin edilmişti.

0: O yüzden annem ve ben de onunla birlikte taşındık. Ama pek de iyi geçinemediler. Sonunda babamdan ayrıldı. Sorun şu ki beni yanında götürmedi.
1: Ha, bunu duyduğuma üzüldüm.
0: Babam da alkolün tekiydi. Sanırım annem ona daha fazla katlanamadı. Ben 12 yaşımdayken sarhoş halde kendini arabayla uçuruma sürmüş. Neyse, bir aile dostumuz beni bir yetimhaneye göndermek yerine senseye götürdü. Ve orada kaldım. O zamandan beri arkama hiç bakmadım.

0: Alman Sazuka. Masazuka, sana bildiğin her şeyi ben öğretiyorum.
1: Ama bana hakkım olanı vermedin, Sensei. Şimdi onu kendim alacağım.
0: Asla senin olmayacağım. Sonraki usta sen olmayacaksın.

0: Sadece bir tane pan zehir var. Zehir kalbine doğru ilerliyor. Sadece birkaç dakikan var. Yoroyu bitse bana ver.
1: Seni eğitmekle... en büyük hatayı yapmışım.
0: Neden?
1: Fudoshin sarsılmaz

0: bunu asla öğrenemedin.
1: Lütfen beni kabul et. Beni kabul et.
0: Ben ölmeliyim ki. Sen anlayabilirsin.

0: Gelseydi başka bir şey bulabilirdim. Ben bir şey daha alacağım.
1: Japonya'da Takada ustayla tanıştığım günü hatırlıyorum. Teknik kabiliyeti harikaydı.

0: Umarım anlaşmayı yaparız. Basın çoktan gelmiş. Seni sonra ararım.
1: Bay Temple, Rusya'daki boru hattı cinayetiyle ilgili düşünceniz nedir?
0: Tam bir trajedi.
1: Anlaşma iptal olduktan sonra Temple petrol hisselerinin %20 arttığı doğru mu?
0: Borsada tabii ki. Aralarında bir bağlantı var mı?
1: Ama onlar rakiplerinizdi.
0: Hepsi saygıdeğer kişilerdi. Ve ölümleri hepimiz için tehdit oluşturmaktadır. O katilleri getirene 10 milyon dolar ödül vaat ediyorum.
1: Polis kaynaklarının dediğine göre Yüzük isimli çetenin karıştığı başka bir zincirleme cinayeti olabilir mi? Ne dersiniz?
0: Bilmediğim bir konu hakkında yorum yapamayacağım.
1: Şirketinizin her seferinde çıkar sağladığı doğru değil mi?
0: İzninizle. Cevap vermeliyim. Dostum, sesini duymayı beklemiyordum.
2: Namiko, babana ulaşmayı tekrar denedin mi?
3: Hala cevap yok. Orada olmalı. Ben anlayamıyorum.

0: Rebecca'yı mı arıyorsun?
1: Evet.
0: Arkadaşı mısın?
1: Öyle de denebilir şey. Ailemi tanıyordu.
0: Bir kriz geçirdi. Birkaç ay önce öldü. Üzgünüm. Çok çok üzgünüm.
2: Ha, Casey döndüğünü görmek çok güzel. Şey, ben yatmaya gidiyorum. Namiko hala uyanık. Sabah görüşürüz.
1: Peki, iyi geceler
2: profesör. İyi geceler.
3: Onu buldun mu?
1: Sanırım uzun süredir hastaymış.

0: Narita Havaalanı, Tokyo.
1: Üzgünüm bayım, New York uçağı tamamen dolu. Ama isterseniz sizi yedek listesine alabilirim.
2: Bütün yolcuların dikkatini. New York'a gidecek yolcuların 25. kapıda bulunmaları önemli rica olunur. New York'a gidecek yolcuların 25. kapıda bulunmaları önemli rica olunur. Sayın yolcuların dikkatini. New York'a gidecek yolcuların 25. kapıda bulunmaları rica olunur. Son çağrı. New York'a gidecek yolcuların

0: Bize bir oda ver.
1: Zaman doldu.
2: 5 dakika daha.
1: Zaman doldu dedim. Anladın mı?
2: Ne?
1: Hadi.
2: Tamam.
1: Buyurun.
0: Hadi, seni ısıtalım.

0: Profesör.
1: Biliyorum, biliyorum.
0: Ne istediklerini duydun, Masazuka.
1: Evet.
0: Nerede olduğumuzu biliyorsa eğer, bu demek oluyor ki babam...
1: Hayır, hayır, henüz bilmiyoruz. Beni dinle, henüz bilmiyoruz.
2: Bekleme yapmayın, bekleme yapmayın, tamam.
3: Şu an TV...
4: Kurban Dr. Paul Garrison. Profesör, yazar, öğretmen ve uzak doğu uzmanıymış.
5: Şüpheli kimse var mı?
4: Var. Namiko Takada ve Casey Bowman.
6: Şimdi haberler.
0: Hala cevap yok.
6: Resmi açıklama olmamasına rağmen kaynaklarımız bize şehir

0: ötesi tarzında bir saldırı olduğunu söylüyor. Şahitlere göre profesörle birlikte birkaç kurban daha var. Polis olay yerinden kaçarken görülen iki şüpheliyi arıyor. Beyaz
1: Polise
0: bir erkek
1: gidemez
0: ve
1: miyiz?
0: Asyalı bir kadın. 20'li yaşlardaki bu kişilerin silahlı oldukları düşünülüyor ve çok tehlikeliler. Bu konuyla alakalı ayrıntıları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
1: Polise Masazuka'yı anlatmalıyız.
2: Olay yerinde bile değildi. İnsanlar öldü. Polis olmaz. Bizi uzun süre içeride tutabilirler. Gerisini duydun, dekan kasanın içine bir şey koyduğumuzu biliyor. Birileri kısa bir sürede bağlantıyı kurar.
1: Yani?
2: Yoroi Bits'i taşımalıyız. Yarın. Tamam. Bunu atlatacağız.

0: Namiko? Namiko! Benimle gelen kızı gördünüz mü?
1: İki kahve ve iki sandviç lütfen.
2: Tamam.
0: Hey, ne yapıyorsun?
1: Bize yiyecek bir şeyler alıyorum.
2: Sandviçler geliyor.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben şeker getireyim.

ateş etmeyin!

0: Metro.
1: Metro.
2: Taksi.
1: Affedersiniz.

0: lanet olsun.
1: Masazuka.
2: Onun için çalışıyor olabilir.

0: Polis, eller yukarı. Ellerinizi başınızın üzerine koyun. Hadi, eller yukarı. Hadi, çabuk. Çabuk. Ellerini başının üzerine koy.
1: Masazuka.
2: Aradığım şey sende mi yoksa değil mi?
1: Dostumuza neler olduğunu anlatın.
3: Onları bulduk ama sandık onlarda değildi.
2: Peki neredeler?
3: Polis onları tutukladı.
2: Sana neredeler dedim. Söyle.
3: Batı bölgesi 54. Ama onlara ulaşmamızın bir yolu yok.

0: Umarım onları bulurum. Yoksa sırada siz varsınız.
1: Bu ülkede ne işin var?
2: Bir arkadaşımı ziyarete gelmiştim.
1: Ölen profesör mü?
2: Evet.
1: Adamı niye öldürdün?
2: Ben öldürmedim.
1: Peki neden kaçtın?
2: Mecburduk çünkü o adamlar bizi öldürmek istiyordu.
1: Öyle mi?
2: Hı hı.
3: Neyle uğraştığınız hakkında fikriniz yok.
4: Seni dinliyorum.

0: Var.
1: Benim
0: tamam
1: de bunlar.
2: Ben gereken şeyi yaptım adamlara ama.
3: Çekmek olur mu?
0: Tamam.
4: Yardımcı olabilir miyim bayım?
5: Namiko Takeda için geldim. Bugün erken saatlerde tutuklanmış. Onun avukatıyım.
6: İçeri gönderin. Onunla ofisimde görüşeceğim. Avukatın geldi.
3: Ne? Avukatım mı?
7: Bilmedim zaten. Böyle o sırada söylemiştim. Olmaz.
8: Hikayen ilginç Casey. Yani bu kimsenin görmediği veya duymadığı Masasuka denen adam sandığı geri almak için peşinizde, öyle mi?
9: Yoroi Bits.
8: Tabii. Peki sandık nerede?
9: Bunu sana söyleyemem.
8: Neden?

0: Olamaz. Masazuka, o burada.
1: Selam söylediğini iletirim.
2: Hey, beni burada böyle bırakma.
3: Hey, neler oluyor? Kimse binayı terk etmesin.
4: Kimse binadan ayrılmasın. Tekrar ediyorum, kimse binadan ayrılmasın.

0: Yüce Tanrım, bayan, sadece seni buradan çıkarmaya çalışıyoruz.
1: Tanrım,
0: hadi
1: gidelim.
0: Tut. Gidelim.

0: Yere yat!
1: Namiko nerede?
0: Sana yere yat dedim.
1: Burada ne olduğunu sanıyorsun?
0: Yere yat yoksa ben seni yatıracağım.

0: Hoş geldin.
1: Babam... Babam öldü mü?
0: Babanı sevdiğimi biliyorsun. Ama beni sırtımdan vurdu. Beni kimsesiz bir köpek gibi kovdu. O hak ettiğim her şeyi elimden aldı.
1: Babama ne yaptın?
0: Yoruy Bit nerede?
1: Bilmiyorum.

her şeyi geri alacağım. Sana bir saat veriyorum. Çok iyi düşün. Çok iyi.

0: Kız nerede? Kimi aradın? Patronunu mu?
1: Hiç kimseyi.
0: Kimi aradın?
1: Sıradan bir numara sadece. Telefonu açanın kim olduğunu bilmiyorum bile. Lütfen dur. Onu nasıl bulabileceğini anlatabilirim.
0: Evet, dinliyorum.
2: Temple Sanayi Tesisleri.
3: Hoş geldiniz kardeşler.

Bu gezegenin hayatı ve kanı bizim kontrolümüzde. Kendimizi kardeşlerin yüzüğüne...

0: Masazuka.
1: Casey.
0: Nerede o?
1: Çok yakında.
0: Ona zarar verdiysen yemin ederim.
1: Beni dinle. Yoroi bitsi istiyorum.
0: Tamam mı? Ama karşılığında Namiko'yu vereceksin. 49. inşaat bölgesindeki kilisede saat 3'te.

0: Kaç kişi daha var?
1: Lanet olsun.
2: Üzgünüm çocuklar.
3: Kıpırdama!
2: Sandık bu mu? Artık bana inanmalısın. Şehir merkezine gidelim.
0: Hayır. Sana istediğin şeyi vereceğim. Yapmam gerekeni yapmak için bana izin ver.

0: Masazuka! Kızı bırak!
1: Yoroyu Bitsy alana kadar olmaz.
2: Yapma Casey!
1: Kes sesini.
0: Artık senin. Onu bırak.

0: 49. bölge, Masazuka ve Casey. İkisini de ölü istiyorum.
1: Sendeki şey bana ait.
2: Öyleyse gel de al.

0: Hayatta kalmasını sağlamak için buna ihtiyacın var.
1: Hıh!

0: Ne öfke ama.
1: Polis! Silahlarınızı bırakın. Ellerinizi kaldırıp yere uzanın.

0: Namiko. Namiko. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Seni kurtaramıyorum. Seni seviyorum. Seni hep sevdim.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
9: kurdu. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
15: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
16: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
15: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
17: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
15: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
17: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
18: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için jilet...

0: Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
8: Ama bir mucizeye gerek var.
7: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
8: İşte bu Fairy mucizesi.
7: Fairy 30 dakikada mucize.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Geceliği 4.200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
11: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15.000 lira harcamana her ay 1.000 lira

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
8: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: O ne biçim bir araba be zaten? Kaç yaşındasın sen? 130 falan mı?
11: Sayılır.
10: Bunu posta kutusunda buldum. Balık alacaksın.
12: Balık biz yemeyiz ki.
10: Pis bir şey kokar bir de o.
12: Turuncu Japon balığı.
11: Ne yapacakmış peki?
12: Izgarası iyi olur dedi.
11: Bu nedir?
12: Köpek bayrağı.

0: Amacım sizi gerçeklere uyandırmaktı.
1: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
10: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
11: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
12: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
11: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
13: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
14: Bugün burada uyuyamayacağız.
11: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
15: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone

0: yatırımcılar ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Geleneklere göre Shinobi Katana kılıcı yaşamı alma ve verme gücüne sahiptir.
4: Hayat verme gücü.

Burası çok karışmış Kesi. Bu pisliği temizlemek bütün günümüzü, belki de bütün haftamızı alacak. Aslında pek önemi yok, öyle değil mi? Önemli olan yüzük grubunun işi bitti. Temple gözaltına alındı. Bunlar ikiniz için. Uçağınıza geç kalıyorsunuz. Şimdi hemen gidin. Bir daha dönmemek üzere.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 22 Haziran Pazartesi. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber her akşam olduğu gibi başlıyor efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'daydı. Teşkilat buluşmasında çarpıcı

0: mesajlar verdi. Muhalefetin koltuk kavgası verdiğini söyledi. Programda CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a da rozet takıldı. Sevdaya tutulmaya gör,
1: ateşlere yandı resmini. Kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız devam etmektedir. Muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik.
2: Muhalefetin yürüttüğü kaos siyasetini işte böyle özetledi.
1: Rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajlarını AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda verdi. Salonda coşku yüksekti. Bir kere sevdaya tutulmaya gör, ateşlere. Programda CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç AK Parti'ye katıldı. Koç'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
3: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Haymana Belediye Başkanımız Sayın Levent Koç, Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz. Yazılıyor.
0: CHP'de kürsü krizi yeni haftaya da taşındı efendim. Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine gönderdiği mektubun ardından bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na resmi başvuru yaptı. Grup kürsüsü üzerindeki tasarruf yetkisi genel başkanda dedi. Özgür Özel ise kararlı, kürsüye çıkacak. Herkes yarını beklerken CHP İzmir kanadından akıl almaz görüntüler de geldi. İzmir'de görevden alınan il başkanıyla atanan il başkanı il binası için birbirine girdi.
4: Görevden alınan il başkanı binadan çıkmam dedi.
5: Yuvamıza, baba ocağımıza girmek istedik. Fakat bu sıralarda engellemelerle karşılaştık.
4: Yeni görevlendirilen başkan çıkartmaya geldi.
5: Buradan girerken videolarda da var. Önümüze bir bariyer kurdular. Ben aynı bu kıyafetimdeyim. Elinde çiçek vardı. Çiçeğin üstüne yatsın otursun demiş.
4: CHP'de son dönemde yaşananların özeti İzmir'de işte böyle sergilendi. Görevden alınmasına tepki göstererek binada nöbet tutan eski il başkanı Çağatay Güç'le göreve yeni atanan Utku Gümrükçü'nün destekçileri arasında gece saatlerinde gerginlik yaşandı.
5: Dün akşamki tabloyu bilerek ve isteyerek yaşadı.
4: Yeni başkan makam odasına geçti. Olaylı gecenin ardından bugün il binasına gelen Utku Gümrükçü gazetecilere binayı gezdirdi.
5: Yerde Atatürk resimleri herhalde burada yatılıyormuş. Buyurun.
6: İzmir İl Başkanlığımızda dün akşam çok kötü görüntüler gördük.
4: Haftalardır süren gerginlik iyice çıkmaza girdi.
7: Her şeyi ama her şeyi sizin için yapıyorum. Birlikte mücadele edeceğiz.
8: Bedeller ödeyeceğiz ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz.
4: Bir yandan da grup kürsüsü savaşı bitmedi. O kürsüye kim çıkacak kavgası yine alevlendi.
9: Efendim, mahkeme kararı var.
10: Yarın benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak.
4: Kılıçdaroğlu bu kez erken davrandı. Kürsü yetkisi için milletvekillerine gönderdiği mektubun ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na da resmi dilekçe verdi. Dilekçede kürsü üzerinde tasarruf yetkisinin genel başkana ait olduğunu söyledi.
11: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
10: Elbette. Yarın benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak.
4: Hatta salı günü için hem MYK hem de parti meclisi çağrısı yaptı.
6: Mutlak mutlak kararıyla göreve gelenler bir parti meclisi toplantısı yapacaklarını ilan etmişlerdi.
4: O toplantılarda yeni ihraç kararları ve özel cephesinin genel merkeze ilettiği olağanüstü kurultay imzaları masada olacak. Ayrıca Kılıçdaroğlu grup başkanı da genel başkana bağlı diyerek özele resmen ben ne dersem o olur mesajı yolladı.
7: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
4: Ama Özgür Özel cephesi de geri adım atmadı. Özel de bugün mecliste yakın çalışma ekibiyle bir araya geldi. Özel ve ekibi meclis çoğunluğu da grup yönetimi de bizde dedi. Grup toplantısını yapma kararı aldı.
6: Yarın haftalık grup toplantımızı gerçekleştireceğiz.
4: Genel başkanlığa döndüğü günden bu yana arınma vurgusu yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de Özgür Özel döneminde ortaya çıkan rüşvet, yolsuzluk ve usulsüzlüklere geçit vermeyeceği bunun için de bir komisyon kuracağı ortaya çıktı.
12: Siz bütün dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullandınız.
13: Kullandık.
12: Pişman mısınız o oyu verdiğiniz için?

0: Hayır.
1: Ve bir gelişme daha. Kılıçdaroğlu Sözcü TV yayınında Demirtaş konusunda pişman olmadığını söylemişti.
2: Yaptığı açıklamayı da yanlış bulduğumuzu ifade etmeliyim.
1: Ve Kılıçdaroğlu kanadından bir açıklama daha geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, önümüzdeki günlerde Kemal Bey Edirne Cezaevinde Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek dedi.
3: Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren 12. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Paketin detaylarını AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu anlattı. İşte 12. yargı paketinde öne çıkanlar.
4: Duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz.
5: Uzayan davalar, yüksek enflasyon nedeniyle değersizleşen alacaklar. İşte meclise sunulan 12. yargı paketinin şifreleri.
6: Bu paket bir af paketi değil, herhangi bir ceza indirimi veya geniş kapsamlı bir infaz düzenlemesi de bulunmuyor. Daha çok yargı sisteminin işleyişini hızlandırmak amaçlanıyor. 12. yargı paketi özellikle son yıllarda vatandaşların şikayet ettiği dosya gidip geliyor, dava bitmiyor eleştirilerine cevap verecek.
5: 12. yargı paketiyle enflasyon karşısında alacaklar erimeyecek.
6: Sabit yasal faiz sistemi terk edilerek faiz oranı Merkez Bankası reskont oranına bağlanıyor. Bu sayede alacakların enflasyon karşısında korunması ve alacaklı borçlu dengesinin yeniden kurulması hedefleniyor.
5: 12. yargı paketi miras başlığında da yeni dönemi başlatacak.
6: Miras kalan taşınmazların satışında ilk açık arttırma sadece mirasçılar arasında yapılacak. Dışarıdan yatırımcıların düşük fiyatla taşınmaz topladığı yönündeki şikayetlerin önüne geçilecek. Bu düzenleme özellikle Anadolu'da sık yaşanan hisseli tarla ve arsa anlaşmazlıklarında etkili olacak.
5: Ve noter işlemleri. Noterlik evrak ve defterlerinin asıllarının mahkeme veya başsavcılıklarca istenmesi artık zahmetli olmayacak.
4: Onaylı örnek istendiğinde ise evrakı elektronik ortamda tarayarak güvenli elektronik imzayla saniyeler içerisinde ilgili merciine ulaştırması imkanını düzenliyoruz.
5: Bu işlemlerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek. 12. yargı paketiyle yargı süreçlerinde her dosyanın bilirkişiye gönderilmesine de frenleme geliyor.
4: Hakim ve savcılarımız tarafından hızlı bir şekilde hukuk bilgisiyle neticelendirilmesi gereken davaların bilirkişiye gönderilmek suretiyle uzamasının önünü alıyoruz.
3: Piyasalarda ABD-İran arasındaki barış iyimserliği etkisini gösterdi. Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Dolar ve petrol fiyatları gerileyince güvenli liman altına talep arttı. İşte haftanın ilk işlem gününde piyasalardaki hareketlilik.
7: Yukarı doğru trend olmaya başladı. Şu an altının gramı da 6400 lirayı buldu.
8: Altın fiyatlarındaki düşüş trendi haftalardır devam ediyordu. Ancak bugün haftanın ilk işlem gününde altın kendini toparlamaya başladı. Yani rakamlar tırmanıyor.
7: Hürmüz boğazı açıldı. Petrol varil fiyatlarının aşağı doğru gelmeye başladı. Bununla beraber metallerde de altın, gümüş ve borsada da bir yükseliş oldu.
8: Peki altın fiyatlarındaki son durum bakın ne?
7: Cuma günü 6100 liradan kapattı. Bugün pazartesi 6400 lira. Çeyrek altın bugün itibariyle 10800 lira.
8: Gram altın 300 lira artışla güne başladı. Peki bu süreçte yatırımcı, düğüncü ne yapmalı? Altın fiyatları daha da tırmanışa geçer mi? İşte uzmanı yanıtladı.
7: Telaşa kapıldılar. Bence hiç acele etmesinler. Altın tekrardan yükselecektir. Uzun vadede altın her zaman alınır.
3: Milyonlarca öğrencinin hayallerinin kritik basamaklarından YKS geride kaldı efendim. YKS maratonunun en tatsız görüntüsü ise Osmaniye'den geldi. Sınava saniyeler kala yetişmeye çalışan bir öğrenci kapının dışında kaldı. Görüntüler tepki çekti. ÖSYM de inceleme başlattı.
5: Hayallerine doğru koşuyordu. Saniyelerle yarıştı ama kapı yüzüne kapandı. Çevredeki velilerin sesleri yükseldi. Ama olmadı. Bir yıllık emeği 10 saniye geç kaldığı için yok oldu. YKS maratonunun en tatsız görüntüsü Osmaniye'den geldi. YKS'ye girmek için son dakikada okula gelen

0: Bir aday kapılar kapanmadan içeri girebilmek için koştu. Kapıdaki görevli genç kızı gördü. O çabasına ortak olmak yerine güvenliği bile uyararak hızla içeri çekti. Ve kapıyı kapattı. Velilerin sloganları yükseldi. Ama kapı açılmadı. Görüntülerdeki görevliye tepki yağdı. ÖSYM'de harekete geçti. Soruşturma başlattı. Herhangi bir suistimal tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin yapılacağı açıklandı.
1: Şimdi de ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasına bakacağız. Geçtiğimiz günlerde soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kerimcan Durmaz'ın test sonucu negatif çıkmıştı. Durmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. 2018 yılında uyuşturucu kullandığını söyledi.
2: Kötü bir süreç geçirdim. Hiç yaşamak istemediğim şeyleri yaşadım.
0: Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Test sonucu negatif çıktı ama itirafı şoke etti. 2018'de uyuşturucu kullandığını söyledi.
2: Çok ayıp. Çok da yapmışımdır bu arada ama ayıp yani, hoş değil.
0: Geçtiğimiz günlerde ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlenmişti. Kerimcan Durmaz'ın da aralarında olduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı. Ve Kerimcan Durmaz'ın test sonucu negatif çıktı.
2: İnsan her şeyi yaşayabiliyor hayatta, bunu görmüş oldum bir kez daha.
0: Durmaz'ın ifadesi ise dikkat çekiciydi. 2018 yılında uyuşturucu kullandığını itiraf etti.
3: Ne mana?
0: Uyuşturucu kullanan kişilerden uzak kalmaya çalıştığını söyledi.
2: Korkmayın, sinek kovdum.
0: Evinde bir kez parti düzenlediğini ama uyuşturucu kullanmadığını iddia etti.
4: Hayat.
5: Allah belanı vermesin, aklımı aldın, kedi gibi beni sıçrattın.
1: Ferdi Tayfur'un damadı Muhammed Aydın'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi. Sahibi olduğu restorana yüksek hesap baskını düzenlendi.

0: Tayyip hayranları beni öldürmek... Siz kimi neyi nerede öldürüyorsunuz? Hayır, elinizden geleni ardınıza koymayın.
1: Çok temiyeli müşterilerimiz var.
2: Yeni açtıkları mekanı böyle anlatmışlardı. Ferdi Tayfur'un damadının restoranına yüksek hesap operasyonu yapıldı. Kadınların getirdiği müşterilere yüksek hesap ödettirildiği ortaya çıktı. Ferdi Tayfur hayatını kaybettikten sonra krizler patlak vermiş. Miras konusu aileyi bölmüştü. Kızı Tuğçe ve damadı Muhammed Aydın kavgaların fitilini ateşlemişti.
3: Miras konusunda ikiye bölündünüz. Mevlütleri de ayrı yaptınız. Hayranları, sevenleri ikiye bölündü.
2: Aydın'ın Etiler'deki restoranı ekiplerin yakın takibindeydi.
4: Nasıl olsa önümüzdeki hikaye Etiler'de bir yer daha inşallah.
3: İşte çetenin kirli planı bu şekildeydi. Kadın işbirlikçiler arkadaşlık uygulaması üzerinde tanıştıkları adamlarla Aydın'ın lüks restoranının yanındaki bir kafede onlarla kahve içiyorlardı.
2: Ardından ağlarına düşürdükleri adamlarla yürüyerek lüks restorana götürüyorlardı.
3: Planları tıkır tıkır işliyordu. İşbirlikçileri olan kadınların getirdiği müşterilerden daha fazla hesap alınıyordu. Yani menüde yazan rakamlardan daha fazla tutarla karşı karşıya geliyorlardı.
2: Oyunun farkına varan 6 müşteri soluğu karakolda aldı. Ekipler restorana baskın yaptı. 5 kadının 4 işletme çalışanıyla anlaşmalı hareket ettiği ortaya çıktı. 9'u da gözaltına alındı. Planı organize eden 38 yaşındaki şüpheliyle Muhammed Aydın da yakalandı. Hatta restorandaki güvenlik kamerası kayıtları da yok olmuştu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli serbest bırakıldı.
5: Ve aşk üçgenine kurban giden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kağan kundakçı cinayeti. Cinayetin sanıkları için bugün hesap vaktiydi. Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu hakim karşısına çıktı, suçlamaları reddetti. Duruşma öncesi adliye koridorlarında da tansiyon yükseldi.
6: Beni kardeşim ölmüş ve beni suçlamamak.
7: Her dakika Kubilay aklımda, her dakika.
8: Bu adam zengin olabilir. Trilyonları olsa benim evladımı geri verebilecek mi bana?
2: Kanlı bir pusuya kurban gitmişti. Kubilay Kağan kundaklı.

0: Bıçakçı cinayetinin ilk duruşması görüldü. Adliye koridorlarında sesler yükseldi.
1: Şahsı tarafı Allah korusun.
0: 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, rapçi Vahap Canbay ve Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak için gittiği adreste. Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu tarafından öldürülmüştü.
2: Bir kadının aşk üçgeninin yüzünden öldü çocuğum.
3: Ben çocuğumu toprağına gidiyorum. Bir suç işlemişim gibi.
0: Haklarında müebbet istenen Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu için bugün hesap vaktiydi. İlk kez hakim karşısına çıkan iki isim suçlamaları reddetti. Kadayıfçıoğlu mahkemede, boğuşma oldu ama tetiği ben çekmedim. Keşke bana bir şey olsaydı, ona olmasaydı dedi.
3: Kaçma hakkı vermeden o silahı nasıl sıkabildin?
4: Ben onlara baktığım zaman sizin vicdanınızda hiç sızlama yok mu demek istiyorum.
0: Aleyna Kalaycıoğlu'nun savunması ise kan dondurdu. Olay anında ilk defa Alaaddin'in silah taşıdığını gördüm. Araca binince Alaaddin sen ne yaptın dedim. O da bilmiyorum cevabını verdi dedi.
3: Sadece Aleyna Hanım'ın egoları, zenginlik düşkünlüğü, kızda yok yok yani.
0: Anne Zuhal Kadayıfçıoğlu'na da söz verildi. O da Alaaddin Kadayıfçıoğlu'ndan para almadığını savundu.
3: Size ev alırlar, davadan vazgeçersiniz diyor. Benim paraya pula ihtiyacım yok ki ya.
0: Mahkeme tanık rapçi Canbay'ı da dinledi. Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun aksine boğuşma olmadı. Kendimi korumak için elimi kaldırdım. O sırada silah patladı dedi. Bu iddialar üzerine rapçi Canbay'ın yanındaki arkadaşı öfke nöbeti geçirdi. İşini yapan gazetecilere saldırdı.
5: Bir bırak mısın? Hadi! Bırak hadi sen de aynı soruyu sormak. Hadi! Yola hadi!
6: İşine bak!
5: Sen de işine bak!
6: İşine bak!
5: Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi!
7: Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan 22 yaşındaki Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Soruşturmadaysa kritik detaylara ulaşıldı. İşte Aysel Yıldırım soruşturmasındaki tüm bilinenler.
8: Biz bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek acı haberi aldık dedi. 94 gündür kayıp olan 22 yaşındaki Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 4 kişi gözaltına alındı.
9: Cesedin bu bölgede olduğu kamera kayıtlarına bakarsan buradan olduğu söyleniyor.
0: Takvim yaprakları 19 Mart'ı gösteriyordu. Aysel Yıldırım evden çıktı, bir daha geri dönemedi. 22 Mart'ta ailesi kayıp başvurusu yaptı. Genç kadının öldürüldüğü anlaşınca soruşturma derinleşti. Aysel Yıldırım'ın kullandığı telefon, kaybolduğu gün saat 15 sıralarında sustu. Telefonun verdiği son sinyal Yakınca bölgesinden geldi. Aysel Yıldırım'ı oraya bir taksi götürmüştü. Taksi onu Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir apartmana bıraktı. Daire Aykut Aslan'a aitti. Aykut Aslan'la Aysel Yıldırım'ın daha önce birlikte kaldıkları ve uyuşturucu kullandıkları tespit edildi.
9: Bizim buradan bir çay mezrası var. Oradan bu Aykut Aslan dediğimiz şahısın orada kendi evleri var.
0: Güvenlik kameraları kritik öneme sahipti. Kayıtlara göre Aysel Yıldırım saat 13.30 sıralarında apartmana girdi. Ama o binadan çıktığına dair tek bir görüntü bulunamadı. Ve gece saatleri. Aykut Aslan'ın ticari bir araçla apartmana geldiği görüldü. Aracını binanın önüne geri yanaştırdı. Daha sonra apartmandan bazı eşyaları araca yükledi ve bölgeden ayrıldı. Olay günü Aysel Yıldırım'la Aykut Aslan arasında para transferi olduğu da tespit edildi. Bir başka iddia ise kan dondurucu. Aykut Aslan'ın kayıp kadına ait telefonu olaydan sonra satmaya çalıştığı öne sürüldü.
9: Mahallemizin alt tarafından büyük dere yatağı var, oradan çalışma yapıyor.
0: Dosyada yer alan bilgilere göre Aslan'ın olay günü Aysel Yıldırım'a "Gel gömü ver, seni taşa boğacağım" dediği de iddialar arasında. Soruşturmada Aykut Aslan dahil 4 kişi gözaltında. Şimdi cinayete kurban giden Aysel Yıldırım için arama çalışmaları devrede.
9: Çalışmalar da halen de devam ediyor. Herhangi bir cesede de rastlandığı görülmedi.
7: Ülkede yine bir dansöz tartışması. Sünnet düğününe dansöz çağrılır mı? Sanal medyada paylaşılan bir görüntü herkesin tepkisini topladı.

0: dansözün çocukla bir yetişkin gibi dans etmesi herkesi şaşkına çevirdi.
1: Sünnet çocuğunu salonun ortasına oturttular, önünde dansöz oynattılar. Tepki çeken görüntüler Edirne'den. Düğün salonunda yapılan sünnet düğününde küçük çocuğa takım elbise giydirildi. Salonun ortasına koyulan sandalyeye oturtuldu. Çocuk değil sanki yetişkindi. Dansöz çocuğun önünde dakikalarca dans etti. Hatta sünnet çocuğu dansöze para bile taktı. Görüntüler kısa sürede sanal medyada yayıldı. Bazı kullanıcılar dansözün bir yetişkin gibi çocuğun karşısında dans etmesini çocuk istismarı olarak değerlendirdi.
0: Şimdi de akıl almaz görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. İstanbul'da bir anaokulunda çalışan kadın iddiaya göre sopayla çocukları dövdü. O kadın yakalandı. İşte o dehşet anları.
1: Hiçbir suçları yoktu. Sopayla aralarında gezdi. Anaokulundaki öğrencileri böyle dövdü. Burası bir anaokul. Bir çocuk eve gidince ailesi vücudundaki morlukları fark etti. Ailenin şikayeti üzerine inceleme başlatıldı. Gerçek kamera görüntüleriyle ortaya çıktı. AB isimli çalışan bir değil, iki değil defalarca çocukları dövmüştü. Öğle uykusuna yatırmaya çalıştığı çocukların arasında gezmiş, elindeki sopayla uyumayanları işte böyle dövmüştü. O vicdansız çalışan hakkında soruşturma başlatıldı. Kısa sürede gözaltına alındı.
0: Trabzon'da 5 katlı bir sitenin hemen yanındaki istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. O anlarda mahalleli deprem oluyor sandı. Turan ailesi 10 saniyeyle hayatta kaldı.
2: Büyük gürültüsü zannettik. Başta anlayamadık ne olduğunu.
3: Sabah 7 sularında büyük bir gürültüyle uykudan uyandık.
4: Çöken istinat duvarını deprem sandılar. 10 saniyeyle hayatta kaldılar.
3: Balkona çıktığımızda malum görüntüyü, toprak kaymasının olduğunu gördük.
2: Çocuğu uyandırmasın diye odaya gidecekken bütün istinat evin içine tamamen doldu biz evdeyken. Yani 10 saniye farkla belki çocuğu aldı.
4: Trabzon'da bu istinat duvarı yağışlara dayanamadı. 5 katlı binaya doğru çöktü. O anlarda 1. kattaki aile son anda odadan çıktı.
2: Şikayetçi olacağız. Yaşadığımız bu maddi manevi bütün zararla alakalı.
4: 1. ve 2. kattaki 5 oda taşlarla doldu.
3: Biz zaten bunu öngörüyorduk. Bu konuda da gerekli uyarılara, gerekli mercilere başvuru yapmıştık.
4: Neyse ki kimsenin burnu bile kanamadı.
3: En büyük tesellimiz can kaybolmaması.
0: Taksicilerin kredi kartından komisyon alma kurnazlığı yasa dışı çıktı. Taksimetre dışında alınan komisyon ve bahşişleri geri almanın yoluysa belli oldu.
5: Ben 300 lira verdim. Para üstüm var. 288 TL'ydi. Para üstümü ver.
6: Bazen müşteri havalimanına gidiyor. 1800 lira yazıyor. Yaklaşık 2000 liraya yakın çekiyor.
7: Post cihazlarındaki komisyonlara dur denilmeli.
8: Ödemek istemedikleri için ister istemez bizimle tartışmaya giriyorlar.
4: Taksicilerin kredi kartı komisyon kurnazlığı yasa dışı çıktı. Komisyon ve bahşişleri geri almanın püf noktaları deşifre oldu.
7: Haksız bir ticari uygulamadır.
9: Bu aracı kuruluşlar taksilerde %5 ila %12 arasında komisyon alıp hizmet sağlıyorlar.
6: Ödeme alıyor, ödeme alıyoruz. Gittiğiniz yol 250 TL yazdı, 280 lira çıktı. Yani bu bizlik değil.
10: Kredi kartları büyük kolaylık sağlıyor ancak bazı taksi şoförleri ek komisyon adı altında fazladan tutar çekiyor. İşte fazla ödediğiniz o rakamı geri almanız mümkün.
7: Komisyon, hizmet bedeli, vergi veya benzeri bir isim adı altında ilave bir ödeme alan işletmeler aldıkları parayı derhal faiziyle birlikte iade etmeleri gerekir.
10: Kart komisyonu ve bahşiş aslında yasal değil. Peki taksi şoförünün post cihazına yazdığı tutarı ödemek zorunda olan müşteriler ne yapmalı?
7: Ödeme belgeleri fişleriyle tüketici hakem heyetine başvuru yaparak komisyon adı altında ödediği bedeli ticari faiziyle birlikte iadesini talep edebilirler.
0: Kuryelerin haklarını koruyan yeni

0: sözleşme kabul edildi. Sözleşme anında iş bırakma hakkı ve haksız yere işten çıkarılmalara karşı koruma sağlıyor.
1: Altımızdaki motorumu alırlar, yemeğimize mail koyarlar, parasını mı ödemezler bilmiyoruz.
2: Kuryelere müjde, haklarını koruyan sözleşme onaylandı. Türkiye'nin de taraf olduğu Uluslararası Çalışma Konferansı, kuryeler için ilk uluslararası sözleşmeyi kabul etti.
1: Bilmediğimiz yerlere gittiğimiz zaman her zaman tedirginlik üzerimizde oluyor.
3: Yeni sözleşmeye göre kuryeler iş başındayken herhangi bir tedirginlik yaşadıklarında kendilerini tehlikede hissettiklerinde hiçbir şekilde haksızlıkla karşılaşma korkusu olmadan işi sonlandırabilecek.
2: Sözleşmenin Türkiye tarafından da onaylanması halinde mevzuat buna göre düzenlenecek.
3: Üstelik işçilerin hakkını gözeten bu sözleşme sadece kuryeleri değil, aynı zamanda dijital platform çalışanlarını da kapsıyor.
2: Konulan maddeler hem Türkiye hem de küresel düzeyde çalışma yaşamının geleceği açısından büyük önem taşıyor.
1: Bizim iş güvenliğimiz açısından daha önemli olur, daha güzel olur.
0: Dünya Kupası'na gitmek için biletiniz olabilir, pasaportunuz da olabilir ama tek bir borç yüzünden stadyum kapısından geri çevrilebilirsiniz. Arjantin hükümeti nafaka borcu ödemeyenleri stada alınmasını engellemek için çalışma başlattı.
4: Lionel Messi gol!
2: Çocuğuna bakmayana Dünya Kupası yok. Dikkat çeken karar Arjantin imzalı. Hükümet Dünya Kupası heyecanı sürerken çocuk hakları için kolları sıvadı. Arjantin'de çocuk nafakası borcunu ödemeyenlerin listesi ABD'ye gönderildi. Talep net, stadyuma almayın. Bilet var, pasaport var ama nafaka borcu varsa maç yok. Yetkililer amaçlarının çocukların hakkını korumak olduğunu söylüyor. Şimdi gözler ABD'de. 13 bin kişilik kara listenin Dünya Kupası organizasyonunda işe yarayıp yaramayacağı merak konusu.
0: En mutlu günlerinde kabusu yaşadılar. Düğün sonrası yapılan konvoyla çıkan tartışma yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Gelin ve damadın kavgayı ayırma çabası kameralara bakın nasıl yansıdı.
5: En mutlu günleri mahvoldu, düğün konvoyu karıştı. Tekme ve yumruklar havada uçuştu. Düğün bitmişti. Son bir konvoy yapılmak istendi. Başlangıçta her şey normaldi. Konvoy bir süre sonra trafiğin ortasında durduğu gerginlik vardı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çok sayıda kişi birbirine işte böyle saldırdı. Kavgaya sopalar da dahil oldu. Gelin ve damat kavganın arasına daldı. Tarafları sakinleştirmek için büyük çaba sarf etti. Devreye polis girdi, kavga sonlandı. Çiftin en mutlu günleri mahvoldu.
0: İzmir Konak'ta kaldırımda uyuyan evsiz adam korkunç bir kazanın kurbanı oldu. Sürücü adamı fark etmedi, üzerinden geçti.
2: Kaldırımda uyuyan adamı görmedi, araçla üzerinden geçti. Mucize eseri kurtuluş kameraya da yansıdı. İzmir'in Konak ilçesinde bir adam kaldırımda uyuyordu. Üzerine de yeşil bir battaniye örtmüştü. Tam anlamıyla kamufle olmuştu. Aracına binen adam önce geri geldi, sonra böyle ilerledi. Kaldırımda uyuyan adamı görmedi, arabayla üzerinden geçmeye çalıştı. Neyse ki çevredeki bir kişi olanı biteni fark etti. El birliğiyle kaldırımda uyuyan adam arabanın altından kurtarıldı. Şans eseri adam ölümden döndü. Herkes de rahat bir nefes aldı.
0: Bülent Ersoy'un Ankara ziyareti çok konuşuldu. Milyonluk altın kaplama lüks aracıyla Ankara sokaklarını gezen Ersoy aracından hiç inmedi. Yemeklerde Diva'ya özel arabaya servis edildi.
6: Sakın!
7: Sakın!
8: Ben bunu nasıl yiyeceğim ya?
6: Ay öleceğim şimdi buralarda.
5: Altın kaplama lüks aracıyla geldi, arabasından hiç inmedi. Diva Ankara sokaklarında lezzet turuna çıktı.

0: kıyma ver benim.
1: Hemen.
0: Çok çok teşekkür ederiz efendim.
2: Kebap, antrikot. Bülent Ersoy lezzete doydu.
1: Hissi gördük, çok mutlu olduk. Hemen hazırladık, getirtelim.
2: Ustalar elleriyle divaya yemek yedirdi.
1: Köfte değil, antrikot bu. Sırada köfte. Tuz çok fazla yok, az tuz at.
2: Ersoy yemekleri o kadar beğendi ki aklına arkadaşı Safiye Soyman geldi.
3: Safiye'yi zekâ.
1: Evet, Safiye abla da geliyor. Dualarınızı eksik etmeyin.
2: Diva lüks aracıyla divayı ise yemekler büyüledi.
4: Hatta şöyle limon da sıkalım sizin için.
5: Sakın! Sakın!
2: Milyonluk aracıyla Ankara sokaklarını gezen divadan Ankara yemekleri tam not aldı.
6: Ben bunu nasıl yiyeceğim ya?
7: Ve Gana-Pana mağarasında oynanan maçta tribünde büyü yapan Ganalı Şaman'dan yeni bir çıkış geldi. Ganalı Şaman, İngiltere maçı öncesi gol makinesi Harry Kane'e büyü yaptığını açıkladı.
8: Enigma.
9: Bize böyle numaralar çıkmaz oğlum.
8: Kale Japon kale o.
10: Maçtan önce yaptığı büyüyle gündem olmuştu. Yıldız futbolcu Harry Kane'e büyü yaptığını açıkladı. Ganalı Şaman Bonsam, Gana-Panama maçı öncesi tribünde büyü yapmış. Gana o maçı 90+5'te atılan golle 1-0 kazanmıştı.
8: Enigma.
10: Bonsam'ın hareketleri dünya gündemine otururken Ganalı Şaman'dan yeni bir çıkış geldi. 2014'teki Cristiano Ronaldo'nun diz sakatlığından sorumlu olduğu iddia edilen Bonsam, şimdi de İngiltere'nin gol makinesi Harry Kane'e hedef aldı. Yarın oynanacak İngiltere-Gana maçında Harry Kane'e büyü yaptığını söyledi.
9: Bize böyle numaralar çıkmaz oğlum.
8: Kale Japon kale o.
10: Onu tamamen sakatlamak istemiyorum. Sadece ülkeme karşı oynanamayacak hale getireceğim dedi.
7: Kocaeli'de 6 ay önce denizde ölü bulunan Romanyalı dalgıcın sırrı çözüldü. Rumen dalgıcın geminin altına yerleştirilen uyuşturucunun peşinde olduğu ortaya çıktı.
2: Denizde dalgıç kıyafetiyle ölü bulunmuştu. Rumen dalgıcın sırrı çözüldü. Uyuşturucu bulmak isterken vurgun yediği ortaya çıktı. 24 Ocak'ta balıkçıların ağına balık değil, dalgıç kıyafetli bir ceset takılmıştı. Üstünde kimliği yoktu. Otopside cesedin 13 Aralık 2025'ten bu yana kayıp olarak aranan 32 yaşındaki Romanya vatandaşı Robert Stoce'ye ait olduğu ortaya çıkmıştı. 3 arkadaşıyla birlikte 10 Aralık 2025'te Romanya'dan gelen Rumen dalgıcın sırrı çözüldü. İddiaya göre Kocaeli'de demirleyen bir geminin peşindeydi. Amaçları ise geminin altına yerleştirilmiş uyuşturucuyu almaktı. Ancak Stoçya'nın Derince'deki dalış sırasında vurgun yediği için öldüğü ortaya çıktı.
7: Artvin'de baraj yüzeyinde ceset olduğu yönündeki ihbar sonrası bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri bakın neyle karşılaştı.
10: Ceset sanmışlardı, cansız manken çıktı. Baraj gölündeki görüntü ekipleri harekete geçirdi. Suyun yüzeyinde bir ceset olduğu ihbarı yapıldı. AFAD ekipleri ve deniz polisi bölgeye sevk edildi. Göl yüzeyinde ayakları görünen bir cisim endişeye neden oldu. Dalgıç ekipleri gerçeği ortaya çıkarmak için suya daldı. Yapılan incelemede cismin cansız manken olduğu anlaşıldı. Yürekleri ağza getiren ihbar, mankenin sudan çıkarılmasıyla son buldu. Cansız manken bölgeden kaldırıldı.
7: Adana'da bir esnaf yıkamak için aldığı battaniyenin içinde servet buldu. Örnek bir davranışa imza atarak parayı sahibine teslim etti. İşte sonrasında yaşananlar.
11: Yani belki içindedir de bilmiyorum ya. Güle güle kullan. Görüşmek üzere.
12: Şu paralara bakın. Vay arkadaş ya.
10: Battaniyenin içinden servet çıktı. Sahibi ise parasını değil poşetini sordu.
13: Hani poşeti?
11: Poşet abla vallahi böyleydi yani.
10: Mehmet Emin Evşin halı yıkamacılığı yapıyor. Bir yaşlı kadından yıkanması için battaniye aldı.

0: Vallahi böyleydi yani. Şeyin içinde böyle çıktı. Belki içindedir de bilmiyorum yani.
1: Battaniyenin içinde 300'den fark etti.
0: Battaniyenin içinden çıkan bak paralara bak.
2: Bunda da altın var sanki oğlum. Bundan da euro 50 euro varmış.
1: Para dolu cüzdanları hiç tereddüt etmeden sahibine teslim etti. Yaşlı kadının verdiği tepki ise görenleri şaşkına çevirdi. Teşekkür etmek yerine poşetini sordu.
0: Müşteriye teslim edeceğiz inşallah. Güle güle kullan.
3: Hani poşeti?
0: Poşet abla vallahi böyleydi yani. Şeyin içinde böyle çıktı. Belki içinde de...
4: Sanal medyada paylaştığı videoda başörtülü kadınlara yönelik ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan kadının ilk ifadesi oldu.

0: çıktı. Önce sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunarak suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
1: Bildiğim artık tek bir gerçek var. Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın. Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın.
2: İşte bu sözleri sanal medyada gündem oldu. Tepki üstüne tepki yağdı.
1: Metrodan inerken binecek kişi bekler. Yani belli bir kural var. Bu kurala uyacaksın. İneni bekleyeceksin. Çok basit. Kural neyse uyacaksın. Kapalılar imha edilsin.
2: Başörtülü bir kadın hakkında kullandığı ifadeler tepki çekti.
1: Kadın bildiğin Hanzo, yanındaki kızı ondan beter Barzo. Bir de üstüne el kol hareketi yapıyor. Kapalılar imha edilsin.
2: Metroda yaşadığı tartışmayı anlatan kadının nefreti bununla da sınırlı değildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kadın hakkında soruşturma başlattı.
1: Geçenlerde bir tane video görmüştüm. Kapalı bir tane kadın havuza giremiyormuş. Giremezsin. Oranın bir kuralı var. Ben de camiye kapalı giriyorum. Kural neyse uyacaksın.
2: Tutuklanan Hatice Öncel'in ilk ifadesi de ortaya çıktı. Öncel sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunarak suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
1: Bildiğim artık tek bir gerçek var. Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın. Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın.
0: Dolandırıcıların yeni hedefinde ev hanımları var. İBAN yöntemiyle bu kez ev hanımlarını ek gelir vaadiyle tuzağa düşürüyorlar. Dolandırıcıların yöntemi tanıdık ancak mağdur sayısı her geçen gün artıyor.
3: Evde ek iş vaadiyle kandırıyorlar, banka hesapları üzerinden suç işliyorlar.
4: İBAN mağdurları listesine ev hanımları da girdi.
3: Özellikle internet ortamına sponsorlu reklamlar veriyorlar. Evde boncuk dizme işi gerçekleştirilecek gibi türlü vaatlerle özellikle ev kadınlarını tuzağa düşürmeye çalışıyorlar.
5: Dolandırıcılar artık ev hanımlarını da dolandırıyor. Hem ev işlerini yaparken hem de ek gelir elde etmek isteyen kadınlar dolandırıcıların ağına düşüyor.
3: İşte tehlike bundan sonra başlıyor. Zira kadınlara hesaplarda bloke var. Bir banka hesabı açmanız lazım. Biz parayı buraya yatıracağız diyorlar.
5: Yöntem aynı. Hesabınızda bloke var yalanıyla IBAN'larını aldıkları kadınları tuzağa düşürüyorlar. Kadınlar hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyorlar.
3: Bu hesaplar üzerinden kara para transferi gerçekleştiriyorlar. Daha sonraki süreçte bir MASAK incelemesi söz konusu olduğunda otomatik olarak hesap sahibi olan ev kadınları bu durumda mağdur oluyor.
4: Ek gelir elde etmek için hapis cezasıyla karşılaşmayın.
3: Unutmayın, banka hesapları kişisel kimlikler gibidir. Hiçbir şekilde başkalarına kullandırılmamalıdır.
0: Erzurum'da dili boğazına kaçan kardeşini kurtarmak isteyen abi o korkuyu kaldıramamış hayatını kaybetmişti. Abinin ardından kardeşi de 19 günlük yaşam savaşını kaybetti.
6: Kız kardeşi dili boğazına kaçıyor. Ömer kardeşimiz de müdahale edip dilini çıkartıyor.
4: Kardeşini kurtaran abinin yüreği bu korkuyu kaldıramamıştı. Kurtardığı kardeşi de 19 günlük yaşam savaşını kaybetti.
7: Kahramanın ruhu için, Allah rızası için El Fatiha.
8: Duygularım parma kardeşim. Duman olduk, yıkıldık yani.
4: 23 yaşındaki Şeyma Tutaş'ın yemek sofrasında dili boğazına kaçtı. Abisi Ömer Tutaş hemen koştu, kardeşine müdahale edip kurtardı.
6: Kız kardeşini ambulans hastaneye yolluyorlar. Yukarı çıktıktan sonra Ömer kardeşimiz eve geri döndüğünde kardeşimiz Ömer rahatsızlanıyor.
4: Kalbi o korkuyu kaldıramadı. Ömer Tutaş kaldırıldı hastanede, hayatını kaybetti.
6: Biz bu durumu hissetmiştik. Kız kardeşin durumu da şu anda yoğun bakımda.
4: 23 yaşındaki Şeyma da 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Tutaş ailesi ikinci bir evlat acısıyla sarsıldı.
9: Bugün de babalar günü. Bütün evlatlar babalarına sarılırken Hüseyin kardeşimiz de bugün maalesef bu acı gününde çocuklarının tabutuna sarılıyor.
4: Şeyma Tutaş abisinin yanına defnedildi. Acılı baba Hüseyin Tutaş da evlatlarıyla vedalaşırken gözyaşlarına boğuldu.
8: Benim en acılı babalar günüm oldu
0: bugün. Antalya'da geçirdiği motosiklet kazasından sonra doktorlar yürüyemezsin dedi ama o asla pes etmedi. Halter şampiyonu olan genç ölümden döndüğü motosiklete 5 yıl sonra yeniden bindi.
10: Evime giderken bir motosiklet kazası geçirdim. Doktor

0: Bir daha yürüyemezsin dedi.
1: Ama pes etmedi. İyileşme azmi ve inancıyla eski hayatına geri döndü. Halter şampiyonu olan genç ölümden döndüğü motosiklete 5 yıl sonra yeniden bindi.
0: Bu sefer daha sağlam bir şekilde, daha kontrollü. 5 sene sonra büyük motora geri döndüm.
1: Tarık Akat motosiklet tutkunuydu. Evine gittiği sırada geçirdiği kaza hayatını alt üst etti.
0: Kalçam ve bacağım kırılmıştı. Bacağımda çok fazla kırık vardı. Doktorlar dedi ki hani iyileşmesi çok zor ama...
1: Çok fazla ameliyat geçirdi. Ampute olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı ama pes etmedi.
0: Bardağın dolu taraflarını görmeye çalıştım. Bacağımı kurtardılar. Genç olduğum için kurtarılabileceğine inandılar. Kesip hayatımı ampute olarak da devam edebilirdim.
1: Fizik tedavilerin ardından yeniden ayağa kalktı. Hatta halterde Türkiye şampiyonu oldu.
0: 2024'te de Türkiye şampiyonu oldum. Biraz koşamıyorum, zıplayamıyorum ama yine de yürüdüğüme şükrediyorum.
1: Motosikleti yeniden kullanmaya başladı.
0: Eklemim açılmıyordu. Vites atarak bacak eklemimi açtım. Aslında bir yandan da fizik tedavi olmuş oldu bana.
1: Akat sanal medyada yaşadığı zorlukları paylaşıyor.
0: İnsanlara hayat hikayemin ilham olabileceğini düşündüm.
2: Teknik direktör Fatih Terim ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu arasında gerilim gittikçe yükseliyor. TFF Başkanı Terim'in sözlerine sert tepki gösterdi. Dünya Kupası'ndan elenmişiz. Fatih Terim'le kavganız kaldı çünkü. İşte ikili arasında tüm yaşananlar.
3: Hesap her zaman sorulur.
4: Kimden hesap soracaksınız?
5: Kendimi açıklayacak halim yok. Zaten ne dendiği çok açık. Benim söylediklerimi tümümüz doğru anlamış.
4: Akbaba sırtlandık yapmaya gerek yok ya.
6: Her şey Fatih Terim'in sözleriyle başlamıştı. Kılıçlar çekildi. Teknik direktör Fatih Terim'le Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu arasındaki gerilim tırmandı.
5: Ben 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim. Çok şükür tam da merkezindeyim.
4: İmparatora yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederim.
6: Karşılıklı salvolar geldi. İkili birbirine sert sözlerle tepki gösterdi.
5: Buralarda kalmayalım. Geçelim buraya.
4: Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı.
2: Ankara'nın tam da merkezinden bir görüntü gelecek şimdi ekranlarınıza. Şehrin en işlek noktası Abdi İpekçi Parkı. Park adeta çürümeye terk edildi. Bakımsız havuzun dibi yosun tuttu, içi pislikle doldu. Kızılay'a yürürken içler acısı manzarayla karşılaşan Ankaralılar bakın nasıl isyan etti.
7: Ben her gün buradan geçiyorum. Ankara'nın göbeği rezil bir durum.
8: Rezillik. Melih Gökçe'nin mirası bitti. 7-7 bitirdi. Ankara'ya ne yaptı ki?
9: Burası binlerce vatandaşın uğrak noktası olan Ankara'nın tam da merkezi Abdi İpekçi Parkı. Mansur Yavaş ve ekibi çevre felaketine imza atmaya devam ediyor. İşte o tablolardan bir tanesi daha. Kızılay heykele sadece 10 metre uzaklıkta olan Abdi İpekçi Parkı'ndaki havuzların içi yosun bağladığı kirle doldu.
7: Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentine böyle bir manzara yakışmıyor.
10: Biraz önce onu konuştum. Gerçekten Ankara'nın merkezindeyiz. Kızılay çok önemli bir yer. Ama şuna bak, şu hale bak yani. Ankara'mıza yakışmıyor.
1: Kızılay'a gitmek için bu güzergahı kullanan binlerce vatandaşı bu içler acısı manzara karşı.
8: Kalkıyor Cumhurbaşkanı adayı olacağım. Cumhurbaşkanı adayı olman için Ankara'yı bir yönet.
4: Beş para etmez işte. Böyle bir manzara olmaz. Yazık yani, buralar böyle Ankara'nın göbeğinde böyle bir şey hoş değil.
9: Ankara'nın tam da merkezinde olan bu park eskiden ailelerin uğrak noktasıydı. Çocuklar yeşilliklerin arasında oyunlar oynardı. Ancak o eski manzaradan eser kalmadı. İçi pislikle dolmuş havuz yüzünden parkı burun direklerini sızlatan ağır bir koku sardı. Çocuklarının hastalık kapmasından endişe duyan Ankaralılarsa parka uğramaz oldu.
10: Sağlık bir kere bozulacak, şu hale bak. Çocuklarımız, onların gözünde bunların olmaması lazım.
4: Mikrop yuvası bunlar.
1: Sadece Ankaralılar değil, başkente il dışından gelen vatandaşlar da gözlerine inanamadı.
11: Geçmişte çok güzeldi, şu an çok kötü.
12: Vallahi üzüldük Ankara için. Daha önce böyle görmemiştik, gerçekten ilk defa görüyoruz bu şekilde.
1: Vatandaş isyanda, ağızlardaysa tek bir cümle.
8: Hemen istifa etsin. Ankara'nın bu kadar çektiği çile iki tane direk bilmem neyin. Ben olsam Mansur Yavaş'ın yerinde derhal istifa ederim.
2: Efendim, şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
13: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçaksa başka. Koçak.
14: Otel harika.
15: Evet.
14: ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
16: Yüzden fazlasından.
15: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
19: Geceliği 4200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
20: Çantam hazır mı?
21: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
22: kurdu. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyemiyorum.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Geceliği 4.200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
11: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
12: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Geceliği 4.200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde
1: Trix sat. Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
3: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
4: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
5: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
4: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
6: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
7: Bugün burada uyuyamayacağız.
4: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
8: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
9: Koçakla Festival şimdi başlıyor.

0: Efendim, Beyaz Ana Haber devam ediyor. Türkiye'nin gündemini ekranlarınıza taşıdık. Şimdi sırada dünyadan ilginç görüntüler var.
1: ABD ordusu bir tekneyle uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığını tespit etti. Saldırılarına bir yenisini ekledi. Tekne işte böyle vuruldu. En az iki kişi öldü. Freni tutmayan bir araç dehşet saçtı. Hızla ilerlediği bir camiye daldı. Can pazarı yaşandı. Faciada iki kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Sürücü gözaltına alındı. Ejderha Teknesi Festivali düzenlendi. Festival Çin'in geleneksel kutlamalar arasında yer alıyor. 2000 yılı aşkın süredir devam ediyor. Festival kapsamında tekneler suya indirildi. Kürekler de bu kez insanlarla birlikte robotlar da yerini aldı. Genç kürekçilerle birlikte kürek çektiler. Robotlara 2 hafta boyunca adaptasyon eğitimi verildi. Eğitimle kürekçilerin hareketlerine senkronize oldular. Robotlar kürek çekmekle kalmadı, festivaldeki birçok etkinliğe de katıldı. Bir hastaneye giren şüpheli hastanedeki 2 kişiye ateş açtı. Kurşun yağmurunda 1 kişi hayatını kaybetti. Şüpheli ardından kayıplara karıştı. Polis teyakkuza geçti. Hastanede güvenlik önlemi alındı. Hastanedeki herkes işte böyle çıkarıldı. Polis şüphelinin peşine düştü. Teksas'ta 6 kişiyi taşıyan bir uçak otoyola düştü. Kazanın ardından uçakta yangın çıktı. Çevredekiler yardıma koştu. Uçaktakiler tahliye edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Bir kişi yürüyen merdivenlere binmek istedi. Boşluğu fark etmedi. İşte böyle adım attı. Ayağı boşlukta sıkıştı.

0: kendini kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Çevredekiler yardımına koştu. Yürüyen merdiveni durdurdu. O anlar sanal medyada gündem oldu. Bir motosikletli otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Aracı yumrukladı. Aynasını kırdı. Otomobil sürücüsü bir anda sirenlerini yaktı. Motosikletle neye uğradığını şaşırdı. Motosikletinden inip teslim oldu. Birkaç genç parkta eğlenmek istedi. Dönen mekanizmaya içlerinden biri bindi. Arkadaşları hızla döndürmeye başladı. Ancak eğlenceleri yarım kaldı. Mekanizmadan kopan tahta parçası bir gence işte böyle çarptı. Genç yere yığıldı. Polis bir suçlunun peşindeydi. Kaldığı adres tespit edildi. Operasyon düzenlendi.
1: Get out! Get out!
0: Ancak şüpheli hiçbir yerde yoktu. Sonra polislerden biri klima boşluğuna bakmak istedi. Kapağı açtığında suçluyla göz göze geldi.
1: Let me see your hands.
0: Suçluyu işte böyle yakaladı.
1: Keep your hands up. Get out.
0: Bir genç ağaçtan suya atlamak istedi. Ancak işler beklediği gibi gitmedi. Bir anda dengesini kaybetti. İşte böyle aşağı düştü, kayaya çarptı. Ardından suya düştü. Korku dolu anlar yaşandı. Hem korkutucu hem de sevimli. Devşirekle ebedi dostu eşek yine bir maceraya atılıyor. Animasyon filmi Shrek'in 5. filmi duyuruldu. İlk fragmanı yayımlandı. Birçok macera yaşayan iki dostun aileleri de artık o maceraya ortak olacak. Film Shrek'in çocuklarını da konu alacak. Filmin 2027'nin yazında çıkması bekleniyor.
2: Efendim biz bu haberimizle ana haberi tamamladık. Bizden hemen sonra Sürmanşet programı başlıyor. İyi seyirler.

0: bacak kalınlığı ölüm riskini gerçekten etkiliyor mu? Sık ağrı kesici kullanmanın zararları neler? Doğru nefes nasıl alınır? Yanlış alınan nefes sağlığımızı nasıl etkiliyor? Çocuklarda uyku apnesi olur mu? Sürekli ağzı açık uyumak hastalık belirtisi mi? Ağzı açık uyumak yüz şeklimizi değiştirir mi? Uykuda ölüm riskini arttıran kötü alışkanlıklar nelerdir? Sağlığımızla ilgili merak edilenleri göğüs uyku hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Nejat Altıntaş canlı yayında anlatacak. Az sonra.
1: Günaydın, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına, hayatta her şey var'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine özel bir yayın olacak. Çok atraksiyonlu, bol aksiyonlu bir yayında. Çünkü Profesör Doktor Nejat Altıntaş bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Yaz geldi, böyle karpuzlar falan.
1: Evet. Karpuzlar da gelecek. Var
2: yayınımızda. Havaya da girdik. Evet.
1: İnşallah güzel geçsin yayınımız. Evet, çünkü inşallah. Çok önemli konuları işleyeceğiz.
2: Evet, evet.
1: Hem kendi sağlığımız için hem de daha bilinçlenme adına birçok konu var esasında. Ve çok fazla da aslında kirli bilgi dolaşıyor. Özellikle sosyal medyada o kirli bilgilerin de üzerine çizip doğru bilgileri Nejat hocamızdan alacağız.
2: Şimdi aslında şöyle bir şey var.
1: Evet.
2: Biliyorsun insan ömründe iki tane şey var. Bir tanesi kaç yıl yaşadığımız, ama bu kaç yıl yaşadığımızdan daha önemli kaç yılı kaliteli yaşadık. Yani sağlıklı yaşadık. Bir insan düşünün 80 yaşına kadar geliyor ama 80 senenin 50 senesini hasta geçiriyor. Ama bir insan var 70 sene yaşıyor ama 70 sene sağlıklı, hiç hastaneye gitmeden, belki hiç doktor görmeden geçiriyor.
1: Evet.
2: Bizim amacımız burada sizlerle beraber aslında insanlara doğru bilgiler vererekten. Çünkü sosyal medyada görüyoruz işte kimisi çıkıyor koşmayın. Doktorlar yapıyor üstelik de spor yapmayın. İşte sporun birazdan faydalarını konuşacağız hep beraber. Kimisi işte karpuz yemeyin. Yani mesela diyabet hastasından karpuz

0: Karpuz yemeyin diyorlar. Bakalım karpuz yiyecek miyiz?
1: Evet.
0: Dolayısıyla insanları nasıl sağlıklı yaşlandırırız? Onların bilgisini vermeye
1: O
0: çalışıyoruz
1: kadar
0: birlikte.
1: kıymetli bir şey ki, yani yaş almak tabii ki longevity'den bahsediliyor. Herkes uzun yaşamın sırrını çözmeye çalışıyor ama sağlıklı olmadıktan sonra uzun yaşamanın da çok bir anlamı yok. Allah
0: Aynen öyle.
1: sağlıklı uzun ömürler
0: Tabii.
1: nasip etsin ama bunun için de biraz biz çaba göstereceğiz. Şimdi öncelikle bir konumuz var hocam. Konumuz yalan. Palavra. Şimdi kimler yalan söyler, kimler söylemez? Bir araştırma yapmışlar. Trump çok yalan söylüyormuş. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump o kadar çok yalan söylüyormuş ki bir istatistik tutmuşlar ve demişler ki günde ortalama 23 kere yalan söylüyor Trump. Bunu nasıl varmışlar bu kanıya? Şimdi bir gazete bunun araştırmasını yapıyor. Diyor ki ilk 601 gün içerisinde, yani başkan olduktan sonra ilk 601 gün içerisinde 5000 yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermiş. Sonra yine 26 Nisan'da bu sayı 10 bini aşmış. Yani 226 gün sonra ve sonrasında da bunu çarpıp biçtiklerinde günde 23 yalan ve çarpık ifadeyi gösteriyor. Ne diyorsunuz?
0: İlk yalanı firavunlar söylemişler. Evet, firavunlar bu işin en kaynağında. Rüyalarla yalan söylemişler. Rüyalarda biz Tanrı'yı görüyoruz demişler. Tanrı bize bu halka şöyle davranın, bunlara bunu yaptırın diyor. Böylece ne yapıyor? Böyle tanrılar vasıtasıyla, Mısır tanrıları işte Ra gibi. Bu tanrılar vasıtasıyla halkın üzerinde hegemonya kuruyorlar. Halk da inanıyor o zaman. Ve halkın gidip tapınaklara tapınıp onlar da o rüyaları görüp bir takım güçler elde etmek istedikler. Hatta tapınaklar falan var. Onlar da bu uykular falan çok önemli.
1: Evet.
0: Hatta bunlardan en önemlisi de bizde Serap ismi vardır. Oradan gelir. Serapis tanrısıdır. Evet.
1: Serap ismi oradan geliyor
0: Evet, Serapis
1: yani.
0: tanrısı odur. Şimdi Trump'a baktığımız zaman da aslında insan yalan söylemesinin sebebi bir kere güç elde etmek. Yani bu yalan sayesinde kendisini daha farklı göstermeye çalışıyor. İkincisi menfaat elde etmeye çalışıyorsunuz değil mi? Yani bir takım yalanlar söyleyerekten o menfaat elde etmeye çalışıyorsunuz.
1: Evet.
0: Üçüncüsü ise en önemli şeylerden bir tanesi değersizlik inancı. İnsan kendisini değersiz hissettiği zaman kendisini farklı göstermek ister değil mi? Yani ben böyleyim aslında, ben şey de değilim. Ama en büyük sıkıntı nedir biliyor musun aslında? Buradaki en önemli sıkıntı bu kişilerin içerisinde ben gerçek değilim, ben balonum havası vardır. Yani ben aslında bunu hak etmiyorum. Aslında birçok insanda vardır. Ben aslında bu değilim. Bir gün insanlar benim gerçek yüzümü anlayacaklar.
1: Allah,
0: Ve
1: bir
0: benim
1: balon.
0: balonum açığa çıkacak korkusu vardır. Bu da insanların içerisinde müthiş değersizlik inancı oluşturur. Aslında Trump'ın içerisinde bir taraftan narsist kişilik bozukluğu var. Yani
1: Evet.
0: görüyorsunuz tavırlarıyla, davranışlarıyla falan. Ama bu narsist kişilik bozukluğunun altında yatan en önemli şey değersizlik inancı.
1: Değersizlik duygusu var yani
0: Aynen.
1: diyorsunuz Trump'ta. O yüzden bu narsistlik hep başkalarını aşağılayan, hor
0: Aynen.
1: gören bir bakış açısıyla
0: İki
1: yaklaşıyor.
0: çeşit değersizlik inancı vardır. Bir tanesi değersizlik inancında kişi kendisini değersiz hissettiği zaman değersizliğini gizleyebilmek için habire statüler elde etmeye çalışır. Mesela çok daha fazla işte makam mevki elde etmeye, daha iyi arabalar almaya, ne bileyim işte havuzlu evler almaya, şunlar bunlar almaya. Yani kendisini, o zayıf kendisini materyallerle gizlemeye çalışır.
1: Bir
0: Bu
1: gösteriş.
0: birincisi. Bu içeri kapanık olanlar. Bir de elde edemeyeceğini düşünen insanlar da karşıdaki insanı yok ederler. Mesela durup dururken sen kilo almışsın. Yani bir insanı niye durup dururken gömer ki değil mi?
1: Evet.
0: İşte bundan daha da narsist kişilik. Bunlar devamlı biz kelimesiyle konuşurlar. Biz böyle. Yani çoğul şeyiyle konuşurlar
1: Bak sen
0: narsistler.
1: şimdi. Peki narsistler öyle. Yalan söyleyenleri nasıl anlarız? Mesela bir kişinin diyelim ki yalan söylediğini anlayabilir miyiz?
0: Evet.
1: Nasıl?
0: Şimdi eğer yalan söylediğini nasıl anlarız? Mesela şöyle diyelim. Bir çarpım soralım ben sana. 9 çarpı 13 kaç yapar?
1: 9 çarpı 13. Evet, çok güzel yerden geldiğini düşünüyorum.
0: Evet, bak şimdi
1: 90.
0: biz burada durun. Şimdi kamera biraz önce çektiyse seni sol üst tarafına baktın.
1: Evet.
0: Şuraya baktın.
1: Evet, hesap ederken değil mi?
0: Evet.
1: 90 dedim. 90 ile 10'u çarptım önce. Sonra 9 ile
0: Evet.
1: 3'ü çarpmam lazım. Onu birleştirecektim hocam. Adisyon
0: Evet.
1: yapacaktım.
0: Bir
1: Evet.
0: insanın gerçeği ise, bildiği bir şey ise sağ üste bakar.
1: Bilmediğim zaman sola mı bakıyorum?
0: Bilmiyor ve yalan söylüyorsa sol üste bakar. Mesela dün akşam neredeydin dediniz kocanıza. Dedi ki arkadaşlarla beraber kitap okuyorduk diyorsa sola bakıyorsa yalan söylüyordur.
1: Hem de kitap okuyorsa.
0: Evet,
1: Çok
0: hem
1: inandırıcı gelmedi
0: kitap
1: yani
0: okuyor ya da
1: arkadaşlarla.
0: spor yapıyorum falan
1: Evet.
0: diyorsa.

0: kahvede okey oynarken onu diyorsa, sola üstüne bakıyorsa bilin ki yalan söylüyordur. Buradan yalan söylediğini anlarsın. İkincisi, jestlerinden, mimiklerinden anlarsın. Yani mesela ya gözlerini kaçırır, sizin gözünüzün içerisine bakmaz. Ya eliyle burnuyla oynar. Yani bir takım böyle hareketlerde bulunur.
1: Eli yüzden... burnuna giderse mesela, evet, söylerken. Evet, evet, dün işte gidiyor. Arkadaşlarla takıldık ya biraz işte.
0: Evet,
1: kitap okumaya gittik.
0: Ama en bariz gözlerdir. O yüzden de mesela eski ajanlar bu sistemi kullanırlar. Yani görsel hafızaya sahip olanlar sol üste bakarlar. Eğer duysalsa kulağına doğru bakarlar. Sezgiselse aşağıya doğru bakarlar. Yani sezgisel aşağı, sola. Duysallar, yani duyaraktan öğrenenler kulağa doğru. Görsel olanlar da yukarıya doğru. Sen şimdi 9 ile 13'ü görsel olarak çarpacaktın. O yüzden sol üste bak.
1: O yüzden ben genelde görselim zaten biraz. Görsel hafızam daha kuvvetli deniyor. Peki hocam, mesela gözlerini kısanlar ne olur cevap verirken? Mesela şöyle cevap veriyor ama gözünü kısarak böyle.
0: Gözünü kısmak aslında bir şeye konsantre olduğunu gösterir. Geçenlerde FBI'nin insanları, bir başka insanı vuran insanların resimlerini gösterdiler. Tipiktir. Mesela baksınlar internette
1: katillerin
0: de.
1: Katillerin mi?
0: Evet, katiller. Vurmadan önceki hepsindeki tek şey, kaşlar böyle aşağı doğru gelir, birleşmeye başlar ve gözlerini kısarlar. Yani bu konsantrasyon olduğu, amigdalanın, bizim ilkel beynimizin ateşlediğini ve o sırada böyle stres ve kaygının içerisinde bulunduğunu gösteriyor. Yani burada gözlerini kısmak hem konsantre olduğunu hem de kaygılandığını gösteriyor.
1: Acaba nişan alırken orada da bir göz kısılıyor.
0: Yok, galiba. Daha henüz ateş etmeden
1: ateş
0: önce.
1: Ateş etmeden önce.
0: Aynen öyle.
1: Bak, görüyor musun? Fokuslanma demek ki. Yani biri bize o zaman gözlerini kısıyorsa bayağı sohbetin içerisinde konsantre bir şekilde olmuş.
0: Konsantre
1: olumlu
0: olmuş
1: bir şey o zaman.
0: Aynen, tabii.
1: Peki hocam. Mesela şöyle bir şey var. Bizim şimdi rejiden söylüyorlar da bana. Rejide bir arkadaşımız yalan söyleyince burnu şişiyormuş.
0: Evet.
1: Burnu, bu fiziksel bir şey
0: olabilir
1: mi? Nasıl olabilir?
0: Yani tabii, yani Pinokyo ile bağlantısı var mı bilmiyorum da.
1: Burnu şişebilir mi yalan söyleyince?
0: Burnu şişebilir. Çünkü niye biliyor musunuz? Yalan söylediğiniz zaman burunda vazodilatasyon, yani damarlarda genişlemeler meydana geliyor. Yani çünkü kalp atımı hızlanmaya başlıyor. Yani mesela yalan makinesi diye bir makine var. Gerçektir bu makine. Çünkü beyin dalgalarınız değişmeye başlıyor.
1: Hani elini üstüne koyduğunuz o mu yalan makinesi?
0: Yani yalan makinesine kafaya kablolar bağlanır.
1: Evet.
0: Kalbe kablolar bağlanır. Ele kablolar bağlanır. İşte yalan söylediğiniz zaman kalp hızı artmaya başlar. Beyinde beta dalgasından gamma dalgası dediğimiz bir dalgaya doğru geçiş yapar. Damarlarda genişlemeler meydana gelir. Burnunda da genişlemeler meydana geldiği için o yüzden de burunda kızarıklıklar, şişmeler meydana gelebilir. Olabilir yani bu.
1: O Pinokyo'nun burun uzaması o zaman çok da yabancı bir şey değil.
0: Tabii ki.
1: Peki kadınlar mı daha çok yalan söyler, erkekler mi? Var mı böyle bir istatistik?
0: Erkekler daha çok yalan söyler. Çünkü yalan anlaşılamadığı zaman yalandır. Ama kadınlar yalan söylediği için, anlaşılamadığı için o yalan olmamış oluyor.
1: Kadınlar daha profesyonelce
0: kadınlar
1: mi yalan söylüyor?
0: Çocukluktan itibaren profesyonel olarak yetiştirildikleri için.
1: Hocam ne yaptınız?
0: Dolayısıyla
1: hanımlar,
0: kadının yani Cem Yılmaz'ı burada analım. Cem Yılmaz'ın dediği gibi, yani kadına gidip sen yalan söylüyorsun dediği zaman sana bir sanat tarihi anlatmaya başlar. Sen Allah belamı versin nereden yalan söyledin dersin diyor ya. Yani
1: evet.
0: Onun gibi. Yani dolayısıyla erkekler yalan söylemeyi beceremezler. Daha ilkel canlılardır. Erkekler bir şeyin peşine koy, avcılar. Yani hep bir şeyin peşinden koy, avın peşine kopuşuyorlardı. Yani medeniyeti geliştiren, çanağı çömleği geliştiren, tarımı geliştiren mağaranın içerisindeki kadınlardı. Ama avın peşinde koşansa, yani o etin peşinde avı vurmak için koşanlarsa erkeklerdi. O yüzden de bugün erkekler topu çok severler, topçuluk. Yani niye, orada top var, koşuyorlar, av ya.
1: Evet.
0: O yüzden de o topun peşinde gider. Erkek direktir yani. Direkt düşünür. Yani mesela git şampuan al dersin, şu markayı söylersin. O yoksa almadan gelir. Başka şampuan al ama sen bunu demiştin.
1: Evet, evet.
0: Değil mi? Direkt düşünür.
1: Direkt yani.
0: Aynen.
1: Değil mi? Kadınlar çok fazla, çok yönlü düşündüğümüz için biz kapsayıcı düşünüyoruz sanki.
0: Mesela bir kabın içerisine sinir hücresini alıyorsun beyinden. Kadından alıyorsun, erkekten alıyorsun. Erkeğin sinir hücresi başka sinir hücreleriyle bağlantı yaparken bir tane falan yapıyor. Kadın başka sinir hücreleriyle, kadının beyin sinir hücresi başka sinir hücreleri yaparken 60-70 tane bağlantı yapıyor. Yani bir kadınla konuşurken 60-70 tane bağlantıyla konuşuyorsun.

0: Yani şey gibi düşünün. Yani şu an akıllı telefonların en son versiyonları şeyler, kadınlar gibi düşünün. Şu ilk çıkan telefonlar vardı. Yes ve no tuşlu olan. Onlar da erkekler gibi düşünün.
1: O kadar bir fark var
0: O kadar
1: yani.
0: bir fark
1: Uçurum
0: var.
1: var aslında
0: Kesinlikle.
1: diyorsunuz.
0: Evet.
1: Kadınlar daha
0: Bir üst
1: son
0: model.
1: model, üst model.
0: Üst modeller yani.
1: Hocamız diyor valla, ben demiyorum.
0: Yok, ciddiyim ya yani bu konuda.
1: Peki, peki hocam. O zaman bir üzücü haberimiz vardı. Geçen hafta oyuncu İrem Ertem ne yazık ki hayatını kaybetti. Çok genç yaşta, 35 yaşında. Başta kalp krizi dendi Ece İrtem için. Ama sonradan da gitmiş olduğu bir Asya tatilinde, Tayland'da yanlış hatırlamıyorsam, orada bir maymun ısırığına maruz kaldığını, maymunun ısırdığını söyledi oradaki arkadaşı. Ve bundan dolayı hayatını kaybetmiş olabilir mi diye. Şu an hala otopsi raporu çıkmadı ama ne diyorsunuz, maymun ısırığından ölüm olabilir mi?
0: Şimdi maymun ısırığında en çok, tabii maymun ısırığından ölümler var. Doğru yani. Ama maymun ısırığında en sık gördüğümüz, yani yurt dışında okuduğumuz makalelerde birincisi kuduz. Kuduz çok fazla gözüküyor. Çünkü hayvan dişlerinde kuduz mikrobu fazla miktarda var. Ama kuduzun açığa çıkabilmesi için çok uzun bir zamana, yaklaşık bir ay gibi bir sürece ihtiyaç var. Ve kuduzun belirtilerinin açığa çıkmış olması gerekiyor. Gözlerde kızarmalar, ağızda salyalar olabilmesi gerekiyor. Hani halk da zaten kuduzu biliyordur.
1: Evet.
0: Çok kuduz gibi değil. İkincisi ise hepatit B. Yani bildiğimiz hepatit B enfeksiyonu olabilir. Hepatit B'den ölen insanlar var ama hepatit B'nin de yine aşağı çıkabilmesi için yaklaşık hastalık olup insanı öldürebilmesi için 6 ay gibi bir sürece ihtiyaç var. Yani dolayısıyla maymun ısırıklarından bu kadar kısa sürede ölebilmesi bir insanın, yani yaklaşık ayın 15'i gibi oradaymış, 21'i gibi vefat ediyor. Yani
1: Evet.
0: arada bir 5-6 günlük bir süreç var. Bu kadar kısa sürece bir hayvan ısırığından olamaz. Belki Tayland'da sivrisinekler çok fazla. En çok sık ölüm sebeplerinden bir tanesi de sıtma. Sıtmaya bağlı olabilir. Bunu göreceğiz tabii, sıtma mıdır değil midir. Ama diğer
1: Evet.
0: taraftan tabii ki diğer açıklamalardan bir tanesi işte kalp olabilir mi? Kalp krizi olabilir mi? Ben kalp krizi düşünmüyorum. Çünkü 35 yaşında sporcu bir şeyi var. Yani böyle bir kilolu değil, obez değil. Kadınlarda östrojenin kalp krizine, yani kadınlık hormonunun kalp krizine karşı ciddi düzeyde koruyucu etkisi vardır. Dolayısıyla kadınlar kolay kolay menopoza girmeden önce kalp krizi geçiremezler.
1: Yani bu mesela ailesel bir genetik faktör, kalpte bir rahatsızlık da pek
0: Yani varsa
1: olmaz mı?
0: olur ama ailesine bakıyorsunuz, annesi de yaşıyor, teyzeleri yaşıyor. Dolayısıyla kalp krizi geçirme ihtimali çok düşük. Yani ailesel bir yatkınlığınız yoksa ve genç bir kadınsanız, yani östrojen hormonunun birkaç tane etkisi vardır. Östrojen hormonu kadınları horlamaktan korur. Östrojen hormonu kadınlarda daha iyi uyku sağlar. Östrojen hormonu azaldığı için kadınlar menopozdan sonra uykusuzluk problemi çekmeye başlar. Östrojen hormonu kanserlerin birçoğuna karşı korur. Kalp krizine karşı korur. Yani insanı, yani kadını koruyucu bir hormon özelliği vardır.
1: O
0: Yani
1: kadar önemli.
0: östrojenin çok önemli bir etkisi vardır. Dolayısıyla kalp krizi beklemiyoruz. Ama doğuştan iki şey ihtimal olabilir.
1: Evet.
0: Birincisi kalp kasında doğuştan getirdiği bir bozukluk olabilir kalp kaslarında, eğer bu doğruysa. İkincisi çok daha önemli olan, hatırlarsanız Ebru Gündeş'in de olmuştu. Beyindeki bir
1: Kanaması.
0: anevrizma vardı.
1: Evet.
0: Patlamıştı böyle, açıkta olduğu için anlatıyorum. Yani
1: Tabii.
0: herkesin önünde olduğu için. Belki karın içerisinde, belki beyin içerisindeki bir kanamadan olmuş olabilir. Öbür taraftan yine tabii ki alkol ve antidepresanlar etkileşir mi? Onun üzerinden anlatıyoruz. Bundan oldu demiyoruz.
1: Evet.
0: Etkileşir. Yani özellikle antidepresan aldığınız zamanlarda içerisinde serotonin var. Serotonin uyarıcı bir madde. Alkolle beraber aldığınız zaman ters mekanizmalarla beyin üzerinde etki ediyor ve dolayısıyla solunumu durdurabilir. O yüzden de eğer antidepresan kullanıyorsanız kesinlikle alkol almayın.
1: Yine tütün ürünleri de aynı şekilde geçerli mi antidepresanla?
0: Yok, tütün ürünleriyle antidepresanın çok bir etkileşmesi yoktur.
1: Ama alkolde öldürücü
0: Evet, öldürücü
1: olabilir.
0: etkisi olabilir
1: Çok
0: ama
1: dikkatli olmak
0: yani
1: lazım.
0: onun üzerinden hani konuşuyoruz ama bundan oldu demiyoruz yani.
1: Evet. Ay, küpem düştü.
0: Nazar
1: Sağ,
0: değdi
1: nazar
0: size.
1: değdi.
0: Evet.
1: Küpemizi birazdan alırız. Sorun değil. O zaman gelelim hocam fasulyenin faydalarına, karpuzun faydalarına. Şimdi burada karpuzumuz var. Çok da güzel kokuyor. Yaz
0: Evet.
1: mevsiminde en güzel meyve.

0: hepsi bana göre. Hatta kahvaltıda böyle peynirle, ekmekle yenilebilecek en güzel kahvaltı alternatifi bence yazın karpuz ekmek peynir yiyeceksin. O
1: Evet.
0: kadar da güzel.
1: Niye
0: Ama
1: peynirle yiyoruz?
0: niye peynirle yiyoruz?
1: Evet.
0: Lezzeti acaba
1: Hayır.
0: arttırıyor diye mi?
1: Neden biliyor musun? Çünkü zaten şimdi öncelikle karpuzun içerisinde şu kırmızı renk var ya, bu kırmızı rengi veren, domatese rengini veren likopen dediğimiz bir madde var. Likopen vücudu paslanmaya karşı, yaşlanmaya karşı koruyucu etkisi var, bu
0: Ne
1: bir.
0: güzel.
1: İkincisi, içerisinde bol miktarda A ve C vitaminleri var. A ve C vitaminleri cildi güzelleştirir, parlaktır. Dolayısıyla etkisi ki.
0: Çok
1: Üç,
0: güzel.
1: içerisindeki su miktarı %92. Yani bu karpuzun, al bakalım bir tane.
0: Evet.
1: Evet. Bunu ısırdığınız zaman aslında.
0: Afiyet olsun hocam. Ben ısırmayayım şey olur. Burcumuz yapışır. Bir ısırık aldınız. Ne oluyor burada?
1: Çok güzel karpuzmuş.
0: Güzelmiş.
1: Hayır, ben
0: Afiyet olsun
1: fırsattan
0: hocam.
1: müsaade bir ısırayım dedim. Kahvaltı yapmamıştım.
0: Evet. Helal.
1: Şimdi su ihtiyacınızı gidermiş oluyorsunuz.
0: %92'si su yani
1: %92
0: karpuzun.
1: su.
0: Hemen hemen
1: En
0: hepsi.
1: önemli şey ne biliyor musun? Karpuzla ilgili. Doğal.
0: İlaç
1: Olabilir
0: ismi
1: o zaman.
0: olabilir.
1: O zaman
0: Yani doğal ne olur?
1: doğal erkeklik gücünü, kadınlık gücünü artıran bir madde.
0: Ha.
1: Evet.
0: Erkeklik gücünü ve kadınlık gücünü
1: Evet. Nasıl?
0: arttıran bir madde oluyor.
1: Erkeklerde ereksiyon problemleri, sertleşme problemleri var. Biliyorsunuz erkeğin organının sertleşebilmesi için oranın kanla dolması gerekiyor. İçerisinde kemik yapı yoktur. Dolayısıyla damarların genişlemesi gerekiyor. Damarlar genişlediği zaman erkekte sertleşme meydana geliyor. Yaşla beraber, özellikle göbek yağı artmakla beraber damarlarda sertlikler meydana geliyor. Damar sertleştiği için kan erkeklik organına dolamadığı için erkeklerde sertleşme olamıyor. Biliyorsunuz yaşla beraber bu. Karpuzun içerisinde sitrulin dediğimiz bir amino asit var. Bu sitrulin kanda arjinine dönüşüyor. Arjinin nitrik oksit dediğimiz damarları genişleten. Özellikle biz kalp damarlarını genişletmek için kullandığımız bir ilacın içerisinde bulunan bir maddeye dönüşüyor. Ve
0: Yani
1: penis
0: sağlık.
1: damarlarını genişlettiği için
0: Ha.
1: erkeklerde sertleşme problemlerine son derece iyi geliyor.
0: Demek ki hem cildi güzelleştiriyor başta saydığınız değil mi?
1: Evet.
0: Cildi parlatıyor, vücudu aslında paslardan, kirlerden de arındırıyor. Zaten hep karpuz yediğimde hocam, özellikle böyle aç karnına yediğim zaman hep bunu hissediyorum. Yani karpuz yerken mesela özellikle ben çekirdekleriyle birlikte yerim. Sanki vücudumdan o tüm kiri, pası, ne varsa oksitleri atıyor gibi hissediyorum. Doğru bir hissediş mi bu?
1: Doğru bir hissediş.
0: Peki şeyle yemek, çekirdekli yemek karpuzu?
1: Çekirdekli yediğin bir de peynirli yemek. Şimdi neden? Zaten lifli bir yapısı var. Böyle kan şekerini hemen yükseltmiyor. Yanında bir de peynir yerseniz, ceviz yerseniz, badem yerseniz içerisindeki şekerin kana karışması çok daha yavaşladığı için dolayısıyla kan şekerinizi de o kadar fazla yükseltmiyor. Çekirdekleri yediğiniz zaman daha da lifli hale getiriyorsunuz. Şeker yükselmesini azaltıyorsunuz. Bana karpuzla ilgili en çok gelen soru şu. Hocam şimdi televizyonların başında bu karpuzu ısırdım. Bizim de canımız çekti. Bizim de diyabetimiz var.
0: Ha bak şeker hastalığı evet.
1: Evet, biz şeker hastasıyız. Biz yiyebilir miyiz diye soruyorlar. Yiyebilirler.
0: Öyle mi?
1: Neden? Şimdi ekmek dedin. Önce ekmekten uzak duruyoruz.
0: Diyabet
1: Neden?
0: hastası.
1: Yok, genel olarak ekmekten uzak durmak
0: Öyle mi?
1: lazım. Evet. Şimdi bizim özellikle bu önemli bir şey. Bakın bir yediğimiz maddenin içerisinde şekeri yükselten oran var. Biz buna glisemik indeks diyoruz. Glisemik indeks ne kadar yüksekse kan şekerini o kadar yükseltiyor. Şimdi beyaz ekmeğin içerisindeki o ruşeğim dediğimiz protein tabakası yani özü dışındaki o kabuğu alınıyor. Sadece daha iyi saklayabilmesi için, unun çürümemesi için sadece nişasta kalıyor. Siz ekmeği aldığınız o mis gibi kokan beyaz ekmeği ısırdığınız zaman aslında nişastayı içeriye sokuyorsunuz. Şimdi ekmeğin, beyaz ekmeğin glisemik indeksi 82. Yani o kadar yüksek bir indeks ki onun üstündeki rakamlar genelde yüksektir.

0: %82. Kan şekerinizi anında yükseltmeye başlıyor ekmek. O yüzden de ekmek yediğiniz zaman acıkmaya başlıyorsunuz.
1: Doğru, beyaz ekmek
0: evet,
1: de oluyor.
0: Ve sizi yaşlandırıyor. Bakın, sadece bir tane simit yediğiniz zaman,
1: evet,
0: bir simit yediğiniz zaman 20 tane kesme şeker yemiş oluyorsunuz. Şimdi şunun içerisinde
1: hocam,
0: Aslı,
1: ne yaptınız?
0: 20 tane kesme şekeri doldur.
1: Evet.
0: Sana şu kesme şekerleri versem, 20 tane hayal et.
1: Yiyemem.
0: Dersin ki ben vücuduma zarar veriyorum dersin, değil
1: evet
0: mi? İşte eğer bu şekeri yerseniz vücutta sizin DNA'nızı şekerlemeye başlıyor. İşte DNA'nızı bozmaya ve DNA'nızı kısaltmaya başlıyor. O yüzden ekmekten uzak duruyoruz. Üzgünüm.
1: Yani özellikle, simitten de o zaman.
0: Evet.
1: Simit, poğaça,
0: simitin,
1: börek.
0: Özellikle poğaçadan. Simitin üzerindeki susamın az da olsa koruyucu etkisi var.
1: Öyle mi?
0: Şimdi karpuzun da glisemik indeksi çok yüksek. O da 72. Yalnız şöyle bir şey var. 72 ama %92'si su olduğu için içindeki karbonhidrat miktarı çok düşük. 7,5 gram.
1: Lif var
0: yani,
1: dediniz bir
0: evet,
1: de.
0: Lif var. 100 gramında 7,5 gram var. Şimdi şöyle hesap ediyoruz. 100 gramında 7,5 gram var. Glisemik indeksle karbonhidratı çarpıyoruz. Glisemik indeks 72.
1: Evet.
0: İçindeki karbonhidrat miktarı 7,5. Bunların ikisini çarpıp 100'e böldüğümüz zaman bunun glisemik indeksi 100 gramda 5,4 çıkıyor. Yani 10'a kadar, glisemik 10'a kadar diyabet hastaları yiyebilir. Ne demek oluyormuş?
1: Ama ne kadar yiyecek mesela?
0: Ha,
1: diyelim
0: evet,
1: ki yiyebilir.
0: Evet,
1: mesela karpuz bir diyabet hastası. Diyelim
0: ne kadar
1: ki
0: karpuz
1: şu kadar
0: yiyebilir?
1: Karpuz ikisini yedi. Şu iki dilimi.
0: Yiyebilir
1: mi?
0: Şimdi şunun darasını bir alayım.
1: Hocam şu beyaz giymişsiniz. Şu önünüzü, burada karpuzun lekesi var, onu bir silin.
0: Evet.
1: Üstünüze bulaşmasın. Evet. Bakalım bir diyabet hastası, şeker hastası ne
0: evet
1: kadar karpuz yiyebilir? Gramajla mı ölçeceğiz
0: evet,
1: hocam?
0: Evet, gramajla ölçeceğiz. Şimdi burada
1: tartımız da var.
0: Tartımız var. Darasını aldık. Şu an darayı götürdük. Şimdi 100 gram karpuzu çok rahatlıkla yiyebilirler. Bakalım şöyle koyalım.
1: 100 gram. Kulağa
0: evet
1: biraz az geldi hocam.
0: Koyduk.
1: Biraz bu arttıralım hocam.
0: 60 gram.
1: 60. Bir dilim 60 gram. İki dilim 120 gram yapacak.
0: Bu da 120 gram. Şimdi ne oldu? 120 gram 6 oldu indeksimiz. 10'a kadar yiyebiliyorduk. Şimdi
1: tamam,
0: bir tane daha attık.
1: Bir tane daha koyalım. İki dilimle yetinmeyiz.
0: Bir tane daha attık. Şu an 200 grama çıktı. Yani glisemik indeks 10 oldu. Yani arkadaşlar, bir öğünde bu kadar diyabet hastaları, tip 2 diyabet hastaları bu kadar karpuzu yiyebiliyorlarmış.
1: 3 dilim diyebiliriz,
0: evet,
1: değil mi?
0: 3 dilimi bu büyüklükte yiyebilirsiniz. Evet.
1: Dilimler de büyük büyük olmayacak yani. 3 dilim derken
0: yani
1: büyük büyük. Bunu mesela 3'e de bölebiliriz şunu,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Bunu 3'e
0: evet
1: bölmeyeceğiz. 3 küçük dilim. Afiyet olsun hocam. 3 küçük dilim yiyebilir diyabet hastası. Peki diyabeti yoksa istediğimiz kadar yiyebilir miyiz? Doyana kadar.
0: İstediğimiz kadar yiyebiliriz. Niye? Yani
1: sağlıklı bir
0: şeyde sağlıklı, tabii diyabet hastaları da sağlıklı.
1: Evet.
0: Öncelikle diyabet bir hastalık değil. Sadece beslenme problemi. Ve yeni bir yayın çıktı. B7 vitamini kullananlarda diyabet tamamen düzelmeye başladı.
1: Bundan, B kaç?
0: B7 vitamini.
1: B7 vitamini.
0: Evet.
1: Bununla nasıl
0: ilgili,
1: kullanacak?
0: Bununla ilgili yayın çıktı. Henüz şu an erken. Ama yaklaşık 2-3 ay sonra bunun sonuçları çıkacak.
1: Ay inşallah.
0: Tekrar yayına başladığımız zaman.
1: Evet,
0: Eylül
1: yeni
0: ayından
1: sezonda
0: başlıyoruz yeni sezon.
1: İnşallah.
0: Bu
1: evet
0: hafta son mu?
1: Bu hafta sezon finali. Evet,
0: evet.
1: Cuma'ya kadar.
0: Evet, çok güzel. Tekrar ne zaman? Pazar, Eylül'den mi başlıyoruz?
1: Eylül'de inşallah. Başı,
0: Eylül'de
1: Eylül başı diyelim.
0: Diyabet hastalarına bir müjde vereceğiz birlikte.
1: Evet.
0: Birlikte takipte olalım.
1: İnşallah. Bu
0: evet
1: B7 vitamini diyabet hastalığını ortadan kaldırabilir
0: aynen
1: mi?
0: Kaldırabilir
1: onu
0: mi?
1: Onu göreceğiz. İnşallah
0: aynen
1: Eylül'e kadar da sonuçlar çıkmış olur.
0: Onlar
1: evet
0: da sağlıklı insanlar. Çünkü hastalık demek bir insanı bir şeyden mahrum bırakmak demektir. Bırakmıyor. İstedikleri yere gidebiliyorlar, istedikleri gibi yürüyebiliyorlar. Sadece dikkat etmeleri, spor yapmaları falan gerekiyor. Dolayısıyla normal bir insanda yaklaşık olarak şu iki dilimi rahatlıkla
1: i̇ki dilimi
0: yiyebilir.
1: Rahatlıkla.
0: Bunun glisemik indeksi de yaklaşık
1: yiyebilir.
0: 30'a tekabül ediyor. Bir insanın rahatlıkla kaldırabileceği bir
1: peki
0: şey
1: hocam, çok aşırı karpuz tüketimi kalp krizini artırır mı? Bununla ilgili bazı çalışmalar var sanki, değil mi?
0: Bilakis çok karpuz tüketimi kalp krizini artırmadığı gibi azaltır.
1: Allah Allah.
0: Çünkü kan damarlarını genişletiyor, kalp damarlarını da genişletiyor. Dolayısıyla aynı mekanizmayla, yani vücuttaki bütün damarları genişletiyor. Hatta burnundaki damarları dahi genişletiyor. Karpuzun kalp damarlarını genişletici etkisi vardır.
1: Yani herkese genişletmek iyi midir damarları?
0: Tabii, damarları genişlettiğin

0: zaman. Zaten burada maydanozun sapı gibi küçücük damarlar var, koroner damarlarımız. Dolayısıyla bu damarları genişlettiğiniz zaman oradaki kan akımını artırıyorsunuz.
1: Yani problem aslında damarların sıkışması, genişlemesi, daralması.
0: Aynen.
1: Ama genişlemesi kapanması. Sağlık diyorsunuz.
0: Kesinlikle sağlık.
1: Peki o zaman istediğimiz kadar karpuz yiyebiliriz.
0: Evet.
1: Kalp krizi
0: yaz,
1: yapmıyor.
0: Yaz geldi. Biliyorsunuz şu an Avrupa kavruluyor şu an. Biliyorsunuz
1: evet,
0: İngiltere'de falan. Herhalde bize de gelir.
1: Buldu.
0: O yüzden karpuzları şimdiden buzdolaplarına yerleştiriyoruz.
1: Peki böbrek hastaları var hocam. Onlarda da hani şunu yeme bunu yeme çok fazla kısıtlama geliyor. Karpuzla ilgili böbrek hastalarında bir kısıtlama var mıdır?
0: Yok, hayır. Onlarda da oradaki böbrekteki dolaşımı da düzenlediği için böbrek hastaları da rahatlıkla karpuzu tüketebilirler.
1: Peki hocam. Şimdi bacak kalınlığını biraz konuşalım.
0: Evet.
1: Bacak kalınlığı ölüm riskini etkiler mi?
0: Etkiler.
1: Nasıl?
0: Şimdi bakın, bizim aslında ölüyor olmamızın, yani hastalanıyor olmamızın en önemli sebebi şekerdir. Çünkü şeker vücuttaki metabolizmayı bozar. Eklemlerinizdeki bu çatırtı çuturtu seslerini çıkartan, eklemleri bozan, vücuttaki bütün DNA'nızı şekerleyen, glikolizasyon deniyor. Bir maddedir şeker.
1: Şeker bu kadar kötü bizi yaşlandırıyor
0: evet,
1: ve öldürüyor
0: evet,
1: mu
0: yaşlandırıyor
1: diyorsunuz?
0: Yaşlandırıyor ve öldürüyor. Çünkü şekerin yükselmesi, artması vücutta kortizol dediğimiz stres hormonlarını artırıyor. Dolayısıyla en önemli şey vücuttan şekerin atılması gerekiyor. Şekeri vücuttan atan biliyorsunuz en önemli organ herkes bilir karaciğerdir. Ama öyle değildir. Oysa ki vücuttan şekeri atan en önemli organ bacak kaslarımızdır.
1: Allah Allah.
0: Bacak kalınlığı değil, bacak kas kalınlığı. Şimdi British Medical Journal'da 3000 kişi üzerinde 12 yıl boyunca yapılan araştırmada bacak kalınlığı, ölçüyorlar bacak kalınlığını şuradan. Şöyle bir kalkayım göstereyim.
1: Evet.
0: Bakın şuradan ölçüyoruz. Tam böyle.
1: Üst bacaktan,
0: üst bacaktan,
1: baldırdan, evet.
0: 60 santimetrenin altında olan erkeklerle 60 santimetreden daha ince olan erkeklerde ölüm oranlarına bakıyorlar. Bacak kalınlığı düştüğü zaman ölüm oranlarının arttığını gösteriyorlar.
1: Oo.
0: Neden? Çünkü vücuttan şekeri atacak bir mekanizma kalmıyor. Bacak kası inceldikçe vücudunuzda şeker birikmeye başlıyor. Şeker biriktikçe vücudunuzdan kortizol yani stres hormonları salgılanmaya başlıyor. Kortizol da vücudun hem bağışıklık sistemini hem DNA hasarını hem de kansere yatkınlığınızı arttırdığı için oluyor. Demek ki
1: evet.
0: Evet.
1: Şunu da soracağım hocam.
0: Tabii.
1: Yani bazı insanların bacakları zaten doğuştan genetik olarak biraz daha kalın. Kimisinin daha zayıftır mesela yapı tip olarak. Neye göre onu
0: Ama
1: ölçüyoruz?
0: Ama bu işte o dediğiniz yağlı olabilir.
1: Ha.
0: Eğer kas şeklindeyse vücuttan insülin sentezini düzenliyor, şekeri atıyor demektir. Yine 2.5 milyon insan üzerinde yapılan bir çalışmada yine bacak kalınlığı büyük olan erkeklerin daha uzun yaşadıklarını göstermişler. Ve daha da önemlisi ikizleri almışlar. Tek yumurta ikizlerini almışlar.
1: Evet.
0: Tek yumurta ikizlerinde bir gruptaki ikizlere bacak kası çalıştırmışlar. Bir gruptakilerine bacak kası çalıştırmamışlar. Normal. Ama sonra ne görmüşler biliyor musunuz? Bacak kalısı çalışan kişilerde unutkanlığın daha azaldığını, beyin fonksiyonlarının daha iyi olduğu, demansa iyi geldiğini göstermiş.
1: Demek ki bizim uzun ömrümüzün sırrı bacak kasları mı?
0: Bacak kasları.
1: Allah.
0: Dolayısıyla bacak kası deyip geçmemeniz lazım. Aynı zamanda baldır kaslarınız da geliştiği zaman o da kanı pompalıyor. O zaman ne yapacağız?
1: Ne yapacağız hocam?
0: Yürümek. Yürümek güzel bir spor. Şimdi herkes tartının üstüne çıkıyor. İşte ben zayıfladım, işte ben güzel oldum, daha iyi oldum, işte ömrüm uzayacak. Hayır. Esas en önemli şey sizin bacak kasınız kalın mı değil mi? Buna
1: bunu
0: bakacağız.
1: Ölçmemiz lazım.
0: Evet,
1: ama
0: bunu ölçeceğiz.
1: Kası ölçmek için nasıl yapmak, nasıl anlayacağız onu?
0: Buradan yağsız olaraktan, bastıraraktan ölçeceğiz.
1: Bastırarak.
0: Evet. Şimdi burada önemli olan ne? İnsanlar biliyorsunuz yaşlanmaya başladı. İnsan ömrü uzadı. Yani geçen yüzyıla göre 20 sene uzamış vaziyetteyiz. Yani bundan 200-300 sene önce insanların ömrü ortalama ömrü 35 seneydi. Şu an antibiyotiklerin bulunmasıyla beraber 80'e çıktık.
1: Tabii.
0: Ve şimdi 60 ila 80 arasına geldiğin zaman orada şu an nüfus birikmeye başladı dünya üzerinde.
1: Daha da artacak herhalde,
0: evet,
1: değil mi yaş
0: gittikçe
1: ortalaması?
0: De artacak yani. 100-120

0: 20 diyorlar
1: tabii
0: hatta.
1: 120. Hatta benim iddiam var, 10 sene sonra insan ömrü 250 seneye çıkacak. Çünkü ölüm ya da yaşlanma bir hastalıktır.
0: Öyle mi?
1: Biz bu hastalıkları yapay zeka ile beraber, yani bir bilgiyle beraber düzelttiğimiz zaman insan ömrünün uzaması son derece doğal bir şey.
0: Yani 10 yıl sonra insan ömrü 250 yıla kadar
1: Evet,
0: çıkabilecek
1: 250 yıla
0: diyorsunuz.
1: çok rahatlıkla
0: Teknoloji
1: çıkacak.
0: mi bunu sağlayacak?
1: Teknoloji,
0: Yapay
1: yapay zeka.

0: bir yılda sizin içinizdeki proteinin yapısını çözmeye çalışıyordunuz. Ama yapay zeka şu an bir gecede vücudunuzda bulunan 2 milyon proteinin yapısını çözüyor.
1: Öyle mi?
0: Dolayısıyla hangi hastalığın nerede olduğunu tak tak tak bir gecede çözüp bırakıyor. Ve kendisi antibiyotik üretmeye başladı yapay zeka.
1: Yok yok.
0: Evet. Dolayısıyla yapay zeka ile beraber her şey hızlanmaya başladığı için genlerin neresinde bozukluk var? Çünkü biz bir insanın kalp krizi geçirebileceğini gen bozukluklarından dahi anlayabiliyoruz.
1: Bunu yapay zeka mı, taramayla mı
0: Evet,
1: anlıyor?
0: yapay zeka size yönelik tedaviler, kişiye yönelik tedaviler geliştirdiği için insan ömrü 250 seneye çok rahatlıkla çıkacak. O yüzden de 10 yıl boyunca kendinizi bozmadan saklayın, spor yapın.
1: Spor yaparak mı?
0: Evet. Şimdi demek ki 60 ila 80 yaşındaki insan nüfusu artıyor ya, daha da artacak.
1: Evet.
0: Peki o zaman insanlar genelde yürüyorlar ama yürümeyin. Çünkü yürümek bacak kaslarını geliştirmez. O yüzden evde yapacağımız bazı hareketler var, basit hareketler var. Özellikle 50 yaşını geçmiş herkesin mutlaka bu bacak kaslarını geliştirecek bazı hareketler yapması gerekiyor. Çünkü kas vücut için çok önemli. Spor vücut için çok önemli çünkü spor yapan insanlarda
1: Peki.
0: Alzheimer'ın bile az olduğunu görmüşler.
1: Peki hocam. Birazdan hatta o hareketleri de göstereceğiz.
2: Gösterelim.
1: Hatta reklamdan sonra... Ay, bak şimdi ne oluyor? Öyle bir deney var ki sevgili seyirciler. İnsan enerjisini ölçen bir alet varmış. Acaba bizim enerjimizi nasıl ölçeceğiz? Şu aletle birazdan Allah Allah yanmaya başladı. Birazdan buradayız. Kısa bir aradan sonra bizden ayrılmayın. Çok enerji.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Bu salı 700 gram tarsüt tam yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 255 lira.
11: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
12: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi.
13: Onaylandı.
12: Dinamik Sürüş Testi.
13: Başardı.
12: Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Juke şimdi 1 milyon TL'ye 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: silver moon. Got me blowing. Every drop got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Clair Home evinize hoş kokular ve şık dokunuşlar getiriyor. Kolonya, dekoratif mum, oda kokusu, oda spreyi ve sıvı sabun çeşitleriyle Clair Home serisi şimdi sadece A101'lerde.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurlar. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Bosch Flex Door buzdolapları esnek

0: Taraflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açan Boş X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediye edin.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyelim.

0: anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termocool'la serinliğini koru.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
6: Ama bir mucizeye gerek var.
5: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
6: İşte bu Fairy mucizesi.
5: Fairy 30 dakikada mucize.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
9: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
10: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
11: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf.

0: Evet sevgili seyirciler, şimdi biliyorsunuz Profesör Doktor Necat Altıntaş'la birlikteyiz. Öyle bir deney yapacağız ki insan enerjisini, hayat enerjisini ölçen bir aletimiz var. Bu mucizevi alet birazdan nasıl çalışacak çok merak ediyorum. Hocam dördümüz burada şimdi toplaştık. Ekip arkadaşlarımız sağ olsunlar. Aleyna ve Defne de bizlerle birlikte.
1: Evet.
0: Şimdi siz bize gösterin hocam. Bakalım enerjiyle bu alet çalışacak mı?
1: Evet. Şimdi bunun içerisinde sadece lamba var. Herhangi bir pili falan yoktur.

0: Eğer bizim dördümüzün gücü, beyin gücümüzü verirsek,
1: Beyin gücü.
0: evet, beyin gücü verdiğimiz zaman bu yanıyor mu yanmıyor mu diye bir bakalım.
1: Bir bakalım hocam.
0: Evet,
1: Na, beyin gücümüzü
0: evet.
1: nasıl vereceğiz
0: Şurasından
1: şimdi?
0: tut bakalım. Şöyle, böyle hafiften duralım.
1: Şöyle mi
0: Hı
1: tutayım?
0: hı, tut.
1: Tuttum.
0: Evet. Şimdi sen de elini tut. Tut elini.
1: Ha, elimizi
0: Evet, sen de
1: tutuyoruz.
0: tut. Şimdi bak, şu an yanmadı, doğru mu?
1: Yanmadı.
0: Evet. Şimdi sizden istediğim şey şu.
1: Hı.
0: Gücünüzü veriyorsunuz, beyninizin gücünü ve bu lambanın yanmasını istiyoruz hep beraber, tamam mı? Hep beraber hayal edelim lambanın gücünü. Evet, başlayalım. Gücünün verdiğini düşünün. Evet.
1: Aa, hocam yanmaya başladı.
0: Evet.
1: Hocam yanmaya
0: Bakın,
1: başladı.
0: bunun faydası ne biliyor musunuz?
1: Nasıl oldu bu?
0: Şimdi biz burada böyle yanarken elinizi bırakın. Bakın.
1: Aa.
0: Biriniz ama. Geri tutun. Tekrar bırakın.
1: Aa.
0: Evet.
1: Ben
0: Siz
1: bırakayım.
0: bırakın. Evet.
1: Durdu. Allah Allah.
0: Camilerde Aslı, camilerde namaz kılarken
1: Evet.
0: insanlara der ki omuz omuza gelin derler. Böyle.
1: Evet.
0: Niye biliyor musunuz? İnsandaki bir enerji öbür insana geçiyor.
1: Allah
0: Yani insanlar
1: Allah.
0: böyle namazda saf saf durdukları zaman
1: Hı.
0: buradaki beyindeki iyi enerji diğer insanlara da aynen bu şekilde geçiyor. O yüzden de aramızdaki bağları hiçbir zaman kopartmıyormuşuz, değil mi?
1: O
0: Bak,
1: zaman
0: bağları koparttığımız zaman böyle oluyormuş.
1: ya nasıl
0: Hatta
1: titreşti ya?
0: hani
1: Sadece düşündük bir
0: hoca bir
1: de
0: şey
1: hocam.
0: yapıyor falan diye düşünebilirler. Siz tutun şuralarından.
1: Evet.
0: Ben hiç tutmayın, tutun.
1: Siz yoksa
0: Bakın.
1: sihirbazlık mı
0: Ha,
1: yapıyorsunuz?
0: sihirbazlık yapıyor falan diye düşünmesine. Bakın şimdi alnına dokunayım.
1: Aa. Tövbe bismillah. Vallahi
0: Görüyorsunuz değil
1: çalışıyor.
0: mi? Evet.
1: O zaman yani mesela kol kola girsek de olur bu değil mi? Yoksa elle mi geçiyor?
0: Yok, her şeyle. Ya birbirine temas ettiğin sürece geçer.
1: İnsan insana temas ettiği zaman
0: Evet.
1: neler, ne
0: Demek
1: mucizeler
0: ki
1: ortaya çıkıyor görüyor musunuz?
0: insan neymiş? Nesebe köküyle ünsiyet kuran, bağ kuran demek.
1: Evet.
0: Toplum birbirine ne kadar çok bağlanırsa, ne kadar çok sıkı ilişkiler içerisinde olursa o kadar sağlıklı olurmuş. De aslında bizim atladığımız en önemli şey, biz burada yemeklerden bahsettik, karpuzdan bahsettik, beslenmeden, işte ilaçtan bahsettik ama insanı düzeltecek en önemli şey insanmış.
1: İnsan
0: İnsan
1: ilişkileri.
0: insana iyi gelmeliymiş.
1: Değil mi?
0: Gelmiyorsa
1: Kesinlikle.
0: hiç gelmemeliymiş.
1: Ay çok güzel söylediniz
0: Evet.
1: hocam. İnsan insana iyi gelmeli. Bazen mesela anksiyetimiz tutuyor hocam.
0: Evet.
1: Böyle bir heyecanlanıyoruz, bir panik oluyoruz. Ne oluyor da vücudumuzda bu anksiyeteyi biz hissediyoruz?
0: Şimdi anksiyetedeki şeyler, kızlar teşekkür ederim
1: Teşekkür
0: biz
1: ediyoruz
0: size.
1: Aleyna ve Defne'ye.
0: Şimdi anksiyete olduğu zaman ne oluyor biliyor
1: Hı
0: musun?
1: hı.
0: Bizim beynimizin içerisinde şurada tam amigdala dediğimiz bir korku merkezi
1: Hı
0: var.
1: hı.
0: Bu korku merkezi diyor ki sen şu an tehlikenin içerisindesin diyor.
1: Halbuki
0: Ve
1: değilim.
0: mesela diyelim ki uçağa bindin.
1: Evet.
0: Uçağın kapıları kapandı. Hostesler anons yapıyor. İşte şöyle maskenizi böyle takın, bunu yapın diyor. Siz de birdenbire şu başlıyor. Ya ben kendimi kaybedersem,
1: Hı.
0: ya delirirsem, uçak havadayken sallanırsa ne olacak falan. Kapalı yer alan korkusu başlıyor. Siz oradan kaçmaya çalışıyorsunuz, doğru mu?
1: Evet.
0: Şimdi uçağa bindik. Şöyle tutalım.
1: Uçağa bindik.
0: Sizin korkunuz başladı. Şöyle
1: Evet.
0: koyalım. Ve o uçağın içerisinden kaçmak istiyorsunuz aniden. Şimdi kaçmaya çalıştığın zaman ne oldu?
1: Ne oluyor?
0: Evet. Şu an kaçabiliyor
1: Hocam ne
0: musun?
1: oldu buna?
0: Evet.
1: Kitlendi.
0: Kitlendin değil mi?
1: Nasıl oldu
0: Şu
1: bu?
0: an sen o korkudan dolayı ne kadar çok kaçmaya çalışırsan, değil mi?
1: Evet.
0: Daha çok sıkışıyorsun. Demek ki bunlar bizim korkularımız, anksiyetelerimiz. Anksiyetemizden ne kadar çok kaçmaya çalışırsak
1: Daha çok kovalıyor bizi değil
0: daha
1: mi?
0: çok kovalıyor ve daha çok şey yapıyoruz.
1: Nasıl
0: O zaman
1: çözecek bu?
0: nasıl
1: Parmak kaldı
0: çözecekmişiz?
1: burada.
0: Demek ki bu bizim
1: Hı
0: problemimizse
1: hı.
0: önce problemimizi kabullenmeyi öğreneceğiz ve bırakacağız. Bakın bıraktığımız zaman
1: Çıkıyor mu? Ah çıktı.
0: evet çıkıyormuş.
1: Kabulleneceğiz
0: Evet.
1: diyorsunuz. O
0: Öncelikle
1: an
0: kabulleneceğiz.
1: nasıl kabullenebiliriz
0: Yani
1: yani mesela?
0: önce problemimizin üzerine oturacağız. O korkumuzun üzerine hiçbir duygu katmadan
1: Korkuyorum mesela şu
0: seyredeceğiz.
1: an
0: Ben
1: diyelim.
0: uçaktan korkuyorum.
1: Hı.
0: Gözünüzü kapatın. O
1: Evet.
0: korku anınızı. Diyelim ki ölüm korkunuz var.
1: Hı.
0: Mezara girmekten korkuyorum. Oradaki kendi halinizi. Oturun seyredin. Sadece seyredin. Ne korkuyormuş gibi ne korkmuyormuş gibi.
1: Dışarıdan mı
0: Sadece bir film
1: seyredeceğiz?
0: seyrediyormuş gibi kendinizi seyredin.
1: Hı.
0: Bir süre sonra beyin buna alışıyor. Nasıl oluyor biliyor musun?
1: Hı.
0: Şöyle oluyor. İnsan gittikçe alışıyor. Mesela hatırlıyorum ben ilk hastanın akciğerinden biyopsi yapıyordum.
1: Evet.
0: İğneyi soktum.

0: Hastanenin iğne içeride ben bayıldım.
1: Niye?
0: Kandan.
1: Kan
0: Evet.
1: göremiyor muydunuz?
0: Yani evet ilk zamanlar kan göremiyorum.
1: Ha.
0: Yani hasta orada ağrıdan şey yapıyorum, ben burada bayılmışım.
1: Evet.
0: Ama şimdi mesela çok rahatlıkla biyopsi de yapabiliyorum. Çok rahatlıkla kan da alabiliyorum. Ama ne oldu? Alıştım ona, değil
1: Hı
0: mi?
1: hı. Yenmişsiniz o
0: Evet,
1: şeyinizi.
0: onu yenmiş
1: Psikolojik bir
0: olduk. İşte
1: sorun değil
0: biz
1: mi?
0: de herhangi bir korkumuz varsa oturup seyredeceğiz onu.
1: Hı.
0: Duygu katmadan, yani kaçmak yoktur. O uçaktan inerseniz korkuda, o asansöre binmezseniz
1: Evet.
0: asansör, ya da o kedi korkusu olanlar kediden kaçarsanız ya da böcekten kaçarsanız yakalanırsınız. Bakın şu an yakalandık, çıkamıyoruz.
1: Yakalandık.
0: O
1: İşte
0: yüzden
1: çıkamıyoruz ama o anda.
0: seyredeceğiz onu. Böyle seyrettiğiniz zaman kurtulmuş oluyorsunuz.
1: Yani izleyeceğiz. Çünkü orada kalp atış hızı da çok yüksek oluyor ya hocam. Böyle bir heyecan, ter döküyorsun. Ruhunda bir sıkıntı, bir yükseliyor yani. O gittikçe yükselen bir şey bir de o korku. Şöyle bir şey duymuştum ben. Şimdi uçak dediniz ya. Şöyle bir taklit yapın diye duymuştum anksiyetede. Korkmayan bir insanın taklidini yapın. Nasıl olur o? Mesela böyle bir şey yapsak olur mu?
0: Olabilir tabii ki, ama esas benim daha da önemli şey, bu benim anlattığım genel olarak bir tedavi yöntemiydi.
1: Aha.
0: Ama uçağın içerisinde korktuysanız kendinize 5 tane görsel bulun. Bir adama bakın, oradan cama bakın, oradaki ışığa bakın. 5 tane görsel bulun.
1: Evet.
0: 3 tane şeye dokunun. Dizinize dokunun, yandaki koltuğa dokunun, şeye dokunun.
1: Hı.
0: 2 tane de tat ya da koku almaya çalışın. Uçağın içerisinde ne kokuyor ona bakın. Koku var mı? Ağzınızın içerisinde ne tat var ona bakın. O sırada beyin kendisini kaybetmekten kurtuluyor.
1: Evet. Yani bu aslında duyuları
0: Evet.
1: siz aktifleştiriyorsunuz değil
0: Evet,
1: mi?
0: kaybolmuyorsun o zaman. Kendi içerisine girip kaybolmaktan
1: Evet.
0: kurtuluyorsun.
1: Peki hocam bu kediden köpekten korkanlar da var. Az önce bahsettiniz siz de. O anda nasıl davranmalı? Çünkü çoğu kişi hemen böyle şöyle bir şu hareketi yapıyor. Kaçıyor. Çok hızlı bir şekilde kaçıyor diyelim.
0: Tabii.
1: Orada ne yapmalı?
0: Şimdi oradaki olay aslında o kediden korktuğu zaman biz zannediyoruz ki küçücük bir hayvandan, biliyorsunuz kediler çok seviyorum. Benim de 2 tane kedim var.
1: Hı.
0: Zannediyoruz ki bu küçücük hayvandan korkuyorlar. Oysa kedi nedir ki yani, tutup itse kurtulacak diye düşünüyorsunuz. Ama
1: Evet.
0: o çocukluktan getirdiği bilinçaltında kediye ait oluşturduğu bir takım kocaman şeyler var. Yani dışarıdan bir insanın kedi korkusunu anlaması imkansız. Yani şimdi düşünsenize, benim 2 tane kedim var, dünyanın en sevimli 2 tane yaratığı.
1: Hı.
0: Ama bir başkası için onu gördüğümde tavana sıçrıyor. Siz anlayamıyorsunuz nedir yani, kedi ne? Kaldır
1: Evet.
0: at yani, en kötü. Yani tabii kimse atmasın kedilerini de, onlar bizim canımız ciğerimiz, o ayrı mesele de.
1: Tabii.
0: Ama oradaki bilinç altında oluşturduğu o korku var ya,
1: Hı.
0: o büyük bir korku. Yani ailesinden getirmiş olduğu bir korku. Yani o ölüm korkusuymuş gibi, sanki aslanla
1: Hı
0: karşılaşıyormuş
1: hı
0: gibi.
1: hı.
0: O yüzden onların da oturup o korkularını böyle seyretmeleri gerekiyor, nötr olarak da. Korkmadan
1: Seyredecek.
0: sadece seyredecekler. Yani onun üzerine, o korku anının üzerine nefes üfleyecekler. Neyi korkuyorlarsa onu gözlerinin önüne getirip nefeslerini üflesinler.
1: Nefes böyle mi?
0: Ya öyle
1: Korku
0: diyeyim, yani
1: anını
0: böyle
1: getir.
0: onun üzerine nefes alıp versinler böyle.
1: Onu yüzleştikçe aslında korkudan da uzaklaşıyoruz
0: Kesinlikle.
1: diyorsunuz. Önce
0: Yani
1: yüzleşmek
0: diyorsun ki ben bu
1: gerekiyor.
0: kurtlar nasıl kurtulacağım?
1: Hı.
0: Yani ben nasıl adamın akciğerinden biyopsi almaktan kurtulduysam, sen de ondan kurtuluyorsun.
1: Evet. Peki hocam, en büyük korkularımızdan biri de yaşlanmak,
0: Evet.
1: kırışıklıklarımız artması. Özellikle hanımların
0: Çok güzel.
1: büyük korkusu. Kırışıklıklar çıkarsa ne yapacağım? Botokslarla biraz çare bulmaya çalışıyoruz ama onlar da bir yere kadar. Şimdi öyle bir aletimiz var ki kırışık
0: Evet.
1: önleyici.
0: Aynen. Evet.
1: Siz getirmişsiniz
0: Evet.
1: bunu. Çok popüler. Yani sosyal medyada da esasında çok fazla görüyoruz bunları ama
0: Evet.
1: hocam gerçekten bir işe yarıyor mu?
0: Yarıyor. Yarıyor.
1: Yarıyor mu?
0: Evet. Şimdi
1: Kırışıklıkları yok
0: bunu
1: ediyor
0: bir takalım
1: diyorsunuz.
0: şöyle.
1: Takın hocam
0: Aslıya.
1: bana.
0: Hadi bakalım.
1: Bismillah.
0: Şöyle.
1: Evet.
0: Şöyle geçeyim.
1: İlk defa takıyorum ha böyle bir şey.
0: Gerçekten mi? Aa.
1: Evet. Ben hiç daha
0: Ben her
1: böyle bir şey
0: akşam
1: takmadım.
0: takıyorum.
1: Gerçekten
0: Tabii
1: mi?
0: ki de.
1: Bunu mu
0: Evet,
1: takıyorsunuz?
0: bunu takıyorum.
1: Pahalı bir şey mi bu hocam?
0: Yani bunu Türkiye'de
1: Kaç bin
0: olmadığı
1: lira?
0: için ben bunu yurt dışına
1: Ha,
0: almıştım.
1: yurt dışından mı
0: Evet. Evet. Şimdi
1: satılıyor?
0: bunu açıyoruz böyle. Bakın, açtık. Hı.
1: Işık yanacak değil mi
0: Evet.
1: şimdi? Kırmızı ışık mı
0: Evet,
1: bu?
0: şu an kırmızı ışık vermeye başladı.
1: Aa.
0: Evet.
1: Peki ne oluyor
0: Yakıştı
1: şimdi bu
0: sana.
1: ışıkta?
0: Şimdi buradaki olay şu. Kırmızı ışık eğer 630 nanometre ile 660 nanometre arasında ve enerjisi de 20 joule ile 100 joule arasındaysa,

0: Vücudumuzun içerisinde biliyorsun her bir hücrenin içerisinde fabrikalar var. Biz bunlara mitokondri diyoruz. Bu ışık vücudunuzun içerisindeki enerji fabrikalarını çalıştırıyor ve orada ATP yani enerji üretiyor. Vücut enerji ürettiği zaman da bu enerjiyle vücudunuzda özellikle cildinizde kolajen ve elastin üretmeye başlıyor. Her akşam yatmadan önce 6 dakika boyunca takarsanız cildinizdeki kırışıklıklardan kurtulursunuz. Bak mesela bende ne dolgu var ne botoks var. Görüyorsun çok kırışıklığım yok yani değil mi?
1: Evet hocam,
0: Bunu
1: ben şu an
0: bu şeye
1: bir
0: borçluyum.
1: robot olduğum gibi hissediyorum. Değil mi?
0: Evet.
1: Robot gibi oldum.
0: Evet.
1: Yani 6 dakika boyunca ben bunu takarsam akşam yatmadan önce.
0: Ama mucizeymiş bir anda olacakmış gibi diye her akşam takacağız.
1: Evet.
0: Düzenli takacağız. Mesela sporcular bunu kaslarına takarlarsa kas ağrılarını gideriyor. Bunun
1: Allah Allah.
0: şapkaları var. Şapkasını taktığın zaman da dökülen saçlarınız geri gelmeye başlıyor.
1: Saç dökülmesi için iyi.
0: Evet. Saç dökülmesini engelliyor ve saçları geri çıkartmaya başlıyor.
1: Bu kırmızı ışık mucizesi mi? E bir de
0: Evet.
1: bunun mavisi var mesela, değil mi? Mavi ışık.
0: Mavi ışık o kadar çok mitokondriler üzerinde etkili değil. Mavi ışık daha ziyade tabii ki kas ağrılarında iyi geliyor. Ama esas etkiyi mitokondriler yani enerji fabrikaları üzerinde. Hatta maviye de çevirelim o zaman. Madem mavi ışık dedin.
1: Aa.
0: Evet. Şu anda da
1: Maviye
0: mavi.
1: geçti.
0: Evet.
1: Ay, bu da güzelmiş. Ha, rengini beğendim bunun da. Bak şimdi.
0: Evet.
1: Mavi de demek ki ne yapıyor bize?
0: O da kas ağrılarını
1: Kas
0: gideriyor.
1: ağrılarına iyi geliyor. Eğer yüzümüzde kas ağrısı varsa mesela, değil mi?
0: Evet.
1: Canlılık da katar mı mavi ışık?
0: Katar. Katar
1: Katar.
0: ama kırmızı kadar katmaz.
1: Ha.
0: En güzel kırmızı
1: En
0: ışık.
1: güzel kırmızı ışık. O zaman bizim favori ışığımız kırmızı oldu
0: Aynen
1: şimdi.
0: öyle.
1: Peki hocam, şimdi bir botoksla ilgili bir haberimiz var. Onu isterseniz bir izleyelim. Çünkü ne yazık ki botoks mağdurları da var sevgili seyirciler. Botoks mağduru bakın neler yaşamış, bir izleyelim, sonra üzerine konuşalım.
2: Böyle 13 Mayıs'ta botoks işlemi yaptırdım. Buraya daha öncesinde dolgu işlemi de yaptırdım. Memnun kaldığım için gittim ama botoks yaptırdıktan sonra maalesef göz kapağım bu şekilde oldu. Şöyle, kendisinin evine gittim zaten. Herhangi bir kliniği, herhangi bir çalışma yeri yok. Bir yıl önce kendisi çalışma yerini kapatmış ve neden olduğunu sorduğunda da kendisi bana bunu söylemedi. Zeytinburnu'nda yaptırmaya gittim. Kendisi de zaten Zeytinburnu'nda ikamet ediyordu. İkamet ettiği eve gittim botoks yaptırmak için. Sonrasında botoks yaptı ve botoksu yaptıktan yaklaşık bir 9 gün sonra benim göz kapağımda bir ağırlık hissederek göz kapağımın düşmeye başladığını fark ettim. Ve sonrasında maalesef bu hale geldi. Yaklaşık bir 12 gün oldu düşeli göz kapağım ama maalesef hala düzelmedi. Tabii ki de bunun için de araştırmalara devam ediyorum tedavi olmak için ama artık hiç kimseye güvenemiyorum bu konu hakkında. Tabii ki kendisine ulaşmaya çalıştım. Ulaştığımda da bana çok komik bir şekilde gözün enfeksiyon kapmıştır ya da gribel enfeksiyonla birleşmiştir bu durum. Bu nedenle olmuştur. Botoksan olacağını düşünmüyorum diyerek ve bunu 3-4 kez kendisi söyleyerek ve ben de bunu panikli bir arayarak bu şekilde bana bir dönüş sağladı ve hiçbir şekilde hani gel yardımcı olayım özür dilerim gibi bir şey olmadı. Kesinlikle kendini savunarak botoksan olmadığını iddia etti ve ben de doktorlara danışarak bunun botoksan olduğunu fark ettim. Kendisine suç duyurusunda bulundum. Umarım kısa bir sürede yargılanır, cezasını çeker.
1: Evet. Hocam ne diyorsunuz? Yani çok büyük bir kaza, çok büyük bir azizlik olmuş. Esasında belki de merdiven altı dediğimiz bir yerde işlem yaptırdı. Botoks işlemi. Siz de yapıyorsunuz
0: Evet, ben de
1: botoks,
0: yapıyorum.
1: medikal işlemler yapıyorsunuz. O kadar önemli ki sevgili seyirciler, doğru, iyi ve bu işin ehli doktorlarda yaptırmak. Doğru doktor böyle bir hata yapar mı?
0: Yapmaz. Doktorlar yapmaz ama bazen doktorların başına böyle şanssızlıklar gelebiliyor. Yani ben tam kaçırdım. Doktor mu yapmış ama hiçbir doktor başına gelsin istemez. Yani sonuçta doktorlar insanların sağlığı için oluşuyorlar. Yani bazen şanssızlık olabilir. Çünkü şuradaki kas, şu çirkinleşme dediğimiz kasın şurasına verebiliyorsunuz. Bazen hastaya yüzüstü yatmayın diyoruz. Hasta yüzüstü yattığı zaman buradaki botoks sızıp göz kapağına gelebilir. Bu bir şanssızlık olmuş olabilir. Onu bilmiyorum ama daha önemlisi hekimlerden şey. Şu an Türkiye'de sahte botokslar çok fazla miktarda.
1: Sahte botoks.
0: Evet.
1: Ne var
0: O
1: onun
0: kadar
1: içinde?
0: yani muhtemelen içerisinde sahte tetanoz mikrobu olabilir. Başka bir mikrobu olabilir. Ne olduğunu bilmediğimiz
1: Bu
0: mikroplar
1: tetanoz
0: var.
1: aşısı var hani, o mu?
0: Aynen onun gibi şeyler olabilir. Yani bunun mesela bakıyorum çok ucuza botokslar yaptırıyorlar. Bunun bir alım maliyeti.

0: boyutu var.
1: Evet.
0: Alım maliyetinin altında insanların yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla da botoks bir bakterinin, Clostridium botulinum dediğimiz bir bakterinin mikrobu.
1: Evet.
0: Şimdi siz bu mikrobu insan vücuduna veriyorsunuz, kasıp felç ediyorsunuz. Doğru mu? Dolayısıyla da bunun sadece bir kilosu, o toksinin bir kilosu dünya üzerindeki bütün insanları öldürmeye yetecek kadar güçlü bir toksin. Ama insanları öldürmemesinin sebebi ne? Bunun son derece sulandırılıyor olmuş olması, azar miktarda yapılıyor olmuş olması ve doğru yerlerden ilaç olarak geçiyor olmuş olması. Siz merdiven altında botoks aldığınız zaman, botoks yaptırdığınız zaman içerisinde ne olduğu belli değil. Ve en önemlisi de bakın, sonuçta damarların içerisine verdikleri zaman botoksu,
1: Evet.
0: beyin damarlarınızın içerisinden beyne, kalp damarlarınızdan kalbinize de gider. Dolayısıyla da
1: Of hocam. Direkt ölüm yani bu.
0: nasıl?
1: Direkt
0: Evet.
1: ölüm o zaman.
0: Tabii ki direkt ölüm. Dolayısıyla da buradaki en önemli şey botoksu mutlaka bir hekime, yani bu konuda uzmanlaşmış hekime yapıyoruz. Çünkü vücudumuzun içerisinde mesela ben görüyorum, sosyal medyada alıyor dolguyu kendisinin içerisine yapıyor. Bakın dolgu ile ilgili bir riski anlatayım. Dolgu dediğiniz madde damarın içerisine gelecek olursa damarı tıkar. Damarı tıkarsa burnunuzu çürütebilir, gözlerinizi kör edebilir, beyninizde felç yapabilir, kalbinize ve akciğerlerinize pıhtı atabilir. Şimdi o kadar tehlikeli ki, bak ben bir ultrason getirdim, el ultrasonu.
1: Evet.
0: Şimdi bu el ultrasonunun en önemli özelliği şu.
1: El ultrasonu.
0: Yani wireless bir ultrason
1: Ha,
0: getirdim.
1: taşınabilir yani,
0: Biliyorsun
1: mobil.
0: eskiden ultrasonlar şöyle gitmişindir, şöyle kocaman ultrasonlar
1: Tabii.
0: vardı. Şimdi o ultrasonlar bunun içerisine sığmış
1: Görüyor
0: vaziyette. Bu
1: musunuz?
0: bildiğiniz o kocaman ultrasondan daha gelişmiş ultrason. Yani şu
1: Çok
0: anki
1: güzel.
0: şu cep telefonlar, benim eskiden bilgisayarım vardı, kocaman bir bilgisayar. Şu telefon ondan en az 100 bin kat daha gelişmiş vaziyette.
1: Hem
0: Değil mi?
1: daha gelişmiş hem de taşınabilir
0: Evet,
1: formatta.
0: aynen.
1: Bunu her yere
0: Şimdi buradaki
1: götürüyorsunuz.
0: tehlike nedir biliyor musun?
1: Ha.
0: Damarlar kırmızı gözükür. Vücudumuzun her yerinde dolgu yaparken şöyle bir bakalım mı sana, müsaade
1: Bakalım
0: edersen?
1: hocam, buyurun.
0: Bakın şimdi şuraya bir bakayım, buralara. Bakın böyle baktığımız zaman.
1: Damarları mı bulacaksınız şimdi?
0: Evet. Şimdi damarları bulacağız Aslı. Bak şu kırmızıları görüyor muyuz ekranda? Buraya bir zoomlayabilir miyiz? Şimdi bunu görmeden yaptığınız zaman şu kırmızılıklar var ya, bunlara baktığımız zaman burada ne görüyoruz aslında? Yani buralarda damarlar var, şuralar.
1: Evet.
0: Siz bu dolguyu görmeden böyle göz kararıyla yaptığınız zaman kişinin damarlarının içerisine dolgu vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla dolgu yaptırırken mutlaka hekiminizin elinde ultrason var mı bir bakın. Ultrasonla mutlaka damarınız nerede onu bulsun, işaretleyip ona göre ultrason versin.
1: Hem dolgu hem de botoks içinde bu önemli
0: Aynen.
1: mi?
0: Çünkü dolgu ve botoksla hangi nerede damar var diye, bakın burayı bozmayın, burada makyajını bozmayalım. Buralarda da aynı şekilde damarlarımız var. Bunlar bozuyor. Şimdi dolayısıyla da mutlaka merdiven altından uzak duruyoruz. Hekime gidiyoruz. Bu konuda ihtisaslaşmış hekime gidiyoruz. Özellikle de ultrasonu var mı, ultrasonla damarları bulup damarlara göre veriyorum. Bunlara mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Çok önemli hocam.
0: Evet, çok
1: Demek ki
0: önemli.
1: yanlış damara verdiği zaman, ihtisaslı değilse bu konuda, gitti. Ya, damara girdi.
0: Girdi.
1: Ondan sonra ne
0: İşte
1: olacak?
0: burnuna veriyorsunuz, burun çürümeye başlıyor. Dudağa veriyorsunuz, dudak çürüyor. Gözleri kör olan insanlar var. İşte
1: Ay
0: göz
1: ay ay.
0: kapağı düşen insanlar
1: Evet.
0: var. Yani buradaki tabii büyük bir şanssızlık olmuş yani. Olabilir, her hekimin başına gelebilir. Önemli olan hekim orada sahip çıktı mı? Önemli olan bu tabii ki.
1: Evet.
0: Yani iğneyle bir iş yapıyorsanız komplikasyonlar olabilir.
1: Tabii botoksun etkisi bir 4-5 ay sonra geçiyor.
0: Tabii.
1: Muhtemelen zaten yine
0: Ama
1: eski haline dönüyordur.
0: orijinal botoksa, sahte
1: Aa.
0: botoksa sizi felç yapabilir, her yerinizi bozabilir yani.
1: Çok kötü hocam.
0: Evet, şu an o kadar çok sahte botoksa var ki etrafta, hemen hemen birçok yerde duyuyoruz sahte botoksa yapıyor. Çünkü yaptıkları fiyata bakıyorsunuz, hekimin aldığı fiyatın üçte biri. Yani siz bir fiyat alıyorsunuz,
1: Evet.
0: üç birim fiyat alıyorsunuz ama yapılan yerler bir birime yapıyor. Böyle bir mantık olabilir
1: Böyle bir
0: mi?
1: şey olamaz. Bunu zaten
0: Olamaz.
1: hesaplayıp anlayabiliyoruz
0: Ha,
1: hangisi merdiven
0: evet,
1: altı, hangisi
0: aynen.
1: gerçek. Hocam böyle bir ultrasonu bulmuşken şöyle bir nodüllere de baksak mı? Siz
0: Evet.

0: Bunu çözebiliyorsunuz değil
1: Tabii.
0: mi? Tiroid, nodül var mı yok mu?
1: Kesinlikle.
0: Bunlar da çok önemli konular. Özellikle hanımlarda çok sık duyuyorum. Bütün hemen hemen arkadaşlarımda, ailemde, çevremde tiroid hastası olmayan kalmadı.
1: Değil
0: Yani
1: mi?
0: baktırıyoruz biz de tabii ki.
1: Tiroidlere baktırıyor
0: Düzenli
1: muyuz?
0: olarak baktırıyorum ben de
1: Şimdi
0: hocam.
1: hadi bir bakalım tiroidine. Buna ne
0: Evet.
1: alemdeymiş diye.
0: Çünkü ben de ailede var bizde
1: Var mıydı?
0: genetik.
1: Aha.
0: Evet. Babamda da varmış rahmetli. Ablamda var,
1: Şimdi bizim
0: teyzem.
1: tiroid bezimiz şurada, şöyle bu bölgede kelebek tarzında bir organ. Bu tiroid bezi ne işe yarıyor? Vücut metabolizmanımızı düzenliyor. Yani vücudumuzdaki hücrelerin nasıl çalışacağını bu belirliyor. Dolayısıyla bu kelebek gibi tarzdaki yere baktığımız zaman, bakın şurada senin şu an tiroid bezini gördük. Şurası tiroid bezi.
0: Bu kadar aşağıda mıymış?
1: Evet, şurası tiroid bezi. Bakın şu gördüğümüz gri yer. Şu yanındaki siyah yer, burası senin şah damarın. Yani aort dediğimiz, bakın orada kırmızı ışık çıkacak. Bak şimdi seyret, gördün mü? Bu senin
0: Evet.
1: aortun. Burada tıkanıklık falan yoktur.
0: Çok şükür.
1: Evet, aort son derece açıkmış. Yani
0: Allah'a
1: aorttan
0: şükür.
1: gelen karotis arter dediğimiz ana arterimiz. Şimdi bak şu an tiroide geldik. Bu tiroid bezi, şu gri ile gözüken yer tiroid bezi. Burada bir bağlantı yapıyor şurada. Şurası nefes borusu. Buraya geldik, buraya da baktık. Bak burada tekrar bu tarafta da şah damarımız var tekrar. Burada tiroid bezine geldiğimiz zaman, evet, tiroid bezinin içerisine bakıyoruz. Evet. Tiroid bezinde herhangi bir nodülün yoktur. Tiroid bezi normal.
0: Çok şükür.
1: Bazı insanlarda biliyorsun tiroid bezinde nodüller olabiliyor.
0: Evet.
1: Hatta halk arasında sıcak nodüller, soğuk nodüller
0: Nedir
1: vardır.
0: bu nodüller? Böyle top top topaç gibi bir şey
1: Aynen,
0: mi?
1: top top topaçlar vardır. Sıcak nodüller dediğimiz oradaki nodül çalışıyor. Tiroid hormonları üretiyor demektir. Soğuk nodüllerde orası herhangi bir şey üretmiyor demektir. Sıcak nodüllerin kanser olma ihtimali %0 gibi bir şey. Çok düşük. Soğuk nodüller de genelde kanser olmaz. Ama %5 ile %15 arasında kanser olma ihtimali vardır. Biz soğuk nodül gördüğümüz zaman biyopsi yaparız. Dolayısıyla tiroid bezi bizim için önemli. Şimdi tiroid bezi o kadar önemli ki iki şey yapıyor. Bazen çok çalışıyor, bazen az çalışıyor. Az çalıştığı zaman siz ne yerseniz yiyin, ne kadar az yerseniz yiyin kilo almaya başlıyorsunuz. Bu bir. Saçlarınız matlaşmaya başlıyor ve dökülmeye başlıyor. Yüzünüzde böyle şişlikler meydana geliyor. En önemlisi kraliçe kaşı dedikleri kaşların buraları dökülmeye başlıyor. Ben hemen birisini görürüm, senin tiroid bezin çalışmıyor derim. Nereden anladın derler. Çünkü şu kaşların şu uçları dökülmeye başlıyor.
0: Son kısımlar dökük
1: Aynen.
0: oluyor.
1: Ayak bileklerinde, ayak derisinde şişmeler meydana geliyor ve kaldırım taşı gibi böyle deride böyle çatlaklar meydana gelmeye başlıyor. Kabızlıklar meydana geliyor ve soğuğa dayanamıyor. Hemen bir bakıyorsun elleri ayakları buz kesmeye başlıyor. Bu tiroid bezi az çalışırsa. Bir de çok çalışma durumu var. Çok çalıştığı zaman da ne yerse yesin zayıflamaya başlıyor. Zayıflıyor. Durmadan bağırsaklar çalışıyor. Bağırsaklar çok fazla çalışıyor. Göz böyle hafif dışarıya doğru çıkmaya başlıyor. Göz kapakları geriye doğru gitmeye başlıyor.
0: Biraz dışarı doğru değil
1: Evet,
0: mi
1: sıcağa
0: gözler?
1: dayanamıyor. Bir bakıyorsunuz böyle durmadan buz gibi bir havada bile klimayı açtırıyor. En önemlisi birden patlama şeklinde sinirler oluyor. Mesela birisiyle bir arkadaşınız var, çok iyisiniz, böyle muhabbet ediyorsun. Bir bakıyorsun birden bağırıyor, çağırıyor.
0: Allah sinirli.
1: Evet, diyor,
0: Asabi.
1: hadi gel senin bir tiroidine baktırım diyorsun. Hemen tut kolundan götür tiroidine baktır. Çünkü tiroid bezi
0: Çok
1: fazla
0: çalışıyor.
1: çalışıyor olabilir. Evet.
0: Ha, o da kilo veriyor tabii ki çok
1: Hem kilo
0: çalıştığı
1: veriyor,
0: için.
1: hem sinirlendiriyor, hem ısıya dayanır hale getiriyor. Göz kapakları geriye doğru çekilmeye
0: Peki
1: başlıyor.
0: hocam bir de Hashimoto diye bir şey var. Bu da çok yaygın.
1: Evet.
0: Özellikle hanımlarda çok sık karşılaşılan bir hastalık. Hashimoto da nasıl tablo?
1: Şimdi Hashimoto tiroidinde vücutta bizim savunma hücrelerimiz var. Bekçilerimiz var. Bu bekçiler vücuda bakteri girdiği zaman, mikrop girdiği zaman onlarla gidip savaşır. Onları öldürür. Ama bu savunma hücrelerinin bazen kafası karışıyor. O zaman gidiyor çeşitli yerlere saldırıyor. Mesela pankreasa saldırdığı zaman tip 1 diyabet dediğimiz şeker hastalığına sebep oluyor. Beyine saldırdığı zaman miastenia gravis ya da işte gözlerde miastenia gravis, kaslarda miastenia gravis, şeyde beyinde

0: MS'e sebep oluyor.
1: Oh.
0: Eklemlere saldırdığı zaman romatoid artrit dediğimiz eklem kireçlenmelerine sebep oluyor. Tiroide saldırdığı zaman da Hashimoto tiroidi oluyor. Yani gidiyor tiroid bezini, sen yabancısın, ben
1: Evet.
0: seni tanımıyorum diyor. Tiroid bezini yok etmeye başlıyor. Şimdi tiroid bezi yok olduğu zaman ne oluyor? Artık ortada bez kalmadığı için nasıl şeker hastaları insülin üretemiyorsa tiroid hastaları da tiroid hormonları üretememeye
1: Ne
0: başlıyor.
1: olur o
0: Yani
1: zaman?
0: ne oluyor bu sefer? Bu sefer sanki tiroidin az çalışma durumundaki durum daha fazlasıyla açığa çıkıyor. Yemek yiyorsunuz, kilo almaya başlıyorsunuz, sıcağa dayanamamaya başlıyorsunuz, halsizlikleriniz var, devamlı yatıyorsunuz, uyuyorsunuz, bir türlü ayağa kalkamıyorsunuz. Saçlarınızda incelmeler, saçlarınızda dökülmeler meydana geliyor. Kaşlarınız dökülmeye, kirpikleriniz dökülmeye başlıyor. Dolayısıyla hastada psikolojisini de bozan bir durum açığa çıkıyor. Burada yapılacak en önemli şeylerden bir tanesi işte özellikle beyaz ekmekten bu noktada uzak durmak gerekiyor.
1: Glutenden mi uzak duracak?
0: Glutenin ötesinde beyaz ekmek, çünkü şekeri artıran her şey kafasını karıştırıyor hücrelerin. Yani şekerinizi artırdığınız zaman bu savunma hücrelerinin kafası karışıyor.
1: Allah Allah. Beyaz ekmek aslında bu kadar diyorsunuz. Uzak durulması gereken,
0: Evet.
1: özellikle tiroid
0: Sıkıntılı.
1: rahatsızlığı sıkıntısı varsa. Şimdi
0: Sıkıntılı.
1: bende tiroid yok değil mi hocam hiçbir
0: Yok,
1: şekilde?
0: çok güzel.
1: Ne az ne çok.
0: Aynen öyle.
1: Orta
0: Tam
1: çalışıyor.
0: kararında
1: Tam
0: çalışıyor.
1: karar. Ama çok
0: Yani.
1: aşağıda baktınız. Ben şurayı zannediyordum hocam.
0: Yok.
1: Burada tiroid zannediyordum. Şurada böyle çık var ya. Adem elması.
0: Şimdi konuyu açtı. Çok güzel bir şey söyledin. Dikkat eder misin? Babanlarda, babanların grubunda şurada Adem elması dediğimiz şurada bir çıkıntı vardı.
1: Evet, bende de var o çıkıntı.
0: Yok, sende o kadar belli değil.
1: Biraz çıkarayım
0: Evet,
1: mı?
0: o
1: Bak
0: kadar
1: burada.
0: belli değil. Eski erkeklere bir bakın. Bak böyle bir herkes şöyle seyirciler bir gözünün önünden
1: Evet.
0: geçirsin.
1: Daha bir çıktı değil
0: Eski
1: mi?
0: erkeklerin şuradaki Adem elması daha çıkıntılı.
1: Çok çıkıntılıydı, evet.
0: Evet, şimdiki erkeklere bakın daha az çıkıntılı. Niye biliyor musunuz?
1: Niye?
0: Çünkü bunu çıkıntıyı yapan şey testosterondur. Erkeklik hormonudur.
1: Allah Allah.
0: Erkeklik hormonu bu Adem elmasını daha belirgin hale getirir.
1: O zaman bir erkekte testosteron yüksek olup olmadığını Adem elmasından mı anlayacağız?
0: Aynen öyle.
1: Çıkıksa
0: Aynen.
1: fazla
0: Testosteronu
1: testosteron.
0: yüksektir.
1: Aa.
0: Yüzü yayvansa yine testosteronu yüksektir. Şimdi burada ne anlıyoruz aslında? Bu son 20 yılla beraber ağır metallerden dolayı, içtiğimiz sulardan dolayı, erkeklerde yediğimiz yiyeceklerden dolayı, pestisitlerden dolayı erkeklerde testosteron azalmaya başladı.
1: Mesela östrojen içeren besinler varmış. Onu erkek yerse testosteronu düşer mi?
0: Düşer.
1: Hangi besinlerde vardır
0: Mesela
1: östrojen?
0: özellikle diyelim ki plastik sular içiyoruz, değil mi?
1: Evet.
0: Plastik o suların plastiğini sertleştirebilmek için içerisine bisülfan dedikleri, bisülfan A dedikleri bir ağır metal koyuyorlar. O plastiği sağlıyor. Şimdi bir markette suları dışarı koyduğunu düşünelim. Güneş o plastiğe değdiği zaman o içerisindeki bisülfanı polimerize ediyor ve suyun içerisine geçiriyor. Siz bisülfanı içtiğiniz zaman, suyu içtiğiniz zaman bu ağır metali de içiyorsunuz.
1: Oo.
0: Ve vücudunuzda bisülfan birikmeye başlıyor. Bisülfanın özelliği vücutta östrojeni artıran, testosteronu azaltan etkisi var.
1: O zaman dışarıda sıcakta güneşte su kaldıysa şey
0: Evet,
1: naylon
0: ama siz
1: poşet
0: de bunu
1: şeyde
0: bilemiyorsunuz ki, yani
1: pet
0: siz markete gittiğiniz zaman tamam buzdolabından alıyorsunuz ama ondan öncesinde neredeydi o?
1: belki de sıcaktaydı.
0: Evet, yani güneş ışığına maruz kalmıştı.
1: Oo.
0: Dolayısıyla mesela balık yiyorsunuz.
1: Evet.
0: Öyle balığı abartmayın mesela. Şimdi tamam bir diyelim ki somon balığı yiyoruz. Somon balığı son derece cilde güzeldir. İçerisindeki omega 3'ler Alzheimer'a iyi gelir falan. Ama siz bunu abarttığınız zaman şimdi bir balığın içerisinde omega ile beraber ağır metaller var. Çünkü denizlerin içerisinde ağır metal var. Siz fazla tükettiğiniz zaman vücut normalde az tükettiğiniz zaman o omega 3'leri alıyor. Ağır metalleri karaciğeriniz vasıtasıyla atıyor.
1: Evet.
0: Ama siz bunun karaciğerin istibdat hacminin atabileceği hacmin üstüne çıkarsanız ne olmaya başlıyor? Ağır metaller birikiyor. Mesela ben duyuyorum ki kemik iliği çorbası. Kemik iliği çorbası fazla içilmesi son derece tehlikelidir. Çünkü dünya kabuğu üzerinde radon dediğimiz bir madde vardır.
1: Nedir o radon?
0: Radon dediğimiz bir uranyum içeren, yani bir radyasyon içeren bir madde. Şimdi hayvan onu tükettiği zaman ya da bir

0: bitkilerdeki yani fabrikalardan gelmiş, araba egzozlarından gelmiş ağır metaller bitkilerde birikiyor. Hayvan onu tüketiyor. Şimdi hayvanın onu tükettiği zaman bu ağır metaller hayvanın en hareketsiz yerine gidiyor. Birisi sırtına, ikincisi de kemik iliğine gidiyor.
1: Toplanıyor orada o ağır
0: Aynen.
1: metaller.
0: Siz kemik iliği çorbası içtiğiniz zaman çok güzel kolajen almış oluyorsunuz. Ama bunu haftada bir kere içtiğiniz zaman. Ama siz bunu abartıp da ben kemik iliği çorbasını çok içeceğim faydası var dediğin zaman faydasının yanında ağır metalleri vücudunuza biriktirmeye başlıyorsun.
1: Kemik iliğinde de yani ağır
0: Aynen. O
1: metaller
0: yüzden
1: var.
0: de her şeyi kararıyla tüketiyoruz.
1: Allah çok önemli bilgiler bunlar hocam. Şimdi bir de tabii ki nefesimiz bizi aslında hayatta tutan tek şey nefes. En önemli şeylerden biri. Nefes alıp vermeyi ne kadar doğru biliyoruz? Bence çok iyi bilmiyoruz hocam. Doğru nefes nasıl alınır, nasıl verilir?
0: Şimdi doğru nefeste özellikle bir nefes alıp verir misin? Evet. Bak şimdi sen de tipik bir nefes alıp veriyorsun. Ne yapıyorsun? Göğsünden nefes alıp veriyorsun. Kadınların %99'u göğüs solunumu yaparlar. Şimdi bakın şöyle elimizi buraya koyuyoruz. Şöyle koyduk.
1: Evet.
0: İki elime de bir dikkat edelim. Şöyle ellerime. Şimdi bak göğüs nefesi aldığım zaman şu elim şişecek. Şuradaki. Bu ne yaptı? Kalkıp iniyor değil mi? Oysa
1: Evet.
0: ki gerçek solunumda şu elimin kalkması gerekiyor. Bakın. Böylece akciğerlerin altına kadar
1: Diyafram
0: solunum
1: nefesi mi
0: yapıyoruz.
1: diyoruz
0: Evet,
1: hocam buna?
0: diyafram solunumu diyoruz. Bakalım şimdi sağ elini, alttaki elimiz bu. Sağ elimiz aynen öyle. Bunu kaldırıp indiriyoruz. Evet. Demin ne yapıyorduk? Sol üstteki elimizi kaldırıp
1: Evet.
0: indiriyorduk.
1: Bu da
0: Şimdi
1: kalkıp iniyordu.
0: dolayısıyla bunu fazla da yapmayın, bayılırsınız. Şimdi ne yapacağız? Eğer sakinleşmeye ihtiyacımız varsa, sakinleşmeye, öncelikle derin kısmını hızlıca alıyoruz. Bak şöyle. Hızlı aldık. Verme kısmını uzun veriyoruz. Diye. Nefesin
1: Sakinleşmek için değil mi?
0: sakinleştirici ve uyarıcı etkisi vardır.
1: Hmm.
0: Sakinleşmek istiyorsak ne yapıyormuşuz o zaman?
1: Evet.
0: Hızlı nefes alıyoruz. İlk kısmını hızlı ama çok yavaş veriyoruz. Ama uyanmak istiyorsak da çok yavaş alıp hızlıca veriyoruz. Uyanmak istiyorsak.
1: Evet.
0: Yavaşça böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aldık diye. Evet. Wim Hof nefesi deniyor bu.
1: Winhoof.
0: Wim Hof nefesi deniyor bu.
1: Hemen uyandık mı şimdi?
0: Yap bir bak. Evet.
1: Ay. Bir şey oldu ama içimde.
0: Evet.
1: Şu anda bir kıpırdı oldu
0: Değil
1: hocam.
0: mi? Bir kıpırtı
1: İçimde.
0: oldu. Evet. Bir denesin, seyirciler de denesin.
1: Evet.
0: Uyanmak istiyorsanız ne yapıyormuşuz? Yavaş nefes. Bunun adına Wim Hof nefesi.
1: Ama bu heyecanlandırdı beni sanki hocam.
0: Heyecanlandırır tabii çünkü uyanıyorsun. Ama
1: Evet.
0: sakinleşmek istiyorsak ne
1: Ha.
0: yapıyormuşuz? İlk kısmı hızlı alıyoruz. Ama çok yavaş veriyoruz.
1: Çok iyiymiş hocam. Peki o zaman şimdi bizim 50 yaş üstü özellikle hanımların ve beylerin yapması gereken bazı hareketler var. Bunu evde de yapabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde göstermek
0: Evet.
1: istiyoruz. Hocamızla birlikte
0: Evet.
1: sandalyede
0: Evet.
1: basit egzersizler göstereceğiz ve 50 yaş üstü ister altında olun ister üstünde olun. Valla ben hepimiz yapalım diye düşünüyorum
0: Tabii.
1: ama özellikle 50 yaş üstü bu hareketleri ne için yapsın?
0: Şimdi programın ilk kısmını kaçırmış olabilirler. Dedik ki sizi kalp krizinden koruyacak, Alzheimer'dan koruyacak en önemli şey bacak kaslarınızın kalın olması ve kaslarınızın olması. Yani sizin kardiyo yapmanızdan daha da önemli olan kas. Çünkü kas üzerindeki yağı da yakıyor. O zaman en azından evdeyseniz evde, iş yerindeyseniz şöyle bir kalkın.
1: Evet.
0: Evet. Kalkalım.
1: Ayağa kalkıyoruz.
0: Aynen kalkıyoruz. Şöyle bir kendimize sandalye alıyoruz. Şimdi ellerimizi böyle tutuyoruz. Evet. Şimdi sandalyeye oturmadan oturuyormuş gibi yapıyoruz. Evet. Hadi bakalım.
1: Oturuyormuş gibi.
0: Evet.
1: Dur bakayım.
0: Oturuyormuş gibi yapıyoruz.
1: Oturmuyoruz ama.
0: Oturmuyoruz. Bir.
1: 10
0: 10 tane
1: zorlaştı.
0: yapıyoruz.
1: Squat mı yapıyoruz hocam?
0: Evet.
1: Haydi bismillah.
0: Düşmeyelim diye yapıyoruz böyle.
1: Ya düşersek de sandalyeye oturalım
0: Evet.
1: diye.
0: İki.
1: Evet.
0: De yapıyoruz. Üç.
1: Mesela inerken nefes verelim mi? Nefes
0: Evet,
1: nasıl alıp
0: verelim.
1: vereceğiz?
0: Verirken, inerken nefes verelim. Zor olanda nefes veriyoruz. Kolayda nefes al. Değiyorsun değil mi?
1: Yok değmiyorum ben havada kalıyorum.
0: Hafif
1: Değil
0: değeceğiz.
1: mi?
0: Değeceğiz
1: Daha
0: hafiften.
1: da zorlaştıralım
0: Aynen,
1: diyorsunuz hocam.
0: değeceğiz.

0: 6.
1: 6. Evet, değdim şimdi.
0: 10 yapıyoruz. 7. Aslı da iyi diyor.
1: Ben iyiyimdir hocam
0: Vallahi ben de
1: squatlarda.
0: sporcuyum diyorum ama Aslı. 8.
1: Sizin kadar değilim hocam.
0: 9. 10.
1: 10.
0: Bu bir.
1: Evet. 10 kez
0: Şimdi
1: bunu yaptık.
0: evet.
1: İn kalk, in
0: Şimdi
1: kalk.
0: bunu yaptıktan sonra şimdi oturuyoruz. Böyle oturduk. Şöyle
1: Evet.
0: hafif ucuna geliyor sandalyenin. Sonra yaslanıyoruz. Şimdi ayaklarımızı 10 kere de ayaklarımızı böyle kaldırıp indiriyoruz. Evet.
1: Şöyle bu.
0: Bir.
1: Hocam karın kasını çalışıyor.
0: İki. Üç. Dört. Beş.
1: Valla karın kasları
0: Altı.
1: titretir yani.
0: Yedi.
1: Bak benimki karın
0: Sekiz.
1: biraz zayıf.
0: Dokuz.
1: Evet.
0: On. Şimdi sandalyemizi böyle çeviriyoruz Aslı.
1: Evet.
0: Evet. Ayaklarımızın ucuna şu şekilde kalkıyoruz. Yani ben tabanı göstereyim. Nerede beni görüyor? Bak şu şekilde. Bir.
1: Evet.
0: Bu da baldır kaslarımızı çalıştırıyor. İki. Üç.
1: Evet.
0: Dört. Bu şekilde bacak kaslarımızı çalıştırıyoruz.
1: Bu kaç
0: Şimdi
1: defa?
0: bunu da 10 kere
1: 10
0: yapacağız.
1: kez bu da.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Şimdi geldik. En önemlisi kol kaslarımızı çalıştıracağız.
1: Kollar çok önemli değil mi?
0: Kol kaslarını mümkünse
1: Evet.
0: duvarda yapsınlar. Bir duvara yaslansınlar. Duvardan 30 santimetre uzakta itsinler. Ama kendisini daha yetişmiş hissedenlerse böyle kenarından tutsunlar. Evet, yalnız sandalye sağlam değil, düşebilirsin.
1: Evet, dikkat
0: Evet.
1: edelim.
0: O yüzden de ben şöyle tutayım. Sen yapma bunu. Böyle burasından
1: Sistem,
0: tutup
1: bana destek oldunuz hocam. Tamam.
0: evet aynen bu şekilde bir iki üç ama bu ilerlemiş oldukları zaman.
1: Tabii siz
0: Onun
1: çok
0: yerine ne yapsınlar? Duvara yaslanıp
1: duvara
0: duvardan 30
1: yaslanıp
0: santimetre uzup kendilerini itsinler.
1: şöyle bacaklar
0: Aynen.
1: arkada duvara yaslanıyoruz. Şu şekilde itiyoruz.
0: Evet.
1: Aslında bir baskı uyguluyoruz değil mi? Yer çekimine
0: Evet.
1: karşı.
0: Ve son olarak da burada matımız yok gösteremeyeceğim.
1: Evet.
0: En önemlisi yere yatıyoruz.
1: Evet.
0: Kollarımızı böyle koyuyoruz. Bacaklarımız düz duruyor ve sırtımızı dümdüz yapıp karnımızı uzaklaştırıyoruz. Buna plank hareketi deniyor.
1: Plank.
0: Evet. Özellikle şuradaki yağın yakılması çok önemli. Çünkü burada yaklaşık 2 santim yağ varsa içinizde 8 santimetre yağ var demektir. Buradaki yağ içerideki yağın yansıması. O yüzden buradaki yağ yakan en önemli hareketlerden bir tanesi ne yapıyormuş? Şu şekilde yatıyormuşuz.
1: Evet.
0: Ve sırtımızı hafif yukarı kaldırıyormuşuz.
1: Vallahi çok önemli bir hareketti bu da, plank hareketi. Aslında
0: Evet.
1: tüm hareketler çok kıymetli. Yapın bunları. 50 yaş üstü, altı hiç fark etmez. İnşallah bu hareketleri yapınca da daha da gençleşeceğiz, sağlıklı yaş alacağız en önemlisi. Çünkü sağlıklı yaşlanmak bir meziyet ve çok çok önemli. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: teşekkür
1: Profesör
0: ederim.
1: Doktor Nejat Altıntaş bugün bizlerle birlikteydi. Tekrar bekliyoruz. Her
0: İnşallah.
1: zaman
0: Seve
1: kapımız
0: seve.
1: açık Beyaz TV ekranları olarak. Sevgili seyirciler, şimdi ise metafizik uzmanı Aynur Akgün bizlerle birlikte olacak. Onunla da enerjilerden bahsedeceğiz. Kaçırmayın. Birazdan buradayız.
2: Aşkın, mutluluğun şifresi nerede? Şifreyi bulmak zor mu? Kolay mı? Hayallerine kavuşmak isteyenler bu şifreyi nasıl bulacak? Uzaklarda şifre arayanlar gerçekleri öğrenince nasıl hayal kırıklığı yaşayacak? Hayatın önemini anlamak neden önemli? Hayatın amacını bulmanın yöntemleri neler? Kapalı kapılar açılacak. Saklanan şifreler tek tek ortaya çıkacak. Mutlu bir hayata ilk adım atılacak. Metafizik uzmanı Aynur Akgün merak edilen tüm sorulara cevap verecek. Az sonra.
1: Çok sevgili metafizik uzmanımız Aynur Akgün bizlerle birlikte tüm güzel enerjisiyle. Hoş geldiniz Aynur
3: Hanımcığım. Canım her zamanki gibi çok teşekkür ediyorum. Bu güzellik ve Beyaz TV ekibine layık olabilmek için sizler için efendim her şey ve ekrandaki gönül dostlarımız
1: çok
3: için.
1: Çok güzelsiniz maşallah.
3: Çok teşekkür
1: Maşallah
3: ederim.
1: onu da ekliyorum. Bize de
3: Teşekkür
1: enerji, güzel enerji veriyorsunuz. Buna vesilesiniz. İyi ki varsınız o yüzden.
3: Karşılıklı.
1: Çok da şanslı hissediyorum kendimi böyle bir partnerle güzel bir
3: İlk
1: sohbete
3: gün,
1: girdiğim
3: ilk
1: için.
3: gün ve bir sezon ben gerçekten kalben annenize, babanıza, yedi göbek atanıza böyle asil, böyle kibar, böyle naif bir evlat yetiştirdikleri

0: için.
1: Ay.
0: Kalben teşekkür
1: Allah
0: ediyorum.
1: Allah razı olsun.
0: Ben burada olmaktan çok mutluyum.
1: Allah
0: daim
1: razı
0: olsun.
1: Olsun.
0: Rabbim hiçbir zaman o gülen yüzünü ve o asaletini yere düşürmesin.
1: Amin, amin cümlemizin inşallah. Rabbim hepimizi hep güldürsün, hep güzelliklerle karşılaştırsın inşallah. Çok sevgili seyircilerimize de aynı niyetlerimi, dualarımı hep ediyoruz zaten. Allah herkesin gönlüne göre versin. En güzel şekilde, en güzeli nasıl mümkün? Hep böyle
0: hep
1: soruyoruz.
0: Soruyoruz dersin.
1: Yani. En güzeli dersin. Nasıl mümkün? Daha güzeli nasıl mümkün?
0: Çok çok güzel bir soru ve dua.
1: Evet, bazı insanlarda da bir yalnızlık enerjisi mi var desem? Hep yalnızlar, yıllardır yalnızlar, yalnız yaşıyorlar. Acaba onlarda kişi de diyor ki ben yalnızlığımla da barıştım diyor. Kimseyle diyor aynı evi paylaşamam. Arkadaşım da gelse sıkılıyorum 3-5 saat sonra. Bu nasıl bir enerjidir?
0: Ne kadar zor bir şey bu. Kişi kendisinde bu tercihi kendisinin yaptığını zannediyor. Hani bu benim tercihim. Yıllar beni yordu. Yıllar beni yorduğu için de ben artık çok insanlarla hemhal olmak istemiyorum. Biraz daha mazmut ve kendime dönük yaşamak istiyorum diyor. Haklıdır. Zaman bizi gerçekten bazen çok yoruyor. Yani sevdiklerimizden aldığımız kırıcı hareketler ya da hak edip kazandıklarımızın avcumuzun ucundan uçup ya da yaptığımız projeleri, tasarıları birinin çalarak ya da gasp ederek yok etmesi bizi psikolojik olarak içeriye doğru döndürebilir. Burada hak veriyorum ve onlara sonsuz katılıyorum. Ama bir şey daha var gönül dostlarım. Bu da şudur. Görünmeyen ama aslında var olan enerjiler eğer bizimle tanıştı ve bize doğru gelip arkadaş olmaya başladıysa, çünkü ben negatif cümle kurmak istemiyorum, bunun Türkçe cevabı musallattır. Ben bu kelimeden nefret ettiğim için arkadaşınız var diyorum. Yani
1: ecikmecikler.
0: Ecikmeciklerim size arkadaş olmuşlardır. Bunlar da bir şekilde eğer sizinle tanışıp sizin hayatınıza girdilerse siz artık kimseyi sevemez, kimseye güvenemez, kimselerle beraber olmak istemezsiniz ve yalnızlığa dönersiniz. Bir süre sonra o yalnızlık sizin ruh sağlığınızı da bozar. Evlenemezsiniz, ilişkileriniz uzun soluklu olmaz. Onun için yalnız kalma tercihinizi yani çok dikkat edin, uzun solukluya doğru gidiyorsa bilin ki üzerinizde negatif bir enerji vardır. Bu da gittiğiniz, merak ettiğiniz abidik gubidik yerlerde hani insanlar geleceğini merak ediyor. Bir şeyleri sormak istiyor. Bir şeyleri duymak istiyor. Sevgili gönül dostlarım, Aslı Hanım çok güzel bir konuya değindi. Ben de tamamlayayım. Merak edip kapıları çaldığınız, o yerlerde duymak istediğiniz gelecekle ilgili her ne ise unutmayın ki Allah'tan başka hiç kimse yarını bilemez. Yarınlar anlar içerisinde değişir, saniyeler içerisinde.
1: Ya
0: saniye için şimdi siz dediniz ki şu telefonumu alıp Aynur'a hediye etmek istiyorum. O çok dahi bilgiler size dediler ki Aslı telefona Aynur'a hediye ediyor. Size bir ses geldi ya da benim bir bakışım, bir duruşum sizin hoşunuza gitmedi. Ya vereceğim bir garibana, niye Aynur'a vereyim dediniz. Anında fikir değişti.
1: Değişti.
0: Nasıl oldu şimdi?
1: Kader de değişti.
0: Bitti. Onun için sevgili gönül dostlarım, o gittiğiniz yerlerde merak ediyorsunuz ya beni bu seviyor mu diye. Adam da dedi ki ya da kadın evet sana ölüyor, sana seviliyor. 3 gün sonra adam senin bir huyundan ötürü seni terk edebilir. Bu gayba girer. Bu gayb. Oluşmamış ömrü dahi, kaderi dahi, sabit kader olarak bildiklerimizi dahi Allahu Teala ne diyor? Kaderin üstünde de bir kader var. Onu da insanlar cüzi iradeleriyle şekillendirebilir. Yani sizin yapacağınız güzel hareketler ömrünüzü uzatabilir. Yani bir sadakanız, vereceğiniz bir güzel cümle, bir yoldaki taşı kaldırmak, karşıdakinin Allah ömrünü uzatsın dediğinde kabul olan

0: Meleklerin amin dediği olay kaderin üstündeki kaderdir. Yani biz diyoruz ki bu abidik gubidik yerlere gittiğinizde merak edip duymak istediklerinizi duyacağım diye gittiğinizde işte orada abidik gubidik yerlerde ecük mecüklerle arkadaş olabilirsiniz.
1: Eyvah eyvah.
0: Tabii kesin.
1: Ecük mecükler bulaşır.
0: Çünkü eğer bir insan sizin geçmişinizle ilgili net bilgiler veriyor ise, bakın geçmişinizle ilgili net bilgiler veriyor ise, hemen kaçın oradan. Bilin ki ecük mecükle çalışıyordur. Çünkü

0: sufle yaparlar. Çok uzun ömürlü oldukları için bilgi transferleri çok hızlıdır. Ve onlara yeni bir beden, yeni bir can, yeni bir ruh gerekiyordur. Oradan kendinize bir arkadaş gelir ve bütün hayatınızı bitirir.
1: Gaybi de sadece Allah bilir. O yüzden gaybden haber veren ya da söyleyen zaten yalan söylüyordur.
0: Kesinlikle. Yani size 24 saat sonra ya da bu an içerisinde oluşabilecek bir şeyle ilgili hiçbir Allah'ın kulu bilgi veremez. Hı hı. Rüyalar hariç. Rüyalarda eğer halisane iseniz bazı olabilecek kaza, bela ya da farklı bir durum, eğer ailenizde evliya, enbiya, şehit, iyi bir insan vefat etmiş ve onun ruhu bu alemde ama siz onları göremezsiniz diyor. Belki onlardan rüya aleminde bir süfle gelebilir.
1: Bazılarının rüyası gelir. Çıkıyor gerçekten. Tabii, bu insanların gelir. Özelliği ne oluyor? Geçmişinde mi bir evliya yaşamış?
0: Tabii, geçmişinden. Şimdi diyor ki şehitler ölmez. Hı hı. Sahi bilgi yani. Kesin bilgi. Şehitlerin de mertebesi vardır. Şimdi ailemizden, geçmiş atalarımızdan Allah için, dini için, vatanı için, ailesi için, milleti için, Kur'an'ı için şehit olduysa o ruhlar diyor bu alemde. Hı hı. Beden çürür, ruh baki. Onlar eğer bu alemde ve sevdiği torununa, evladına, yakınına bir olumsuz ya da olumlu bir şey rüya aleminde süfle yapabilir. Hmm. Farklı bir şekilde gösterebilir ki bu herkes için geçerli değil. Diyorum işte takva sahibi olmak, teslim olmak, Allah'a secde etmek. Yoksa öyle rüyalar şeytandan da olabilir. Bunu Peygamber Efendimiz de söylemiştir. Her rüya sahi rüya değildir. Onun için rüyaların sahi olduğunu da abdestli uyuyorsak, Allah'a üç kulu Allah bir elham okuyarak yatıyor isek, geçmişimize rahmet okuyor isek, o rüyaya iblis gelemez.
1: Evet, çok güzel. Bunlardan bu mesajları alabiliriz. Eğer bu mümkün. Doğru bir rüya mesajıysa evet. Bu. Mesela bazen insan yeni bir sayfa açmak ister.
0: Evet.
1: Eskiyi kapatmak ister.
0: Evet,
1: eski bitmiştir.
0: Zaten.
1: Kapatmalı mı? Yeni bir Tabii. sayfa açmak için. Hangi enerjiye girmeliyiz? Yani neyi değiştirmeli? Düşüncesini mi değiştirmeli? Enerjisini mi değiştirmeli? İnsan ne yapmalı?
0: Aslı yazsaydım deseydim ki Aslı'cığım lütfen bunları bugün okur musun? Yemin ederim belki de başka bir şey olurdu.
1: Evet.
0: Çok güzel. Bakın gönül dostlarım. Giden gitmiştir. Gittiği gün bitmiştir. Eğer sizin bir hatanız, sizin kırıcı bir davranışınız, sizin bir yanlışınızdan ötürü gittiyse giden, bununla mutlaka yüzleşin ve vedalaşın. Çünkü her bitişin bir veda hakkı vardır. Neden, niçin olduğunu bir görüşmek her zaman faydalıdır. Hem bu dünya hem ahiret için. Ama bitti. Yani kavgayla, kıyametle uzun süre mücadele ettin. Seni dinlemedi, seni değersizleştirdi. Seven sevdiği için yanlışını fark eder ve kendini zaten toparlar.
1: Evet.
0: Eğer kendisini toparlamıyor ve yanlışa devam ediyor ve artık başka kaçış noktası kalmadı, bitiyor. Bitiyor ise lütfen bir daha kapıyı açmayın. Kapayın.
1: Evet.
0: Kapayın. Ben bununla ilgili gerçekten her zaman söylüyorum, toprağa eşin, en sevdiklerimizi toprağa verdik. 50 gün ağladık, ben 20 senedir ağlıyorum ama yaşamaya devam ediyorum. Dolayısıyla gömün, üstünü örtün, ha çok mu kalbiniz acıyor? Bırakın acısın ama bir daha hayatınızı alın.
1: Ne gömeceğiz toprağa mesela?
0: O duyguları.
1: Duyguları mı? Mesela gömerken ne diyeceğiz? Artık seni sevmiyorum, öyle mi?
0: Hayır, ne münasebet. Ya Rabbi her şey, ben her zaman aynı cümle bakın. Sen her şeyi biliyorsun. Toprak çok şeyi kapatır. Ya Settar, ya Settar, ya Celilü, ya Cebbar. Celal sıfatına sığınıyorum. Güç, cemal güzelliktir.

0: Celal sıfatı güçtür, heybettir. Senin gücüne sığınıyorum ya Rabbi. Benim üzerimde tecelli ettir. Ve bu ızdırapları yaşatan, gözyaşı döken, kalbimi acıtan, bu acıdan kurtulmak için bana güç ver ve ölüm soğukluğu ver.
1: Ölüm soğukluğu. Yani yüreğim soğusun.
0: Soğusun. Toprak örter. Bakın bir yerde necaset vardır. Kokar, iki kürek toprak atarsan o koku biter. Toprak her negatif enerjiyi pozitife çevirir.
1: Çok güzel.
0: Toprak kadar muhteşem hiçbir topraktan var olduk. Dolayısıyla toprak acılarımızı da gömer. Bize güller, goncalar da açtırır. Onu oraya gömün ki size laleler, sümbüller, güller açılır.
1: İnşallah.
0: Siz onu kendinize replik yapar, sürekli sürekli tekrar ederseniz o enerjiyi beslemiş olursunuz. Beslememek için ne yapıyoruz? Onu götürüyoruz, toprağa koyuyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi, bakın cemal sıfatı güzellik sıfatıdır. Celal ise heybettir, güçtür, azamettir. Onun için cemal sıfatının tecellisini isteyin, güçlü olun, gömün gitsin. Bir daha da almayın.
1: Peki.
0: Gideni bir daha almayın.
1: Gömdük diyelim.
0: Tabii.
1: Şimdi yeni bir
0: laleler
1: hayat
0: açacak.
1: Laleler istiyoruz.
0: Güller açacak.
1: Güller açsın istiyoruz.
0: Ya Vedud diyeceğiz. Ya Rabbi, bu yangınımı sen biliyorsun. Bu yaşadıklarım sana ayan beyan açık ya Rabbi. Gönlüme huzur, ruhuma ruh arkadaşımı istiyorum.
1: Ha, ruh arkadaşımı.
0: Ruha, tabii. Yani aynı yemekten keyif alacak, tenlerimiz dokununca birbirinden keyif alacak, iman açısından aynı pencerede bakacağımız ve benim sana ibadetimde, sana şükrümde bana engel olmayacak. Aynı pencerede bakacak, aynı güzellikleri sunacak hayat arkadaşı istiyorum.
1: Ay, amin.
0: Helalinden bol, bereketli kazançlar istiyorum. O gün biz bir konuşma yaptık burada. Yüzlerce soru geldi. Peki hocam, sizinle ne dua okuyacağız dedik ya, elleriniz açın pazarı pazartesiye, çarşambayı perşembeye. Gönül dostlarım, bütün evrende ne var ise Allah'ın esmalarında bunlar var. Aşk mı istiyorsun? Ya Vedud de. Ya Vedud. Ya Rabbi, beni sev. Benden razı ol. Sen benden razı olursan cümle alem benden razı olacaktır. Ya da olmasa ne fark eder? Sen benden razı olduktan sonra. Aşk enerjisi, tekrar söylüyorum, güldür, gül yağdır. Eğer pazarı pazartesiye bağlayan evlilik, aşk, birliktelik istiyorsanız gül yağı damlatın.
1: Pazar gecesi gül yağı damlatacağız.
0: Birkaç damla
1: yatağımıza.
0: Kendinize, yatağınıza ve bununla uyuyun. İnanın Allah'a andolsun, kim ki elini Allah'a açmış, eğer kalbi kara değilse mümkün değil ki cevap almasın.
1: İnşallah.
0: Allah'ın kelamı şöyle diyor ki, isteyin vereyim.
1: İnşallah. İstemeyi bilmiyoruz biz herhalde doğru düzgün.
0: Bakın, isteyin vereyim hiç Allah'ın kelamında yanlış olabilir mi?
1: Estağfurullah.
0: Mümkün
1: tabii,
0: mü?
1: Tabii.
0: Olma ihtimali yok. Onun için isteyin diyor, emrediyor. İsteyin vereyim. O zaman onun dediği sıfatla istiyorum ya Rabbi diyecek.
1: Ruh eşime, ruh arkadaşımı arıyorum.
0: Yolumu, yaşamımı, yarın olacak çocuklarımı mutlu, inançlı, huzurlu bir ortamda büyüteceğim bir eş istiyorum. Sadece 15 gün beni mutlu edecek bir arkadaş istemiyorum deyin. Bakın.
1: Ömürlük.
0: Hayır, ömürlük isteyin.
1: Ömürlük yanımızda
0: dedi.
1: Kalacak.
0: Tabii.
1: En ufak sıkıntıda çekip gitmeyecek.
0: Gitmeyecek. Kapını
1: hep
0: basmayacak.
1: Yanımızda olacak.
0: Darp yapmayacak. Senin kalbini kırmayacak. Seni refüze etmeyecek. Senin için ölüyorum deyip seni öldürmeyecek. Akıllı olun ey hanımlar, akıllı olun.
1: Senin için ölüyorum diyenden çekinmek mi
0: tabii,
1: lazım?
0: Tabii.
1: Neden, ne demek istiyor orada?
0: Ölürüm. Ölmez. Kendini öldürür mü? Seni öldürür. Yani ölüm enerjisi.
1: Aman.
0: Hani darptan bahsetmiyorum. Duygu olarak.
1: Sen olmasan hayatımda ölürüm. Sen de şöyle zannediyorsun. Ay, beni ne kadar çok
0: tabii,
1: seviyor.
0: Tabii.
1: Demek ki bensiz nefes alamaz.
0: Tabii.
1: Ömrüm. Canım, nefes.
0: Evet.

0: de şey böyle yazıyor ya, ömrüm.
1: Evet.
0: Sen şöyle diyeceksin, tabii.
1: Ha. Görürüm ömrünü.
0: Arkadaşlar size görüyoruz, görüyorum.
1: Evet.
0: Diyeceksiniz ki bana saf gel, saf. Olduğun gibi gel. Ben şov istemiyorum, şovu da sevmiyorum. Tabii ki kişi sevdiğini söyleyecek. Şimdi ben her programda dikkat edin, sarın sarın başa alın. Her geldiğimde aslanıma kalbimi akıtıyorum. Çünkü Allah diyor ki cimri olmayın. Yani seviyorsanız sevdiğinizi söyleyin. Güzelse güzel olduğunu söyleyin. Eğer yanlış bir şey varsa da tenkit edecekseniz tenkit etmeyin. Güzellikle, örneklerle anlatın. Yani kalp kırmak, gönül kırmak başka hiçbir şeye benzemiyor. Zira kalp Allah'ın evi. Unutmayın. Yani bardak kırılır, yenisini alırsınız. Ev yanar, yenisini yaparsınız. Kalp kırılırsa orada Allah'ın evi, mabedi, yenisini
1: Orada
0: yapamazsınız.
1: hak kalıyor değil mi? Hakka girmiş oluyoruz.
0: Kesinlikle ebeden
1: Kimse
0: kalıyor.
1: kimsenin kalbini kırmasın, kırmamaya çalışsın.
0: Çalışsın
1: Hadi
0: en
1: kırdın
0: azından.
1: diyelim, istemeden de olsa o zaman
0: Özrünü
1: özrünü, affını
0: adam
1: isteyeceksin.
0: gibi. 10
1: Evet.
0: günde bir değil. Her gece tantana yapıp sabahına ya da gece canın istediği karına gel karım demeyeceksin. Kadın kutsal. Beyler yanlış anlamayın. Allah bizleri sizlere emanet etmiş. Sizleri başımızdan eksik etmesin. Ama zulmede kadınlar, anneler uğradığı için ben burada hemcinsim olarak kadınlar, kadınlar, kadınlar. Bakın Allah'ın emanetidir bayanlar size. Eğer nikah akdinizi alacaksanız, onunla birlikteyseniz onun vebaline girmeyin, onun kanına girmeyin. 3 dakikalık hevesiniz için insanların evini, barkını, yuvasını kan gölüne çevirmeyin. Rica ediyorum, rica ediyorum. Ahirette de hesabını veremezsiniz. Burada da bir masum kadının gözünden düşen bir damla yaşın bedelini ödeyemezsiniz, bilin istiyorum.
1: Evet.
0: Aha, de imza.
1: İmzayı da attı
0: Aynur
1: Aynur Akgün. Vallahi çok güzelmiş. Şimdi yaz aylarına giriyoruz ya.
0: Evet.
1: Onu konuşalım. Yaz
0: Tabii.
1: aylarında böyle yaz aşkları oluyor.
0: Olur.
1: Olur. Yani yaz aşkı ne oldu? 2 hafta, 3 hafta sürdü. Ondan
0: Tabii
1: sonra
0: tatil
1: bitti. Tatil
0: boyunca.
1: boyunca nasıl anlayacağız karşımızdaki kişinin bizimle ciddi olup olmadığını?
0: Olmadı.
1: Birazdan onu konuşalım.
0: Tamam,
1: Kısa
0: hay
1: bir
0: hay.
1: araya gidelim.
0: Tamam.
1: Aradan sonra ciddi ilişkileri konuşuyoruz. Ayrılmayın.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
3: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Bu salı 700 gram tarsüt tam yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 255 lira.
8: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
9: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni e-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi.
10: Onaylandı.
9: Dinamik Sürüş Testi.
10: Başardı.
11: Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku.
12: Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
13: Obsesso, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
14: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
15: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
16: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
17: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
18: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli

0: güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
1: İşte bu Google Gemini.
2: Evet. Gemini, bana yazlık bir saç modeli öner.
1: Ay çok güzel.
2: Açılmış rengini göster.
1: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
2: Ay kızıl mı olsam?
1: Şahanesin Gemini.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Profilo'dan X Large veya XX Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye. Oh.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Ben taraftarım. Yağmurda çamurda desteklerim. Benim iyi uyumam lazım.
3: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Yakıt alacağız, yine yandık.
5: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
6: Aradığınız tarifler, tatlılar, hamur işleri, sebze ve et yemekleri, televizyonda kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler için Nermin'in Enfes Mutfağı YouTube kanalında.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla...

0: ile buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: olamaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: O ne biçim bir araba be zaten? Kaç yaşındasın sen? 130 falan mı?
4: Sayılır.
3: Bunu posta kutusunda buldum. Balık alacaksın. Balık biz yemeyiz ki. Pis bir şey kokar bir de o. Turuncu Japon balığı.
4: Ne yapacakmış peki?
3: Izgarası iyi olur dedi.
4: Bu nedir?
3: Köpek bayram. Beni geç.

0: Amacım sizi gerçeklere uyandırmaktı.
1: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
2: Bosch FlexDoor buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
3: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
5: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Sadece durulardım.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo vallahi.
11: Sen de sadece Duru'la.
12: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
13: Sen mi geldin? Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?

0: kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Çok sevgili metafizik uzmanımız Aynur Akgün'le birlikteyiz. Yaz ayı geldi ve yaz aylarında da bazen gönül bağları çok mu gevşek oluyor, ne oluyor acaba?
7: Yaz aşkları.
6: Yaz aşkları çok fazla gündemde oluyor. Yani bir aylık, üç haftalık, iki haftalık böyle aşklar bize lazım değil.
7: Kesinlikle değil.
6: Nasıl anlayacağız?
7: Şimdi insanlar tatile giderken sosyal ortamlarda çalışan baylar, bayanlar. Etrafımda 10 tane mesai arkadaşım var. Başka kimseyi görmüyorum. Tatile gideyim, orada biraz hareketlidir hayat diyorlar. Hı-hı. Zaten giderken beyefendi eğer bekarsa, yalnızsa orada hemen kendine bir partner arıyor. Hanımefendi de zaten o mantıkla gidiyor. İnşallah birini bulurum diye, yazık garibim. Aa, adam da masaya güller, çiçekler, papatyalar, şahane masalar. Aa diyor, tamam, hayalimdeki adamı buldum. Hafta geçiyor, 15 geçiyor, sonra ayrılıyorlar. Ayrıldıktan sonra... İşte her sabah günaydın, her akşam iyi akşamlar, sonra uzuyor. Sonra iki güne, sonra üç güne bir bakıyorsunuz ki adam ortada yok, kaybolmuş. Kadın perişan. Şimdi böyle durumlarda ben gerçekten samimi olarak söylüyorum. Eğer biz bir şey yaşıyorsak bayanlar, psikolojik olarak ruhunuzu, kendinizi kötü hissetmeyin. Bir şey yaşadınız ve mutlu olduysanız o anı, o ambiyansı orada noktalayın. Geriye götürüp kendi, çünkü o kadar kötü hissediyorlar ki, evet, kullanılmış olduklarını düşünüyorlar. Psikolojik bunalımlara giriyorlar. Ruhları tedavi olamayacak kadar çöküntüye uğruyor. Oysa inanıyor, o hayalinin aşkıydı, geldi beyaz atlı prens. Oysa adam sahtekardı. Onun için lütfen rica ediyorum, öyle bir haftalık, üç gün otelde tanıştığınız, kahvaltıda selamlaştığınız beylere prim vermeyin. Ne yapın? Deyin ki ben bir hafta sonra döneceğim memleketime. Telefonum bu, adresim bu. Arzu edersen dönüşten sonra.
6: Nasip
7: biz
6: olursa.
7: Buraya, tabii biz buraya tatil yapmaya geldik. Yani siz eğer gerçekten sizde olumlu bir iz bıraktıysam, ben de sizde aynı duygulardayım. Dönüşte görüşelim deyin. Dönüşünüze yayın. Uzun zamana yayın. Nedir uzun zamana yayın dediğim? Çünkü arada hiçbir şey yok. Birbirinizi hiç tanımıyorsunuz. Bir bak her gün mi arıyor? İki günde bine mi düşüyor? Üç gün sonra kayıp mı oluyor beklentilerini? Erkekler çok uzun beklemezler. Size tiyo.
6: Acemici mi davranırlar?
7: Çünkü eğer hedefinde bir yatak olayı ya da bir beklenti olayı varsa, bunu en kısa zamanda yaşamak ister. Baktı ki sen de ipe un seriyorsun. Der ki ben bunun nazıyla mı uğraşacağım?
6: Bir hafta, iki hafta, ondan sonra vazgeçer.
7: Hadi bay bay der. Kendinizi kötü hissetmemeniz için o süreyi, bay bay deme süresini doldurun. Konuşarak, yemek yiyerek, telefonlaşarak. Ama asla kendinizden ödün vermeden.
6: Evet,
7: sevgili
6: çok önemli.
7: Sevgili gönül dostlarım.
6: Hanımlar, inşallah
7: edin,
6: doğru
7: lütfen
6: insanı bulursunuz. Belki kesinlikle bu yaz hayatınızın aşkını bulursunuz.
7: Amin.
6: İnşallah, amin. Öyle diyelim, öyle niyet
7: amin
6: edelim. Bir
7: amin
6: sezonun sonuna geldik.
7: Şükür.
6: Çok teşekkür ediyorum bu sezonu birlikte geçirdiğimize dair.
7: Güzeldi.
6: Çok şanslı hissediyorum kendimi.
7: Ben de. Sevgili gönül dostlarım, tekrar görüşmek üzere yeni sezonda inşallah.
6: Evet, inşallah.
7: Sizlerden vazgeçmeyeceğiz. Görüşmek
6: yeni
7: üzere.
6: Yeni sezonda inşallah, inşallah sevgili seyircilerimiz sizi tekrar inşallah Beyaz TV ekranlarında hayatta her şey vardı Allah'ın izniyle görecekler. İnşallah. Sağ olun, var i̇nşallah. Olun. Görüşmek ümidiyle diyorum. Sevgili seyirciler, biz inşallah yarın yine buluşacağız. Yarına dek sağlıkla kalın, huzurla kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.
7: Amin.

0: Herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, gününüz aydın. Evinizdeki huzurunuz yerinde, tabii ki lezzetleriniz mutfakta pişsin inşallah. Nasılsınız? Umarım keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bizler bugün sizler için birbirinden renkli tariflerle, ışıl ışıl sunumlarla ekranda olacağız. Güne başlıyoruz efendim. Önce bir bakalım menüde neler var, sonrasında tabii ki top dolu bir iki saat beraberiz efendim.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Kat kat sarılmış yumuşacık hamurun lezzetli iç harcıyla buluştuğu, dilimlendikçe iştah açan şık ve doyurucu bir lezzet rulo poğaça. Dışı altın renginde çıtırlayan hamurun içindeki kıymalı harcıyla her lokmada yoğun lezzet sunan geleneksel ve güçlü bir atıştırmalık. Kıymalı avcı böreği. Uludağ'ın ferah ve gösterişli atmosferinden ilham alan kreması ve yumuşak kek katlarıyla hafif ama etkileyici bir tatlı. Uludağ pasta. Tortelloni makarnaların renkli sebzeler ve soslarla buluştuğu hem doyurucu hem modern sunumuyla öne çıkan soğuk bir lezzet. Tortelloni makarna salatası. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
0: Merak ediyorum. Yine arkada o bir şeyler arıyor, bir şeyler tarıyor. Ve hazır mısın?
2: Ben hazırım. Ben hep hazırım.
0: Dünyanın en lezzetli, en farklı, en güzel sunumuyla harika bir börek tarifi geliyor kıymetli izleyenlerimiz. Avcı böreği denemeyen var mıdır bilmiyorum ama bulgurun ve kıymanın ve cevizin eşsiz uyumuyla birlikte lezzetlenen harika bir tarif efendim. 4 adet yufka, 300 gram kıyma, 1 adet soğan, 1 çay bardağı ince bulgur, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı ceviz, tuz, karabiber, kırmızı toz biberle taşlandırıyoruz. Bulamak için 2 adet yumurta, 1 su bardağı galeta unu, kızartmak için ise sıvı yağına ihtiyacımız var. Bir ellerimi yıkayım da geleyim. Haydi bismillah.
2: Hadi yıka da gel. Nermin'im ben bu arada soğanımı biraz hemen hazırlayayım, seni bekleyeyim.
0: Onu kavuralım hemen. Efendim bugün tarifler efsane, hediyeler efsane, paylaşım yapacağımız konular efsane. Daha ne olsun efendim, bakın yağımız da orada hazır. Bugünün en lezzetli tarifleriyle karşınızdayız efendim. Birazcık soğanı, ondan sonra kıymayı önden güzelce ne yapıyoruz? Bir kavuruyoruz efendim. Kavrulmuş iç harcı da çok farklı bir lezzete ve boyuta ulaştığı için gönül rahatlığıyla sizlere önerebiliyoruz. 2 adet yumurtamız var. Yumurtayla ne yapacağız? Allah Allah, börek tavuk bular gibi böreği mi bulayacağız? Bunların hepsinin cevabı şimdi sizlerle olacak efendim. Soğanı iyice minik minik rondodan geçirdikten sonra kıymamızı tavamızın içerisine alıp kavurma işlemine başlıyoruz. Haydi bismillah dedik. Sonra soğanımızı, kıymamızı bir tık daha kavuracağız. O esnada ben de yufkalarımı keseyim ve aşama
2: bence cevizlerini istersen doğru. Ona daha çünkü var. Bu sefer şey olur, kurur.
0: Kurumaz, yumuşak.
2: Tamam, sen bilirsin.
0: Şöyle efendim, büyük üçgenler yapacağım. Bir yufkadan 6 tane çıkar diye düşünüyorum. Şöyle güzel avcı böreğimizle. Hem böyle ara sıcak olarak da düşünebilirsiniz. Ara sıcak olarak da servise

0: güzel giden bir tarif. Ama özellikle dış sunumu çıtır çıtır oluyor. İnanılmaz bir güzellik. Ne oldu?
1: Yok, özüme baktım da.
0: Ne oldu ki? Tamam. Şöyle alıyoruz efendim. Hepsini üst üste koyup üçgenlerimizi keseceğiz ve inanılmaz lezzetli çıtır çıtır bir tarif elde edeceğiz.
1: Avcı böreği, çoban turtası. Sence neden böyle şey? Avcının böreği var,
0: Onlara
1: çobanın neden turtası var?
0: güç vermek için birazcık daha. Bir de bunu şeye de benzetiyorum ben.
1: Neye?
0: Öbür börek var ya, paçanga gibi. Onu da
1: Ha,
0: benzetiyorum.
1: ama şey, görsel olarak bence benziyor. Yoksa
0: Şöyle.
1: tat, lezzet asla birbirine benzemiyor.
0: Evet.
1: Bak,
0: Şöyle
1: avcılar daha
0: yapıyorum.
1: tedarikliymiş. Yanlarında yufkası, soğanı, kıyması, bulguru.
0: Ve çok da bereketli olacak. Şöyle ikişer kat yufkayla üst üste koyup efendim harika bir börek saracağız dakikalar sonrasında. Böyle ekledim. İç harcımızda soğan, kıyma güzelce kavruluyor olacak. Burada efendim hiç yağlama yapmayacağız. Sadece iç harcı ile birlikte lezzetlendireceğiz. Soğanla kıyma kavrulurken şöyle cevizimizi de ufalayalım. Yufkalarımızı da hazırladık. Ve doğruyoruz.
1: Şunları ben bu tarafa çekeyim. Bizim aktüelin sağ solu belli olmaz. Öyle. Ben yalan söylemem ki aktüel.
2: Kaç tane çektirdin?
1: 30. Kırdın. Kurtardıklarımız hariç. Arada bir de kurtardıklarımız var Nermin'le. Reflekslerimize hakimiz.
0: Birazcık cevizlerimizi dişe gelir vaziyette doğruyorum. Böyle lezzetli bir kıymalı iç harç yapıyoruz. Ve sonrasında efendim yine harika bir teknikle katlayacağız ve bulama yapacağız. Bakın orada soğanlar çok güzel kavrulurken cevizini de şöyle
1: Oldu benim için.
0: yağını akıtması için içine ekliyoruz. Karabiber, toz biber ve tuz. Aman
1: O kadar.
0: yarabbim. Ve efsane bir iç harç ve bu iç harcın buluşturmamız gereken
1: Şimdi ben bunun altını
0: bir
1: kapattım
0: nokta.
1: aslında Nermin. Bu kadar.
0: Tamam.
1: Diğer tarafta kabının içinde ıslattığımız bulguru
0: Bakar
1: da
0: mısınız bulgurumuz nasıl güzel şişmiş? Onunla da güzelce bir bulguru harmanlayacağız. Üstüne alıp
1: O kadar.
0: hem böyle ilk sıcağı da çıkar. Daha da güzel olur. Bakın önden ıslattık. Hafif şişti. Şöyle. Şimdi üstüne o kıymalı harcı da gezdirip iyice harmanlayalım. Özdeşleşsin ki biz de böreğimizin içinde güzelce katlayabilelim.
1: Kesinlikle öyle. Bu arada ben
0: Şöyle.
1: evde izliyor olsam bu programı Nermin, ne yaparım biliyor musun? Hiç öyle 3-4 yufka ile falan yapmam. Ben sana söyleyeyim. Yaparım bunu 8-10 tane yufkayla. Yaparım iki katı iç harcıyla.
0: Atarım diyorsun
1: Sarar,
0: buzluğa.
1: sarar, sarar. Buzluk kaplarıma koyar atarım.
0: İyice diyorsun.
1: Aynen. Sonra çıkar.
0: Misafirime hazır olsun.
1: Kendisi yumuşasın, sonra paneli at, kızart. Hazır. Gerçekten bak, hayat kurtarıyor bu tarz
0: Efendim
1: tarifle.
0: şu görsele bakar mısınız? Vallahi şu iç
1: Vallahi şimdi
0: harcı
1: biz canlı yayındayız
0: böyle
1: diye.
0: bile kaşık kaşık yenir mi?
1: Aa,
0: Yenir
1: sen de
0: yani.
1: çıkartmışsın, ben de çıkarttım.
0: Bu iç harç kaşık kaşık gider. Benden söylemesi.
1: Gider, bir de öyle değil mi? Sen de hazırlıyor
0: Aynen
1: olsan
0: öyle.
1: yap bolcana, mis.
0: Şimdi iki kat yufkayı alıyorum. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bunun tek problemi güzel sarmamız lazım ki dışarı
0: Şöyle.
1: kaçamasın.
0: Güzelce bol iç harcıyla ne yapıyoruz? Lezzetlendiriyoruz. Fark ettiyseniz içinde hiç yağ yok. Neden hiç yağ yok? Çünkü zaten kızartacağız. Kızartacağımız olan hamura da zaten ekstradan yağ koymanın da bir anlamı yok efendim. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yeğenlere de şifa olsun inşallah. Şöyle bir güzelce sarıyoruz efendim. İki kat olmasının nedeni de daha çıtır çıtır olması ve daha lezzetli olması. Burada dün İstanbul Üniversitesi'ndeki panel inanılmaz güzel geçti. Çok kıymetli dekanlarımızla, çok kıymetli hocalarımızla harika konulara değindik. Gastronominin sadece yemek olmadığını, bir kültür, bir sanat olduğunu konuştuk. Ve mutfaktaki en önemli şeyin de bu zamana kadar aslında unuttuğumuz helal lokma olduğunu konuştuk. Bunların hepsi o kadar kıymetliydi ki sorularımızı hocalarımızın cevaplaması bizim için de çok büyük bir onurdu. Buradan tekrardan böyle güzel etkinlik yaptıkları için Sosyafest'e teşekkür ediyorum. Hepsine teşekkür ediyoruz buradan efendim. Sosyal medyadan da paylaştık, oradan da bakabilirsiniz. Şunu görüyorum, eskiden o dün de öyle konuşuldu. Gastronomide böyle çok şeyler yoktu aslında. Bu kadar ilerlememişti ve çok fazla tercih edilmiyordu. Ama artık böyle gastronomi okuyan o öğrenciler, gözlerindeki o ışık inanılmaz güzel, biliyor musunuz? Hep de söylediğim bir şey var. Ne kadar güzel kültür geliştikçe de inanılmaz bir potansiyel ortaya çıkıyor. O potansiyelle birlikte de ne oluyor? Çocuklarımıza yeni alanlar, yeni meslekler çıkıyor. Dün Eyüp Hocam şey dedi, çok yakın zamanda dedi, yapay zeka dedi devreye girecek. Ve aslında dedi, insan gücüne dedi gerek kalmayacak dedi. Ben de orada şey dedim, televizyon programları bile dedi yapay zeka ile yapılacak. Bizim dedim meslekler dedim, gastronomi okuyan çocuklar dedim o zaman boşa mı okuyor dedim. Hayır dedi, o şekilde değil tabii dedi ama dedi kendimizi dedi geliştirmemiz gerekiyor. Yapay zeka ile adapte olmamız gerekiyor. Bence yapay zeka her şeyi yapabilir ama bir el lezzetini, bir mutfaktaki reçeteyi bir insanın vermiş olduğu enerjiyle tamamlayamaz diye düşünüyorum. Sence?
1: Şöyle bence hayatımızda ben kendi adıma konuşayım Nermin. Bir şekilde ben
0: bitecek
1: onu...
0: mi?
1: Hayır tabii ki de
0: Yapay
1: bitmiyor.
0: zeka
1: Hayır tabii ki de.
0: gelince.
1: Hayır bitmeyecek bence.
0: Bence de.
1: Ama kendi mesleğinize yapay zekayı da dahil edin. Yani o alana sokun onu. Ben öyle yapmaya çalışıyorum kendim açıkçası. Kısmen becerebildiğim kadar. Çünkü Nermin şey var. Gerçekten hayat kurtarıyor. Doğru kullanırsan İşini kolaylaştırıyor, hayat kurtarıyor. Dediğin
0: Ama
1: gibi bir
0: dediğim
1: yapay
0: gibi.
1: zeka kalkıp sana burada paçanga saracak hali yok. Alcı böreği saracak hali yok.
0: Aynen öyle.
1: Ama sana reçete çıkartmak da yardım edecek. Görselde
0: Şey
1: yardım edecek.
0: olarak,
1: Teknolojiye ayak uydurmak
0: televizyon
1: bence.
0: programı olarak belki onu da yapabilir, sarabilir, edebilir ama çok yapay durur yani. İnsanların aslında artık istediği bir tarif değil, o eskinin vermiş olduğu hazzı yakalayabilmek. Böyle bir şeylere de orada dün şahitlik edince sizlerle paylaşmak istedim. Aslında bir yanım da üzülüyor çünkü yapaylık bizi bozuyor, gerçekten bozuyor. Ama iyi yönde kullanılırsa, kendinizi geliştirme adına güzel yönde kullanırsanız tabii ki bunun cevabı size güzel olacaktır. Üniversitede panelde artık yapay zeka konuşuluyor yani. Düşünün artık gerisini siz. Ciddi anlamda elimizden mesleğimizi alacak gibi gözüküyor.
1: Bence mesleğimizin bir tarafına entegre etmeliyiz. Ama zaten alamayacağı
0: Mesela
1: için
0: şey dedi
1: ne
0: yine
1: dedi?
0: Eyüp Şef. O da çok dikkatimi çekti Serpil. Artık bir kimyacıya, artık bir editöre, artık bir reçeteleri hazırlayacak bir insana ihtiyacım yok. Çünkü menüyü verdiğimde bana çok şık bir menü çıkartıp bunu yapabiliyorsun deyip açık ve net söylemem gerekirse diyor, kimyasına kadar, sağlık şeylerine kadar her şeyi yazıyor. Bunu bu kadar tüketirsen bu kadar olur falan. O yüzden diyor ben ekstradan hani yerim için bir şey tutmama gerek kalmıyor. Ayrı kimyacı, işte
1: Bazı
0: reçete
1: konularda
0: düzenleyici.
1: evet, bazı konularda kesinlikle doğru söylüyor bence de. Bazı meslekler maalesef
0: Çok üzücü ya. Bilmiyorum, ben
1: gidici ve
0: üzülüyorum.
1: zorlanacak.
0: Ben niye üzülüyorum bilmiyorum. Çünkü çocuklarımız okuyor. Ondan sonra dedim o zaman hocam biz okumayalım mı? Yok yok öyle değil dedi. Sadece dedi geliştirme açısında dedi.
1: Eyüp şefim de biraz karamsarlaşmış mı nedir anlamadım
0: Hayır,
1: ben.
0: o çok mutlu anlattı bunları biliyor musun?
1: Çünkü ben de şeye bakıyorum bu arada. Birçok konuda hayatımızı gerçekten
0: Keyifli
1: kolaylaştıracak.
0: anlattı.
1: Doğru entegre etmeye

0: çalışmak lazım. Mesela ben Batu'dan duyuyorum. O yüzden de hayatıma doğru entegre etmeye gayret ediyorum ki ben...
1: İstanbul Üniversitesi'nde resmen yapayı konuştuk yani dün.
0: Ben bir
1: Şöyle
0: de Nermin de bilir, beni tanıyanlar çok iyi bilir. Ben bir de
1: şaşırıyorum.
0: sosyal medya özürlü bir insanımdır.
1: Yo, iyi kullanmaya başladın sen de.
0: Ama şey, böyle hani algılarım açık hareket etmeye çalışıyorum.
1: Evet.
0: Dinliyorum mesela Batuhan, çünkü onlar bu işleri daha iyi biliyorlar.
1: Ya şöyle bakıldığında hiçbir şey tabii ki baki değil. Ama yine de net bir şey söylemek gerekiyorsa çalışmak ve üretmek ve aslında şu an daha çok çalışmak gerekiyor.
0: Bu arada sana bir şey söylesem inanmayacaksın, değil mi?
1: Söyle bakayım.
0: Ben yufkalarımı seninle konuşuyorken mesela bak algıma tek kat sardım, biliyor musun?
1: Ne yap? Ben de dedim ki benimki bitti, seninki niye bitmedi?
0: Hepsi tek kat. Ama ipek gibi sardım aynası. Hiç boşluk bırakmadım.
1: Bence o zaman sıkıntı yaşamayız.
0: Neyse yaptım valla.
1: Ben de diyorum benimki niye az çıktı? Serpil'e de yarısını vermiştim.
0: Ben bildiğin tek kat ve asla patlamayacak şekilde sardım. Ama son iki tanem iki kat.
1: Şöyle. Efendim güzelce önce yumurtaya sonra galeta ununa buluyoruz. Ya biz de aslında burada mesela benim sorularımı sorduğum çok kıymetli hocalarımın birisi beyin cerrahıydı. Yani diyor ki ne olursa olsun diyor yapaylık diyor bir yere kadar sonuç itibariyle diyor vücudumuzun diyor beslenmesi gereken alması gereken gıdaları diyor doğru yönlendirmek kendi elimizde diyor. Gerçekten şöyle düşündüğümde bilmiyorum bak yapay zeka iyidir hoştur kendisi bilemem ama bana çok mantıklı gelmiyor yani tamam reçeteler hazırlayabilir her şey hazırlayabilir ama şu verdiğimiz elin lezzetini
0: Ama işte biraz önce onu söyledik ya.
1: mesela robotlar çıkacak diyorlar robotlar
0: Ki var.
1: işte özellikle restoranlarda falan
0: Servis elemanı.
1: ha onlar gelecek diyor birkaç yıla kalmadan.
0: Gelir çünkü şey, Nermin gayet hijyenik, gayet hani insan gücünü kullanmadan
1: Çok
0: şeysiz hizmet
1: bana
0: yapacaklar ya.
1: korkunç geldi.
0: Ama şeyi düşün, mesela sen şeyi
1: O zaman
0: seviyorsun bu arada,
1: insanlar
0: chat'i
1: chat
0: seviyorsun.
1: ayrı bir şey, sohbet muhabbet ayrı ama benim
0: Ama
1: işimi alması hoş bir şey değil yani.
0: tamam, ama şey söyleyeceğim, şimdi o taraftan bakıyorsun, mesela sorduğun tüm sorularına cevap alabiliyorsun. Sen bazı soruları işin yetkilisine sorardın. Şimdi hayatımıza bir şekilde entegre oluyor ya, giriyorlar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: İnsanoğlu biz doğru kullanırsak çok da keyifli oluyor da işte. Doğru kullanmak lazım.
1: Üzüldüm birazcık da yalan yok. Onları dinlerken din
0: Bu arada
1: hocalarımı.
0: bir şey söyleyeyim. Çoğu meslekte şey var, biliyor musun? Allah koru yarabbim, tehlike altında.
1: Tabii canım. Yani tehlike altında. Neden tehlike altında?
0: Çünkü çok daha hızlı insan
1: Yani.
0: gücü olmadan yapıyoruz.
1: Efendim şimdi neyse işimize dönelim. Böreklerimizi hemen çevirmem gerekiyor. Yağım çok kızdı çünkü. Şöyle bir ters düz ediyorum. Harika güzellikte efsane bir börek hazırladık. Bakar mısınız efendim? Dakikalar içerisinde kızarıyor. Bunu böyle bir tabağımın üstüne çıkarayım ben.
0: Hoppa. Tahtana da alabiliriz. Aa şey mi, kızardılar.
1: Evet, birazdan da harika bir pastayla devam ediyor olacağız.
0: Şimdi.
1: Bakar mısınız efendim? Nar gibi kızardı. Dünyanın en pratik, en lezzetli tariflerinden biri içindeki o bulguruyla. Var ya, of yani.
0: Hadi bakalım şimdi bunu anlatsın yapsın senin yapay zeka.
1: İşte yakında
0: İşte o olmayacak.
1: çıkacakmış.
0: Yok, onu yapamayacak o.
1: Yapıyorlar
0: Nasıl?
1: ya videolar kız. Şimdi yapay zeka ile çıt çıt
0: Tamam, ama
1: çıtış
0: işte
1: kavuruyorlar
0: neyi
1: falan.
0: bak, biz seninle görüyoruz. Gördüğümüzde ne diyoruz? Bak bu yapay zeka. Tarif
1: Her
0: alamıyorsun.
1: şey ilk başta farklı sonra da normal
0: Hissedemiyorsun.
1: geliyor ya olağan. Ne bileyim. Korkutmuyor değil.
0: Şimdi.
1: Üzmüyor değil yani.
0: Korkma korkma, Allah'ın izniyle. Muz çikolata, damla çikolata. Şimdi.
1: Mesela bazen hakikaten verdiği tariflerle reçete de çıkmıyor yani. Olmuyor.
0: Görseli görüyorsun. Kitap, şiir.

0: Gel gör ki yapması imkansız.
1: Vay anasını. Ne diyeyim? Her şeyin hayırlısı efendim. Allah ne bileyim güzelliklerle donatsın hepimizi.
0: Amin.
1: Çocuklarımıza güzel, gerçekten hayırlı anlar, hayırlı ömürler versin ki bizler tabii ki bu dünyaya herkes gibi göçüp gitmeye geldik. Zamanını dolduran, vaktini dolduran tabii ki gidiyor. Gittiğinde de burayı Serpil'e veriyorum, oraya geçiyorum. Gittiğinde de tabii ki geriye güzel izler bırakmak istiyor çocuklarımız, torunlarımız. Değil mi Serpil Hanımcığım?
2: Kesinlikle öyle.
1: Açıp izlerler, yapay zeka da olsa. Babaannem de ne güzel yemek yapıyormuş derler.
0: Şey biraz.
1: Ne?
0: Yumurtayı keşke sulandırsaydım. Böyle
1: Çok
0: olacağını.
1: çıtlardı.
0: Yok yok, onun içine suyu koyup çırpacaktım ben de. Neyse.
1: Efendim, dünyanın en pratik tarifiyle geldik. Bu pasta sadece dakikalarınızı alıp inanılmaz görseli iddialı harika bir Uludağ pastaya dönüşecek efendim. Kekinde 6 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, aldığı kadar un. Yine kekini ıslatmak için yarım çay bardağı sütle devam ediyoruz. Dolgusunda 400 gram labne peyniri, pudra şekeri, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket şanti, 10-12 adet çilek, 1 adet muz, yarım çay bardağı damla çikolatamız var efendim sunumunda. Çilek, yaban mersini ve meyve sosları. Daha ne olsun işte efendim. Anne eli değmiş gibi yapıyoruz biz.
0: Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Sanki bu tek kat yufkalar daha sevimli oldular. Niye diye sor. Hani böyle şey değil, hamur hamur değil. Yufka yufka da değil.
1: Nasıl istiyorsa izleyicimiz öyle yapabilir. Kat kat.
0: Yufkalarım yanmasın.
1: Efendim burada pratik bir kek hamuru yapacağız. Bu hamurun içerisinde 6 adet yumurta kullanacağız ama o hamur gerçekten gözünüz korkmasın yumurta kokmayacak. İsterseniz yumurta sarılarını ayırabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde tek de çırpabilirsiniz. Biz kekimizi önden yaptığımız için ayırma işlemi yapmayacağım. Bu şekilde hepsini bir kasede sıkıca çırpacağım. Şöyle.
0: Bu arada pandispanya falan yumurta kokmuyor zaten Nermin ya.
1: Ya altı yumurtayı görünce izleyicim bazen böyle wow
0: Yok yok,
1: falan
0: biz artık
1: oluyor.
0: pandispanya olaylarını falan çözdük bence ya.
1: Yani.
0: Çözdük artık bunu. Olmaz
1: Şöyle.
0: şeylerde. Mutlak oluyor.
1: Yumurtanın içindeki beyaza bazen çok rahatsız oluyorum ama yapacak bir şey yok. O da yumurtanın özünde var efendim. Bazı şeyler özünden geliyor. Şöyle köpük köpük bir çırpma yapalım. Yumurtayı güzelce köpürtürken arkasından 1 su bardağı şekerimizi çırparak devam ediyoruz. Burada biliyorsunuz kek yaparken malzemelerin oda ısısında olmasına dikkat ediyoruz. Ve en önemlisi de güzel çırpıp şekeri içinde iyice özdeşleştiğini görmemiz gerekiyor. Ve sonrasında önceden ısıtılmış fırına koyabiliriz. İki tanesini öyle yaptım, sonra küçülttüm. Şöyle suyumu, sütümü ekliyorum. Bakar mısınız? Of aman yarabbim. Vallahi şu karışım çok güzel kabarır ben söyleyeyim size. Yumurta zaten
0: pamuk,
1: kendi kendine yeter. Şöyle içerisine bir miktar un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek ekliyorum. Elemeden de yapabilirsiniz ama elenmiş un her zaman keklerde, bakar mısınız içinde kalan şu kırıntıları. Şunlar işte bazen kabarmasını engelliyor. O yüzden eleyin. Şöyle.
0: Tabii elemeliyiz mutlaka. Burada kalan unu da mutlaka eleyerek yerine koymaz.
1: Yani o kekinizin kabarmasını önler. O yüzden biz ne yapacağız? Eleyerek koyacağız ki kekimiz güzelce kabarsın.
0: Saklaman lazım.
1: Aynen öyle.
0: Bu arada geçmeyen bir öksürük, geçmeyen bir şey. Bu nasıl bir şey ben anlamadım.
1: Geçecek geçecek Allah'ın izniyle.
0: Vallahi hala böyle ara ara...

0: Bak bir 15 gün oldu mu ilaçlarımı kullandım, yok
1: evet,
0: olmadı.
1: Evet. 15
0: günü
1: geçti.
0: Nasıl bir alerjisin?
1: Şöyle eleyerek
0: şarkı dilime
1: biraz
0: pelesenk
1: daha
0: oldu
1: unu
0: değil mi? Allah
1: ekliyorum.
0: Allah.
1: Bakın görüyor musunuz? Bunu özellikle göstereyim ki.
0: Tabii.
1: Şöyle. Güzelce çırpmaya devam ediyorum hamurumu.
0: Ben de nar gibi avcı böreklerimi kızartmaya devam ediyorum.
1: Evet, şu an tam istediğim kıvama aslında geldi. Bakın şöyle akışkan bir kıvamı var.
0: Kanıtlamakla uğraşmayayım diye bakıyorum ama.
1: Görüyor musunuz? Of, gerçekten çok başarılı bir hamur. Çok hafif daha eklemek istiyorum. Şöyle.
0: Şimdi
1: evet,
0: ne yapacağım
1: şu
0: biliyor
1: an
0: musun?
1: Kafi. Bir tık da isterseniz ılık su içerisine atabilirsiniz. O da keki yine hafif bir şekilde sakin sakin kabarmasını ve içindekilerin daha iyi özdeşleşmesini sağlıyor. İyi çırpılmış kek hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz Allah'ın izniyle. O yüzden
0: asla
1: iyi çırpıyoruz.
0: Şeker erimesi çok önemli onun değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Ya ben de onu çok takarım evde. Çırpar çırpar çırpar dururum.
1: Bakar
0: ki
1: mısınız?
0: Aman şeker bütün kalmasın diye.
1: Ben bunu elde yaptım. Siz bunu normal
0: evde makinede yapın.
1: Makineyle yapın. Hiç de yorulmazsınız. Yani ben burada sizi rahatsız etsin istemedim açıkçası.
0: Evet evet biz bazen yapıyoruz onları da. Bir de şey olur
1: kek
0: değil mi?
1: Kek kalıbımız dolapta
0: garanti
1: mı?
0: Yok. Bizim şimdi öbürünü çıkaracağım canımın içi.
1: Keşke hazırlasaydım.
0: Yok yok ben şeyi göstereceğim şimdi. Ben bilerek onu beklettim de. Hazır zaten kağıdı vesairesi.
1: Küçüğünde de olurmuş çünkü.
0: Hı?
1: Hazırlasaydı küçüğünde de olurmuş.
0: Yok benim fikrim de o da şimdi Allah için şey.
1: Evet şöyle.
0: Bizimkisi kabardı öyle çıktı bak Nermin orası.
1: Önden yapmış olduğumuz kekimiz hazır.
0: Bize çünkü soğuk lazım. Efendim ben bitirdim. Avcı böreklerimi topluyorum.
1: Şöyle koyuyorum.
0: Şimdi Nermin'im.
1: Bunu yıkamak gerekiyor mu?
0: Yok yok hayır hayır. Ama yok yok onu verme.
1: Bizim öbürü ben, olur benim ufak olanı. O zaten çok ufak
0: hiç
1: değil.
0: O duvarlarını sevmedim ben.
1: Ben de
0: sevmedim. Senin olan derken.
1: Şu av büyük olanıydı.
0: Hayır derinlerimiz var bizim.
1: Bunu da yapabiliriz.
0: Ha? Yok yani şey kelepçe şart değil zaten.
1: Tamam.
0: Dediğin gibi bunda da gayet keyifli olur yani niye olmasın. Ben onun yan duvarlarına tutunabileceğini düşünmeden şey dedim dur kalsın o.
1: Değil mi?
0: Evet. Şimdi bunları ben bir tahtanın üstüne alayım.
1: Birazcık yağını almasını bekliyoruz. Hatta bunu böyle yapacağım.
0: Direkt içine mi koyacağım diyor.
1: Yapışmaması için. Böyle iyice kalıbınızın zeminine yerleştirin pişirme kağıdınıza. Çok da başarılı göreceksiniz. Kabarmış güzel bir kek yapacağız. Kekimiz de çok kabarmamış. Niye kabarmamış onu aldım.
0: Bizimkisi mi?
1: Ha.
0: Güzel oldu, güzel oldu.
1: Şöyle bismillahirrahmanirrahim.
0: Bu tamamdır. Nermin'im. Şimdi.
1: Ve bunun özelliği aslında çok güzel bir şekilde o dağ görüntüsünü vermek.
0: Nasıl şimdi, olacak acaba o Nermin?
1: İşte onu izleyicimiz hiçbir ayrılmasın. O dağ
0: hepsini
1: görüntüsüyle... Şimdi sizleri buluşturuyor olacağım.
0: Bir de volkan gibi şey akacak içinden. Sos akacak. Burası tamam mı? Gördük mü? Ben alıyorum gidiyorum.
1: Özellikle
0: o kalsın,
1: koydum.
0: Evet.
1: Oraya hepimiz görelim diye.
0: Şimdi.
1: Yok şunları. Yok gel. Gel sıcak yanarsın. Biraz sonra ye. Bak yandım. 180 dereceye getirdim. 180 derecede kekim burada güzelce pişerken biz de pişmiş olan keki ortadan ikiye ayıralım. Hadi bismillahirrahmanirrahim.
0: Ben bunu yapayım sen onu yap.
1: Meyveleri bu güzel kremamızın içerisine doğrayacağız. İyice
0: evet.
1: Karıştıracağız. Burada şantiyi önden kestik efendim. Şuradan da bir kesme yapacağım bismillahirrahmanirrahim.

0: Bunu kek kalıbının içinde mi yaptırdık? Sence?
1: Yani gerek de yok, yok gerçi. Yani. Sen üçgenlerini de şey yapıp aynı yere koyalım ki farklı gitmesin. Herkes kendi yerine dönsün. Ben şimdi...
0: Bizimkisi volkan olmuş, patlamış Serpil.
1: Evet evet, onu yarım üçgene getireceğim. Zaten aralarını açacağız yani Ermin. O dilime ihtiyacımız bile olmayacak, ben sana söyleyeyim.
0: Zeminde pandispanyayı görebilirsiniz. Gayet güzel, gözenekleri

0: Demirleyi mi vereyim diyecektim.
1: Ne aradın tatlım?
0: Niye çık? Evet. Bunu da alıyorum buraya böyle. Altındaki pişirme kağıdını çıkartıyorum. Bakar mısınız? Çok şeker bir pandispan yağmurumuz. Güzelce pişmiş.
1: Gayet keyifli değil mi? Sana fırça vereyim. Bu arada şey var artık biliyor musun Nermin? Biz ciddi ciddi böyle izleyicilerimize evde yapabilecekleri pratik, kolay, keyifli pastalar sunuyoruz biliyorsun değil mi?
0: Vallahi tam bir de canlı şimdi yaz olmayacak geliyor şeyler. Ya. Ha? Bir de şimdi tam yaz geliyor ya.
1: Evet yapın atın dolu bak sabahtan.
0: Bunu böyle eşit üçgenlere bölüyoruz.
1: Aa, bu çileğin hep kaçası var bugün ben şimdi sana sorarım.
0: Şöyle üçgenlerimi ayırdım.
1: İşte ben onu böyle arada bırakıp çıkaracaktım biliyor musun?
0: Niye arada bırakacaksın?
1: Yani tek parça alıp onu. Çünkü boşluk vereceğiz ya boşlukta bize fazla gelecek o bir tane dilim.
0: Olsun güzel gözüküyor üstüne pudra. Şimdi ne bileyim. Deliriz. Şimdi sütle zemini birazcık ıslatacağım. Kekimizin.
1: Sana fırça verdim yanında.
0: Güzel olması için şöyle sütle iyice ıslatalım. Böyle. Hem de bu süt yumuşatıyor. Aromasını da denkliyor. Of bakar mısınız vallahi kıymetli izleyicilerim.
1: Bak pandisman yarası yeri çetesi kaçmaz. Ben bizden söylemesi.
0: Benim için yeterli. Çünkü krema da gelecek. Şöyle bismillah.
1: Sanki bu kadar çilek yeter mi?
0: Yeter yeter.
1: Bilemedim şu anda. Bir tane şey alayım.
0: Şöyle bir karıştırıyoruz.
1: Spatula ile yapsak. Küstürmesek.
0: Şöyle muzla beraber iyice harmanladım.
1: Sana. Ama sanki çile yaz olduğunu.
0: Renkli ama bir tık daha katı olursa daha rahat çalışırsınız. Şantinin bir tık daha soğuk olmasına özen gösterim. Şimdi yayında öncesinden hazırladık ama yine de biraz daha yumuşak bir şanti var. Bir de burası çok sıcak. Işıkların altında ne yaparsanız yapın dakikalar içerisinde eriyor yani. O yüzden bunu dikkat edelim. Ve çilekleri biraz daha arttırıp ortasına dizmeye başlıyoruz. Görüntünün güzelliği yıkılsın yani bakın efendim. Evet.
1: Her yerine karıştırın.
0: Bakar mısınız? İçine bunun bisküvit koyabilirsiniz. Kek parçaları koyabilirsiniz. O kadar güzel oluyor ki soğuk öncesinden de. O da onu biraz daha sıkılaştırabilir aslında bisküvit. Böyle birkaç tane. Şöyle bismillah. Bakar mısınız? Şöyle bir dağ görüntüsü elde ediyoruz. Ve o dağ görüntüsünü şöyle bir yayıyorum.
1: Ben şuraları bir alayım mı? Böyle karışmış. Şöyle.
0: Gördünüz mü? Çok başarılı bir dağ. Yanardağ olsun bizimkisi bak.
1: Evet evet.
0: Anam.
1: Zaten öyle olacak. Volkan akacak kenarlarında.
0: Arkadan fırladı bu tarafa. İnşallah gezmemiştir.
1: Sen gel temiz tarafa.
0: Şeyleri hemen dizmeye başlayayım. Bir dakikamız var. Hem de dolaba gider pastamız o esnada.
1: Dokunmadım kekime. Bez dokundu falan demesin diye. Dokunmadım etrafında dolaştım.
0: Bismillahirrahmanirrahim bakın. O görüntüye bakar mısınız? Şöyle.
1: O tarafa alsana canım benim. Neredeydi bu? Böyle mi dışarıdaydı?
0: Efendim böyle diziyoruz hepsini. Şöyle. Bakar mısınız? Oo. Çok sevdiğim bir tariftir bu. Bir de bu çocukluğumuzun tarifidir aslında biliyor musunuz? Çocukluğumuzdan günümüze gelen güzel bir tarif.

0: Yetti bence.
1: Evet, bir artacak bir tane tahmin ediyordum onu.
0: Oh, bak, of, görüntüye. Şimdi efendim, süslemeyi biraz sorun mu yapalım? Getir o zaman.
1: Vereceğim.
0: Ver şeyini güzelce. Orta kısmına bolca çikolata sosumuzu veya da çileğimizi, artık elinizde hangi sosunuz varsa sıkabilirsiniz. Aralardan yanardağ gibi aksın efendim. Bir yere ayrılmayın, geliyoruz.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Peki şu eve ne dersin?
4: Çok yüksek. Bu çok alçak.
3: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
4: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
5: Kredi de yok, faiz de yok.
3: Peki ne var?
5: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum, gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
7: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
8: Allah aşkına neden?
7: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
8: Karnın doyar da ruhun aç.
7: Dört nala yaşıyoruz.
8: Tamamdır şaka mati.
7: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
9: Doyamadı pop kek. Doymayana pop kek pop kek.
10: Bu salı 700 gram tarsüt tam yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 255 lira.
11: Bulunmaz ben bilirim, ben bilirim.
12: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik Sürüş Testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Juke şimdi 1 milyon TL'ye 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
13: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
15: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
16: İşte bu Google Gemini.
17: Evet.
16: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
17: Ay çok güzel.
16: Açılmış rengini göster.
17: Ay tam benlik.
16: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
17: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
18: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
19: Net! Kazancım net, sigortam net.
0: O ne biçim bir araba be zaten? Kaç yaşındasın sen? 130 falan mı?
2: Sayılır.
0: Bunu posta kutusunda buldum. Balık alacaksın. Balık biz yemeyiz ki. Pis bir şey kokar bir de o.
16: Turuncu Japon balığı.
2: Ne yapacakmış peki?
0: Izgarası iyi olur dedi.
2: Bu nedir?
0: Köpek bayram. Beni geçin.

0: Amacım sizi gerçeklere uyandırmaktı.
1: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
2: Monaco Çey sadece ata sayma.

0: mağazalarında.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı...
4: Crux'la!

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Volkano, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
4: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
5: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
6: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
7: Dondurma gibi değil, dondurma.
8: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
9: Buyur Hasan.
10: Hadi oğlum.
8: Anne bir şeye bakıyorum.
10: Olmadı mı Hasan'ım?
8: Oluyor oluyor anne.
9: Seni koydu.
10: Hasan uyku vakti.
8: Daha işim var anne.
10: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
8: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
11: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
1: sigortam Net. Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
4: Partideyken ayakkabını vuruyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compeed'le gün seni.
5: Seviyorsak sebebi çok. Sütarsız mekebisi yok.
6: Fotoğrafımızı çeksene ya.
7: Taşıdık halkama.
8: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
3: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
9: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
10: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
11: Obseso.
12: Obseso. Let's go. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
9: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
14: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
15: Her ev güzel istikbal.
16: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
17: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
18: Efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi çok farklı bir tarifle geleceğiz. Kekimiz pişti gibi, sadece bir rengi kaldı. Aynen, onu fırında unutmayalım. Güzel bir kek oldu çünkü bayağı kabardı. Şimdi rulo poğaçayla devam edeceğiz. Bu rulo poğaçayı şöyle söyleyeyim. İstediğiniz her türlü iç harcıyla yapabilirsiniz. Bir kere onu söyleyeyim. Hamuru çok başarılı, birçok farklı poğaça hamurunda da kullanabilirsiniz. Ve bir koparma tekniği göstereceğiz. Hiç uğraşmadan, bıçak kullanmadan bu iplikle güzel bir şekilde koparacağız. Bunun için ekranda kalıyorsunuz. Ama malzemeyi saydıktan sonra bir sürprizim var. 1,5 su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı maya, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz aldığı kadar un. Sosunda 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay kaşığı kabartma tozu. İçinde 1 kase peynir rendesi, 1 kase lor peyniri, 1 dal, 3 dal taze soğan, tuz, kırmızı toz biber, üzerine yumurta sarısı susam. Serpil Hanım, sana hamur yoğurtturuyoruz bugün.
19: Yoğurttur.
18: Serpil'in elinin lezzetiyle hamur yoğursun.
19: Bu da bana sürprizim galiba.
18: Yere düşmüş Serpil Hanım.
19: Yok, ben en az bana o yorumu yazan hanımefendi kadar Allah'tan korkarım.
18: Her şeyi açıklayacağız. Biz buraya basamayız biliyor musun? Yere bir şey düştü mü hemen kaldırıp kenara koyarız bu arada.
19: Nimet'e en az bana yorum yapan hanımefendi kadar saygım sonsuz. Çünkü Nimet bilirim, Allah'tan korkarım.
18: Şimdi
19: yapmam, atmam. Bezimin arasına sıkıştırırım onu.
18: Evet, kıymetli izleyicilerimiz de rahatlasın.
19: Evet.
18: Üzerine yumurta sarısı ve susamımız olur.

0: olacak. Bakın burada çok güzel bir hamur yapıyor Serpil. Ben de geliyorum.
1: Nereye gidiyorsun ayol?
0: Gideyim ben, bir
1: bıraktı
0: gezeyim.
1: Beni gidiyor. Şimdi sütümü ekledim. Sıvı yağımı koydum. Bunların hepsi en az 1-2 saattir oda ısısındalar. Lütfen siz de böyle yapın.
0: 14 bin yorum almış. 3 bin de beğenisi varmış. Tamam, onu bugün açıklayalım o zaman.
1: Bence o itibarını kazanmış zaten.
0: Evet
1: abi.
0: Evet, 14 binle biz bu yola gideriz Allah'ın izniyle. Bunlar üstüne.
1: Sos.
0: Sosumuz olacak. Şöyle soğanımızı bir bismillah deyip minik minik doğruyoruz.
1: O da senin iç ağrıcın. Şimdi Nermin'im bir sulu hamur yaptım, anlatamam sana.
0: Gayet yumuşak, kıvamlı. Malzemeleri hocam. Hamur malzemeleri genel. Bak, ekrandaki hamurun malzemelerini güzelce karıştırıp ekledik. Ele yapışmayan bir mayalı hamur. Klasik bir mayalı hamur yani aslında. Sürekli yaptığımız bir mayalı hamur.
1: Evet, bunun çok şeyi yok.
0: Çok farklı bir hamur değil alışılmışın dışında. Maya, süt, yağ, tuz. Bunlarla güzelce destekledi. Yoğurdu vardı. Yoğurdunu ekledi. Mesela yoğurtlu poğaç hamurları da bana çok farklı yok. Gelir. Pofidik pofidik gelir.
1: Yani.
0: Kefirin mesela dengesini sağlar. Severim ben yoğurtlu. Yani sadece süt değil, yoğurt da kullanırım yani mayalılarda.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bu hamura yoğurt altı suyu, peynir altı suyu, ayran, kefir gerçekten başka bir boyuta.
0: Değil mi?
1: Tabii tabii, götürmeye ve şey olmasına sebep oluyor.
0: Lor peynirimin üstüne taze soğanımı ilave ettim. Onun üstüne toz biber ve tuzumu ekledim. Onun da üstüne kaşar peynirimi koyuyorum. Ama burada karıştırabilecek miyim bilmiyorum.
1: Biraz kabın küçük sanki, öyle hissettim ben de.
0: Ben de öyle hissettim.
1: O zaman bırakalım onu.
0: Böyle bir koyduk. Burasının ahenkini bir anlatabilsem size.
1: Ya.
0: Yanıyorum.
1: Kesinlikle onu bize şey yapsana biraz.
0: Yanıyorum
1: daha.
0: Yanıyorum yani.
1: Yaklaştır canım benim, ocakta yok ya.
0: Ve ince tercih ettim aslında bugün. Çok da ince giyindim ona rağmen. Artık yaz geldi.
1: Sıcak. Bize geldi bayağı bir.
0: Şöyle bir kaşarıyla iç harcımı havalandırıyorum. Bakın sıkmadan, birbirine yapıştırtmadan zaten baharatı, tuzu, taze soğanı şıkır şıkır bir görsel. Şöyle bismillahirrahmanirrahim deyip koyduk. Efendim bu arada...
1: Taze soğanlı falan yani içi değil mi?
0: Kokusunu keşke versek diyorum ya, of iç harcın. Kahvaltılık peynir tabağı gibi oldu. Arada Serpil bir lokma getirdi, verdi bana bu çoban böreğimizden, şey avcı böreğimizden. İnanılmaz biliyor musunuz? Bulgurlu kıymanın karışımının en lezzet, en tap yaptığı nokta, gerçekten söylüyorum. O yüzden deneyip buzluğa atın. Benden size nacizane
1: vallahi ben
0: tavsiye.
1: Sarıyor olsam Nermin onu evde.
0: Fazla sararsın.
1: Asla ha? Bu kadar sarmam. Şunu sana vereyim ben. Şöyle. Ellerimi kurtarıp geleyim mi tatlışko?
0: Olur. Sütümü ekledim.
1: Sen şimdi seversin onu, ben biliyorum annesi.
0: Yo, güzel olmuş ama parlak. Yoğurdumu ilave ediyorum. Hayatlar gerçekler. Yoğurdumu ekliyorum. Sıvı yağ ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir adet yumurtam. Börek yapar gibi sos yaptık. Görüyor musunuz kabartma tozum? Vallahi börek yapar gibi sos.
1: Kimi?
0: Oldu
1: almak
0: mu?
1: İstiyorum artık. Senin kekin nefis kabarmış. Gel bak.
0: O zaman bakar sana güveniyorum.
1: Senin kekin de çok güzel yanardağ olur.
0: Ben ekrandan bakıyorum. Ay vallahi pürüzsüz olmuş.
1: Daha önce kini soğuttuk. Soğutma sebebimiz de rahat ama çalışalım diye.
0: Olmuş. Allah güzel.
1: Aktüel sen kalıbı tut canım.
0: Hamurun
1: gel işe yara.
0: Güzelliğine
1: sen
0: bakar
1: kalıbı
0: mısınız?
1: Tut, ben bunu çıkarayım. Ta, tut.
0: Aa
1: sıcak. Sıcak. Ya kıyamadım sana gene. Geliyor biliyor musun böyle tutacak.
0: Efendim.
1: Ya sana kıymadım.
0: Başarısı ortada, bakın ölçüsü, kıvamı.
1: İşte buyurun.
0: Şöyle.
1: Aa, dedi bana ki atıyorsun.
0: Görüyor musun?
1: Nermin'im.
0: Ha?
1: Atıyorsun dedi bana.

0: Az olan konuşuyor Serpil ya. Biz valla seninle çok hassas davranıyoruz. Yoksa
1: Değil
0: bunların
1: mi?
0: hiçbirisine cevap.
1: Bak şeyi de söylerim. Atıyorum bak şu an mesela maydanozu aldım ya. Bu yanlışlıkla hamura karışınca başka bir şey gibi göreceksiniz diye hep hatırlatırım.
0: Bakar mısınız? 40-45 dakika sonra
1: dur geliyorum yanına.
0: Hamurun gelen vaziyeti bu. Ona göre bu hamuru... bak bak canım gel. Kırmayayım seni gel bebeğim.
1: Gel annesinin bebeğim. Balığı gönder. Kaşar.
0: Bak bu da aynısı kabaracak ben size söyleyeyim. Yapmışım birazcık.
1: Streçi çöp atmaya korkan biz. Allah verme nimet atacağım üstüne basacağım Allah yazmaya.
0: İkiye böleyim iki rulo yapalım.
1: Olur büyük çene değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet çünkü bayağı iyi gözüküyor. Hı
1: hı, reçetemiz maşallah çok güzel.
0: Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Çok kırmadan incitmeden şöyle.
1: Gel bakalım.
0: Börek gibi sos hazırladık.
1: Sana ben çok güzel bir oklava şey merdane vereyim.
0: Allah börek gibi.
1: Sen seviyorsun merdaneyle.
0: Merdaneyi almak gerektiği noktalar oluyor.
1: Şimdi. Çok güzelsin. Nermin bir taktik gördüm. Kare ya da dikdörtgen açmak gerekiyor evet. ise eğer. Şöyle yapıyorlar bunu yuvarlak ya. Kesiyorlar. Pıt pıt pıt pıt pıt. Şey, dikdörtgen ya da kare açılıyor. Ne yapmak istiyorsan.
0: Süper.
1: Çünkü biz şöyle kare açmak istiyoruz.
0: Efendim şöyle merdaneyle.
1: Ben şeyi, iç harcını biraz sence bekliyorum. Elimle yoğurmalı mıyım? Şeyler kalmasın diye. Ne diyorsun?
0: İyi gibi gözüküyor. Sen ha. bilirsin. Topak birazcık. Evet.
1: Ha, keserken rahat. Keselim, görselimiz rahat.
0: Şöyle bir. Hamuru esnetme yapıyorum.
1: Çıtırtıların hamur, duyuluyor buradan.
0: O kadar kabarmış ki reçete olarak. Bakın şu an benim için güzel, harika bir hamur. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Döndüre döndüre açıyorum. Her yeri de eşit olsun.
1: Fokoçu ekmeği gibi yaptım Nermin bakar mısın?
0: Ne güzel kabardı.
1: Evet. Kerem bugün evde mi?
0: Hep evde maşallah. Okullar tatil oldu bir de artık. Evde daha rahat çalışıyormuş üniversiteye.
1: Tabii herkesin çalışma alanı, taktiği, şekli.
0: Evet sen bunun içine bana sosumu...
1: Pasta yapacağım.
0: ...sürüp ben ikisini yan yana getireyim.
1: Al canım içi.
0: İkisine sosumuzu önce sürelim. Sos da biraz fazla mı oldu ne?
1: Bunu böyle çevireyim mi enine? Bu tarafı sararım. Burayı sararsak çok kalın olur değil mi?
0: Böyle sararsak kalın olur. Evet böyle koyacağız.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bakar mısınız? Of. Hamur nasıl pıt pıt pıt.
1: Lütfen kaydedin. Dün izleyicilerimiz o kadar pıt çok pıt pıt bize pıt pıt pıt. Reçete sormuşlar ki Nermin bak reçeteleri alın.
0: Bütün tarifleri... Ben görünce Nida yazıyor. Ben görmezsem Allah'a emanet bana yazın. Ben Nida'ya yazarım.
1: Hayır şey.
0: Bu da anladın sen Serpil. Anladın mı?
1: Bunun reçetesini.
0: Güzel oldu değil mi? Güzel oldu değil mi Nida? 10 günlük. Hı-hı. Kızım benden kaçmaz. Bir musibet bir nasihattan iyidir. Bilmem biraz. Ben orasını. Ben seni üstünde bilirim. De...
1: Nerede gördüğünü anlatsam inanmazsın Nida biliyor musun?
0: Anlat anlat.
1: Gala yemeğinde.
0: Yok gala yemeğinde öyle değil.
1: Evet evet gala yemeğinde. Canım benim.
0: Çok özledik seni. Dedim Serpil Hanım ara. Ara selamımı söyle hanımefendiye.
1: Şimdi Nermin'im.
0: Ben söyledikten sonra yapsan ne yapmasan ne.
1: Şimdi sen gel böyle tatlım bakayım.
0: Anladın mı Serpil?
1: Ben anlıyorum seni.
0: Doğru
1: ben
0: demedik
1: şey mi? Yaptım boş ver sen hiç sok beni. Bunun için mi eldiven aldın?
0: He yoğurayım diye.
1: Ha, yok yok ben hallederim.
0: Şimdi ben onu saracağım. Serpil iç harcını koyduktan sonra bakın.
1: Çok azıcık sıvadım ben Nermin. Sonra üzerlerine böyle bir kaşık bir kaşık da şey gezdireceğim tekrar.
0: Bu hem de o yoğunluğunu arttıracak içinin tamam mı? Of çok güzel bir sos. Allah'ım yarabbil alemin. Poğaçanın
1: içine
0: de.
1: Güzel oldu böyle.
0: Börek gibi sos yapmazsınız şimdi. Yani diyeceksiniz. Bence yapılmalı.
1: Bana bak, beni sev. Gözlerinde kaybolayım. Anlıyor musun?
0: Tamam. Geliyorum. Seveceğim. İnanamıyor orada gördüğümüze.
1: Yemin mi edeyim?
0: Hı? Yok yok.
1: Yavrum. Yazdığım saate bak, paylaşım saatimize bak, neler paylaştık o dakikada. Ay artık neler öğrendim, fark ettin mi?
0: De sosyal medya bilmem dersin.
1: Ya senin kadar bilmiyorum şimdi. Şöyle. Sıkı, biraz sıkı saralım. Dur, ben geleceğim,
0: ben
1: yetişemedim.
0: Ben sıkı sarıyorum.
1: Yetişemedim sana. Ay kenara kaçıyor. Kaçma aşko.
0: Gel gel gel gel. Çekelim şimdi bu tarafa.
1: Dur.
0: Gel. O burada dursun. Sen diğer iç harcı da buraya böyle bolca.
1: Bak soğan
0: gezdirelim.
1: Şey. Bence bunu da bu tarafından saracağız. Fark ettin mi şu an?
0: Gayet başarılı oldu.
1: Buradan alacağız.
0: Olur. İplik. Bu kalınlık iyi midir?
1: Olur yani. İyidir. Sen ayarla şeyini. Hepsi öyle.
0: La bak.
1: Sen bırak, ben geleceğim yanına.
0: Bak. Deyin ki. Deyin ki.
1: Şaka bu olmadı.
0: Mısın? Şaka mısın deyin bak. Hiç bıçakla uğraşmadan.
1: Şey yan yatırsana Nermin.
0: Dedim ki kadar yere sosu akacak. O yüzden tepsi alırken yana döndürelim.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Bayağı akıyor çünkü.
1: Mantıklı bir hareket. Şimdi sevgili Suncuğum, bunu da...
0: Onu sararız. Bence şunları sen attırıver.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Ya dağılmasın.
1: Alan kalmadı bana. Neyse.
0: Dağılacak.
1: Şimdi. Heh.
0: Çok doldurmuşuz. Maşallah bize.
1: Cömert.
0: İçi efsane. Kat
1: sırayı
0: kat.
1: Şöyle tamamlayacağım ki bastıracağım onları. Şurasını dikiş yapsaydık ya Nermin, kaçamasaydı.
0: Çok güzel ya.
1: Bak. Sen bu şişsin de bir gör annesi.
0: Murçu sıcaktan artık kendini sağ. Bu kenarı, bu kenarları ben yerim. Bu kenarları ben yerim. Al sana vereyim.
1: At geldim da canım. Şöyle dikişlerini hep içeri gelecek kısımlarına çevirelim ki şey olmasın. Ne derler?
0: Kenar.
1: Ver ver, kenarları da ver Canikon bana sen. Hiçbir şey olmaz. Hoppa. Şimdi bu kadar boşluklar bırakayım. Hepsini birlikte ezeriz. Şimdi ezmeyeceğim.
0: Nasıl yapışıyor hamur sıcaklıktan?
1: O tarafa sen git. Çok. Bak orayı iyi yaptın ya, ha içini.
0: Sıcak anlatsam size inanmazsınız. Belki evde üşüyorsunuzdur.
1: Yani. Şöyle ya, dur. Geleceğim sana, dur canım hiç geldim.
0: Ama
1: geldim.
0: İyice oturttuktan sonra tek hamlede bir bıçak yardımıyla da kesebilirsiniz.
1: Gel.
0: Ama iplik gerçekten hayatı hani kolaylaştıran noktası.
1: Apa.
0: Şöyle de çevirelim.
1: Bence de.
0: Buradan gel başlayayım. Serpil Hanım da koysun.
1: Sen evet. Kes, ben geliyorum. Hocam kalın olmasın. Kalın oldu bu. Bir tık.
0: İçi dolu diye biliyor musun?
1: Hayır.
0: İncelik iki parmak. Hı. Nasıl gevşedi biliyor musunuz ortam? Ay, dur.
1: Gel.
0: Hamur gitti.
1: İkiye katlasana, daha rahat hareket edersin. Ham ipin kalın olursa.
0: Al sen onu. Gevşedi çünkü ortası.
1: İki kat yap, daha rahat çalışacağım.
0: Yapacağım. İki kat, hatta şöyle yapacağım.

0: Şuradan bakar mısınız?
1: Sen kes.
0: Şöyle iç dokusuna. Yani bıçakla yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ama bu tek hamlede yormuyor.
2: Bir de şey katlarını ezmiyor ya. Bak şöyle Nermin her ne kadar zorlansa da bakın hiç katları bozulmuyor.
0: Çünkü bunların
2: bıçak çünkü sıkıştıracak,
0: hamurun
2: bozacak
0: gevşeme
2: katlarını.
0: şeyi var. Siz evde daha rahat çalışırsınız.
2: Kesinlikle.
0: Bu stüdyodaki ışıklar bunu dağıtmadan şöyle vereyim de. Çıkıyor çünkü kenar alınca.
2: Onu da zaten bana ikiye bölmem benim için yeterli olacak diye düşünüyorum.
0: Çok gevşedi çok. İşte.
2: Bak ona
0: Çok
2: rağmen
0: şükür. Güzel
2: gör
0: oldu.
2: bak nasıl çıkacak bu hamur.
0: Ben
2: Nereye
0: onu
2: koyayım
0: soslayayım.
2: seni? Şöyle.
0: Ve şimdi üstüne soslarını gezdireceğim. Kabaracak, mayalı bir hamur. Zaten kabarmaya doyamamış, kendiniz
2: Geliyor
0: gördünüz
2: bu
0: az
2: arada
0: önce.
2: kabarmaya bak hala.
0: Hele bizim stüdyoda her şey kabarır.
2: Alacağım sen bunu.
0: Burada da şöyle.
2: İçini bir istersen bu yumurtadan kırabilirsin canım hiç. Onda var mıydı?
0: Var ya, hiç gerek yok.
2: Tamam.
0: Çok düz, bir
2: Şu senin
0: tane bütün
2: susamın.
0: aklına
2: Bunu
0: sürdüğüm
2: ben
0: için.
2: şuraya ayırdım.
0: Hiç gerek yok daha. Bu da böyle
2: Ah.
0: pes pembe peyniriyle eriyerek pişsin bakayım. Ve şu an ekran. Bakar mısınız, yıkılsın yani.
2: Tadı da çok
0: Beyler,
2: güzel olacak.
0: bayanlar. Of. Tadı gerçekten çok güzel. Börek tadında. Mayalı bir hamur. Mayalı hamurun içinde sos. İnanabiliyor musunuz yani? Çok farklı bir tarif. Reçetesi çok güzel bir reçete. Ne olursunuz denedikten sonra yorumlarınızı bize bırakmayın. Yazacaksın inşallah. Sen yazmazsan ben görürüm, yazdırırım. Sıkıntı yok. Şöyle. Bakar mısınız, o sosu çekecek, ara katlarına ayrışacak. Ve günün dördüncü tarifi mi?
2: Evet. Bezimi de yıkadım. Çitiledim.
0: Tortellini makarnasından harika bir salata. Bugün dört müydü, beş miydi?
2: Dört. Hamurlu tariflerimiz var diye
0: Ha,
2: böyle
0: sürpriz de mi var?
2: geldik.
0: Yok, bugün sürpriz istemiyorum artık.
2: Yapacağım.
0: İstemem.
2: Yapacağım. Yapayım.
0: Yap.
2: Sana yapacağım.
0: Tamam, yap. Bendeki şey. Gücüm yok. Mukavemette gücüm yok. Aç fırını. Vallahi elim kolum kalkmıyor. Aç. Nasıl yoruldum biliyor musun?
2: Öteki fırına verseydin daha da şey olurdu
0: He?
2: Nermin'im. Öbür fırına ver istersen.
0: Verdim buna.
2: Gel. Ha?
0: Verdim buna.
2: Et,
0: Şöyle
2: tamam.
0: 30-200 derece. 200 iyidir ya. Hatta şöyle böyle. Elimi de yaktım az önce.
2: Aa ne güzel. Menümüz şey.
0: Rüzgar dayanamadı mı bilmiyorum, anlamadım. Aa.
2: Şöyle şey yapayım.
0: Ne
2: Evet.
0: yapacağım böyle?
2: Sen bunu görmedin
0: Ama
2: mi?
0: buna buz istiyorum.
2: Bu mini görmedin mi sen? Buzu
0: Görmedim
2: da var.
0: bunu.
2: Var var.
0: Bunu
2: Şu
0: görmedim.
2: an çıkartmayayım dedim. Soğuması.
0: Şimdi izliyorum seni.
2: Ben mi yapayım diyorsun?
0: Ne yapacağız ki? Nasıl yapacağız ki bunu? Bak, harika. Bal, granür kahve, süt.
2: Evet.
0: Sürprizimiz bugün. Hazır yaz geldi. Köpürtüyoruz.
2: Bu köpürtüyor muyuz?
0: Köpürtmeyeceğim mi? Köpüklü olsun biraz.
2: Bilmiyorum ki sana bir sürpriz yapasım geldi benim.
0: Tamam yap hadi.
2: Bakayım beğenecek misin?
0: Olur. Beğenirim ben ya. Sen
2: Bir korktum
0: yaparsın.
2: aslında balından. Sen şimdi rahatsız da olabilirsin ondan.
0: Öyle mi?
2: Az ya.
0: Yo yo, yeter. Yeter.
2: Öyle
0: Artık
2: mi diyorsun?
0: hayatın
2: Ha.
0: şekerinden, tuzundan değil de hayatın normal akışından tat almak istiyorum.
2: Ya.
0: Tabii.
2: Bak burası
0: Yemeklerime de
2: temiz.
0: yansısın istiyorum. Yemeklerime de yansısın istiyorum.
2: Yansıyacak.
0: Anladın
2: Yansıyacak.
0: mı?
2: Gel canım iç.
0: Bakayım itibar deyince fincanlarıma.
2: Şimdi bir yorgunluk kahvesi yapmak istiyorum Nermin'e.
0: Hadi bakalım.
2: Büyük bir sürpriz. Şimdi Nermin, bal köpürür mü?
0: Köpürür mü? Bir
2: Köpürür
0: iç
2: bence.
0: izliyorum oğlum
2: Sence?
0: şu ikinci fincan gelince.
2: Özür dileyerek biraz gürültü yapacağım. O kadar az ki kabımın dibinde kaldı.
0: Güzelce çırpıyoruz efendim. Ben vereyim mi? Yavaş yavaş.
2: Yok, onu vermeyeceksin. Onu istemiyorum.
0: Ha.
2: Onu istemiyorum. Ay vallahi yaşlandım be, yeminle yaşlandım. Şimdi Nermin'im.
0: Hı.
2: Beklemeye devam. Hiç acele etmeyelim. Ben şimdi sana sürprizlerim devam ediyor.
0: Yaşlanınca böyle oluyor. Ağır şimdi yapıyor her şey.
2: Ha?
0: Ağır ağır.
2: Acelemiz mi var ki?
0: Ne yani?
2: Sana şöyle krallara layık. Hı. Tamam mı? Bir kahve yapıyorum. Diyorum ki benim sunucum diyorum. Hı. Sevmiyor diyorum sade kahveler şunlar bunlar diyorum.
0: Tamam.
2: Ama yani yine de şey yapamıyorum. Hı. Ya.
0: Yapıyor yapıyor.
2: Sürüyorum tabii. Gelene kadar ben Üsküdar'a geçerim yani. Buraya ne yaptım ayol?
0: Heyecanlandım. Evet, balığı köpürtüyoruz. Köpürtmeye devam ediyoruz.
2: Bir baksana. Hadi artık. Bir kaşık daha koyalım ki sen şimdi sevmezsin bunu. Ben biliyorum seni. Hı, yeterli.
0: Hı, şifa olsun.
2: Bence de.
0: Hı. Balığı köpürtüyoruz. Sonra.
2: Yok, onu da istemiyorum.
0: Hadi.
2: Bak Nermin, bal köpürdü. Böyle tahin gibi oldu.
0: Şimdi suyunu döküyoruz.
2: Minicik su verdim.
0: Tamam.
2: Bitti mi?
0: Hani koymayacaktın?
2: Ama minicik verdim. Hı. Granül kahvemi ekliyorum.
0: Şimdi burada iki renk. Hı.
2: Sen derdi cam sütü bölüştür bize.
0: Tamam.
2: Oraya. Buzları da rica ediyorum ha.
0: Tamam.

0: Şöyle burada bir kalın.
1: Senden tatlı düşüreceğim.
2: Nefis.
0: Tamam.
2: Gürültü yaptım. Gürültü için çok özür diliyorum sizden. Kafanızı şişirdim. Geldim aşkım.
0: Şöyle buzu döküyorum.
2: Evet, bölüştür sütümüzü canımın içi. Koy koy.
0: Bal. Bu arada... Ve kahve orada. Güzelce köpürdüm.
2: Bu arada Nermin, eğer laktoza şuna bunu alerjisi olanlar işte badem sütü falan da kullanabilirler. Bak. Burada tıraş köpüğü gibi kahvemiz oluştu.
0: Bence dök.
2: Vereceğim şimdi sana.
0: Daha bizim bekle. Şeyimiz var mıydı?
2: Neyimiz tatlım?
0: Pipetimiz.
2: Olmaz mı? Alt çekmecede. En alt, en alt.
0: Lay lay lay.
2: Değil
0: lay
2: mi? En altta, lay poşette.
0: Lay lay lay lay lay.
2: Bunu böyle yapın, bu köpüğü. İki gün soğuk kahvelerinizde kullanın anacığım. Mis. İlk bakışta tahin gibi durdu değil mi? Nermin'im istersen buna...
0: Bak, cam pipet kullanıyoruz kızlar.
2: Buna istersen Nermin bir de şey ekleyebiliyoruz. Dondurma.
0: Cam. Güzel olur dondurmada. Bak yaz geliyor ya. Tam bir yaz içeceği. Tatlım. Tam bir yaz içeceği.
2: Güzel oldu ama değil mi? Beğendin mi?
0: Bence oldu. Beğendim.
2: Bir sıcakladı sunucum ama anladım nasıl sandım.
0: Tebrik ederim. Hoş. Hoş oldu. Sürpriziniz. Fincana karşı sürpriziniz iyiydi.
2: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Ben sana böyle sürpriz yapmaktan hoşlanıyorum bu arada.
0: Bak. Sana da ben pipet koydum. Bak.
2: Sana dondurmada getirmek ister misin?
0: Yok, kâfi.
2: İstemez misin?
0: Kâfi. Şimdi tadım yapacak mıyız?
2: A tabii. Vaktimiz varsa 3 dakikanı ayırır mısın bize?
0: Vereyim, ayırayım.
2: Ha, şöyle keyifle.
0: Bir salatamız var ama yaparız onu artık. Malzemeleri getirelim mi salatanın?
2: Tabii, salata demeyelim ona annesi. O çok başka
0: o,
2: bir şey.
0: O özel bir salata.
2: Çok özel. Bakar mısın görüntüye? Yavaş yavaş çek elini. Karışıyor. Birbirlerine böyle buluşuyorlar. Bunu isterseniz bir top dondurmada vanilyalı güzel olur. Benden tavsiye.
0: Sınas.
2: Bak bak bak. Şimdi buna salata diyebilir miyiz? Kıyar mıyız? Ne oldu?
0: Dizim ağrıdı tabii biraz.
2: Tabii. Hadi. Hı. Sayalım gidelim.
0: Tortelloni makarnası yapıyoruz. Makarna salatası. Bu tortelloni bu efendim makarna.
2: Evet.
0: Bir paket
2: aslında.
0: Renkli tortelloni

0: kullanıyoruz. 9-10 adet çeri domates, 2 adet salatalık, 2 adet kırmızı soğan, 1 çay bardağı mısır, 1 kase top peynir, fesleğen yaprakları, Akdeniz yeşilliği. Sosunda yarım su bardağı zeytinyağı, yarım limon suyu, yarım çay bardağı sirke, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kekik ve sarımsak tozu. Üstünde de glas sosumuz var efendim. Glas.
1: Şimdi Nermin'im, şuna insan salata der mi? Gayet sağlıklı bir yiyecek efendim.
0: Benim Kerem böyle sade seviyor. Böyle sade götürürüm Kerem'e.
1: Kesme öyle. Niye öyle kestin ki şimdi?
0: Niye kestim? Kahvemizin yanına alacağım.
1: Yok, ben sevmem.
0: Ben severim.
1: Ben sevmem.
0: Geldim.
1: Gel.
0: Ay, bu arada tepsi
1: dolmuş resmen. Bakın hiç boşluk yok. Ah. Gel gel. Görüyor musun bak? Buradan gör. Açmam kapısını. Sen kameranla birlikte kahve içebilir misin ayol? Hı. Şimdi sen anlat bakayım bana. Niye senin tadın yok, bir enerjin düşük? Ha söyle.
0: Hayat çok üstüme geliyor Serpil.
1: Bu şeyler hepimize geliyor.
0: İlk başta kulağımdaki Hüsnü Hoca bile aynı. Hep üstüme geliyorlar.
1: Ne diyor geliyor, ne diyor mesela?
0: Açık bir gün geliyor kıyafetimi beğenmiyor, bir gün geliyor kıyafetimi beğeniyor. Böyle işte.
1: Neden? Styling mi uzmanı?
0: Evet, yönetmen görsel.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Hı hı. Güzel olmuş kız, balım alıp. Ondan sonra?
1: Ha. Diyorsun ki enerji kalmıyor. Enerjimi yiyorlar, emikliyorlar mı diyorsun?
0: Bir şey anlatacağım ama münasip mıdır bilemedim.
1: Sen süzerek anlat. Ben biliyorum, sen süzeceksin. Süz.
0: Emin misin?
1: Bak, bir korkutmuyor da değilsin. Ya şey yapsan böyle, bana anlat, ben dinlerim seni, hadi. Ama bu biz enerji...
0: Biz gittik ya Afyon'a.
1: Hı.
0: İlk gece.
1: Hı.
0: Daha girdik böyle. Yemeğe götürdüler bize. Değişik hissettim. Hiç uzun zamandır kendimle kalmamışım Serpil.
1: Şimdi konuyu... Ya ben senin bugün enerjinin böyle şeyinden bahsediyorum. Böyle bir incitilmişsin, kırılmışsın gibi hissettim. Ben ondan bahsediyorum. O bana ne diyor?
0: Doğum günüm az kaldı.
1: Ha, sen ondan bir dertlendin. Yok, dedin ki bir yaş daha.
0: Doğum günü severim ben. Sıkıntı yok.
1: Ben şey yapmıyorum artık böyle. Her sene.
0: Doğum günü severim. Sıkıntı yok ama.
1: Ha, ama insan yaşlanıyor be Nermin. Her sene bir yaş nedir yani?
0: Sıkılmadım her gün yemek yapmaktan.
1: Yo.
0: Hmm.
1: Evet. Sen sıkıldın mı?
0: Reçete yapmaktan.
1: Yo, yani zaman zaman tabii ki tükeniyorsun ama enerji yerine geliyor çok şükür.
0: Kız, bundan yapın ha. Güzel oldu.
1: Soğuk soğuk. Bak, bir ferahladın. Bir kızarıklığın gitti ayol.
0: Gitti valla. Valla güzel oldu. Yapın bundan anam.
1: Ben sana bir de top dondurmalı yapacağım bunu. Bak gör. Böyle büyük latte bardağını yapacağım.
0: Bugün Seda Sayan'la bir fotoğraf koydum story'me. Melike yapmış.
1: Sen mi Seda Sayan'la?
0: Sen görmedin mi? Story'lerimi dedi. Senin şeyiyle. Serpil böyle yapar kızına.
1: İyi dedi.
0: Aç benim Seda Sayan fotoğrafımı, getir kızım. Aç.
1: Orada. Ay Nermin. Allah aşkına kadraja bak. Yok, ben bir daha buraya oturmam.
0: Oturdu.
1: Elhamdülillah. Sağlıklı yaşa.
0: Yok, şu an ince çıkıyorsun. Getir Seda Sayan'ı göstereyim. Koydum ya.
1: Hı.
0: Arkasında da Seda Sayan'ın bir yazısı var.
1: Ah, geceler mi?
0: Ah, getir. Ah, kaçırdı.
1: Ver biz bulalım. Aktal ver. Ver Aktal ver.
0: Benimki de benim story'mi izliyor göya.
1: Kaçmışlar mı? Bugün benim de kafam yerinde değil.
0: Seda Sayan benimle kahve içmek istedi.
1: Nermin, bu da Seda Sayan senden küçük durmuş ama.
0: Biraz küçük. Güzel olmuş, yapmış ya estetik. Kahve içtik sabah. Şeyde yakaladım ben onu. Kafede.
1: Ha.
0: Dedim abla, bir içelim mi kahve? Sen bana abla deme dedi, ben sana abla derim. Tamam dedim.
1: Tabii.
0: Sonra bak burada ne yazıyor? Gördün mü? Şurayı okumanı istiyorum senden.
1: Okudum, tanıdığın herkes. Kime tanıdıysam bana bu hayatta bir şey yapmış, kız katmış.
0: Neden yapıyorlar böyle bir şey?
1: Ben de tüm şeylerimle bir kahve içmişliğim var benim de.
0: Neden böyle yapıyorlar?
1: Ama
0: hayat tam böyle kırıldı dediğiniz yerden başlıyor, biliyor musunuz? Böyle tam bittim ben, kırıldım artık, hiç kimseye hiçbir şeye güvenim kalmadı dediğiniz anda
1: yeşeriyor mu?
0: Hayat yeniden başlıyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Duyacağım.

0: kulaklarınız hiçbir zaman sizi şaşırtmasın. Daha kötülerini de duyacağız. Çünkü devir gerçekten yapay bir devir olmaya başladı. Yapay zekayı övüyoruz ya. Evet, insanlar da artık yapay. Çok sıkıntı çekmiyoruz o yüzden. Yani sen yapay değilsen karşı taraf inan 10 katı senden yapay. Bunu da artık oturduğun her sofrada ona göre konuş. Birisi için bir şey söylüyorsan bil ki o sözcük senin kulağına gelir. Geliyor. Ona göre konuş.
1: Geliyor.
0: Ona göre kendi düşüncelerini yansıt. Yüzüne bakmak istediğin insanların da arkasından konuşma. Anlatabiliyor muyum? Anladın mı?
1: Çok güzel anladım.
0: Eğer bir
1: şiir gibi konuştum.
0: Bir insanın yüzüne bakacaksan, ondan da konuşacaksan, gördüğün yerde boynuna sarılacaksan ona göre cümleler kur. Hiç doğal olmuyorsun.
1: Evet, çünkü yüzüne bakacaksan o arkadaşını kırmayacaksın. Kıracaksan da yüzüne bakmayacaksın. Yani anlatabiliyor muyum?
0: Ben acıdan söylemesi geliyor yani. Ben mesela kimseyle arkadaşlığım yoktur. Ben sizin kimseyle göremezsiniz. Aa, bununla otururum. Bir de kızımla otururum. Bir de iki tane, üç tane duygu var, sevgi var. Başka da kimse yok yani. Çok da aramam yani arkadaş çevresi. Çok da iyi yapıyormuşum, onu görüyorum. Her masada olan tuzluk gibi.
1: Bak Nermin, ben hep bunu söylerim. Sen de biliyorsun. Bir insanın duruşu olmalı. Dik durmalısın, omurgan olmalı. Anladın mı? Yani şu masadaki tuzluk, bir giriyorsun mesela bir restorana 500 tane
0: hayata
1: masa var.
0: Hayata olan inancım kalmadı Serpil. 500 Doktorlar tane... dizisindeki kız gibi oldum.
1: Ne oldu be sana?
0: Benim hayata olan inancım kalmadı. Hayata karşıma çıkacak insanlar olan inancım kalmadı.
1: Boş ver sen. Bakma kötülere. Bakma. Bakma yani, boş ver. Ne diyorsun Nida, bir sus Allah sen.
0: Ha, manifestleme diyor böyle. Sanki manifestlemeyince olmuyor. Hep iyi konuştum ne oldu bu zamana kadar? Hep iyi konuştum da ne oldu?
1: Bitti be. Aktüel. Kalk, çok güzel oldu.
0: Kalk salatayı yapalım.
1: Bak bitti. Sütü de az koymuş. Keşke daha çok
0: bir tane daha kitap yazayım bari.
1: Yazma
0: bir tane istersen. Sırtımdaki...
1: Fazlalıklar mı diyeceksin?
0: Hançerler diyeyim. Sırtımdan vurulduğum
1: anlar. Sen anlatamazsın onu, ben anlatırım. Böyle böyle şiir
0: senden
1: gibi anlatırım.
0: Senden de alırım. Benim unuttuklarımı sen hatırlatırsın. Alırım. Hani yapamazdım varan bir. Hani yapamazdım, bu evliyken yazdığım bir kitaptı. Böyle üstü kapalı yazdım bazı şeyleri. Olmadı. Açık açık yazamıyorsun evliyken. Hayat. Ağzı çeneme vurdu. Hayat mutfağım. İkinci kitabım. Hayatın acı, tatlı, tuzlu.
1: Yanları.
0: Yanları. Ama üçüncü, yediniz ayvayı. Her şey ortada. Nermin Öztürk'le her şey ortada. Kız. Hadi program yapıyoruz. Programın ismi Nermin Öztürk'le her şey ortada. Yaz programı yapıyoruz. Oturacağız seninle, sadece böyle konuşacağız. 45 yok. 35 dakikan var. 35 dakika içerisinde Nermin Öztürk'le hayatta her şey var.
1: Ama ben anlatırım neydi? Da sen şey yaparsın.
0: Neydi?
1: Açık açık.
0: Öbürü neydi? Yok, az önce konuştuğum cümle güzeldi. Her şey ortada.
1: Bu arada bir şey
0: söyleyeyim. Nermin Öztürk'le her şey ortada.
1: Ama sen konuşmazsın. O yüzden seninle o programı yapamayız biz. Yapamayız.
0: Her şey ortada'yı kim yapıyor hocam? Yapamıyor demek ki. Öyle mi? O ortada yapıyormuş her
1: şeyi. Kim yapıyor?
0: Esra Hanım.
1: Kim o?
0: Her şey ortadaymış cuma akşam.
1: Öyle mi?
0: Biz haftanın 5 günü yapacağız.
1: Biz hafta içi her gün yapacağız hocam, müsaaden varsa. 3 ay sezonda çalışalım diyoruz. İzin verdim ha.
0: Ne mutfakta? Yeter mutfak. Çıkıyorum mutfağın dışına, çıkıyorum Nida, bir sus.
1: Ben açıklıyorum. Burada bildiğimiz her şey çarşaf çarşaf, Nermin'i söyleyemiyor.
0: Anlatacağım. Ben sana başlığı vereceğim.
1: Başla Hüseyin Hoca'yla başlayalım
0: mı? Ben sana başlığı vereceğim.
1: Yok, Hüseyin Hoca'yla başlayayım ben burada.
0: Başla.
1: Şimdi efendim, anlat. Bizim çok kıymetli, çok kıymetli bir yönetmenimiz var. Tabii siz onu böyle...
0: Kulakta duyuyorsunuz arada bir.
1: Böyle bir iki görmüşsünüz olabilir maksimum. Çünkü çıkmaz kendisi ekranlara. Allah vermesin, kendisi çok yakışıklı. Alır kaçarlar diye izin vermiyorlar çıkmasına ekranlara. böyle kulis şey rejide yaslanır arkasına, hareket şu, özür diliyorum burada taklit yaptım.
0: Tamam, şimdi sen onu taklit ne yapma.
1: Yapıyor.
0: Şey, anlat. Anlat.
1: Ondan sonra yapayım. Dünya tatlısı bir evladı var, Allah bağışlasın oğlu
0: evet,
1: şu.
0: Maşallah.
1: Çocuğu da yavrum gönderdi şey, burada free takılacağım diye. Ondan sonra ama böyle işte varlık içinde yokluk. Var ama yok. Yok ama var. Böyle bir sürecin içinde. Uzun zamandır bu
0: ben
1: sürecin içinde.
0: Ben Hüseyin Hoca'ya üzülüyorum. Açıkçası.
1: Bırak be. Herkes kendine.

0: kendi kaderini yaşar. O seviyor. Şimdi, sana bana ne oluyor?
1: Hüseyin Hoca'ya üzülüyorum. Ha.
0: Neden ki?
1: Nermin Öztürk'le perde arkası. Her şey detayları sizle. Nermin Öztürk'le hiçbir şey göründüğü gibi değil.
0: Vallahi değil bu arada bak. Yemin ederim değil ha. Hiçbir şey gözüktüğü gibi değil.
2: Siz hani sanıyorsunuz ki biz burada yemek yapıyoruz diye mutluyuz.
0: Mutluyuz tabii.
2: Bir dakika kulağımda gülüyor. Ha. Siz sanıyorsunuz ki Nermin Öztürk burada kendi cumhuriyetini konuşturuyor.
0: Yok
2: öyle bir şey hocam.
0: Nida bir susmadık konuşayım kadınla. Aa.
2: Nida bırak maskeleri Nida. Nida bırak maskeleri
0: sen
2: ya.
0: Dur ha, Nida hakkında anlatıyorum hemen. Başka zaman şan olsa başkalarını bir kıtlar bir kıtlar.
2: Kestik.
0: Bir kıtlar bir kıtlar dinlerine gelince.
2: Kestik.
0: Yok kesmedik gel. Aktar bana gel. Nermin fırın börek yandı.
2: Kestik.
0: Başkalarına geçince kıtlar ama başkalarını kıtlayamaz çünkü korkar. O kıtlanacak.
2: Kestik.
0: Diye anlatacağım bekle aktar.
2: Yandı. Yemek senin yandı. Kestik.
0: Niye kesiyoruz Nermin? Anlatsaydım.
2: Kestik ya böreği.
0: Ha, tamam böreği kes. Börek için kes. Aktar çekil. Sıcak. Ama daha anlatmadım ki.
2: Ver ben hocam arkadan.
0: Benim müziğimi ver.
2: Ver. Oynayacağım. Sonra da yemek yapacağım.
0: Bırak. Benim müziğimi verin.
2: Ver hocamın müziğini ver. Ver hocamın müziğini. Gönder.
0: Yeter be. Herkese sen alttan al. Herkese sen alttan al.
2: Çalış. Şimdi izleyeceğim. Siz de haklısınız. Hanımefendiler sabah kalktı çocukları gönderdi. Bir postu çamaşır attı evi süpürdü. Akşam ne pişireceğim diye düşünüyor. Hava sıcak pazara gidecekler alışveriş yapacaklar. O poşetleri taşı. Ay kurban olayım ben sizi verene. Valla ne çok iş yapıyoruz kızlar. Hadi kalkın.
0: 10 parmağında 10 mağaza. Bu ne ya?
2: Oynuyoruz. Şeyler deniyor. Bir tür filmde
0: Allah var ya. Hüseyin Hoca'nın zevki mi bu? Bırak
2: kimin Allah zevki bu?
0: Seks.
2: Hadi gel.
0: Bu Emrah mı? Hemen onu da anlatıyorum. Emrah'ı da anlatacağım. Herkese anlatacağım. Emrah da eskiden dediğim birkaç ay evvel yayına girmeden efendim canlı yayın yapıyoruz ya. Bizim burada böyle bir müzik verirlerdi.
2: Bir kopardık
0: bir enerjimiz böyle açığa çıkardı falan.
2: Artık yok.
0: Ama artık vermiyoruz. Neden? Ay yetişemiyoruz abla.
2: Biz bunu saymıştık. Tarif
0: falan
2: geçelim
0: falan. Daha
2: siz orada arada bizim istediğimiz müziği
0: hemen
2: bu.
0: Şeyden anlatsam olur mu acaba? Özlem'den de biraz bahsetsem olur mu acaba?
2: Bence Özlem mi ben bahsedeyim?
0: Et.
2: Özlem'i ben bahsedeyim.
0: Sen yatır masaya. Heh. Şimdi küstün de gör sen küstün. Anlat.
2: Şimdi oradan bana Nermin Hanım der. Öyle olmaz. Tamam. Öyle değil Nermin Hanım. Değil mi? Ben her yok şeyi yapıyorum Nermin Hanım.
0: Öyle şey mi olur canım? Öyle şey mi olur?
2: Dur yapalım birazcık anlatıyorum.
0: İşte bak ben söylemedim. Nermin'le yaz programı yapamayız. Anlatmaz. Ben anlatırım. Anlatırım bana ne? Yeter be. Bak mesela bizim Tospik hakkında da anlatacağım. Anlat. Canlı yayın yapalım biz seninle.
2: Yapacağız.
0: Yapalım.
2: Yaz programı yapıyoruz.
0: Yok sosyal medyada.
2: Buradan kıymetli Yeliz Hanım'a sesleniyorum.
0: Evet.
2: Yeliz'cim, canım biz yaz programı yapıyoruz.
0: Karar verdik.
2: Herkes şurada hakkında bildiğimiz çarşaf bilgileri paylaşacağız.
0: Ne yapayım be?
2: Ama kimseyi kırmadan incitmeden akmak istemem vallahi.
0: Yalan söylemem ki ben. Doğruyu söyleyeceğim.
2: Neyse o çıksın biri de yalan desin.
0: Al canım içim bunu sen. Bırak onu.
2: Böyle bir alacalı bulacalı soyayım dedim. Şimdi. Onu böyle uzun soymayacağım bugün. Doğrayacağım Serpil.
0: Hangisini?
2: Bunu.
0: Öyle yap.
2: Doğrayacağım.
0: Ben zaten şey için verdim sana. Rahat kabuğunu soy diye. Ahmet abinin o soyacağına biliyorsun şeyiz. Şimdi efendim pırıl pırıl canlı canlı diri diri taptaze Akdeniz yeşilliklerimiz var.
2: Böyle minik minik doğrayacağız.
0: Ben de ortadan böldüm.
2: Bu salatanın en güzel özelliği çok fresh ve içinde hamurunun olması. Yani ekstradan ekmek talep etmeyeceksiniz.
0: Allah. Nermin niye susturdun ki beni şimdi sen demin? Anlamadım. Hani anlatıyorum.
2: Yeliz Hanım'dan izin alayım ondan sonra konuşacağız.
0: Tamam müdürüm izin ver bize müdürüm.
2: Müdürümüz izin verirse devam edeceğim. Vermezse anlatayım mı? İzliyor musunuz şu an bizi müdürüm?
0: Müdürüm WhatsApp'tan şey yapın siz. Anlatalım hepsini anlatalım.
2: Bir yandan da ben böreğimi alayım. Şunu mu alalım?
0: Gayet de keyifli olur. Şu sosu ben bir kavanozda mı çırpsaydım Nermin? Ne diyorsun?
2: Çırp bence.
0: Değil mi? Bir kavanozun içinde. Bir kavanozun içinde diyorum. Çırpayım şeyi böyle.
2: Bakar mısınız? Açıyorum bir yandan.

0: Efendim, bana bak. Bütün lezzeti sosunda bulacağınız lezzet cümbüşünü hazır mısınız? Zeytinyağı, mis gibi organik rengine bakar mısınız?
1: Vallahi. En sağlıklısı.
0: Sirke, Allah Allah deyip en çok sevdiğim
1: bu arada bir
0: salata sosları. Sarımsak, karabiber, toz biber, kekik, tuz söyle.
1: Peygamber Efendimiz de sirkeye ne şeymiş biliyor musun? Vallahi o da çok severmiş. Şimdi fesleğenlerimi de üçe bölüyorum. Kokuya gel.
0: Limonu da sıktım.
1: Gönder hocam, gönder.
0: Bir de
1: glas sos. Ama ondan bir kaşık kadar Nermin'im.
0: Bir lokma atacağım içine.
1: Bana bak. Beni sev.
0: Şimdi duyuyor musunuz sesi? İyice burada lezzetlendirdik.
1: Şimdi bunlar bizi beklerken tabii birbirlerine yapıştılar. Ah ah ah.
0: Biraz suyun içinde beklese yapışmaz.
1: Yok yok. Sıcak şey oldu ya. Dar bir kap, ondan hemen çözdüm, yakaladım.
0: Tamam.
1: Tuz atmıştık diye düşünüyorum zaten. Yeter. Şimdi Nermin'im. Şöyle biz, üzgünüm. Hı. Hiç laf etmeyin. Bunları böyle elimle
0: bütün
1: koyacağım.
0: Bütün salatayı elinle yapmıştın. Laf edebilirsin. Bunu böyle yaptım.
1: Yaparım. Restoranlarda bir şey demek istemiyorum da. Ne yediğinizi bir bilseniz.
0: Diz diz diz diz.
1: Şöyle. Hı. Geleceğim. Aralarına ne koyacağım bekle. Hemen domateslerimden şöyle. Dur canımın içi. Kollarını. Hı. Köklerini de aldım.
0: Of çok güzel olduk. Bak bak bak. Kıymetli izleyicim, çok güzel bir sos.
1: Hoppa. Bıraktım ve gidiyorum seni. Gez gez gez gez gez gez Nermin'im. Of of. Bu baharatlar çözüldüğü için de o şimdi kavanozunda. Lezzet açığa çıktı.
0: Geldim, geldim. Beğendiniz mi efendim? Bugün yine
1: dur, alacağım.
0: Şahane bir mutfak.
1: Şimdi ben orayı bir temizleyeyim, ben taşıyalım mı? Ben burayı yapayım. Oraya taşıyalım mı? Ne diyorsun?
0: Neyimiz vardı? Pastamız.
1: Her şeyimiz var Nermin. Hiçbir şeyimizi daha çıkartmadık. Bu arada bakın bu bezden tam iki tane var. Sakın sürekli aynı bez deyip durmayın. Bakın. Bakmasanız da olur seyirci.
0: Ekran görüntüsünü aldık mı? Aldık. Tamam. Efendim şöyle. Bismillahirrahmanirrahim bakın. Hı. Serpil poğaçanın kabarıklığına baksana.
1: Dedim ya o kabarmalara doyamayan bir poğaça. Of.
0: Pasta da.
1: Nermin'im.
0: Kendinden geçmiş.
1: Hmm. Allahu Ekber.
0: Bu böyle eskiden üstünü böyle soslayıp yaptığımız bir Bulgaristan poğaçası vardı ya. Islak ıslak olurdu üstü.
1: Ne o?
0: Ona benzettim.
1: Bulgaristan bana. Poğaçası.
0: Hatırlıyor musun? Böyle minik lokma yapardık, üstüne böyle yoğurtlu bir karışım dökerdik.
1: Yok, hatırlamadım.
0: Hmm, aynı ona benzedi. Çok iyi olmuş.
1: Neydi o ya? Neyse.
0: İçine böyle peynir koyardık. Komple üstünü yoğurtlardık.
1: Onu bilmem, o hatırlayamadım. Şu an ama şey var. Aslında ilk görüntüsüyle de cinnamon roll'a benziyor. O tatlı bir çörek. Ama bu tuzlu bir şey. Çok görsel.
0: İyi. Çok iyi kıymetli izleyenlerim. Efendim biz...
1: Hatırla dızmana.
0: Dızmanaya benzettim evet. Islaklığını. Açı ağzıma attım.
1: Şunu üstüne de koysana bir sıra.
0: Ya çok güzelsiniz efendim. Bakar mısınız? Valla koysak mı koymasak mı sen bileyim.
1: Bence artık koyalım ya. Baksana Nermin.
0: Efendim dakikalar sonrasında soframızı kuruyoruz.
2: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Hadi.
4: Spor araba.
5: Cık, az kaçar.
4: Elektrikli araba.
5: Çok yakar. Park etmesi zor.
6: Yok artık.
7: Hiçbirini beğenmedin mi?
5: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
7: Kredi de yok, faiz de yok.
3: Aa, peki ne var?
7: Emlak katılım, tasarruf, finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden...

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: A101'de haftanın yıldızları. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 279 lira. Torku Favorimo 20'li sade kek 99 lira.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Abi ne oluyor ya?
7: Açlık basıyor, bir şey yok.
8: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
9: Bu salı 700 gram Tarsüt tam yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 255 lira.
10: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
11: İvroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF korumada, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İvroşe'den Hydra BB. İvroşe.
12: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Her ev güzel istikballe.
14: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
15: Aracını Twix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
3: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmemek. Vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin diye aldım.
3: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
6: Bu var ya bu.
7: Yok, dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyemiyor.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere...

0: Art Door'dan bir dünya tatlılık.
1: O ne biçim bir araba be zaten? Kaç yaşındasın sen? 130 falan mı?
2: Sayılır.
3: Bunu posta kutusunda buldum.
1: Balık alacaksın.
3: Balık biz yemeyiz ki. Pis bir şey kokar bir de o.
1: Turuncu Japon balığı.
2: Ne yapacakmış peki?
3: Izgarası iyi olur dedi.
2: Bu nedir?
3: Köpek bayram. Beni geç.

0: Amacım sizi gerçeklere uyandırmaktı.
1: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
5: Hadi oğlum.
3: Anne bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'ım?
3: Oluyor oluyor anne.
0: Seni koydu.
5: Hasan uyku vakti.
3: Daha işim var anne.
5: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
3: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem.

0: iki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Maç heyecanı tadında açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım.
2: De böyle Otobit'te.
3: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
4: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik Sürüş Testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
0: Japan Di Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
5: Bu salı 700 gram tarsüt tam yağlı tost peyniri Kop'ta sadece 255 lira.
6: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
7: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
8: Koçakla festival şimdi.

0: Koş abi diyor sana. Koş, koş, koş, Cimi. Hüseyin Hoca. Yürü abi diyor. Efendim, pastayla başlayalım. Bir pastamızı ele alalım. Zeminde iç dolgusuyla, muzun, çileğin eşsiz aromasıyla efendim, yumuşacık kekiyle, üstündeki finaliyle efsane bir tablo, bir yanardağ görüntüsüyle inanılmaz hoş bir lezzet efendim. Hemen yan tarafta avcı böreğimiz ve bu avcı böreğin görüntüsü tam bir avcı yani. İçindeki bulgurlu harçla, renklenmiş yufkasıyla, çıtır çıtır aromasıyla sizleri ekran başına bağlıyor. Ve direkt efendim yan tarafta da harika bir makarna görseliyle salatamız var. Ne kadar hoş ya. Bak böyle o kadar, yani bunu düşünebilir misiniz? Yani bu makarnayı alın, haşlayın, böyle bir salatada değerlendirin. İnanın restoranlarda yiyeceğiniz ve tabağına 1500-2000 TL ödeyeceğiniz bir salata yap.
1: Kesinlikle.
0: Ya ve bu salatayı 3-4 kişi çok rahat bir şekilde doyar yani. Ve tabii ki iple kesmiş olduğumuz rulo, ara katlarının eşsiz güzelliğiyle rulo poğaçamız. Hemen böyle bir tanesini alıp böyle ortadan o katları gösterir misin Serpil Hanım?
1: Hemen gösteririm bak Darbin.
0: Bu pofidikliğini göster önce böyle. Bak.
1: Şöyle yapayım bak.
0: Aman yarabbim, aman yarabbim.
1: Hemen bak.
0: Haftanın ikinci gününden güzel bir sofrayla aranızdan ayrılıyoruz. Yarın tabii aynı saatte Beyaz TV ekranlarında yine sizlerle olacağız. Ne diyoruz? Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Aferin. En güzele Rabbim emanetsiniz. Biz bir mola verip yarın karşınızda olacağız. Sevgiyle kalın.
1: Allah'a ısmarladık.

0: Güllü cinayetinde sular durulmuyor. Tuğyan'la aynı koğuşta kalan bir mahkum Esra Ezmeci'ye mektup yazdı. İddiaları gündeme bomba gibi düştü.
1: Tuğyan yine bizi şaşırtmayı başardı. Gerçekten. Cezaevinden bile bizi şaşırttı.
0: Mektupta Tuğyan'ın cezaevine alıştığı ve yönetiminin de ona iyi davrandığı söylenirken Tuğyan'ın avukatı tarafından da sık sık ziyaret edildiği belirtildi.
2: Biz neden Tuğyan'ın katil olma ihtimaline daha çok tutunuyoruz? Neden ufacık da olsa, bir ihtimalle olsa masum olma inancına tutunmuyoruz da bu kadar karalıyoruz?
1: Hatta bir avukattan öte bir yakın arkadaş gibiymiş.
0: Tuğyan'ın mal varlığı ve ceza dosyaları dahil hayatındaki her şeyle avukatı Merve Uçanoğlu'nun ilgilendiği söylenirken Tuğberk'le de ilgili ilginç iddialar mevcut. Tanığın mektubuna göre daha önce annemi öldürdüyse ablamı silerim diyen Tuğberk ve Tuğyan'ın görüştüğü, Tuğyan'ın benim borcumu Tuğberk öder dediği öğrenildi.
3: Ben hiçbir zaman Tuğberk'in beyanlarına itibar edemedim maalesef.
1: Samimi bulmuyorsunuz değil mi hocam?
3: En baştan beri yani, çünkü ilk annesi düştüğünde hala henüz neler olduğunu bilmezken ben sizin arkanızdayım, benim arkamda da bir ordu var diyen birisi sultanı ve Tuğyan'a.
0: Hapishanede çok rahat olan Tuğyan, iddia edildiği gibi açlık grevine de girmemiş. Tuğyan'ın annesine çok öfkeli olduğu belirtilen mektupta, Güllü için bir kez bile ağlamayan Tuğyan'la ilgili dikkat çeken bilgiler yer aldı.
1: Mahkum arkadaşı diyor ki bir kere bile annesi için gözyaşı dökmedi. Ama biri için gözyaşı döktü. Birazdan onu söyleyeceğim. Ama annesi için hiç ağlamadığını, aksine sürekli bir şekilde annesini suçladığını, yaşadığı yanlış ilişkiler yüzünden mağdur olduklarını ve sürekli annesinden şikayet ettiğini söylüyor.
0: Annesini öldürmekle yargılanan Tuğyan'ın Güllü için değil kervan için gözyaşı dökmesi çevresindekileri şaşırttı. Akıllara Bircan'ın cinayet sebebi kervan sözü geldi.
4: Kervan çok iyi hatırlar. Yalova'da çiftlik köyde biz kafedeydik. Kervan'la Tuğyan tartışıyorlar. Kervan Tuğyan'a bir sözü var. Ya annen ya ben.
3: Düşünsenize, ya bir adama ulaşmak için annenizi öldürüyorsunuz. O adama ulaşmak için. O adamı elde etmek için. Daha sonra işlediğiniz suç anlaşılıyor, cezaevine giriyorsunuz. Cezaevindeyken uğruna annenizi öldürdüğünüz kişinin başka biriyle sevgili olduğunu düşünüyorsunuz.
1: Çok korkunç şimdi, bir şey bu arada.
3: Hani gerçekten üzülünecekse buna üzülür gerçekten yani.
0: Tuğyan'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddiası olay yaratırken sürpriz kişinin ismi soğuk duş etkisi yarattı.
1: Şimdikine hiç inanamayacaksınız. Artık bu da şokun şoku. Bir izleyin bakalım.
0: Tanık mahkumun mektubundaki çok önemli bir başka detay da Tuğyan'ın yeni arkadaşı hakkındaydı. Cezaevinde Tuğyan'ın çevresindekilere çok medyatik biriyle görüştüğünü söylediği belirtilen mektupta o kişinin ismi kan dondurdu. İddiaya göre Tuğyan, Aleyna Çakır cinayetinin zanlısı tutuklu Ümitcan Uygun'la mektuplaşmaya başladı.
5: Ben her zaman sessiz kaldım. Bu saatten sonra sessizlik yok arkadaşlar.
0: Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara Keçiören'deki evinde ölü bulunmuş. Sevgilisi Ümitcan Uygun'un şiddetine maruz kaldığı anların sosyal medyada yer alması infial yaratmıştı.
6: Bu rahatlık nereden geliyor sana? Uyuşturucu kimden temin ediyorsunuz? Sen de
0: öldürdün. 21 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü sonrası defalarca şiddetine maruz kaldığı ortaya çıkan sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp serbest kaldı.
7: Aleyna Çakır'ın ölümüyle bir alakanız var mı?
8: Ben hiçbir zaman yıkılmadım.
6: Bu rahatlık nereden geliyorsa?
8: Her zaman ayakta duruyorum.
6: Uyuşturucu kimden temin ediyorsunuz?
8: Kimse beni yıkamayacak.
6: Nereden geliyorsun?
0: Ümitcan Uygun Aleyna'dan bir yıl sonra 5 Ağustos 2021'de 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla gündeme geldi. Ölüme sebebiyet vermekten 10 yıl hapis cezası aldı. Aleyna Çakır davasında yargılaması süren Ümitcan Uygun ve Tuğyan'ın mektuplaşması herkesi şok etti. Cinayetle yargılanan Tuğyan'ın benzer suçlamalarla karşı karşıya olan Ümitcan'la duygusal bir ilişki kurduğu gelen iddialar arasında.
1: Hatta duygusal bir mektuplaşma olduğunu aralarında bir

0: ilişki olduğunu söylüyor. İki cambaz bir ipte.
1: Tanık mahkuma göre Tuyan ve Aleyna Çakır cinayetiyle suçlanan Ümit Can Uygun'un sevgili olma ihtimali Tuyanları hayrete düşürdü.
2: İlk mektubu kim gönderdi, ben onu merak ediyorum. Yani Tuyan mı gönderdi, Ümit Can mı gönderdi? Yani daha önceden tanıyorlar mıydı birbirlerini, onu da şey yapmamız lazım. Tanıyorlarsa nerede tanışıyorlardı? Çünkü Tuyan'la ilgili olarak hanımefendinin anlattığı bazı mekanlarda çalıştığı...
0: Daha önce tanımadıklarını söylüyor.
2: Tanımıyorlarmış.
0: Orada mektuplaşarak tanışmışlar.
2: Yani acaba süreçle ilgili olarak hukuki anlamda hani olayı yaşamış birinden destek almaya çalışma kaygısı mı? Bu adamın iki kadının ölümünden sorumlu mu değil mi tartışması yapılıyor.
0: Tabii.
2: Yani bu durumda bu adamla görüşüyor olması akıl sağlığının çok da iyi olmadığını gösteriyor bende.
3: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
4: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçaksa başka. Koçak.
5: Peki şu eve ne dersin?
6: Çok yüksek. Bu çok alçak.
5: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
6: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
7: Kredi de yok, faiz de yok.
5: Peki ne var?
7: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: A101'de Raid ve Off ürünlerinde %22'ye varan indirim sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel istikballe.
4: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
5: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
6: Bu salı 700 gram Tarsüt tam yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 255 lira.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?

0: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin.

0: ettirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Bu var ya, bu blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
6: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
7: Allah aşkına neden?
6: Çikolata soslu kekimle evde olmaya doyulur mu?
7: Karnın doyar da ruhun aç.
6: Dört nala yaşıyoruz.
7: Tamamdır şaka mati.
6: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam. Doyamam.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
7: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Çekiyorum.
10: Evet.
11: Harikasınız
12: ya.
11: Nasıl oldu?
12: Bakalım.
10: Hemen.
11: Hadi bakalım.
6: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Olmaz ki öyle şey canım.
2: Bir biskrem versem.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Obseso. Yeah.
4: Obseso. Let's go. Silver moon, got me glowing, every drop, got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik Sürüş Testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Abi ne oluyor ya?
8: Açlık basıyor, bir şey yok.
9: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
15: Parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
0: Türkiye'nin beklediği davada ilk duruşma yapıldı.
16: Bir davayı açamadınız, 3 aydır açamadınız. Hani bundan sonra hepimiz karşı karşıya geçtik.
0: Acılı baba şikayetçiyim dedi. Aleyna kriz geçirdi.
17: Yargılanmasının devamını kesinlikle çok istiyorum.
0: Alaaddin yüzünden zanlı oldum. Duruşmadan önce tepki görmüştü. Redci Vahap ne ifade verdi?
18: İtham edilmesi bile benim çok zoruma gidiyor. Benim şey olabilir mi ya?
0: Taraf değiştirdiği iddiaları doğru mu?
18: Keşke ben olsaydım.
0: Çok konuşulan mahkemede yaşananlar az sonra. 13 yıllık evliliği bitiren ihanet.
19: 2 milyon ceza kesmiş bana, dalga geçer gibi.
0: 2 çocuğumun annesi beni aldattı.
19: Burada gizli yasak ilişki var. Şöyle bir durum var.
0: Eşim ve kuzenimin gece 2'de konuşmalarını yakaladım.
19: Sabah akşam görüşmüş. Siz yuva dağıtıyorsunuz, yuva.
0: Suçlanan kuzenin babası yengesini sevgilisi için aradı dedi. Sözleri Mücahit'i çıldırttı. Büyük yüzleşmede bugün neler yaşanacak? Az sonra.
20: Evet. Merhabalar efendim.
21: Evet.
20: Herkese güzel bir gün olsun. Bak. Kıpkırmızı giydiniz. Hayırdır? Tutku istiyorlar, aşk istiyorlar. Kıpkırmızı olmuşlar. Her kadının hakkı aşk.
22: Parayı aldılar.
20: Parayı aldılar. Altınları da aldılar. Altınları aldınız. Kocuşkolarda altınlar alındı. Mutlular.
22: Mutlular. Hadi aşk da gelir bundan sonra.
20: Ama hocam parayla mutluluk olmuyor sadece.
22: Altınlar geldi, paralar geldi, ama hediyeler tabii ki, geldi. Tabii bundan sonra
20: hediye
22: aşk
20: alacak kocalar
22: mı
20: canım? Aa hocam ben ne yaptım? Hemen dur söyleyeyim. Bu arada çok önemli bir gelişme var biliyorsunuz. Dün Kubilay Kağan Kundakçı cinayetiyle ilgili onun duruşması, ilk duruşması vardı. Çok şaşıracağınız bazı gelişmeler oldu. Onları birazdan yayınlayacağım ama izleyicilerime de söylemek istiyorum. Bazı hesaplar hakkında şikayetçi oldum. Size de sormak istiyorum Hasan Hocam. anonim hesaplar sizin fotoğraflarınızı, görsellerinizi kullanıp abuk subuk hakaretler yazarsa, ben anonimim, bana bir şey olmaz der, diyebilir
22: olur
20: mi?
22: Olur mu öyle şey canım? Tabii ki hepsinin cezası var. Kanunda da maddesi, yeri var. Aha. Hatta şimdi bakanlık bu konuyla ilgili olarak çok ciddi de çalışmalar yapıyor. Yok ben anonimim. Kullandığın telefon belli, IP adresin belli. Bu kadar basit.
20: Evet, o yüzden de hep size de söylüyorum. Sizler de yok anonim hesap, yok bilmem ne hesap, bir şey olur diye her şeyi rahatça sizin hakkınızda yaparlarsa anında şikayetçi oluyorsunuz. Artık yeni nesil. Yani ben ünlüyüm, ünlüye yapabilirim. Böyle
22: olur
20: bir şey
22: mu öyle şey canım? Olur mu öyle şey?
20: Onu da geçelim. KVKK'ya göre artık hapis cezasına kadar, üstelik birden fazla yaptığınızda, diyelim aynı kişi hakkında birden fazla yaptığınızda hapis cezaları var. Aynı zamanda bakanlığın adını kullanıp, çok teşekkür ediyorum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na, buradan da duyurmak istedim. Her zaman bizlere destekleri oldu. Her zaman basın danışmanları, her zaman bakın biz burada hangi konuyu işlediysek, hem çocuklar hakkında hem aileler hakkında her zaman istişare yaptık. Her zaman destekçi oldular ve gerçekten bakanlık içinde çocuklar, aile inanılmaz önemli. Bu arada bakanlığımızın adını kullanarak bazı tehditler yapan şahıslar vardı. Kendileriyle de iletişime geçtim. Sağ olsunlar, hiç böyle bir durum olmadığını, kendilerinin de bu durumdan haberdar olmadığını söylediler. Bizler de suç duyurusunda bulunduk bu kişiler hakkında da, bunları da buradan söylemek istedim. Hocam bu da çünkü önemliydi. Kesinlikle. Yani herkes her şeyi yapabileceğini zannetmesin. Evet, benim adımı kullanarak tıklama alacaklar diye yapacaklar. Sonucu hapis cezası olacaktır. Hele birden fazla kez yaptığınız için hayırlı olsun. İstediğiniz kadar anonim, istediğiniz kadar ben ünlü olayım. Şimdi Tuğyan'la ilgili. Ay. Dün çok ses getirdi. Tuğyan'ın, yani Güllü'nün kızının, biliyorsunuz Ümitcan Uygun'la mektuplaştığını söylemiştim sizlere. Bu mektuplaşmanın dışında da bugün önemli bazı gelişmeler var. Onları söyleyeceğim. Özellikle Ümitcan Uygun'da biliyorsunuz iki kızın hem katil zanlısı olarak, hatta bir tane Aleyna Çakır'la ilgili davası hala devam ediyor. Esra Han Kulu'ndan ceza aldı, 10 yıl ceza. O yüzden de bu konuda da hala cezası devam ederken bu tarz suç profili olan biriyle yazışıyor olması, ilişkiye başladığı iddia edilmesi gerçekten hepimizi şaşırttı. Bugün o konunun detaylarını daha da vereceğim. Ama önce biliyorsunuz dünkü dava çok önemliydi. Ortalık birazcık karıştı. Beni şaşırtan bir şey oldu. Beni kim şaşırttı biliyor musunuz? Vahap Canbay. Şimdi birazdan sizi de şaşırtacak. Vahap Bey'e de programımız açıktır. Vahap Bey kendisi maalesef, hani demiştik ya, verdiği ifadelerle bazı şeyleri belirsiz mi bıraktı acaba? Maalesef öyle oldu. Ama önce bir VTR'miz var. Sonrasına devam edeceğiz.
2: ...19 Mart'ta aşk üçgeninin ortasında kalarak öldürülen Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinin ilk duruşması dün görüldü. Gergin başlayan duruşma öncesi genç futbolcunun yakınları rapçi Canbay'ın Alaaddin'den şikayetçi olmamasına kızdı. İfadesini değiştireceğini söyleyerek tepki gösterdi. Mahkemede Aleyna'nın onları görünce çok tedirgin olduğunu, bu sebeple silahı yanına aldığını kaydeden Alaaddin, tetiğe basmadığını, silahın bir arbede sonucu patladığını vurguladı.

0: güvenlik kamerası görüntüleri ifadesini yalanlarken ısrarla rapçi Canbay'ın orada olduğunu bilmediğini söyleyen Alaaddin'in stüdyoya giderken korumalarına ortalık karışacak diye mesaj atması işin rengini değiştirdi.
1: Eğer o görüntüler basına verilmeseydi bu cinayet örtbas edilirdi.
0: Şarkıcı Aleyna ise Alaaddin'in silahı olduğunu bilmediğinin altını çizdi. Alaaddin'e gitmek için yalvardığını ama dinlemediğini belirtti.

0: silah sesinden sonra rapçi Canbay'ın arabasına gitmesini, yine Alaaddin'in engellediğini iddia etti.
1: Takıntılı bir adam ama bunu sana söylemem lazım. İçim hiç rahat etmiyor. Birlikte bir çözüm bulalım, getiririm. O zaten şey der, ben görüşeceğim der. Ha. Ben de tamam.
0: İfadesinde Alaaddin yüzünden zan altında kaldım diyen Aleyna, kanım diyerek gözyaşı döktü. Kubilay Kağan'ın annesi ayakçı sözlerini hatırlatıp tepki gösterdi.
2: Çocuğun iyi niyetini kullanmış. Bu karaktersizlik. Başka hiçbir şey değil.
3: Şey dediler size.
4: Size ev alırlar, davadan vazgeçersiniz diyor. Ben niye onun kanı için parayı kabul edeyim? Benim çocuğumun yanında benim evim artık.
0: Tanık olarak dinlenen rapçi Canbay, zanlı Alaaddin'in onu hedefe alıp almadığı sorusuna bilmiyorum yanıtını verdi.
5: Kime ateş ettiği belli, böyle anlaşılmıyor abi.
6: Rastgele gibi.
5: Rastgele gibi atıyor ya da birini hedef alıyor, onu bilemiyorum. Makam aracı gibi araçlar geliyor, sirenli, camına vuruyor. Ne olduğunu anlayamıyorsun, olay 5 saniye içinde gerçekleşiyor.
0: Alaaddin'in ateş etme kastı olup olmadığını da bilmediğini belirten Canbay, isteseydi ikinci kere ateş edebilirdi dedi.
7: Canbay, karşı tarafla anlaştığı söyleniyor.
0: Kubilay'ın babası Cemil Kundakçı, Aleyna ve annesi azmettirici, en ağır cezayı almalarını istiyorum dedi. Gözyaşlarına boğulan Aleyna fenalaştı.
2: Aleyna yanlış yetiştiren annesi.
0: Zuhal Kalaycıoğlu'nun ev hapsi cezası kaldırılırken mahkeme Aleyna ve Alaaddin'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 13 Temmuz'a ertelendi. Duruşmadan sonra basın mensuplarına açıklama yapan baba Cemil, adalet çağrısını sürdürdü.
2: Tabii ki en ağır cezayı almasını, aynı şekilde ağırlaştırılmış müebbet alarak, azmettirici olarak yargılanmasının devamını kesinlikle çok istiyorum.
8: Evet, Kubilay Kağan Kundakçı'nın babası bugün bizimle olacaktı. Kendisi çok üzgün ve rahatsız olduğu için katılamadı. Dün çok uzun sürdü mahkeme, bayağı akşam gece saatlerine kadar mahkeme sürdü. Aleyna Kalaycıoğlu'nun gerçekten çok üzgün olduğu ve bayağı kilo verdiği, solgun olduğu gözükmüştü. Annenin bu arada biliyorsunuz ev hapsi cezası vardı. Ev hapsi cezası kaldırıldı. Bu ne demek? Yani aslında ceza bitti mi annesinin, Aleyna'nın?
9: Hayır, yani 13 Temmuz'da ikinci duruşma var. Büyük bir ihtimalle hızlıca bitirilecek bu davalar. Hı-hı. Çünkü tüm tanıklar dinlendi, deliller de sabit zaten. Anne hakkında konutu terk etmeme, hı hı, adli kontrol kararı verilmişti. Hı hı. Neyle ilgili? Azmettirmeyle ilgili. Evet. Kimi? Alaaddin'i Vahap Canbay'ı vurması noktasında azmettirici, hı hı, sıfatıyla evini terk edemezsin. Sen çağrıldığımızda geleceksin diye. Şimdi ifadesi alındığı için konutu, hı hı, terk etmeme, yani evi terk etmeme kontrolü, hı hı, adli kontrol ortadan kaldırıldı. Tabii bu ceza almayacağı anlamına gelmez. Bu bir tedbir.
8: Hasan Hocam, şöyle bir şey var. Yani gerçekten bence bu işin diğer üzücü kısmı bu. Biliyorsunuz Aleyna Kalaycıoğlu'nun engelli bir kız kardeşi var. Ve anne sürekli engelli kız kardeşe bakıyor. Doktora götürmesi gerekiyor. Ev hapsi olunca çıkamıyor. Bununla da ilgili belki
9: kesinlikle,
8: ev hapsi,
9: evet,
8: kaldırılmış,
9: evet, evet,
8: olabilir.
9: Bu psikolojik etken de mahkemenin ev, hı-hı, hapsini kaldırması için bir neden olmuş olabilir. Hı-hı. Evet, haklısınız. Bu da olmuş olabilir.
8: O yüzden de belki ev hapsi kaldırılmış olabilir. Tabii aile ve baba buna da tepki gösterdi. Çünkü onların içlerinin yarası hiç bitmiyor. Bu arada davada en detay çeken şey, Kubilay'ın anne ve babasına sürekli Aleyna'nın abicim, ablacım, işte bu yapmadım çok hani mağdur bir şekilde, ama anne hele asla bunu duymak istemediğini söyledi. Alaaddin Kadayıfçıoğlu ise mahkeme sırasında Kaan Kubilay Kundakçı'nın annesine dedi ki, keşke ben ölseydim dedi. Annesi de ona dedi ki, geber. Tabii annenin o kadar bir, yani evlat acısı başka hiçbir şeye benzemez. Allah kimseye göstermesin. O kadar büyük bir acısı var ki, o yüzden de o acıyla birlikte tabii ne diyebilir yani?
9: Yani şöyle, o kadar acı ki yani bir bakarsan ölen tarafından da baktığınız, hı hı, zaman acı, öldüren tarafından baktığınız zaman da acı. Hı hı. Ne olursa olsun böyle bir şeyin yaşanmasını hiç kimse istemezdi. Ama ortada bir kadın figürü var. Hani annenin dediği gibi bir aşk üçgeni. Sen eski sevgilinin olduğu yere yeni sevgilini çağıramazsın. Çağıramazsın. Bunlar erkek. Yani iki tarafı
8: hocam,
9: karşı karşı.
8: Erkek psikolojisiyle de söylüyorsunuz bunu değil mi?
9: Yani evet,
8: bunun,
9: kesinlikle.
8: Bunun öfke doğuracağı
9: bakın,
8: kesin.
9: Kesinlikle yani.

0: Senle ilişkili olan iki tane adam var. İki adam var. Sen bir kadınsın. Ve bunlar erkek ve ikisini karşı karşıya getiriyorsun. Ya bir şeyler çıkacağı değil mi? Bunlar belli ki bir şey çıkacak. En kötü ihtimalle bunlar birbirlerine girecekler. Hastanelik olacaklar. Ama birinin belinde silah var, silah. Neler söyledin ki? Bakın neler söyledin ki? O adam arabasından indiğinde silahıyla çıktı ya. Bir dakika. Neler söyledin? Çünkü bu dediğimiz öldüren şahıs tanımıyor şeyi. Cambay'ı tanımıyor, tanımıyor. Neler söyledin ki adam daha arabadan çıkar çıkmaz belinden silahı verip mermiyi, kurşunu ağzına veriyor silahı. Neler söyledin? Ne dedin? İşte bu hale getiren benim kanaatim Aleyna'dır.
1: Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesini, şimdi ifadelerde şöyle bir şey hissettim. Ben hocam size de sormak istiyorum. Aleyna Kalaycıoğlu daha çok suçu Alaaddin Kadayıfçıoğlu'na atan bir vaziyette. Yani ben hiçbir şey söylemedim, kışkırtmadım, yapma dedim, eline silah alma, götürme dedim. Ama Alaaddin Kadayıfçıoğlu'na baktığımızda daha Aleyna'yı korur tavırda.
0: Evet.
1: Yani iki taraflı böyle bir durum olduğunu da aslında ifadelerden görebiliyoruz.
0: Tabii yani şu an Aleyna'nın, yani düşünsene, olaya sebep olan kadın Aleyna. Şimdi de diyor ki benim hiç alakam yok, silah da aldı demedim, öyle de demedim, böyle de demedim diyor, sıyrılmaya çalışıyor. Bence sıyrılamaz, istediği kadar uğraşsın sıyrılamaz. Çünkü olayın bu raddeye gelmesinin altında yatan ana karakter Aleyna'dır. Bu kadar basit. Ki bunu herkes de görüyor. Çünkü öylesine bir şey olmuş olsa hesap sorma değil de hayırdır demek için camını tıklatır. Ne oldu derdi, silahını çekmezdi.
1: Bu arada bizim ayrıca da duyduğumuz şeyi de ben söylemek istiyorum. Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun özellikle de Aleyna'yı çıkartın cezaevinden, o yolda hani çalışma yapın dediğini de duyumlarımız arasında, böyle bir duyum da var. Ama şimdi tüm bunların aksinde bizi en çok şaşırtan Vahap Canbay oldu. Ben en baştan beri, bakın, Vahap Bey ile ilgili fikrim, Vahap Bey'in hani bu konuda ben suçlu olduğunu düşünmedim. Çünkü sonuçta bilemezdi. Daha 15 gün önce ayrılmış. Ve insan barışmak isteyebilir, yanına gidebilir. Ben böyle baktım yani erkek psikolojisini anladığımda. Ama Vahap Canbay'ın mahkeme sırasındaki duruşu birazcık olayı belirsiz bırakır şekildeydi. Neredeydi? Hazır mı arkadaşlar? Şimdi önce bakın şurayı, bu özellikle dinlemenizi istiyorum. Önce Vahap Canbay'ın yakınları aslında neler söyledi? Bu sizi şaşırtacak, biliyor musunuz? Vahap Canbay'ın yakınlarının bir söylediklerine dikkat etmenizi istiyorum. Bir izleyelim.
2: Bir davayı açamadınız. Allah, üç aydır açamadınız. Bir davayı üç aydır şey açamadınız. Şey sen karşı tarafa anlaşmadınız. Ben de bir şey bilmiyorum.
3: Ne söyleyeceksin Cemal? Biz kimi söyleyeceğiz?
2: Fikir
3: oynuyorsunuz. Bir dakika.
4: Allah'tan sen Celal Bey'in aynısını yaptın Allah.
5: Bu nasıl gerekli kişi, niye getiriyorsunuz o zaman?
6: Kubilay Kağan Kundakçı davasının ilk duruşması gergin geçti. Duruşma sonrası konuşan Kubilay'ın yakınları muhabirimize rapçi Canbay ve akrabalarıyla yaşanan gerginliği anlattı. Oğlunuza sahip çıksaydınız.
7: Canbay'ın yanındaki bayan ya ablası ya kardeşi sanırım, bilmiyorum. Gelmiş bana diyorlar ki bu zamana kadar neredeydiniz, neden sahip çıkmadınız dedi. Yanındaki, bizim kariyerimizi bitirdiniz. Biz ne olacağız şimdi? Çocuk ölmüş gitmiş, daha ne kariyeri mi kalmış bunun? Kariyer yerine gelir ama bir can bir daha yerine gelmez.
6: Kubilay Kağan'ın teyzesi Elmas, cinayete kurban giden yeğeni için adalet istedi. Yeğenimin katilleri cezasız kalmasın.
8: Ya ne diyeyim, yani sözün bittiği yer burası yavrum. Çok üzülüyoruz yani. Annesi öyle, biz öyle, hepimiz ailecek üzülüyoruz yani. Kim öldürdüyse hepsinin ağırlaştırılması, muhabbet almasını

0: istiyorum. Cezalandırılmalarını istiyorum. Biz ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz yavrum. Onlar ceza almalarını istiyor.
1: Genç futbolcunun komşusu da adalet için oradaydı. Acılı ailenin yaşadıklarını böyle anlattı. Annesi Kaan'ın resmiyle dertleşiyor.
2: Ben alt komşusuyum. Çocuk elimizde büyüdü. Kendi çocuğumdan ayırt etmiyorum. Bu olay olduğu günden beri her akşam ben evlerindeyim. Gece saat 12, 1, 2, 3'e kadar otururum. Çocuğun resmini asmış buzdolabına. Sabahlara kadar onunla konuşuyor. Sabah zile basıyorum saat 12'de 1'de. Bakıyorum gözleri uyku akıyor. Ne yaptın Ülker? Kubimle konuştum diyor. Bu acı zaten yeter o anne.
1: Rapçi Canbay'ın akrabalarının skandal sözleri herkesi şok ederken duruşma sırasında çoğu soruya bilmiyorum yanıtı vermesi akılları karıştırdı.
3: Bir davayı açamadınız. Allah. Üç aydır açamadınız. Bir davayı üç aydır
4: şey
3: açamadınız.
4: Şey
3: sen karşı tarafa anlaştınız. Ben hiçbir şey bilmiyorum.
4: Allah
3: Allah.
5: Biz
6: şimdi bakın şok edici sözü görüyor musunuz? Aslında orada Canbay'ın yakınları diyor ki, aslında Kubilay Kaan Kundakçı için diyor. Siz oğlunuza sahip çıkamadınız.
7: Anne babasına söylüyor.
6: Evet. Oğlunuza
7: acı ya. Bu söylenecek laf mı şimdi?
6: Çok korkunç bir söz.
7: Bu laf söylenecek laf mı?
6: Bizim kariyerimiz bitti. Yani şu an kariyer düşünecek zaman mı? Bir genç çocuk ölmüş ya. Hayatı gitmiş. Yani bu nasıl bir söylenecek? Yani bir sözün de bir dilin de bir kemiği olur ya. Söylediği sözde yani bir neyine sahip çıkacak? Çocuk senin yanında geldi. Yani ne olacak?
7: Ve sen,
6: ne demek bu hocam
7: yani
6: ya?
7: Yani şimdi buna şu denir. Yere batsın kariyeriniz yani. Şimdi burada kariyer mi düşünülecek? Yani kariyer düşünülecek zaman mı? Hı hı. Çocuk abi olarak seni benimsemiş. Ve onu da abla olarak benimsemiş. Ve sen çağırmışsın. Gelmiş ya. Bir dakika, sen çağırmışsın. Hadi gel gidelim demiş. Demişsin. O da sana abisine tamam demiş. O gün evine gelmemiş belki de bir gün önce. Babası söylemiş. Hı hı. Ya ne dersen yapmış ya. Seviyor seni. Bu laf şimdi denecek laf mı yani? Oğlunuza sahip çıksaydınız. Kariyerimiz mahvoldu. Yere batsın kariyeriniz. Eğer söylediyse bu lafı. Ya çünkü iddia çok önemli.
6: Evet.
7: Ben Vahap Canbay'ın bunu söyleyeceğini düşünmüyorum.
6: Bu arada konuşan hanım Kaan Kundakçı'nın halası.
7: Evet,
6: çok
7: evet.
6: Yakını. Yani çok yakınına söylüyorlar bu durumu. Bu kadar yakınlar. Bu kadar yakın birine söylenmiş.
7: Evet, evet. Doğrudur. Yani ama bilmiyorum hani Vahap Canbay'ın bunu söylememesini umut ediyorum. Söylememiştir. Ay. Ki ben söyleyeceğini de düşünmüyorum. Çünkü tavırlar öyle değil sanki. Aile evet. Belki bunu aileyi suçlamak için söylüyor.
6: Vahap söylememiş.
7: Biliyorum yakınları.
6: Vahap'ın yanında bir genç kız varmış. Vahap Canbay'ın yakını olarak o söylüyor.
7: Yanlış. Çok yanlış. Yani hiç söylenmemesi gereken ve aileleri de karşı karşıya getiren bir laf. Bence Vahap'ın buna müdahale etmesi ve düzeltmesi için de özür diletmesi gerekir. Böyle saçmalık mı olur ya? Kardeşim dediğin kişi çağırmışsın gelmiş. Seviyor seni. Senin yanında bulunmuş. Sen de onu kullanmışsın. Niye kullanmış biliyor musun? Yani Kubilay'a hayır diyemez onu görünce. Onu hayır diyemez onu görünce gibisinden onu da yanında götürmüşsün ki kızla barışasın.
6: Şimdi Vahap Canbay'a Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi neden kızgın biliyor musunuz? Çünkü diyor ki seni vurmaya geldi bu adam.
7: Evet. Evet, evet.
6: Sana saldırmaya geldi. Peki sen niye bu aileden hiç şikayetçi olmuyorsun? Şimdi 3 ay geçmiş. Vahap'ın hiçbir şikayeti yok.
7: Ya bence şöyle bak. Şimdi bence aile gördük. Anayı da tanıdık, babayı da tanıdık. Ya o kadar böyle psikolojik yoğunluğun olduğu bir dönemden geçiyorlar ki. Ya Vahap şikayetçi oldu zaten. Ya şimdi tek tek konuşmak istemiyorum. Canbay gitti şikayetçi oldu, ifadesini ilk verdi, olayla ilgili olarak durumları anlattı. Hı hı. Ne bileyim oradaki olan adamdı, var kusuru. Bak ben ne olursa olsun Vahap Kubilay oraya geldiyse bir şekilde Canbay'ın da orada kusuru var. Kubilay'ı orada hazır bulunduğu için, 2-3 saat kapıda beklettiği için kusuru var. Ha, bilemezdi çakarlı arabalarla 3-4 kişi gelip de silahla ateş edeceğini bilemezdi. Hı hı. Ama bir tehlikenin içerisinde olduğunu hissettirdi. Ama yine de Canbay şikayetçi oldu ya. İlk başta şikayetçi oldu. Hı hı. İlk başta ben şikayetçiyim. Beni öldürmeye çalışmışlar. Sonradan anladım dedi yani.
6: Aha. Şimdi izleyicilerimize özellikle sizlerden Esra İzmici'ye yeni başlana yorum yapmanızı bekliyorum. Çünkü siz de mi böyle düşüneceksiniz? Bizim hissiyatımız ekipçe de bakalım Hasan Hocam ne diyecek? Düşüncemiz bu oldu. Vahap Canbay'da sorulan sorularla ilgili bir belirsiz bırakma ifadesi gördük. Özellikle

oradaki ifadelerde. Sizlerin de, sizlere bunu göstermek istiyorum. Bakalım siz ne diyeceksiniz? Şimdi sanığın avukatı soruyor. Alaaddin'le kısa süreli bir arbede yaşadınız. Ateşin hedef alınarak mı açıldı, hedef

0: geride olduğu için Kaan Kundakçı'yı vurdu olarak anlattığın şey. Şu an nasıl bilemem oldu?
1: Yanlış. Bir de burada aynen katılıyorum. Şöyle bir izahatta bulunayım. Bak sanık avukatı, Alaaddin'in avukatı diyor.
0: Alaaddin'in avukatı soru soran.
1: Evet. Alaaddin ile kısa süreli bir arbede yaşadınız. Bak burada bir duralım. Alaaddin ile kısa bir... Bak vereceği cevap şu olmalıydı. Vahap Canbay'ın. Alaaddin'le kısa süreli bir arbede yaşamadık. Silahı çekti.
0: Arbedeyi de kabul ediyor.
1: Bakın burada zımni olarak, üstü kapalı olarak Vahap arbedeyi kabul ediyor. Arbedeyi. Burada bir arbede yaşanmadı ki. Biz video kamera görüntülerinden silahını belinden çıkartıyor, kapıyı açıyor, hı hı, tak vuruyor. Buradaki soru bence hı hı, avukat tabii ki müvekkilini korumak için, evet, Canbay'ın vereceği ilk tepki bilemem değil. Arbede falan arbede yaşanmadı. Çekti vurdu diyecek.
0: Bakın Alaaddin'in avukatı aslında soruyor arbede yaşadınız mı? Ama sen Vahap hiçbir kavga işte orada kavga olmadı ya da bir arbede yaşanmadı diyordun. Neden şimdi arbede yaşandığını kabul ettin? Tabii. Bir bu. İki hedefi de şu anda hepsini değiştirdim bilemem dedin sen. E nasıl olacak bu çocuk öldü. Ne olacak kaza kurşununa mı dönüştürmeye çalışıyorsunuz?
1: Bakın şöyle burada yani ben şöyle bir tanık sıfatı. Netice itibariyle tanığın daha önceki ifadesini de ben biliyorum. Vahap Canbay'ın, evet, vermiş olduğu ifadeyi de biliyorum. Burada arbedeyi kabul etmiş. Alaaddin'le kısa süreli arbede yaşadınız. Ateşin hedef alınarak açıldığını söyleyebilir misiniz? Bilemem. Madde 1. Evet bir arbede yaşandı. Ama ateşin hedef alınarak açıldığı noktasında bilgi sahibi değilim diyerek karşı tarafın beyanlarına, ifadelerine uygun bir cevap olmuş.
0: Arbede yaşandı ne demek biliyor musunuz? Size getireceği sonucu söyleyeyim. Arbede yaşandıysa çocuk orada ben silahı tutuyordum. O arbede yaşanırken silah patladı. Buraya geldi yanlışlıkla diyebilir mi?
1: Diyebilir. Onun
0: hukuki... Buna alan açıldı. Tabii. Şu an.
1: Hemen onun cevabını da şey...
0: Canbay'ın cevabı.
1: Evet.
0: Artık yani silah orada biz didişiyorduk. O sırada patladı demeye Vahap Canbay bu cevabıyla alan açtı.
1: Ve bunun neticesi ne olabilir? Hukuki anlamda, ceza, evet, ceza hukuku anlamında. Şimdi ağırlaştırılmış müebbetten yargılanıyorlar ya. Kasten öldürmeden. Böyle bir neticede kasten öldürmeden yargılanmaz artık sanık Alaaddin.
0: Neyden yargılanır?
1: Olası kastla veya taksirle ölüme neden olmaktan, bilinçli taksirle ölüme neden olmaktan. Yani öldürme kastım yoktu onu ama arbede sırasında yanlışlıkla ateş aldı silah. Ne oldu? Kasten öldürmenin cezası azmettiricilik varsa ağırlaştırılmış müebbet eski idam. Şimdinin cezası en fazla 20 yıla kadar belki de 12 yıla kadar hapis cezası.
0: Şimdi sanık avukatı yani bu Alaaddin'in avukatı tekrar soruyor. Silahın kabzasıyla vurmak mı istedi yoksa doğrudan ateş mi etti? Vahap'ın cevabı bilemem. Yani Alaaddin geldi aslında sana vurmaya mı çalışıyordu? Silahla ateş etmek istemiyor muydu? Diyor soruyor. E, bilemem yani belki de bana vuracaktı silah patladı demek bu.
1: Ama bakın şimdi Vahap bu olayın en önemli karakteri tanığı. Bilemem diyemezsin Vahap ya. Diyemezsin bilemem. Yani çünkü demedin zaten önce.
0: Sen demedin.
1: Demedin zaten
0: sen
1: önce
0: dedin
1: demedin.
0: Ki, bu çocuk içeri girdi aldı silahını çekti vurdu dedin. Şimdi diyorsun ki acaba kabzasıyla vuracaktı da yanlışlıkla yani bu buna dönüştürmüyor
1: bakın
0: mu?
1: Bunların hepsi o kadar güzel sorular ki karşı tarafın avukatları tarafından hazırlanmış. Hepsi tuzak sorular. Ama bunlara bilemem cevabını vermesi...
0: Niye bilemem demeye başladı bu kadar iyi bilirken?
1: Bakın daha önce bilemem demedin Canbay demedin. Dedin ki açtı sıktı çekti gitti. Yani hatta şu da olabilirdi. Belki de sevgilisinin Canbay mı Kubilay mı onun olduğunu da bilmiyordu. Çıktı birine vurdu. Kim ne vurdu işte önüne gelene vurdu buna sıkacaktı diğerine geldi. Şimdi bilemem demek silahın kabzasıyla da vurmak istedi. Yani öldürme kastı yoktu.
0: Demeyi. Getiriyor. Evet bakın Vahap Canbay'ın Hasan hocamızın da dediği gibi cevapları sürekli yanlışlıkla silah patladı öldürme kastı yoktu ya getiriyor.
1: Tabii. Yani kabzasıyla da vurmaya çalıştı büyük bir ihtimalle.
0: Evet.
1: Yani silah direkt ateş etmedi manası çıkıyor buradan.
0: Şimdi sanığın avukatı diyor ki çok güzel sorular bu arada.
1: Tam yani sanık müdafiisinin soracağı
0: Alaaddin,
1: tuzak soru.
0: Ateş ettikten sonra isteseydi tekrar ateş edebilir miydi? Soru bu. Şimdi bir anda korumacısı oldu.

0: de etmek istese ederdi. Yani etmedi. Bir kere silah patladı yani.
1: Tabii.
0: Bu ne demek şimdi istiyor bakın, hocam bu
1: da,
0: cevapla?
1: Bu da şu demek. Yani şimdi kasten öldürmede, kasten öldürme fiillerinde sanık, fail kasten öldürme fiiline devam etmeyip çekilirse öldürme kastı olmadığı anlamına gelir. Yani şöyle düşünün. Birine ateş ettiniz ve ateş etme ihtimaliniz var ki ikinci kurşunu sıkmadınız. Öldürme niyetiniz belliyken geri çekildiniz. O zaman öldürme değil, buradaki beklenen amaç ne biliyor musunuz? Kastın aşılması suretiyle öldürme. Yani amacı öldürmek
0: ceza
1: değildi.
0: Ne oluyor
1: bir dakika.
0: Hocam?
1: Amacı öldürme değildi. Aha. Sadece yaralamaktı, aşağı doğru sıkmakla. Dolayısıyla buradaki ölüm sanığın istediği bir şey değildi. Burada da yaralama, yani yaralama kastın aşılması suretiyle adam öldürme dediğimizde de burada da 10 yıl. Yani avukatlar 10 yıl, 20 yıl arası bir ceza.
0: 10 yıla ben, kadar düşebilir mi ceza
1: orada,
0: bu
1: orada
0: ifadeyle?
1: Orada bir şeyler planlıyorlar diye düşünüyorum.
0: Peki hayır hocam, bir de şöyle olacak. O aslında hiç silahla vurmak istemiyordu. Silah bak, patladı. O zaman ne olur?
1: O tutmayabilirdi. Yani buradaki,
0: ama bunu da diyor, bilemem diyor.
1: Bakın Alaaddin ateş ettikten sonra istese tekrar da içebilir miydi? Şimdi burada bunu yaşayan Vahap Canbay'ın daha önceki ifadesini de bir yere koyduğumuzda şu denilebilirdi. Hı hı. Edebilirdi. Alaaddin ateşini tekrardan ateş edebilirdi ama korumalara engel oldu. Onlar çekti gibi diyebilirdi. Hı hı. Yani adam eylemine devam edebilirdi ama korumalar engel oldu ikinci silah ateş ettikten sonra. Yani durmayabilirdi, söyleyebilirdi burada.
0: Şimdi
1: İlk ifadesini destekler bir şekilde.
0: Şimdi izleyicilerimiz de söylüyor ki acaba Vahap Canbay tehdit mi aldı ya da para mı aldı, ifadelerini değişti diye de bize yazanlar var. Kendisi de bizim yayınımıza bağlanıp cevabını verebilir. Ama tabii burada bir çocuğun canı gittiği için ve baba da biliyorsunuz Kubilay Kundakçı'nın babası Vahap'ı da çok sevdiğini ve sürekli birlikte olduklarını ve bu konuda da aslında kızgın değil de ona. Tabii bu ifadelerden sonra durumlar değişebilir. Çünkü burada işler değişmeye başlamış. Bununla ilgili Vahap Canbay da kendisi de yayınımıza bağlanıp söyleyebilir. Yarın babası da
1: bir şey
0: burada olacak.
1: Tamam, bakın Alaaddin'le kısa süreli arabada yaşadınız. Ateşin hedef alınarak açıldığını söyleyebilir misiniz? Evet, öldürmek için ateş etti. Bilemem demeyecek. Hı hı. Silahın kabzasıyla mı vurmak istedi? Doğrudan mı ateş etti? Doğrudan ateş etti cevap. Hı hı. Ateş ettikten sonra isteseydi tekrar açabilir miydi? Evet edebilirdi ama korumalar durdurdu. Bunu söyleseydi bunu verilen cevapların karşılığı ağırlaştırılmış müebbet olabilirdi.
0: Ama şu an böyle
1: şu
0: olamaz.
1: Şu an tam muallakta araya kaçtı diyebiliriz yani.
0: Şimdi biliyorsunuz dün Tuğyan'la ilgili cezaevi mahkum arkadaşından bize bir mektup gelmişti. Mektup avukatı aracılığıyla bize ulaştırıldı ve bir kısmını sizlere yayınladık. Özellikle izleyicilerimizin dikkatini çeken Tuğya'nın Yeni Bir Aşka Yelken Mi Açtı'da Ümitcan Uygun'la mesajlaşması olmuştu. Bununla ilgili bazı detaylar var. Özellikle Ümitcan Uygun'un daha önce iki kadının ölümünden sorumlu bulunması, bir tane Alena Çakır'la ilgili davası hala devam ediyor ve cezasının da hala cezaevinde cezasını çekmekte olması, diğer davalardan da muhtemelen ceza alacak olması ile ilgili birçok kişi şaşkınlık yaşamıştı. Şimdi Ümitcan Uygun ve Tuğyan'la ilgili bir haberimiz var. Bir izleyelim, sonrasında devam edeceğiz.
2: Tanık mahkumun mektubundaki çok önemli bir başka detay da Tuğya'nın yeni arkadaşı hakkındaydı. Cezaevinde Tuğya'nın çevresindekilere çok medyatik biriyle görüştüğünü söylediği belirtilen mektupta o kişinin ismi kan dondurdu. İddiaya göre Tuğyan, Aleyna Çakır cinayetinin zanlısı tutuklu Ümitcan Uygun'la mektuplaşmaya başladı.
3: Ben her zaman sessiz kaldım. Bu saatte sonra sessizlik yok arkadaşlar.
2: Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara Keçiören'deki evinde ölü bulunmuş. Sevgilisi Ümitcan Uygun'un şiddetine maruz kaldığı anların sosyal medyada yer alması infial yaratmıştı.
4: Burası nereden geliyorsun? Uyuşturucu kimden temin ediyorsunuz? Sen de
2: Uygun'da. 21 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü sonrası defalarca şiddetine maruz kaldığı ortaya çıkan sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp serbest kaldı.
5: Aleyna Çakır'ın ölümüyle bir alakanız var mı?
6: Ben hiçbir zaman yıkılmadım.
4: Bu rahatlık nereden geliyorsa?
6: Her zaman ayakta duruyorum.
4: Uyuşturucu kimden temin ediyorsunuz?
6: Kimse beni yıkamayacak.
4: Nereden geliyorsun?
2: Ümitcan Uygun Aleyna'dan bir yıl sonra 5 Ağustos 2021'de 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla gündeme geldi. Ölüme sebebiyet vermekten 10 yıl hapis cezası aldı. Aleyna Çakır davasında yargılaması süren Ümitcan Uygun ve Tuğya'nın mektuplaşması herkesi şok etti. Cinayetle yargılanan Tuğya'nın benzer suçlamalarla karşı karşıya olan Ümitcan'la duygusal bir ilişki kurduğu gelen iddialar arasında.
0: Şimdi Ümitcan'ın dava dosyalarını aslında bizler de programda işlemiştik. Aslında nereden tanıyoruz, nasıl cezalar aldı, kadınlar yani onun yanındayken nasıl öldü? Bu da aslında önemli bir konu.
1: Hatta bir tanesiyle alakalı olarak da yani yasaklı maddeyi temin etmiş ve kadın ölmüştü.
0: Evet.
1: Esra Hankulu. Esra ve buna Tankulu. İlişkin olarak da bu maddeyi temin edip ölmesine sebebiyet verdiği için de ceza aldı.
0: 10 yıl dosya hapis bu. Cezasına yani
1: böyle çarptırdı, bir karakter ve hani böyle bir şey değil bu. Mahkeme evet. Kararı artık kesin bir şey.
0: 13 Nisan 2022'de Esra Hankulu davasında kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma suçundan 10 yıl ceza almıştı. Esra Hankulu davasını bizler burada detaylıca aslında başka bir programımızda öncesindeydi. İşlemiştik biliyorsunuz. Çok da güzeller güzeli bir kızdı. Evde yapılan arkadaş toplantısı ve sonrasında onunla olan durum aldığı darbelerle ölüme sebebiyet vermişti kendisi. Sonrasında biliyorsunuz Aleyna Çakır davası da çok önemli bir davaydı. Onun aslında davası halen devam ediyor. Suç profili çok yüksek biri aslında baktığımızda. Ümitcan yani Ümitcan'la yaşadığı ilişki yani suç profiliyle ünlü. Çünkü aslında Tuğyan birçok kişiye ilişkisini veya biriyle yakınlık, duygusal yakınlık olduğunu söylerken ben artık çok ünlü biriyle diyerek anlatıyor olduğunu da duyumlarını aldık. Yani ben çok ünlü biriyle sevgili oldum dediği Ümitcan aslında baktığınızda ünlülüğü suç geçmişinden kaynaklanıyor. Tabii. Suç geçmişinden dolayı ünlülüğü var. Aleyna Çakır da evinde ölü bulunmuştu ve bunun da sorumlusu olarak Ümitcan Uygun bulunuyordu. Şimdi tabii hala Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümün davası devam ediyor. Savcılık 15 yıla kadar hapsini istedi. Bu onun da davası devam edecek. 8 Mayıs 2026'da talep edildi. Ve sonrasında bu davayla birlikte tekrar üzerine belki de bir 15 yıl daha 10 yılın üzerine ceza
1: i̇şte
0: alacak.
1: Bu dediğim dosya işte yasaklı madde temin ederek ölümüne sebebiyet vermesi Aleyna Çakır'ındı sanırım doğru. Yani bu da eklenirse benzer dosyalarda şöyle düşünün. Yasaklı maddeyi temin ediyor. Zaten daha önceden birçok defa darp etmiş. Bunlara ilişkin olarak bir şeyler de vardı. Sonra da ölüyor ve olay da kendisinin değilmiş gibi de olay yerinden uzaklaşıyor vesaire. Ben haberleri de sizin programında bakmıştım zaten. Yani bu da eklenirse 25 sene gibi bir hapis cezasıyla karşı karşıya olan bir karaktere ünlü ve şey diyor iddialar doğruysa. Böyle bir ünlü arkadaşı var şu an Tuğyan'ın.
0: Peki Tuğyan acaba ben şunu da düşünüyorum. Böyle bir dönemde nasıl çekinmedi böyle bir kontakt kurmaya? Çünkü insanın yakınlık kurduğu kişiler birazcık onun kimliğini de ele verir ya. Çünkü Tuğyan'ın da aslında psikopatik ve borderline bir kişiliği olduğunu sıklıkla konuşuyorduk. Şimdi nasıl oldu da çekinmedi tekrar bu tarz ilişki dinamiklerine girdi?
1: Vallahi bilemiyorum. Yani ben hiçbir neden bulamıyorum. Yani kendisi Ümitcan tarafından korunacak bir karakter değil ki. Tuğyan zaten kendisini tek başına koruyabilecek bir karakter. Yani ne umar buldu Ümitcan'dan da Ümitcan'la? Yani daha önceden hiçbir irtibatları da yok bunların bildiğim
0: aslında
1: kadarıyla.
0: Aslında Ümitcan'da ne bulduğunu birazdan yakınları farklı şeyler söylüyor. Onu izleyeceğiz ama bir Ümitcan Uygun'un bu dava dosyalarında nasıl olaylar gelişti, ne cezalar aldı ve neden suçlu bulundu? Bir onun VTR'si var izleyelim.
7: Yine Ümitcan Uygun, yine şüpheli ölüm ve yeni bir Aleyna Çakır vakası.
8: Bak bunu hiç kimse unutmasın, 81 milyona sesleniyorum burada.
7: Ümitcan Uygun gözaltında çünkü sevgilisi Esra Hankulu evinde ölü bulundu.
9: İleriye doğru geçer misiniz?
7: Türkiye onu 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın Ankara'daki evinde ölü bulunmasının ardından tanıdı. Ümitcan Uygun, Aleyna'nın erkek arkadaşıydı ve iddiaya göre evine gittiğinde onun cansız bedeniyle karşılaşmıştı.
10: Bir damla gözyaşı akıtmadım şimdi.
7: Şüpheli ölümle ilgili gözaltına alınan Uygun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Aleyna'nın ölümüyle ilgili soruşturma hala sürerken Ümitcan Uygun uyuşturucu suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 19 gün önce de tahliye edilmişti.
11: Versene.
12: Çıkır ya. İçmek için kaldım.
13: Uyuşturucu kimden temin ediyorsunuz?
7: ve Ümitcan Uygun yine bir Aleyna Çakır vakasıyla gündeme geldi.
11: 19 gün önce uyuşturucudan tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkmıştı Ümitcan Uygun. Gözaltına alındı. Bugün de adliyeye sevk edildi.
7: Uygun'un sevgilisi Esra Hankulu Mamak'taki evinde yalnız yaşıyordu.
12: İlk dönem annesiyle yaşadı. Annesi evlendikten sonra tek yaşamaya başladı.
7: Genç kadın 3 Ağustos'ta psikolojisinin iyi olmadığını söyleyerek arkadaşlarını eve çağırdı ve geceyi arkadaşlarıyla birlikte geçirdi.
12: Ben balkonda oturuyordum. Emir abi ne yapıyorsun dedi. Oturuyorum dedim. Sen ne yapıyorsun? İyi dedi. Yukarıya çıktılar. Erkek görmedi.
7: O gecenin sabahında Hankulu yatağında ölü bulundu. İddiaya göre Ümitcan Uygun da genç kadınla aynı odada kalmıştı. Ama Hankulu'nun cansız bedeni bulunduğunda Ümitcan Uygun ortada yoktu.
11: Genç kadının yaşadığı apartmanda o gün kameralar arızalıydı. Ancak hemen karşı apartmandaki kamera kayıttaydı. Genç kadının evinin girişini kaydediyordu. Ümitcan Uygun'un eve geldiğini polisler bu kameradan belirledi.
7: Ve polis Ümitcan Uygun'la birlikte o gece evde olan iki kişiyi daha gözaltına aldı.
0: O Aleyna Çakır'ın hani hepimiz hatırlarız, gencecik fidan gibi kızın böyle yerde yatan o halini hiç unutamıyorum, onun bulunduğu hali. Yani ne sonrasında da Esra Hankulu'nda da ölmüş kız ve sonrasında yanından da kaçıp gitmişti biliyorsunuz. Sonrasında kızı ölü halde bulmuşlardı ve yanından gitmişti, yani belki de gece vakti ölmüştü, onun yanındayken öldükten sonra gitmişti. O yüzden de bu iki davada bizi çok etkilemişti. Yani psikopatik, antisosyal bir kişilik olarak gözlemlediğimiz birinin antisosyal bir kişilik olabilecek Tuğyan'la sıklıkla görüşüyor olması
1: gerçekten çok enteresan.
0: Tabii ki.
1: İki taraf içinde birbirlerinden ne bekliyorlar? Ben çünkü her şeyde bir menfaattir, sevgi de bir menfaattir. Yani birbirlerinden ne hangi beklenti içerisinde olabilirler? Onu çözmüş değilim gerçekten.
0: Bakın Aleyna yanındayken çektiği video bu değil mi? Bakın yanında nasıl yatıyor. Bu video bu arada, bakın Ümitcan Uygun'un videosuna tekrardan bakmanızı istiyorum. O sırada kız yerde yatıyor ve o halde o video çekiliyor. Bu hani bir kişilik yapısını anlayın diye bir sesini açın arkadaşlar. Sesini duyalım.
13: Onu mu gösteriyorsun bir de?
14: Yayındayız. Buyurun. Böyle yapılmaz, böyle yapılmaz. Aferin arkadaşlar. Ümit'in işi olduk değil mi?
13: Onu mu gösteriyorsun bir de?
14: Yayındayız. Buyurun. Böyle yapılmaz, böyle yapılmaz. Aferin arkadaşlar.
0: Dövüp kızı bayılttığı, bayıltıyor, dövüyor kızı ve bayılttığı haliyle canlı yayın açıyor. Canlı yayında da öyle yapılmaz, böyle yapılır diyerekten aslında video yayınlayacak kadar, bakın yani bunu gösterecek kadar cesur bir antisosyal kişilikten bahsediyoruz.
1: Şimdi bir kadına şiddet uygulamaktan onur duyan, gurur duyan tırnak içerisinde bir karakter var karşımızda. Hı hı. Kadına şiddet uyguladığı için onur duyan, gurur duyan ve bu gururunu da herkesle paylaşan birinden bahsediyoruz. Yani ne diyebilirim ki yani?
0: Gerçekten korkunç bir şey. Bunları da hani size hatırlatmış oldum. En azından bakın bunların biraz da niye yapıyorum biliyor musunuz? Tuğyan'ın bizi izlediğini biliyorum. Tuğyan da izlesin istiyorum. Yani kervanla ilgili olayları izliyor, bunlarla ilgili olayları izliyor. Kimle yazıştığını bir kez daha görsün istedim. Şimdi Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Bey hattımızda. Mehmet Bey.
15: Efendim.
0: Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
15: Hoş bulduk efendim.
0: Biliyorsunuz siz çok sesinizi duyurmaya çalışan bir babasınız. Çok iyi bir babasınız. Şu an son aslında 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Ümitcan Uygun hakkında ne diyeceksiniz acaba?
15: Vallahi ne isteyeceğiz? Benim çocuğumun demek ki bir hayatı 15 yılmış. Çünkü onlar kendileri annelerini de öldürdüler kendileri. Yurtta çalışıp orada yurttaki kızları pavyonlara satıp oğluna teslim edip pavyonlara satandan her şey umulur. Biz Müganlı'ya çıktığımızda biz pavyonlara satılan kızlar Müganlı'ya bağlandılar. Dediler ki ne? Ümitcan Uygun'un annesi bizleri pavyonlara satıyor diye. Nasıl satıyor? Ümitcan Uygun'un annesi orada görevliydi şeyde, devlet dairesinde bak. Size soruyorum, benim bir çocuğum kendini intihar süsü verdiler. İntihar süsü, ben ellerimle yıkadım çocuğumu. Çocuğumun gözünün bir denesi yoktu. Bacakları mosmor oldu çocuğumun. İntihar eden adam gözünü oyup da bacaklarını mosmor edip ipe asılmaz.
0: Ah Mehmet Bey, çok mu? Haklısınız. Yani ha, kızınızı gördüğünüzde gözünün bir tanesi yoktu.
15: Gözünün bir tanesi yok. Kapağı, üst kapağı kapalı. Cenazeyi ben eşimle beraber yıkadım. Ama bunları daha, bak şunları da söyleyeyim. Bizim o çocuğun adli tıp raporunu parayla değiştirmişler, parayla. Anlatabiliyor muyum? Yani bizlerin ciğerleri yanıyor, intihar süsü verdiler. Bizleri de tehdit ettiler ama biz tehditlere boyun eğmedik.
0: Mehmet Bey, bir söyler misiniz? Adli tıp raporunda ne yazıyordu?
15: Adli tıp raporunda intihar olarak, bak Müge Anlı'nın yanındaki 30 yıldır adli tıp uzmanı bile çocuğun eğer dedi kendi intihar etseydi dedi o kemiklerde kanama olurdu dedi. Anlatabiliyor muyum? Bak kanama, yani o şekilde bir şey söyledi. Bu çocuğu asmışlar dedi. Ama o tarafa baskı çok geldiği için, biz de arkamız olmadığı için, adaletimize sığındığımız için adamlarımız da yoktu. Hepsi adamını bulmuşlar, onları bile yapmışlar. Bizi var ya, bak ben sana söyleyeyim ablacığım, fakirin adaleti yok.
0: Hiç öyle düşünmeyin Mehmet Bey. Bakın inanın dava devam ediyor. Adalet her zaman yerini bulun. Hiç öyle düşünmeyin Mehmet Bey. Umudunuzu kaybetmeyin. Tabii siz diyorsunuz ki benim kızımı onlar götürdü. Astılar. Aslında kasten adam öldürmeden ceza almalıydı ama şu an aslında ölüme sebebiyetten ceza alacak.
15: Ölüme sebebiyetten ceza alıyorlar. Neden? Adamları olduğu için.
1: Şunu söylüyor.
0: Dava daha sonuçlanmadı. Daha bilmiyoruz. Mehmet Bey.
15: Dava sonuçlanmadı ama her taraftan tehditler üstüne geliyor. Neden benim çocuğumun gözü kör oldu? Neden benim çocuğumun bacakları mosmor oldu da öyle asıldı? Benim çocuğum o şekil mi asılır, bir asan adam kendini? Gözünü kör mü der? Ben ailemine, eşimine beraber yıkadım ben çocuğumu ya. Niye böyle diyorsunuz siz? Ben yalan mı söylüyorum? Ben mezarını açtırmak için her tarafa başvurdum. Yine ret geldi. Açtırmadılar. Her taraftan şey verdiler. Açamadım. Ben şu anda bile istiyorum ben. Avukatımla da yaptım Uğur Bey'le. Niye böyle diyor? Ama fakirin adaleti yok. Yok işte. Benim ailem kanser oldu hanımım. İşte hepiniz dinliyorsunuz. Dinleyin bunları da, yayınlayın işte. Adamımız yok Allah'tan başka.
0: Öyle demeyin Mehmet Bey. Ah Mehmet Bey gerçekten çok üzüldüm. Çok haklısın.
15: Ben yıkadım yavrumu. Benim yavrumum ölüm fermanı cezası deyip cezası 15 yıl mı olur? Ağırlaştırmış müebbet alsa da o da çürüzeydi. Çocuğumun gözü kör olmuş, yok içinde diyorum ya. Söylüyorum, inanmıyorsunuz ya. Kendiniz yıkasaydınız benim çocuğumu da görseydiniz.
0: Çok haklısınız Mehmet Bey ama dava devam ediyor. Ben hatta şimdi ekip arkadaşlarımıza söyleyeceğim. Mehmet Bey, sizin de sesinizi daha çok duyuralım. Buraya gelin.
1: Tabii.
0: Gerçekten, çünkü
15: nasıl
0: belki...
15: Nasıl geleyim? Benim hanımım şey oldu. Ayakları kırıldı. Su kuyusuna düştü. Onun başında duruyor.
0: Ah, çok geçmiş olsun ya.
15: Allah. Ben neler çektim. Daha da içimiz yanıyor. Ne yaptığımızı bilemiyoruz. Ama adamlarımız yok. Onların adamları çok. Her taraftan el uzattılar.
0: Bir ölüm bizim bir aileyi gerçekten yok ediyor. Yani evlat acısı.
15: Ben de Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorum. Onlar da yaşıyor. Niye adalet onlara işleyen adalet bize de işlemiyor?
0: Mehmet Bey, bir şey söyleyeceğim. Şu an hapiste ve alacağı ceza belli değil. Bence inşallah daha da yüksek alır. Biraz sesinizi de daha da duyuralım. Size şunu söylemek istiyorum. Gerçekten şu an Adalet Bakanlığımız o kadar iyi çalışıyor ki, o kadar
15: tamam,
0: iyi çalışıyor.
15: Bak,
0: ben inanın Ümitcan Uygun'un da hak ettiği cezayı alacağına inanıyorum. Eminim.
15: İnşallah, inşallah kurban olduğum Allah. İnşallah ya, ben mahkemeye çıktım. Mahkemede kardeşi arka tarafa, mahkemede bir severliğine ifade vermeye geliyor. Diğer zamanlar gelmiyor. Ekranda ya hiç görüyorlar. Kardeşleri yüzüne bakıyor, gülüyor. Hava sallıyor, gülüyorlar. Bizler de yanıyor.
0: Ah,
15: gülüyorlar, ah, hep adamları var. Ben de Adalet Bakanıma ben de sesleniyorum. Diyor ki de Sayın Bakanım, bize de elinizi uzat. Biz garibanız, aklı aldı, bize de uzat diyor.
0: Mehmet Bey, çok gerçekten acınızı içimizde hissettik. Ben aslında hani Tuğyan'la yazışmaya, Güllü Hanım'ın kızı Tuğyan'la yazışmaya başladığı için de hani birazcık bu konuyu açtık. Hem de ona yani bir uyarı da olacak bir şey olur. Gerçi bu saatten sonra ne bileyim yani.
15: Ya benim çocuğum 8 yıl, 6 yıl mı öldürdü, 6 yıl mı ceza alması lazım. Şu Allah'tan reva mı ya? Şu adalet ne olurdu, ne olur adalet bize de işlesin, bize de
0: işler, emin olsun. Olun Mehmet Bey, biz de duyurmak için elimizden geleni yaparız.
15: Biz o... Ama biz çok... Müge Anlı'ya çıktığımızda Müge Anlı reklam arası dedi bana, Mehmet amca dedi arkasında çok büyük mafya var dedi, yapamıyorum dedi. Yapamıyorum dedi, her tarafımız kırıldı.
0: Hiç bakın ya, artık hiç öyle düşünmeyin, cezaevinde sadece o bitmedi biliyorsunuz, Esra Hankulu davasında da ceza ya, aldı, üst üste ya cezalar Esra... aldı. Hiç merak etmeyin, bak gerçekten adalet yerini bulacak.
1: Ama baba ne diyor biliyor musun? Baba ne diyor biliyor musunuz? Baba diyor ki benim diyor kızıma intihar süsü verdiler. Boynundaki diyor kırıkta kanama yoktu. Ben böyle örnek kaç dosyaya baktım biliyor musunuz? Birçok dosya.
15: Evet.
1: Boynunda, boynundaki kırık canlıyken olsa o kırıkta kanama olur. Kanama. Hı hı. Kanamalı kırık intiharı gösterir. Kanamasız kırık cinayeti gösterir. Hı hı. Bakın buna dikkat etmesi gerekir. Herkesin, savcılığın, mahkemenin, hepsinin.
0: Gözü yok diyor. Gözü bebeğin yani değil. Gözü bebeğin yani yok bunun, yani. Gözü
1: bu belli ki, yani çıkmış. Belli ki canlıyken işkence edilmiş yani.
0: Ay Allah'ım yarabbim. Mehmet Bey, daha da üzmeyin. Biz de daha davası görülecek ya. Ne elimizden gelirse bu dosya için yapalım. Olur mu Mehmet Bey?
15: İnşallah, inşallah yapın. Çünkü eğer ben o çocuğu içeri aldırmış olsaydım o Esra Hankul şu anda hayatta olacaktı.
0: Evet, çok doğru söylediniz.
15: Aldıramadım. Adamım yoktu. Her taraftan el attılar. Ta oğlumu tehdit ettiler. Yine vazgeçmedik. Ben çocuğumu ölene kadar peşinde bırakmayacağım. Kendim ölene kadar peşini bırakmayacağım. Onlara Allah cezalarını inşallah adalet verir. Allah da verir inşallah.
0: İnşallah adalet yerini bulsun Mehmet Bey. Çok teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız için. Biz elimizden gelen ne varsa yapacağız.
15: Ben ağırlaştırılmış müebbet istesin ki adalet, biz onu istiyoruz. Biz çocuğumuz gitti, biz getiremeyiz. Mezarına varıyorum ben, mahkemede bir avuç toprak getirdim de sayın hakimim bana dedi ki şov yapma dedi, biliyor musun? Ben onlarla yatıyorum toprağa aynı.
0: Ah,
15: ama ne yapayım, yok arkam, yok fakırım ya, ondan yok işte.
0: Ah Mehmet Bey. Bir Mehmet Bey'e yardımcı olalım arkadaşlar. Destek olabileceğimiz bir şey varsa da.
15: İnşallah adalet yerini buluruz.
0: Bulacak, emin olun. İnanın Mehmet Bey. Yani gerçekten çok üzücü. Aleyna Çakır hepimizi etkileyen bir davaydı. Tabii aile adalet bekliyor. Müebbet hapis cezası almasını istiyor. Bu da yani örnek olsun. Çocuklarımız, evlatlarımız, seçtiğimiz erkeklere de dikkat edelim arkadaşlar. Bazen bazıları sinyal veriyor. Hani Tuğyan da izliyorsa zaten görmüş olur. Zaten şimdi, biliyordur ama her neyse
1: yani
0: olsun.
1: Babaya bak,
0: da.
1: Mehmet Bey'e bak. Orada kalmış adam, hala orada. Bak ya şu an bile aynı olmuş. Ya. Şu an bakın bu acılar bitmiyor işte. Yani ben gerçekten Adalet Bakanımıza bu noktada hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum ama daha hassas davranmasını istiyorum. Bakın bu adamlar bu hayatı ömür boyu yaşamak zorunda kalıyorlar. Ömür boyu, ömür boyu bu adam ağlıyor ya. Ömür boyu ağlıyor. Yani dava bitti, herkes yoluna, kendi hedefine veyahut da evine gidiyor. Bu adamlar hala o mezardan aldığı toprakla yaşıyor. Bakın bu hayatlar böyle yaşanıyor. Dolayısıyla buna neden olan kişilerin karşılığını tam manasıyla bulmadığı takdirde bu adam kızının toprağıyla yatmaya devam edecek.
0: Evet. Gerçekten inşallah her zaman istediğimiz, dilediğimiz de o.
1: İnşallah.
0: Adalet yerini bulsun. Ve gerçekten kadınlar seçim yaparken geçmişte şiddet eğilimi olan ya da böyle ay beni seviyor deyip vurduğunu veya size kızdığını gördüğünüz kişiler olursa bunun sevgi olmadığını bilin ve bir an önce psikopat olduğunu düşündüğünüz insanlardan uzak kalın diyelim. Şimdi hem de bu yayını izlediği için birazcık Tuğyan için de yaptım bu yayını, hem de kendisi de izlesin diye. Şimdi diğer konumuza geçelim.
2: ...13 yıllık evliliği bitiren ihanet.
16: 2 milyon ceza kesmiş bana, dalga geçer gibi.
2: 2 çocuğumun annesi beni aldattı.
16: Burada gizli yasak ilişki var. Şöyle bir durum var.
2: Eşim ve kuzenimin gece 2'de konuşmalarını yakaladım.
16: Sabah akşam görüşmüş. Siz yuva dağıtıyorsunuz, yuva.
2: Suçlanan kuzenin babası yengesini sevgilisi için aradı dedi. Sözleri Mücahit'i çıldırttı. Büyük yüzleşmede bugün neler yaşanacak? Az sonra.
0: Merhabalar Mücahit Bey.
16: Merhaba Esra Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Mücahit Bey, dün yayına katıldınız ve aslında bir iddiada bulundunuz.
16: Evet, evet Esra Hanım.
0: Dediniz ki beni eşim kuzenimle, yani amcamın oğluyla aldattı.
16: Evet Esra Hanım.
0: Ve üzerine de benden boşanmak istiyor ama hani bunu da tam anlamıyla gece konuşmalarından hani gördüğünüzü söylediniz.
16: Evet, evet Esra Hanım.
0: Ve aile de aslında amcanızın ailesi, yani yeğeninizin ailesi, kuzeninizin ailesi de size tepkiliydi. Ne söylemek istersiniz Mücahit Bey?
16: Şimdi Esra Hanım, şöyle bir durum var. Ben hani dün anlatmadığım şeyler de vardı bazı konularda. Burada bu bayanın, bu kadının 250 bin lira daha borcu çıktı. Sonradan öğreniyorum bunu. Benim bu borcundan haberim yok. 250 bin lira borcu çıkıyor.
0: Nereden borç yapmış?
16: Yani bilmiyorum. Şimdi ben onun banka hesaplarını da bilmiyorum. Telefonu hani vermiyor ya mobiline. Hı-hı. Bankadan telefon geliyor, arka odaya gidiyordu. Hı-hı. 250 bin lira borcu. Bu borcunu ben başka yerden öğrendim biliyor musunuz? Kendisinden öğrenmedim. 250 bin lira borcu var. Bir eş kocasına bunu kesinlikle saklamaması gerekiyor. Hı-hı. Bakın yaptığı işlerden hiçbirinden haberim yok. Şimdi şöyle bir durum var. Bu 250 bin lira borcu. Şimdi evde hani bir de herkese, çevreye şöyle anlatıyor. Diyor ki mesela evdeki bir şeyi ben alıyorum. Diyor ki ben aldım, ben ettim, ben şunu yaptım. Çocukların tamamlayıcı sigortasına kadar ben karşıladım. İşte hı-hı, dolap alınır, şu alınır da. Ama dışarıya kendini böyle şirin gösteriyor. Ama diyor her şeyi ben alıyordum diyor. Arkadan bir araştırdım ki 250 bin lira borcu çıktı. Hatta bundan önce 100 bin lira bir borcu çıktı. Dedim ya bu borç nereden geldi bu şekilde böyle? Hem çalışıyorsun hem 100 bin lira borcun var.
0: Ne diyor?
16: Ya işte yaptım diyor. Yani bir şekilde oldu. Nasıl oldu diyorum ya. Bütün her şeyi ben alıyorum diyorum. Burada yani ben maddi konuyu açtım. Kusura bakmayın, borçları bunları söylemek durumundayım. O 100 bin lira borcunu ödedim. Ondan sonra ne hikmetse bu 250 bin lira sonradan geldi. Ben şundan şüpheliyim. Geçmişe dönük. Kayıtlarda, banka hesaplarında çıkacak bu. Nereye gitmiş bu banka?
0: Siz nereye gittin? Yani bunu sizin kuzeninize mi gönderdi?
16: Yani şöyle bir şey var. Ben şu an onun ondan şüpheleniyorum. Şimdi hani para vermiş olabilir. Ben 5 bin lirayı gördüm ya. Onu benden alıp da ona atan, geçmişte Allah bilir neler olmuş neler. Yani şimdi buradan düşüncelerim var Esra Hanım.
0: Şimdi dün amcanız bağlandığında dedi ya bu Mücahit'in kendi senaryosu dedi. Siz bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Yani şunu sormam lazım şimdi amcanız, evet, böyle dediği için.
16: Evet.
0: Bu sizin kendi senaryonuz olabilir mi?
16: Hayır, imkansız. İmkansız. Çünkü bana yalanlar var. Yalanlar olduğu için... Şimdi, hı hı, bir işin içinde yalan olduğu zaman, çünkü yalan hani bana doğru söylese tamam diyeceğim ama doğru söylüyor ama yalan var. Hı hı. Yani bir ton şüphe ve yalan var.
0: Peki Mücahit Bey, yalan olduğunu da hemfikiriz. Evet, yani onunla görüşmesini söylemiyor, gizliyor.
16: Evet.
0: Bu doğru. Peki şöyle bir mesaj gördünüz mü hiç? Ben seni seviyorum, işte çok, hı hı, güzelsin. Atıyorum yani böyle bir mesaj görmeniz var mı?
16: Bana bazı mesajlar geldi. Şimdi ben bunları şu şekilde var. Hani hangi kafedesin? İşte... bana şu kadar para at gibi mesajlar geldi bana. Şimdi,
0: geldi derken nereden geliyor size?
16: Bana telefonumdan bir şekilde aldım onu. Hı-hı. Onlar vardı bende. Onlar, ben hani burada şöyle bir şey var. Hani kanunen olarak hani şöyle mahkemece kanunen alınmadığı için hani bunun şey olarak yasa dışı olduğundan.
1: Hukuka aykırı delil elde etmiş.
16: Hukuka aykırı delil olarak şey yapılıyor. Ben de diyorum ki ben o zaman yalan söylüyorsun diyorlar. Yalan söylüyorum. O zaman siz gerçekleri çıkarın. Ben hatta bayana dedim ki, bana dedim oradaki attığın SMS'lerin hepsini çıkar, ben seni affedeceğim dedim. Doğru mu yani avukat bey? Burada o attığın SMS'leri neden çıkarmıyorsun? Çıkar bana. Niye siliyorsun o zaman?
0: Ben izleyicilerimize de sormak istiyorum. Eğer bir şekilde hayatınızdaki insan, eşiniz, partneriniz, sizin kuzeninizle karşı cins olan,
16: evet,
0: size söylemeden konuşur ve iletişime geçerse ya da sizden bu durumu gizlerse ya da sizden daha yakın kuzeninizle olursa,
16: evet,
0: bu sizi rahatsız eder mi? Ben izleyicilerimize bunu da sormak istiyorum. Yani bu sizi rahatsız eden bir durum olur mu?
16: Şimdi
0: size değil, sizin rahatsız, evet, olduğunuzu anladık, evet, zaten. Evet. Ne düşünüyorsunuz mesela? Hocam siz rahatsız olur musunuz?
1: Ya olmaz mıyım? Gecenin 2:30'unda benim kuzenimle atıyorum.
0: Eşiniz yani eşim, tabii yarım, böyle
1: ya, olmaz da yani yarım,
0: eşiniz konuşur yarım ve saat, sizden 20 dakika,
1: gizliyor. Gece 2:30'da bakın diyor ya, sevgilisiyle problem vardı, benle görüşüyordu. Eğer öyle bir şey olsaydı hanımefendi ilk şeye söylerdi. Kocasına söyler. Evet. Derdi ki sevgilisiyle problem var, beni gece gece arada, haberin olsun derdi.
16: Evet.
1: Tabii ki beni rahatsız eder. Yani kimi rahatsız etmez böyle bir durum ve evet, inanın bu sadakat yükümlülüğüne aykırı bir davranış olarak boşanma sebebi olarak.
0: Ha, bu öyle mi gözüküyor? Yani bakın, mesaj içeriklerini tabii bilmiyoruz. Mesaj içerikler, ama gece konuşmuş.
1: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi çok net bir şekilde diyor ki yani gece saatlerinde çok sık görüşmeler tarafın sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığının delilidir diyor. Çünkü onun haberi yok niye görüştüğünü.
0: Şimdi Mücahit Bey'in rahatsız olduğu görüşmeler bunlar. Mücahit Bey bu görüşmelerin olduğu zaman siz evde değilsiniz.
16: Çocuklarımla beraber Samsun'dayım.
0: Çocuklarınız da sizle,
16: evet,
0: birlikte.
16: Evet, orayı altını çiziyorum, çocuklarımla beraber Samsun'dayım.
0: Şimdi bakın 23.57'de arıyor 42 saniye. 23.41'de arıyor 23 Ağustos'ta. Bakın hep gece. Sabaha karşı 2.16, 23 Ağustos'ta. Sabaha karşı 2.27. Sabaha karşı 2.39. Şimdi konuşulan saatler, yani Mücahit Bey'in olmadığı saatlerde sabaha karşı. Sonra 24 Ağustos sabah, 24 Ağustos öğlen, yine gece 0.36 gece. Sonra 0.39 bir daha. Sonrasında ertesi gün gece 23.32, 23.42, yine ertesi gün 21.40. Yani hep gece saatleri ve SMS'ler atılıyor. Onlar da hep genelde gece saatleri.
1: Sadakat yükümlülüğüne aykırı davranış.
0: Buna ne diyorsunuz
1: hocam? Bu boşanma sebebi. Net. Net yani hani bunu aynı dosya, benzer konularda Yargıtay'ın onadığı yüzlerce dosya var böyle. Yani bir kadın gecenin bir saatinde sıklıkla kocasının da bilgi vermediği biriyle yazışıyor. Bir erkek de olabilir bu. Bu sadakat yükümlülüğüne aykırı davranış. Sadakat yükümlülüğüne aykırı davranış demek illa aynı yatağa girip bir şeyler yaşamanız anlamına gelmez. Duygusal bir birliktelik de sadakat yükümlülüğüne aykırı davranıştır. Gecenin bir vaktinde bir paylaşımda, ortak bir paylaşımda buluşmak da sadakat yükümlülüğüne aykırı
0: bakın,
1: davranıştır.
0: Bakın bu kadınlar ve erkekler
1: İki taraf
0: geçerli.
1: İçinde geçerli.
0: Duydunuz mu izleyiciler? Gece atıyorum eşiniz de, yani bir erkek de, evet, yapabilir bunu.
1: Tabii.
0: Dese ki ay ben o iş için konuşuyordum. Öyle bir şey,
1: hayır,
0: olamaz.
1: Hayır. Evet. Ama sıklıkla olması lazım. Aynı burada olduğu gibi. Evet. Bakın bu tam bir Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin boşanmalara bakan dairedir. Aradığı kriterlerde bir boşanma sebebi delilidir bu.
0: Şimdi muhabirimiz Sıla Sebil Hanım'ın yanına gitti konuşmak için. Bakalım Sıla bize neler söyleyecek.
17: Esra Hanım, biz Sebil Hanım'ın yanına geldik, onunla görüştüm. Ardından da bu konuda olayda adı geçen Kadir Bey'le de görüştük. Sebil Hanım'la konuştum. Sebil Hanım bana şunları söyledi. Murat Bey'le, yani kuzeniyle, kuzenin 7 yıllık bir ilişkisi olduğunu ve bitme aşamasında kuzeniyle sık sık görüştüğünü söyledi. Aralarında hiçbir ilişki olmadığını dile getirdi. Aslında o Sebil Hanım'ın konuşmalarına göre o Mücahit Bey'i suçladı ve şunları söyledi. Mücahit Bey'in psikolojik sorunları olduğunu ve aşırı takıntılı bir insan olduğunu, kendisini sürekli rahatsız ettiğini ve bu yönde suçlamalarda bulunduğunu söyledi. Hatta Sebil Hanım şunu da söyledi.
0: Bir dakika, bir Mücahit üst üste gitmeden Sıla şunu sormak istiyorum. Önce şu noktaya gelelim. Diyor ki yani gayet normal, ben gece konuşuyordum. 7 yıllık bir ilişkisi vardı onunla ilgili. Peki bunu hiç sordunuz mu? Neden gizliyormuş Mücahit Bey'den? Yani bunun gizli bir durumu mu varmış? Niye Mücahit Bey'in haberi yok?
17: şunu söyledi kendisi. Zaten Mücahit Bey'den bir şey gizlenmediğini, Mücahit Bey'den sorduğunda her zaman söylediğini, gizli hiçbir şeyin olmadığını söylüyor. O tam tersi, Mücahit Bey'in çok takıntılı olduğunu bize söyledi.
0: Şunu da bir dakika Sıla, bir cevap versin Mücahit
16: Esra
0: Bey.
16: Esra Hanım, şimdi şöyle bir durum var. Bu arkadaşıyla, bu Murat'ın sevgilisiyle ne hikmetse bu 2 senelik 3 senelik bir ilişkisi var. Halen ne hikmetse kendi aralarında

0: gibi muhabbeti çözemediler. Sorunu çözemediler.
1: Yani siz ailesi... bu ilişkiyi biliyor musunuz ya, Murat
0: Bey'in
1: biliyorum, ilişkisini?
0: Biliyorum. İlişkisini biliyorum ama benim eşimle bu kadar sık hani ne dertleşebilir? Bu Murat'la o sevgilisinin annesi babası istemiyormuş bunu. Ama bu 3 senelik, 4 senelik bir sevgililik niye bu kadar uzadı ki?
2: Seninle dertleşti mi Murat? Sevgilisiyle olan ilişkisi.
0: Yok hayır.
1: Ya bu da saçma. Niye yani, şimdi kendi kuzeniyle dertleşmiyor da erkeğe gidiyor ben kadınla Murat'la, dertleşiyor?
0: Aynen Murat'la
1: Dila,
0: o sevgilisinin kendi aralarında sıkıntı olduğunu biliyorum. Yani ailesi istemiyor. Ama şöyle, bu olay şimdiye kadar bitmesi gerekiyordu. İstemiyorsa olay bitmiştir. Ne alaka? Bir de bu çocuk şöyle bir çocuk var. Çocuk diyeyim ben size. Ağzıyla insanı kandıran bir çocuk olduğu için yani sen bu kızı şey yapabilirsin. Yani sevgilin ikna edebilirsin. Ne alaka benim eşime? Bunun neyin dert yanacaksın? Senin annen var, baban var. Yani kardeşin var. Bunlara dert yan. Kendi ailen. Ne alaka benim eşime dert yanıyorsun ya? Benim eşim sana ne diyebilir? Benim peki, eşin ne tecrübesi var da sana ne diyebilir ya?
1: Mücahit Bey, sizin psikolojik sorunlarınız olduğunu söylüyor ya eşiniz. Sizin bir psikolojik probleminiz var mı
0: hayır,
1: bilinen?
0: Hayır şu an yok.
1: Bir tanınız var mı?
0: Ya bu olaydan sonra da psikolojim yani tamam kendimi sıkıyorum ama psikolojik sıkıntılarım illaki ya takıntılım yok neden olsun ama şimdi bu olayda gece görüşmelerinde kim olsa bu olaya takılır yani mantıklı düşündüğüm zaman avukat bey.
1: Bir soralım Sıla'ya bakalım Sebile Hanım niye sizin takıntılı ve hasta olduğunuzu söylemiş? Sıla neden?
3: Kendisi şunu söyledi, Mücahit Bey'in geçtiğimiz yıllarda babası vefat etmiş. Oradan sonra Mücahit Bey'in bu hale geldiğini söyledi. Hatta ilaç da kullanıyormuş. İlaçlık bir durumu da varmış. Takıntılı olduğunu, aslında OKB'si olduğunu hı hı. söylemeye çalıştı. İlaç da kullanıyormuş, ancak ilaçlarını kullanmıyormuş. Babası vefat ettikten sonra Mücahit Bey bir hale gelmiş Sebile Hanım'ın dediğine göre.
0: Kullanmıyorum.
1: Yani diyor ki Sebile Hanım, babanız hı hı. vefat ettikten sonra amcaoğlu Murat'a takıntı yaptınız. Yoksa normalde gece konuşmasına karışmıyor muydunuz?
0: Hayır, ondan sonra bakın ondan sonra babam vefat ettikten sonra ben bunun bir şeyde hani takıntılık yapmadım. Bu olay çıktı. Yani bundan şüpheliydim ya. Bu olay hı-hı. çıktıktan sonra zaten kim olsa şey yapar. Bu olayın hı-hı. üstüne gider. Şöyle bir şey söyleyeceğim size ben. Bende zaten rahatsızlık var. Pankreas kanserinden şüpheleniyorum bu sırada. Pankreas başında tümör çıktı benden. Bu derime yansıdı, yanmalar falan oldu. Bundan dolayıymış bu şey. Araştırıyorlar doktorlar. Pankreas kanserinde bulmak zor Esra Hanım. Yani zor buluyorlar bu kanseri.
1: Hani öyle bir şeyden mi şüpheleniyorlar?
0: Evet, pankreas başında zaten tümör çıktı. Tümörü buluyorlar.
1: Çok geçmiş
0: şimdi,
1: olsun.
0: Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi araştırıyorlar onu. Biraz zor bulunuyor pankreas kanseri. Belki duymuşsunuz bilmiyorum ama. Hani ilerleyen evrelerde. Beni hani hastalığım var ama psikolojik şeyle suçluyor. Esra Hanım yani... Ben şurada bir şey diyeyim. Olayı kapatmaya
1: yani
0: çalışmasın Esra Hanım.
1: Gece,
0: olayı kapatmaya
1: hayır,
0: çalışmasın.
1: Şimdi normal herkese de soruyorum. Şimdi gece eşiniz, kuzeninizle konuşmasını ve sizden gizlemesini, bu saatte konuşmasını rahatsız olmak için psikolojik rahatsızlığı olmasına gerek yok ki.
0: Yok
1: bak,
0: yani şimdi.
1: Bak hukuk önünde de bir yeri varmış zaten bunun gece evet. yarısı konuşuyorsa diyor düzenli bir şekilde. Bunu sadakatsizlik olarak görüyorlar.
0: Ya, işi psikolojiye vurmasınlar Esra Hanım. İşi psikolojik hastaya vurmasınlar. Şimdi ben... Bu gece görüşmelerini çıkardım psikolojik hasta oldum öyle mi? O şekilde mi değerlendiriyorlar? Olayı kapatmanın peşindeler yani baktığınız zaman. Yani benim
2: peki,
0: psikolojim...
2: bunun dışında başkaca onların tarif ettiği şekilde bir takıntınız var mı? Gece aramaları dışında taktığın başka bir şey var mı karına?
0: Hayır ben karıma önceden güveniyordum. Hayır.
1: Neden ha, önceden hiçbir şüpheniz, kıskançlığınız yok.
0: Bakın, ben size bir şey
1: bu da önemli, bir çok önemli bir şey.
2: Yani bu takıntı değil. Demek ki var olan bir delilin üzerine yoğunlaşma ya, var.
0: Zaten ben şuradan başladım. Eşimde bir soğukluk oldu. Bunu hissettim zaten. Ben niye bir şeye takılayım? Mantıklı düşündüğüm zaman. Yani ben normal stabil giden bir aileydim. Ya eşime güveniyordum. Soğukluk başladı. Telefon saklamalar başladı. Ben bunun üzerine gitmeye başladım. Şimdi avukat bey siz evli misiniz? Yani siz de şüphelenirsiniz bu olaydan şimdi bir baktığınız zaman doğru mu?
2: Örnekleri başka kişiler üzerinden ver.
0: Ya örnek diyorum mesela. Kusura bakmayın örnek veriyorum ama Esra Hanım. Yani siz de herkes şüphelenir bu olaydan. Telefon saklamalar, gece görüşmeler.
2: Yargıtay şüphelenin diyor zaten. Yargıtay diyor.
1: Şüphelenin ben demiş artık
0: şimdi
1: ne olacak?
0: Zaten 250 bin lira borcu çıkmış. Olay tamamen ortaya çıkıyor. 250 bin lira senin
1: peki,
0: niye borcu çıksın?
1: Peki soralım da işiniz başka ne demiş? Sıla başka ne dedi eşi? Sebile Hanım.
3: Şunu da söyledi Sebile Hanım, asıl Mücahit Bey'in bir gün bir kadınla sosyal medya hesabından bir konuşmasını gördüğünü, Sebile Hanım tamam. bunu görüyor Mücahit Bey'in telefonda. Evet. Ondan sonra Mücahit Bey'in bu suçlamalara başladığını, aslında kendisinin yaptığını ve Sebile Hanım buna şahit olduktan sonra kendisinin Sebile Hanım'ı sürekli suçladığını ve Murat Bey mevzusunun da öf şekilde ortaya çıktığını tamam. dile getiriyor.

0: Beni o kadınla yüz yüze getirsinler buraya. O kadın da
1: O
0: biliyorum
1: kadın kim?
0: 60 yaşında. 60 yaşında bir kadın. Normalde avukat
1: Siz
0: bey.
1: kadınla yazıştınız mı?
0: Hayır.
1: 60 mı 60? Yazışan yazışıyor.
0: Ya 60 yaşında bir bayan. Eczanede görevli bayan. O sıra ben cildimle ilgili sıkıntılar vardı. Krem falan alıyordum. Hani dedim ki ablacığım şunu süreyim mi bunu süreyim mi bu amaçlı.
1: Gece mi yazdınız?
0: Hayır gece yok gündüz o da biliyor yanında konuştum da biliyor
2: Ya
0: kendisi de
2: abi
0: biliyor.
2: doktor mu hanımefendi?
0: Ya doktor gibi yani krem falan satıyor.
1: WhatsApp'tan mı yazdınız?
0: Normal konuştum telefonla konuştum eczanede görevli bayan kendisi de bağlanabilir. Gece konuşmak
1: Nereden
0: kesinlikle yok.
1: tanıştınız hanımla?
0: Eczaneden eczaneye gittiğimde.
1: Bir şey yok ki bunda o zaman. Yani Sosyal medyadan falan tanışmadınız.
0: Hayır eczaneden tanıştım. Eczaneden hatta dedim ki ablacığım bu krem yaramadı bana başka derim o zaman yanıyordu. Hatta ben karardım bu şekilde değildim beyazdım biraz daha. Ya dedim bu krem olmadı bana başka tamam gel ablacığım sana yazayım dedim. Olay bu. Bana onu da
1: Bunda ne var?
0: çıkartsınlar. Çıkarsınlar onu da ya. Yani bana bak kendi olaylarını kapatmak için başkaları üzerinden gitmesinler olaya.
1: Herkes manipülatör olmuş
0: Tabii
1: ya.
0: manipüle ediyorlar. Ben babamın üstüne yemin ediyorum öyle bir şey yok yani. Çıkarsınlar bak benim kayıtlarımı da çıkarsınlar. Hepimiz göreceğiz kiminle. Siz de çıkarın ama. Siz de o mesajları çıkarın o zaman görüşeceğiz sizle. WhatsApp kayıtlarını çıkarın. Bir de şöyle bir şey ekleyeceğim size. Benim bir tane akrabam var. Bu olay çıktı çocuğu kenara çekti akrabam. Murat'ı kenara çekti evine gitti. Anlat dedi her şeyi anlat. Bu arkadaş özel bir birimde görevli. Anlat dedi her şeyi anlat. Anlat çocuğu tutmuş yakasından. Anlat dedi. Abi ne anlatacağım falan dedi. Ya ben ağrıya gideceğim falan dedi sonra. Korkusundan mı artık ne? Ben ağrıya taşınacağım falan demiş. Anlat dedi. WhatsApp kaydı çıkacak. Ya işte yengemi 4 defa hastaneye götürdüm.
1: Nasıl yani?
2: Gece gece.
0: Yani gece mi gündüz mü ne oldu? Ben 4 kere hastaneye götürdüm diyor. Yani olayı manipüle ediyor. Allah
1: Siz
0: bilir 4 kere.
1: neredesiniz o zaman?
0: Evdeyim. Nerede olacağım?
1: Hayır, niye o götürüyor hastaneye?
0: Bilmiyorum ki ben de anlamadım.
2: Hastalığından haberin var mı?
0: Yok sonradan haberim oluyor.
1: Hastaneye
0: 4 kere
1: götürüyor
0: hastaneye götürdüm.
1: arabasıyla.
0: Olay manipüle ediyor aslında. 4 kere hastaneye götürdüm diyor ya. Ya şimdi
1: Sizin
0: sıkıştı
1: o
0: ya.
1: hastalıktan haberiniz yok.
0: Yok yani yok ondan yok. 4 kere hastaneye götürdüm diyor. Ama şimdi şu şekilde bir durum var. Sen Murat'ı hastaneye niye kendi götürüyorsun o zaman?
1: Niye
0: Dört kere bir de.
1: götürmüş? Nesi varmış bu kadının?
0: Sanmıyorum yani.
2: Karın mı Murat'ı götürüyor hastaneye? Bak
0: Murat kadını
2: Murat
0: götürüyor.
2: karını götürüyor. Yani.
0: Hastane aslında hastane de, olayı değil o. Büyük ihtimalle geziyorlar hastaneye diye yutturuyorlar bana.
1: Peki Mücahit Bey karınız kabul etti mi hastaneye gittiğini?
0: Hastaneye dedim ki seni 4 kere hastaneye götürmüş dedim. Yok öyle bir şey diyor. O da.
1: Ne bu böyle ya? Herkes yalan söylüyor.
0: Baya bir karışık yani karışık bir durum.
1: Bu arada hani
0: Hatta size
1: dediniz ya bir dakika Mücahit Bey Sıla şimdi bir önemli bir şey
0: size
1: soracağım.
0: önemli bir şey
1: Arabada
0: söyleyeceğim.
1: alırken yanında biri vardı diye söyledi ya.
0: Evet.
1: O kişi var mıymış onu soracağım. Söyle bir Mücahit.
0: Siz şöyle bir şey var. Bir gün bunun telefonla görüşmesini yakaladım aslında telefonda çok önemli bir nokta. Saat 10.30 gibi Murat'la görüşüyor. Akşam ben işteyim. Çocuklar yok. 10.30'da Murat Ceylan'la görüşüyor. 11'de kapının önüne ticari taksi arıyor. Baktım ticari taksi numarası. Ve arabanın içindeyken, ticari taksinin içindeyken 5 dakika sonra Murat tekrar arıyor. Artık ne diyorsa. Gidiyorlar bunlar. Telefondan çıkarıyorum bunu. 12 saat 11'de. 12'yi çeyrek geçe tekrar ticari taksiyi çağırıyor eve geliyor. 1 saat yok.
1: Nereye gidiyor?
0: Dedim anlat nereye gittin dedim. Hastaneye gittim dedi. Hastaneler araştırdım dedim. Kaydın yok dedim hastanelerde. Susuyor. Yani avukat bey ne olmuş olabilir burada? 1 saat yok. Ben işteyim. Ben işten gelene
1: Ne
0: kadar
1: diyelim artık?
0: bakın ben işten gelene kadar kendisi kendini eve atmış zaten ticari taksiyle. Yani buradan pay biçin. Şimdi manipüle etmesin olayı. Olayı karşılık olarak bana beni aldatıyor diye cevap vermesin. Yani benim ben her zaman her şeyimi ispat ederim. Kendisi ispat etsin ki öyle
1: Peki
0: kendisi.
1: Şimdi bakalım Sıla'ya bir soralım. Ne dedi? Hani bir hanımefendi vardı o Murat'ın yanında arabaya bindiğinde. O kişi gerçekten var mıymış, yok muymuş? Bir soralım Sıla.
0: Yoktu dedi bana çocuk.
3: Esra Hanım şöyle biz konuştuk şimdi Sebil Hanım'la da Kadir Bey'le de konuştuk. Kendileri arabada yalnız olduklarını söylüyorlar. Öyle başka bir hanımefendiden bahsetmediler.
1: Yani baş başa gitmişler
0: tabii,
1: öyle
0: tabii.
1: mi?
0: Tabii bana çocuk dedi ki sevgilim var dedi. Sonradan sevgilisi yokmuş. Bakın bu sevgili olayında.
1: Bu da doğru değil. Hocam şimdi hukuki olarak şimdi kuzeniniz geliyor sizi iş yerinden alıyor. Arabasıyla gidiyorsunuz parka mı var? Olur mu bu?
2: Şimdi bakın Yargıtay ve ben ne diyorum bu konuyla ilgili biliyor musunuz? Yani eşin haberi olduğu sürece bu tarz ilişkiler, görüşmeler, sadakat hükmüne aykırı davranış değildir. Ama ne zaman ki gizlenmeye başladı karşı taraf işte hanımefendisi bile artık bu bir boşanma sebebi olarak kalır. Yani Tabii ki kuzenimle görüşebilir benim eşim. Sizin eşiniz de, sizin kuzeniniz de görüşebilir. Gece görüşemez, ayrı mesele de. Başka bir mesele olur, görüşür.

0: Benim bilgim dahilinde. Yani buradaki sadakat hükmüne aykırı davranış, karşı tarafın rızası dışında ve bilgisi dışında gizli yapılması demek ki orada tabii ki bir zina yok, tabii ki bir şey yok, bunu diyemeyiz. Ama bu bir boşanma sebebi. Sen sadakatsiz davranmışsın. Bilgi vermemek de sadakatsizliktir.
1: Bakın, bir şeyi gizlemek bu önemli. İlla biz gittik Murat
0: Tabii
1: Bey'le
0: tabii.
1: bir ilişkisi olduğu da demeye gerek yok. Bilgi vermemek, sürekli gizlemek, sürekli onun kuzeniyle hareket etmek, gece de konuşmak, Sebil Hanım da duysun. Bir şey yapmanıza gerek yok. Bir ilişki içinde olmanıza gerek yok. Bu da zaten sadakat yükümlülüğünü sarsan bir şey olduğunu söyleyelim. Mücahit Bey, o zaman siz yolunuzu çizeceksiniz ve
2: Evet.
1: boşanacaksınız. Öyle mi?
2: Evet,
1: Söyleyin,
2: evet.
1: ne
2: Şimdi
1: istiyorsunuz?
2: şu şekilde var. Ben buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Ya namusu bir insan, yani namusu şerefi olan bir insan gece 2:30'da ya bana cevap yani yayına bağlansınlar. Gece 2:30'da bir insan yengesini arayamaz. Arayamaz ve benim görüşüm arayamaz. Hani çok önemli bir şey olmadığı müddetçe arayamaz. Ama size şunu da söyleyeyim. Benim bazı şeyler geldi kulağıma. Burada anlatmak istemiyorum. Arkadan araştırdım. Bazı şeyler var. O eve gelinmiş.
0: Neyse.
2: Gece.
0: Ha, kendi senin
1: neyse.
0: evine.
2: Araştırdım.
1: Sizin
2: Aynen.
1: evinize
2: Aynen.
1: geldiğini
2: O bende kalsın.
1: düşünüyorsunuz.
2: Onun detayını
1: Yani
2: anlatmayacağım
1: artık
2: size.
1: bakın, bundan sonra hukuk yolları var. Ne güzel, Yargıtay'da
2: HTS'de çıkacak Esra Hanım zaten bunu. HTS'de
1: Yargıtay'da
2: çıkacak.
1: kararını zaten böyle bir şey artık o çıkmasa bile sadakatsizlik olarak veriyormuş. O yüzden siz boşanmada belki bu tarz hani kusurlu olduğu için nafaka da alamaz
0: Nafaka da
1: mı?
0: alamaz,
1: Nafaka da
0: tazminat da
1: alamıyor.
0: alamaz.
1: Gördün
0: Tabii.
1: mü?
0: Net.
2: Ama Esra Hanım olayı bak manipüle ediyorlar. Farkında mısınız?
1: Onların manipüle etmesi önemli değil. Senin elinde
0: Önemli
1: delillerin var
0: olan
1: ya.
0: şu delil var ya, gecenin
2: Evet.
0: 2:30'unda saniyelerce, dakikalarca sık sık görüşülmüş olması nafaka ve tazminat yükünden seni kurtaracak.
2: Evet ama
0: Ve
2: Esra
0: sen
2: Hanım...
0: tazminat alabilirsin.
1: Şimdi Mücahit, bak
2: Esra
1: ben
2: Hanım
1: sana bir şey
2: buyurun.
1: söyleyeceğim. Bu konuyu sürekli düşünüp düşünüp artık senin kafanda da kurup kendini rahatsız etmemen
2: Evet
1: lazım.
2: hastalığa
1: Sen
2: döndüm.
1: onun da bedeli ne olacak? Nafaka alamadan gidecek.
2: Evet Esra Hanım.
1: Sen gideceksin, hastalanırsın çünkü herkes için bu geçerli. Kadınlar da öyle, erkekler de öyle. Üzüldüğümüzde, psikolojimiz bozulduğunda fiziksel olarak da hastalanabiliriz. Sen bundan sonra bunu bir intikam meselesi
2: Tabii.
1: yapmayacaksın.
2: Evet. Yoluna
1: Boşanacaksın,
2: yol
1: nafakanı
2: vereceğim.
1: vermeyeceksin.
2: Evet Esra Hanım.
1: Belki çok daha sadakatli bulduğun, senin değerini anlayan biri karşına
2: Evet
1: çıkacaktır.
2: Esra Hanım.
1: Bu kapıyı
2: Evet.
1: tamamen
2: Ya
1: kapatacaksın.
2: ben bir şey daha ekleyeceğim Esra Hanım. Ben bunları dava açtım ya, zina davası. Zina davasını açtım. Avukat tutmuş, bir tane avukat tutmuş. Yani onu da ismini vermeyeceğim burada. Avukatı, ona da teşekkür ediyorum.
0: Zina davasını kazanamazsın. Bence yeterli bu bilgiler bizim.
2: Yani
0: Zina davasını kazanamazsın. Bu zina çok zor
2: canlı
0: ispatlanan bir
2: görmek
0: şey.
2: gerekiyor. Bu da tabii
1: Evet.
2: bunlar bayağı gizli
0: Zina
2: gittiği için
0: olmaz.
2: aslında
1: Açıklamaya gerek
2: değil
1: yok. Sen zaten diyordun ya, ben nafaka vermek istemiyorum, şey yapmak istemiyorum. Bununla ilgili bu yeterli.
2: Yani
1: Evet.
2: Esra Hanım bir şey daha size dile getirmek istiyorum. Burada bana karşı bu şekilde ilerlemişler. Ben hani bunlara dava açtım ya, karşı taraf olarak bana bir tane kendi savunucu şey yazmışlar. Onlar da dava açmışlar. Kendini koruma amaçlı. Olayı aile şiddetine yönlendirmişler. Şu şekilde kendi koruma amaçlı. Beni darp ediyordu. İşte çocuklarına bakmıyordu. İşte benim
1: Şimdi onunla
2: kışını
1: ilgili darp
2: giymek...
1: raporu olması gerekiyor.
2: Heh,
1: Birçok şey var. Sonuçta sen burada Hasan hocamızın da dediği gibi
0: Çok haklısın.
1: bir nafaka
0: İddiaların
1: vermezse, bir şey
0: doğruysa.
1: haklı
2: Evet.
1: olduğun için artık, ama üstelemek, gitmek, tehdit etmek ya da bu tarz şeylere girmiyoruz.
2: Evet,
1: Evet.
2: evet.
1: Şimdi diğer konumuza geçelim.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 51 84.
1: Serap Hanım geldi. Hoş geldiniz Serap Hanım. Nasılsınız?
4: Teşekkürler. İyi olmaya çalışıyorum. Ya siz?
1: Ben de iyiyim diyelim. Serap Hanım, evlilik vaadiyle
4: Evet,
1: dolandırıldınız.
4: aynen
1: Hep
4: öyle.
1: erkekler dolandırılmayacak evlilik vaadiyle.
4: Aynen.
1: Hanımları da dolandırıyor artık erkekler. Duydunuz mu hocam?
0: Duydum.
4: Aynen
1: Vallahi
4: öyle.
1: öyle.
0: Taş gelmedi.
1: Serap Hanım.
4: Aynen,
1: yeni bir
4: evlilik
1: uygulama mı bu?
4: bilmiyorum ama ben 2 sene önce oraya katıldım. Orada bir beyefendiyle tanıştım. Akademisyen olduğunu söyledi. İsmini de Miran olarak söyledi. Gerçek ismini de aylar sonra
1: Neymiş adı?
4: Şakir Bingöl.
1: Ha, Şakir beğenmedi mi adını da değiştirmiş? Ya da kendini
4: Bilmiyorum.
1: saklamak için dolandırıcılar, yani genelde bu konularda isim değiştiriyorlar hep.
4: Yani bilemiyorum ama gerçek ismini ben aylar sonra öğrendim. O da gelen, onun arayan bir tarafından. Hatta biz birlikte bir ev tuttuk. O evde de danışmanlık hizmeti vereceğini söylemişti.
1: Şimdi Serap Hanım, tek tek gidelim. Bu
4: Tabii ki
1: arada
4: buyurun.
1: sizin iddianıza göre bu bahsettiğiniz beyefendi, bu yalan değil değil mi? Bir öğretim görevlisi
4: Kesinlikle
1: üniversitede.
4: öyle, kesinlikle öyle.
1: Üniversitede öğretim görevlisi şu
4: Evet,
1: anda.
4: kesinlikle öyle.
1: Bir uygulama

0: sinemadan tanıştınız. Aynen. Adını farklı tanıttı. İlişkiye aynen başladınız. Nasıl bir anda eve girdiniz hemen?
1: Şöyle söyleyeyim. İlişkimizin 9. veya 10. ayında zaten bu bir Yeni Bosna'da sözde bir ofisi var. Danışmanlık hizmeti verdiğini söylüyordu. Biz sık sık oraya gidiyorduk.
0: Ne danışmanlığı veriyor?
1: Sözde devlet kadınlara hibe veriyor. Tabii bunu ben bilemem.
2: Poskep.
1: Evet, kadınlara daha çok hibe veriyor. Sonra biz birlikte bir ev tutmak istedik. O evde de danışmanlık hizmeti vereceğini söyledi. Ben işteyken o eve sözde bayanlar geldi.
0: Ben şeyi anlamadım. Bu böyle bir danışmanlık hizmeti veriyor ya. Devlet hibe veriyor. Bu ne yapıyor?
1: Bu da oradan kadınlar mesela orada işe başladığı zaman kadınlardan bir miktar para alıyor sözde.
0: Size devlet hibe verecek diye başında para alıyor.
2: Dosyalarını hazırlıyorlar.
1: Evet, dosyalarını hazırlıyor. Hocam daha iyi anladı konuyu. Çok öyle dosyalarda teşekkür ederim.
2: Çok girdim, bunu tenzih ediyorum.
1: Evin anahtarı da kendisindeydi.
0: Peki
1: tabii
0: böyle bir kişinin hocam hukukçu olması gerekmiyor mu?
2: Yok, hayır.
0: Öyle bir şey gerek yok.
2: Yani ne iş yapıyor bu danışmanlık firmalarına aslında ben yani
0: ne öğretim görevlisi bu?
1: Aynı. Şey, mühendislik diyebiliyorum ben.
2: Yani ya birçoğu aslında doğru değil bu danışmanlık firmalarının. Yani evet, hanımefendiler diyor ki Dünya Bankası'ndan, Avrupa Birliği'nden, COSGAP'ten hibe alacağız. Hibe almanız için de şu evrakları aynen şu şartlarda tamamlamanız lazım. Siz yapamazsınız. Biz sizin adınıza sizi yönlendireceğiz. Bize de bu kadar para vereceksiniz. Birçoğu yasal, birçoğu yasa dışı. Bilginiz olsun.
0: Peki Serap Hanım, sonra ev tuttunuz. Birlikte yaşamaya başladınız. Evet. Evleneceksiniz diye
1: tabii
0: düşünüyorsunuz.
1: Tabii evin anahtarı da onda. Sözde ders yapıyor. Günlerce tabii sözde bayanlarla o evde ders yapıyor. Benim arkadaşlarım beni uyarmıştı. Serap dedi, seni kandırıyor.
0: Böyle tek tek gidelim Serap Hanım. Siz evde birlikte yaşıyorsunuz.
1: Evet, yani
0: gündüzleri bir hanımlar geliyor ve onlara ders mi veriyor?
1: Evet, ben işteyken çünkü evin anahtarı kendisinde, bana sürekli işte.
0: Sizde yok mu evin anahtarı?
1: Hayır, benim anahtarım var fakat ben evde değilim, ben işteyim, ben normalde çalışan bir kadınım. Arkadaşlarım beni uyardı, Serap dedi seni kandırıyor. Buna söylediğimde işte.
0: Ne dersi veriyordu evde?
1: Dediğim gibi yani devlet İş hayatına bayan
0: hibe dersi mi veriyor?
1: Hibe, aynen.
0: Onu
1: hibe
0: ders olarak mı anlatıyormuş?
1: Evet.
2: Bu hibeyi nasıl alabileceğini anlatıyor.
1: Evet, yani kusura bakmayın hani ben bu kadar detayını bilmiyorum. Sadece bana söyledi. Hayatım dedi işte danışmanlık hizmeti veriyorum. Hatta bende mesajlar da var. Ben tabii bir gün buna söylediğimde hayatım dedi aşkımızı kıskanıyorlar. Tabii bir gün şüphelendim. Yanılmayı da çok istedim.
0: Niye kıskanıyor? Yani çok arkadaşlarımız. Bir önce arkadaşlarınızın şüphelenmesinden başladım. Arkadaşlarınız ne dedi size?
1: Arkadaşlarım dedi ki Serap dedi o evde ders yapmıyor dedi. O eve kadın atıyor dedi. Ona söylediğimde hayır dedi. Ben ders yapıyorum. Yanılmayı da açıkçası çok istedim maalesef. Ama bir gün yine böyle sözde bir ders yapacak. Gerçekten inanın yanılmayı çok istemiştim. Fakat yatak odasında saklandığımda 5 dakika sürmedi. Kadınla içeri girdi.
0: Bir dakika Serap Hanım. Siz gidiyorum diyerek yatak odasında mı saklandınız?
1: Hayır, ben işten gelmeme yakın. Benim çünkü çıkış saatlerim belli. O eve kadın evi bulamamış. Dedi ki bana işte hani öğrencim evi bulamadı. Öğrencimi alıp geleceğim dedi. Tamam dedim ben de. Eve onların gelmesine bir durak kala ışık hızı eve gittim. Yatak odasına saklandım.
0: Nereye saklandınız yatak odasında?
1: Yatak odama çünkü o ev.
0: Hayır hayır, yatak odasında nereye saklandınız? Yatağın altında mı?
1: Hayır, kapıyı kilitledim. Ben kapıyı kilitledim. Onlar salondaki köşe koltuğu açtılar.
0: Ha, koltuk çek yat oldu, açıldı.
1: Aynen. Hatta çarşafları da filan aldım ne olur ne olmaz. O 5 dakika sürmedi, seslerini bir duydum.
0: Ne duydunuz?
1: Çok iğrenç şeyler duydum.
0: Ne
1: maalesef
0: oldu? Bir anlatın. Yani çok açık
1: kadına
0: olmadan
1: el şakaları yapıyordu. Tabii odadan bir fırladım. Koltuğu açmışlar.
0: El şakası mı yaparken duydunuz?
1: Evet, yani şakşuk sesleri duydum. Öyle söyleyeyim. Kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Bir çıktım
2: el şakasını
1: ki
2: geçmiş canım.
1: Yani aynen. Kadın ona taytımı çıkarayım mı falan dedi. O da çıkar dedi. Ondan sonra yatak odasından bir fırladım
0: ki. Yani bu sırada da hibe anlatıyor taytı çıkararak.
1: Tabii hibe. Hibe. Aynen hibe.
0: Hibe o ediyor
1: koltuğu
0: galiba.
1: Açmış,
0: o hibe yapıyor.
1: Koltuğu açmışlar. Bir çığlık attım.
0: Peki
1: affedersin.
0: Siz gittiniz.
2: Tam hibenin ortasına.
1: Tabii
2: kaldınız.
1: Hibenin ortasına.
0: Çek yatı gördünüz açık. Orada
1: battaniyede,
0: taytımı
1: çıkarayım
0: mı
1: dedi. Sarı battaniyede sermiş. Kadın beni görünce fırladı gitti. Bu affedersiniz anlayın. Yalvarmaya başladı bana.
0: Bunu çırılçıplak
1: mı? Tabii çırılçıplak. Ben bunu kapıya atamadım. Yalvarmaya başladı bana. Atamadım.
0: Neyi atamadınız?
1: Adamı atamadım.
0: Çıplak olduğu için mi?
1: Ya hayır, o anda kadın fırladı gitti çırılçıplak.
0: Bir dakika, kadın dışarıya çıplak mı çıktı?
1: Tabii yani kadın fırladı gitti. Kadın

0: tokası koltuktaydı. Battaniyeyi de attım dışarıya. Ondan sonra, bunu atamadım. Bu yalvarmaya başladı sana nikah yapacağım bile. Hayır dedim, ben senin nikahını da istemiyorum.
1: Peki
0: seni de
1: siz
0: istemiyorum.
1: Ne dediniz Serap Hanım? Sen bu kadınla ne yapıyorsun? Hani ders veriyordun deyince ne diyor?
0: Onu sormadım. Sadece bu evi kirlettin, Allah senin belanı versin dedim. Hani dedim.

0: seni dedim. Yani nikahını da istemiyorum, seni de istemiyorum dedim.
1: Yani şimdi adam öğretim görevlisi, ders veriyorum diye eve kadınlar atıyor. Çek yata atıyor hemen.
0: Aynen.
1: Hemen çek yata açıyor, sonrasında iyi ki yakaladınız yani. Peki sonra ne oldu Serap Hanım?
0: Sonra yani bu sözde bir çocuğu vardı. Karısını da bana annemin bakıcısı diye yalan diye söylemişti. Tabii bir sık kadın arıyor. Ben
1: Serap Hanım şurada kalalım. Şimdi bu odada size yalvarıyor ya.
0: Hı-hı.
1: Sonra nasıl kovdunuz ya da ne yaptınız onu soruyorum.
0: Gitmedi. Gitmiyor. Kadın fırladı git. Bir de utanmadan kadını benim yanımda aradı. Dedi ki biz sizinle kaç gün oldu görüşeli. Kadın da tabii bu ne söylerse destekliyor. 3 gün oldu. Bir de kadın kikir diyor. Dedim sen utanmıyor musun dedim sevgilisi olan adamın evine gelmeye. Kadın kikir dedi. Kadının telefonu kapattı.
1: Yani ne diyor? 3 gündü zaten.
0: 3 gündü diyor. Meğerse 6 ay önce ilişkisi başlamış.
1: Kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz.
2: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
3: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Spor araba.
6: Az kaçar.
5: Elektrikli araba.
6: Çok yakar. Park etmesi zor.
7: Yok artık.
8: Hiçbirini beğenmedin mi?
6: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
8: Kredi de yok, faiz de yok.
9: Aa, peki ne var?
8: Emlak katılım tasarruf finansman var.
10: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Sadece durulalım.
16: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
17: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
18: Bravo valla.
17: Sen de sadece durula.
19: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Mesela bir çocuğu gülümsetmenin tadı hala aynı. Özlenmenin, şefkatin, vefanın tadı hala aynı.
13: Sen seversin diye aldım.
19: Onu duymanın tadı hala aynı. Bir şeyler elbet değişecek. Ama bizi biz yapan hisler hep aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
5: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
9: Japandi Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
4: Olmaz ki öyle şey canım.
1: Bir biskrem versem.

0: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
7: çekiyorum.
8: Evet.
9: Harikasınız
10: ya.
9: Nasıl oldu?
10: Bakalım.
8: Hemen.
11: Hadi bakalım.
12: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
13: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
13: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
6: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Astrolojiden sağlığa, aile danışmanlığından manevi sohbetlere kadar her şey, hayatta her şey Var'da. Televizyonda kaçırdıysanız ya da yeniden izlemek istiyorsanız aradığınız her şey, hayatta her şey Var YouTube kanalında.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
10: Kazancım Net, sigortam Net.
11: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
12: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
13: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi.
14: Onaylandı.
13: Dinamik Sürüş Testi.
14: Başardı.
13: Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Juke şimdi 1 milyon TL'ye 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
15: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
16: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
17: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
18: Her ev güzel istikballe.
19: Bu salı 700 gram Tarsüt tam yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 255 lira.
20: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
21: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
22: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
23: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım. Gücüne güven.
24: Bu otel harika.
25: Evet ve geceliği sadece 13.500.
26: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
24: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
27: Koçakla festival.

0: Essai parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
1: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
2: Tartı da mı kaldı?
3: Tartı yoktu. Pis tokası kaldı battaniyenin
4: aldı
3: üstünde.
4: Aldı gitti.
2: Çıplak şekilde kadın çıktı. Adam da en son size çıplak şekilde yalvarıyordu. Sonra orada kaldık. Sonra ne oldu?
3: Yalvardı bana nikah yapacağım diye. Hayır dedim, seni istemiyorum. Defol git dedim. Gerçekten gitmedi. Nikah yapacağım dedi, istediğin zaman dedi, bilmem ne. O gün sözde benimle barıştı.
2: Bu barıştınız arada, mı? Kabul ettiniz tabii, mi?
3: Hayır, çünkü dedi ki bir gibi yalvardı şerefsiz.
2: İnandınız siz de.
3: İnanmadım ama yakamı bırakmıyor ki. Yakamı bırakmıyor ki. Adamın hayatı kadınlarla dolu. Hala evlilik sitelerinde geziyor. Hala.
2: Peki Serap Hanım, şimdi o gece ne yaptınız? Birlikte mi uyudunuz mesela?
3: Birlikte uyumadık, o gitti.
2: Gitti
3: sonra.
2: Sonra
3: yalan söylemeyeyim. Ben bunun telefonundan bir numara almıştım. Tabii o sözde biri arıyor sürekli. Ertesi gün evli olduğunu öğrendim.
2: Ay, aha, bu adam evli miymiş bir
3: tabii
2: de?
3: Tabii bu adam evli. 4 çocuklu. Kadınları da kandırıyor. Bu adam 4 çocuklu.
2: Bir dakika Serap Hanım, bunu nasıl öğrendiniz? Şimdi bir dakika, sizle birlikte yaşıyor. Sonrasında bir de evli çıktı. Nasıl
3: ertesi
2: öğrendiniz?
3: Gün o numarayı aradım. Dedim ki ben dedim dün sevgilim Mira'nın hani Mira'nı bir kadınla yakaladım. Bu numara kimin? Şok oldu önce. Ondan sonra karısı olduğunu öğrendim.
2: Ben karısı, siz diyorsunuz ki ben sevgilimi yakaladım. Siz de biriyle mi aldatan kişi misiniz? Ben karısıyım mıyım dedi size.
3: İlk başta söylemedi. Sonra ben karısıyım dedi. Sonra yalan dedi. Bunlar artık aralarında ne oldu bilmiyorum.
2: Size sormadı mı siz kimsiniz diye?
3: Ben sevgilisiyim dedim. Kadın sözde şok oldu ama ne şoku? Kadın her şeyi biliyor. Ben şok değilim. Kadının, adamın hayatında 10 yıllık sevgilisi var. 5 yıllık sevgilisi var. Dişlerini yaptırdığı sevgilisi var. Havuz köşelerinde çekilmiş resimleri var. 5 yıllık sevgilisiyle okulunda affedersin neler yaptığı var. Benimle birlikte yaşadığımızda ve kadınların hepsini danışmanlık hizmeti diye yalan bütün kadınlara atmış. Bakın 5 yıllık sevgilisi bana neler yazdı.
2: Her danışmanlık hizmetini yatağa mı atmış?
3: Demek ki yatağa atmış. Ben ne yapayım? Bana danışmanlık dedi şerefsiz.
2: Peki yani danışmanlık hizmeti dedikleri aslında yataktaymış.
3: Tabii canım, kadınları bakın, kadınları kandırıyor. Bu adam şöyle söyleyeyim, danışmanlık falan yalan.
2: Peki Serap Hanım.
4: Yalan olduğu belli canım.
3: Belli. Yani.
2: Peki bu karısı ne yaptı sonra, öğrendi sizle birlikte?
3: Onlar sözde karı koca kavga etti. Sonra yalan diye bu geldi bana. İşte hayatım dedi böyleyken böyle. Biz yine hep barıştık. Beni
2: bir dakika
3: aylar...
2: şunu anlayamadım. Şimdi karısı olduğunu öğrendiniz. Nasıl barıştınız sonra?
3: Karısını kötüledi. Mutlu olmadığını söyledi bana. Karısı da hani çocukları için katlandığını söyledi. Çocukları için sürekli katlandığını. Karısının çok cazgır. Benim yanımda mesela karısını arıyordu artık. Karısına hakaret ediyordu adam. Ama diyorum ya, ben bu adamın geçmişini hiç bilmedim.
2: Siz bundan rahatsız olmadınız mı?
3: Ben
2: bu adam
3: ona
2: de
3: kaç
2: karısını...
3: defa dedim. Ben ona kaç defa dedim ki evli olduğunu hazmedemiyorum. Fakat şu var. Beni bu son olayda...
2: Dur son olaya geçmeden. Yani siz... Hani bu adamı
3: oldum.
2: Zaten yatakta yakaladınız ya.
3: Elif,
2: her dakika danışmanlık alanları zaten çek yatağı açıyor ya bu. Siz sonra bir de üstüne evli olduğunu
3: hazmedemedim. Esra Hanım, hazmedemedim. Gerçekten hazmedemedim ve sürekli ona diyordum ki hadi evli olduğunu hazmetmeye çalışıyorum. Aldatma diyordum. Senden başka kimse yok diyordu. Ne benden başkası?
2: Çekyatta gördünüz ya, o kimdi?
3: O bir seferlik dedi sözde bana. Yeni dedi. Adam meğerse oteline 10 yıllık sevgilisini müdür yapmış. 5 yıllık sevgilisi. Benim darp edildiğim evin camını, çerçevesini kimin kırdığını biliyor. Bana bir gün dedi ki...
2: Bir dakika Serap Hanım. Şimdi
3: ay, çok
2: şeydi.
3: Kusura
2: yani bu herhalde Kazanova gibi bir şey, ben anlamadım.
3: Adam Kazanova değil. Bakın, bir numaralı yalancı, bir numaralı. Adamın tek derdi kadınlar üzerinden para kazanıyor. Hala evlilik sitelerinde geziyor. Alın
2: peki,
3: bakın.
2: Şimdi sizin iddianız olduğunu söyleyelim. Sonuçta öğretim görevlisi bu kişi. Peki size dedi ki ben karımla aram iyi değil dedi. Size nasıl gelip akşamları kalıyor bu eşiyle?
3: Akşamları benimle kalmıyordu Elif Hanım. Bu evlendikten sonra evli olduktan sonra ay işte bak evdeki beni çok sıkıyor. Evdekinden kurtulamıyorum. Çocuklar için katlanıyorum. Sürekli böyleydi.
2: Peki siz evli olduğunu öğrenmeden önce de akşam kalamıyordu ya sizi.
3: Akşamleyin şimdi şöyle dediğim gibi.
2: Şüphelenmediniz mi?
3: Şimdi şöyle, sözde annesi evde. Annesinin bana sürekli resmini atıyordu. Bak diyordu, annemi evde bırakamam. Bakıcı var, bakıcı var. Sürekli bakıcının resmi, anasının resmi, danasının resmi hep böyle.
2: Peki Serap Hanım, sizin fotoğrafınızı niye atıyordu annesine?
3: Annesinin resmini atıyordu. Bak hayatım diyordu. Annem işte.
2: Ha, annemleyim diyordu.
3: Tabii tabii, annemleyim diyordu. Annesinin uyurken resimlerini
2: atıyor.
3: Peki
2: o annesini diye attığı kimmiş?
3: Annesidir herhalde. Ben ne bileyim, bu adam çünkü bana öpücük atarken resim atıyor. Evde uyuduğunu söyleyerek resim atıyor. Adam halbuki başka kadınların koynunda, adam bana evden resim atıyor.
2: Yani Serap Hanım eşiyle birlikte evdeyken size annesinin uyuyan bir fotoğrafını tabii, atıyor. Tabii. Annem yanımda mı uyuyor diyor.
3: Hayır, annesi koltukta uyuyor. Bak hayatım diyor, annem işte evde uyuyor. O yüzden telefonlara bakamıyorum.
2: Ha, annem uyudu.
3: Tabii.
2: Bir de selfie vardır. Şimdi annem uyuduğu için uyanmasın diye telefon mu açamıyor?
3: Alın bakın. Bakın bu başka bir evlilik sitesi. Kontrol edin. Yine evlilik sitelerinde kadınları kandırmaya devam ediyor.
2: Peki şimdi hala evlilik sitelerinde kadın mı arıyor
3: tabii,
2: bu adam?
3: Tabii tabii. Bakın.
2: Bu bey.
3: Tabii bakın bakın. Bakın.
2: Peki yani. Şimdi daha da detaylar var Serap Hanım. Yarın devam edeceğiz. Yarın görüşmek üzere efendim.
1: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Esai Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız.

0: Nasılsın?
1: İyiyim. Sen?
0: İyiyim.
1: Sağ ol geldiğin için.
0: Benim çok vaktim yok. 20 dakikam var sadece.
1: Olsun, olsun. Gel, otur.
0: Ne oldu? Ne konuşmak istedin benimle?
1: Gülben. Ya ben seni böyle haftada bir kez, o da yani böyle 20 dakika gizli saklı görmeye dayanamıyorum artık. Yani çok zor oluyor yani. Çok özlüyorum çünkü.
0: Ama konuştuk bunları. Anlattım sana. Bak mesela şimdi sen tam şu an özlüyorum dedin ya. Ben çok mutlu oldum. Bu beni çok kötü hissettiriyor, anlıyor musun Esat? Yani onlar bu haldeyken böyle hiçbir şey yokmuş gibi, hayat çok güzel bir şeymiş gibi, her şey yolundaymış gibi bu kadar sevinmem. Çok kötü, çok kötü hissediyorum kendimi. Uyuyamıyorum ben gece, kalbim acıyor. Gerçekten.
1: Yani sen de onlar gibi çok mutsuz olmalısın. Öyle mi?
0: Öbür türlüsü

0: Bugün Han'ı gördüm.
1: Ne? Nasıl? Nerede gördün?
0: Kaldığı otele gittim.
1: Ya nasılmış peki? İyi mi? Yani çok mu perişandı? Zayıflamış mı? Çökmüş mü çok? Bizi sordun mu? Ne dedi?
0: Hayır.
1: Hangisine hayır?
0: Perişan değildi. Zayıflamamıştı. Üzgünüm Gülben ama sizi de sormadı.
1: Ha. Anladım. İyi madem perişan değilse yani. İyi. Kafası yerinde miydi?
0: Yani hastanedekinden çok farklıydı diyeyim.
1: Sevindim. Peki sordun mu ona eve dönmeyi düşünüyor muymuş? Anladım. Canı sağ olsun. Zor tabii. Atlatabilecek mi sence?
0: Başka seçeneği var mı ki?
1: Keşke yanında olabilseydim.
0: Benim anlamadığım da o işte. Yani niye sizle değil? Niye benle değil? Sadece Anıl'la olmak istiyor. Ben 40 yıllık arkadaşıyım ya. Ya niye beni görmek istemiyor da bir tek Anıl'ı görmek istiyor ki?
1: Çünkü İnci'yi bir tek o tanımıyor. Bir tek onun anısı yok. Hatırası yok. İnci'yi hatırlatacak hiçbir şey yok.
0: Böylesi daha kolay diyorsun, öyle mi?
1: Yani onun için öyle. Ama bizim için değil. Hele ablam için. Hiç değil.

0: Yeter! Kes! Çok su verdim diye oldu. Başka bir anlamı yok. Kes yeter! Neriman, ben bir çöp koyup geliyorum.
1: Tamam abla.
0: Baba gelirse banyoda temiz su koydum. Musluğu açmasın sakın.
1: Tamam.
2: İstediğin kadar ses çıkar, tamam mı? Burada kalacaksın. Ne? Ne anlamıyorum. O ağzındakini çıkarırım ama tek bir şartla. Naci ile ilgili tek bir kelime etmeyeceksin, tamam mı? Tamam mı?
0: Farkın kaldı senin Handan, ha? O Naci'yi kapattı kazan dairesine. Sen de aynı şeyi annene yapıyorsun. Hiç mi acımıyorsun bana?
3: Çok şükür bugün de doyduk. Yarın Allah kerim.
4: Ay inat etmese de ben yapsam yemeğinizi. Gülben zavallı kürdana dönmüş. Neriman zaten süzülüyor.
3: Ben de valla. Göbek mebek kalmadı, eridi gitti her şey.
4: Valla öyle, kalmamış.
3: Keşke adını Perihan koysalar. Ama Safiye izin vermez.
4: Eyvahlar olsun.
5: Kimin adını anlayamadım.
4: Turşu. Çok güzel turşu var. Hikmet amcam turşu yesen.
3: Çocuğun adı mı canım? Hanister. İnci de kırmaz beni. Ama Safiye olay çıkartır.
4: Çok güzel su var. Aa, sen su iç Hikmet amcacığım.
3: Bir laf ağzıma tıkıyorsun. Okşam bir dur ya.
5: Ben yatıyorum, size iyi geceler.
3: Daha erken değil mi? Kaç oldu saat?
5: Onun erken kalkması lazım. Anca. Oğlu umursamıyor. Sen burada yardım edeceğim diye ciğerini dağlatıyorsun dede. Yazık değil mi sana? Tamam Ege. Hadi sen git yat dinlen. Tamam mamam değil dede.
4: Çok güzel tatlı yaptım, ben revani getireyim size.
5: Ben düşünmeyeyim diyorum. İki dakika ya. İki dakika düşünmeyeyim diyorum. Benim burada ciğerim paralanıyor. O geliyor yine kaldığı yerden aynı şekilde devam ediyor dede. Hançeri saplıyor buraya. Çeviriyor dede. Ya yetmedi mi dede? Ya ne mecburiyetimiz var dede? Ne mecburiyetimiz var? Niye yapıyoruz bunu kendimize? Daha da mı bitelim? Daha da mı perişan olalım? Ne zoru var bu dünyanın bizimle?
3: Ya ne dedim? Kötü bir şey mi söyledim? Sen niye kızdın evladım bana bu kadar? Neye üzüldüm? Ben sizi rahatsız ettim. Özür dilerim. Bir daha gelmem.
5: Oturun lütfen. Sizin suçunuz değil.

0: beynimi kemirmene izin vermeyeceğim, anladın mı beni? Her şey çok güzel olacak. Biz hep birlikte çok mutlu olacağız. Her şeyi düzene sokacağım. Hep birlikte biz çok iyi olacağız, tamam mı?
1: Senin bana ihtiyacın var Safiye. Niye biliyor musun? Çünkü Gülben evlenip gidecek. Neriman'ın zaten gözü dışarıda. Babanın günleri sayılı. Han asla geri dönmeyecek. Ben olmazsam sen yapayalnız kalacaksın.
0: Kalmayacağım.
1: Naciye mi güveniyorsun? Ama yok ki artık o. Bak kaç gündür mektubu da gelmiyor. Niye biliyor musun? İyileşemedi çünkü o. Ölümü bekliyor. Göğe değil, toprağa bakıyor gözleri.
0: Hayır, hayır, hayır, hayır. Naci çok iyi olacak, iyileşecek. Han geri dönecek. Biz hep birlikte çok mutlu olacağız. Sen yalnız kalacaksın, sen.
1: Karısına yaptığın onca eziyetten sonra Han geri döner mi zannediyorsun? Nefret ediyor senden. Sizin yaptıklarınız yüzünden kaçtı gitti İnci. O yüzden oldu o kaza. O yüzden görmek istemiyor Han senin suratını. Sen eninde sonunda bana kalacaksın Safiye. Hadi çöz beni.
0: Çözmeyeceğim.
1: O borulardan kimin laneti akıyor biliyor musun? Kimin ruhunun kiri? Senin uğursuz Safiye, senin. O pislik bütün evi saracak. Asla temizleyemeyeceksin.
2: Aa, geldi bak seninki. Hadi gözünü aydın.
0: Kim?
2: Tam arkanda bak.

0: Hadi şimdi sev seve biliyorsan. Hayır. Naciye hiçbir şey olmayacak. Beni delirtemeyeceksin, duydun mu beni? Delirtemeyeceksin beni. Delirtemeyeceksin. Hala benim elbisem var üstünde. Sen benden kopamazsın Safiye. Boşuna uğraşma. Konuşamayacaksın. Kes sesini. Konuşamayacaksın işte burada böyle kalmamız başına. Böyle kalacaksın işte. Konuşamayacaksın burada böyle kalacaksın. Anladın mı? Burada böyle kalacaksın işte. Burada böyle kalacaksın.
1: Hadi
0: git.
1: Zafer çık!
2: Şey sen git artık istersen. Yeterli yani.
3: Olsun geleyim. Oraya kadar geleyim.
2: Ablam görürmesin diye dedim yani şey ondan.
3: Tamam şurada ayrılırım. Bir dakika daha görürüm. Hadi gel.
2: Şey Esat. Annenle küsmüşsünüz hala.
3: Senden özür dilemedikçe barışmayacağım. Biliyorsun işte.
2: Yapma ama öyle yazık. Çok üzülmüştür. Zaten ona kızma çünkü o... Yani oğlunu korumak istedi. Bir şey yapmadı.
3: Neyden koruyacakmış oğlunu? Koskoca bir sevgiden mi koruyacakmış? Onun yaptığı annelik değildi Gülben. Bencillikti.
2: Sen bencil anne görmemişsin. Bencil annelerin çocukları senin gibi olmuyor Esat. Benim gibi oluyor.
3: Nasılmışsın sen?
2: Marazlıyım. Normal değilim yani.
3: Sen marazlı falan değilsin. Yeter artık Gülben. Deme böyle şeyler kendine.
2: Şey benim gitmem lazım artık. Sen kendine çok iyi bak olur mu? Ablam bekler de şimdi görmesin seni. Sen de git. Git yani sen de artık. Gidelim yani. Gidelim hadi.
3: Ben Anne'le konuştum. Söyledim yani. Biliyor artık o da.
2: Nasıl? Neyi söyledin? Anlamadım ne dedin?
3: Ben artık beklemek istemiyorum dedim.
2: O ne dedi?
3: Şans diledi.
2: Ya Esat niye böyle bir şey yaptın ya? Ben bu haldeyken bunlar neler düşünüyor? Niye içinden geçirmiştir şimdi çocuk ya?
3: Olur mu hiç öyle şey? İnsan kardeşi mutlu olsun istemez mi?
2: Esat neyi anlamıyorsun? Ben istemiyorum ben. Onlar bu haldeyken benim mutlu olmak gibi bir hakkım da yok. Hayalim de yok, isteğim de yok. İstemiyorum. Esat bak ben gerçekten seni üzmek istemiyorum. Gerçekten ama... Ya Naci iyileşmeden olmaz. Hele Han gelmeden hiç olmaz.
3: Peki bütün bunlar çözüldü diyelim. O zaman evet diyecek misin bana? Çünkü yani... içimden bir ses meselenin bu olmadığını söylüyor.
2: Ne olacak ki başka?
3: Yani... bilmem... Sanki sen korkuyorsun benimle evlenip gitmekten. Onlar olmadan başka bir evde benimle başka bir yuva kurmaktan korkuyorsun sanki.
2: Esat, ben bu yuvanın hayalini 25 yıldır kuruyorum. Olmayacak duaya amin demişim ben. Şimdi mi korkacağım?
3: Sen 25 yıl savaşmışsın. Vazgeçmemişsin. Benim 4 ayda vazgeçeceğimi mi sandın? Seninki aşksa Benimki de aşk. Anladın mı beni Gülbenciğim?
2: Ya.
3: Ya.

0: Çok teşekkür ederim Memduh Bey. Çok naziksiniz. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Hikmet Bey. Gene bekleriz.
2: Şey, çok sağ olun Memduh amca. Size de böyle zahmet oluyor ama sağ ol.
1: Estağfurullah kızım. Aileyiz biz. Ne zahmet.
2: İyi ki varsınız.
3: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Aa, Esat, sen nereden çıktın?
3: Esra'ya bakmaya gelmiştim Hikmet amca.
0: Ana söyle, çok az kaldı. Yakında karısını alıp getireceğim eve, sabretsin.
2: Baba, baba al sen de eldivenlerini giy bakalım. Giy, giy, giy, giy eldivenlerini.
3: Siz nasılsınız? İyi misiniz Hikmet amca?
0: Aa, Esat, sen nereden çıktın?
2: Baba, baba giydin mi? Hadi ablam bekliyor. Bak vallahi laf edecek bir sürü. Çıkalım hadi yukarı.
0: Ne zaman geleceksin isteme? Daha bir tarih belirleyemedin mi? Çok uzattın be oğlum. Kız kırkına geldi.
2: Baba, kırk değil.
3: Biz de onu konuşuyorduk zaten Hikmet amca. Eğer müsaitseniz haftaya gelmek isteriz.
2: Ne?
0: Gel sen gel. O zamana kadar anda dönmüş olur zaten.
2: Esat ne biçim şeyler diyorsun deme ya şöyle.
3: Tamam o zaman. Haftaya görüşürüz.
0: Annene hürmetler.
3: Baş üstüne. Görüşürüz Gülben.
2: Baba, baba. Esat'ı görmedin tamam mı? Ne olursun bak biz öyle yürüyüp yürüyüp böyle eve geldik beraber ikimiz tamam mı? Ölümü gör ne olur ablama söyleme ya.
0: Aptal mıyım ben? Ne tembihleyip duruyorsun çocuk gibi? Bir kuru fasulye yapmış. Parmaklarını yersin. Pilavında sabun filan kokmuyor hiç.
2: Tereyağlı mı? Ha. Yedin mi hepsini?
0: Yemem mi? Hepsini yedim.
2: Yağlı yağlı yemeseydin baba.
0: O kadar olur artık.
2: Miden yanacak.
0: Hiçbir şey olmaz bu kadardan merak etme.
2: Ya güzel miydi?
0: Çok güzeldi.
2: Ben hiç sevmiyorum vallahi baba.
0: Aa, olur mu hiç öyle şey?
2: Ya. Abla, ne oldu? Niye duruyorsun? Babayı temizlemek için duruyorsan durma sen git. Ben yaparım hallederim. Ver baba değme değme. İçeri geç. Baba, giy hemen üstünü bakayım. Şurada sabahlı. Hadi. Hadi diyorum. Halledeceğim. Baba, değme sakın bir yere. Zaten banyoda su hazır. Hemen ellerini yıka. Hadi canım.
4: Esat da mı sizinle geldi yürüyüşe?
0: Haftaya istemeye gelecekmiş Gülben'i.
2: Aa, baba. Hayır abla yok öyle bir şey. Vallahi öyle bir şey yok. Oturuyor. Yok öyle bir şey.
0: Annesini alsın gelsin. Bu sefer vereceğim. Safiye, bir çay yap da içelim. Bu akşam çok keyfim yerinde.
2: Baba, baba, baba hadi. Hadi banyoya sen. Ben geliyorum şimdi. Sakın musluğu açma. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun abla? Niye öyle duruyorsun? Yok vallahi Esat gelmeyecek. Gerçekten abla uyduruyor ya.
4: Gelsin.
2: Nasıl anlamadım?
4: Gelsin istesin seni. Bir an önce mutlu ol. Yuvanı kur. Aileni kur, anne ol. Duydun mu beni?
2: Abla ben seni bırakıp hayatta...
4: Ben Naci'yi bekliyorum. Seni bekleyecek kimsen yok. O çocuk burada ölüyor senin için. Seni mutlu olman bizi yalnızca mutlu eder, tamam mı? Bunu aklından çıkarma. Umudun var değil de utanma sakın. Biz seni böyle sevdik. Sen hepimize cesaret verdin. Şimdi değişmenin sırası değil.

0: Biliyorum bana kızıyorsun. Ama adamcağızın hali ortada.
1: Oğlu çıktı hastaneden. O niye düşünmüyor, o niye ilgilenmiyor?
0: Hastaneden çıkmış olması düzeldiği anlamına gelmez. Toparlanabilseydi o da burada olurdu. Ailesini bu halde bırakmazdı.
1: Belki bıktı bunlardan, dönmüyor. İkinci baharını yaşıyor, belki nereden biliyorsun?
0: Böyle olmadığını sen de biliyorsun. Bak Ege, ablan burada olsaydı aynı o da bizim gibi davranırdı. Yardım etmek isterdi.
1: Doğru. Ablam hep herkesi kurtarmak isterdi. En kötüsünü bile kurtarmak isterdi. Sonra ne oldu? Onu kim kurtardı?
0: Hikmet Bey için başka bir çare düşüneceğim. Madem bu kadar ağır geliyor sana. Üzülme artık, tamam mı?
1: Dede. Sen de artık bu kadar güçlü olmak zorunda değilsin. İnsanlara sürekli yardım etmek zorunda değilsin.

0: İyisin. Bırak onlar da biraz seni düşünsün.
1: Güçlü olduğum için değil oğlum. Anca böyle huzur bulduğum için yapıyorum. Öylesi iyi geliyor. Yoksa ben de dağılır giderim.

0: Bakarsınız bir gün yine bir yerde denk geliriz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Kötü anılarınızı sevin. Onların başını okşayın. Ve unutmayın. Acı olmasaydı aşk şarkıları olmazdı. Eğer bunu dinliyorsan bu şarkı benden sana gelsin. Kurşun asker.
1: Gidiyorum yine bu şehirden. Ayaklarım geri geri. Tekerlekler almış başını. Dönüyor. Dönüyor. Sanki bütün büyük aşkların ortak

0: Annen arıyor. Niye beni arıyor? Ah.
1: Duymamışımdır.
0: Al konuş.
1: İstemiyorum.
0: Ne yapayım ben? Dans ediyorum işte.
1: Allah'ım yarabbim.
0: Alo Ufuk ablacığım. Dışarıdayız. Sesin çok kısık geliyor. Hiçbir şey duymuyorum.

0: Neden bakıyorsun?
1: Sen neden bana kafayı taktın böyle?
0: O zaman şimdi sana acı gerçeklerden bahsedeceğim biraz. Hazırsan tabii.
1: Lütfen başla lütfen.
0: Evet, ilgimi çektin çünkü dünyanın en büyük derdine sahipmişsin gibi bir ağırlık vardı üstünde. Yani ne yaşadı acaba dedim uzakta. Kimseyle konuşup görüşmek istemediği halde niye böyle kalabalığın ortasında duruyor? Yalnız kalamıyor diye düşündüm. Belki biraz konuşurum, kafası dağılır. Çünkü içinde bir kaya varmış gibi duruyorsun. Bir de yavru bir köpekten daha mahzun bakıyorsun. Yani böyle insanın seni evlat edinesi geliyor.
1: Ne diyeyim? Teşekkür ederim bana acıdığın için.

0: Hala yarımı sarmak istiyor musun?
1: Benle konuşmak istiyorsun yani, öyle mi?
0: Senle değil. Sen konuş istiyorum. Sabaha kadar anlat.
1: Ne anlatayım peki?
0: Hep böyle sorunlu erkeklere mi ilgi duyarsın?
1: Sana ilgi duymadım. Şefkat duydum. Arada bayağı fark var.
0: Peki şefkat konusunda neden bu kadar cömertsin?
1: İsmin ne senin?
0: Han.
1: Neden benimkini sormuyorsun?
0: Unutacağım çünkü.
1: Her iddiasına varım, unutamayacaksın. Rüya. Ben soruyorum şimdi.
0: Bir hakkım var.
1: Kolay mı unutursun?

0: Aldım ben cevabımı. Umarım bundan sonrası daha başka olur senin için. Başka olur senin için.
1: Umarım bundan sonrası daha başka olur senin için.
0: Başka olur senin için.

0: Rüya, ne oldu? Bir şey mi oldu? İyi misin? Teyzeme bir şey mi oldu?
1: İyi ya, çok iyi o.
0: Tamam, bu ne?
1: İçeride konuşsak.
0: Bir saniye, ne yaptın ya?
1: Ne oldu? Kavga mı ettiniz siz? Bu sefer medenice ayrılık. Onlarla kalmayacağım artık. Ev bulana kadar burada kalabilir miyim?
0: Teyzemin haberi var yani.
1: Var var. Çok selam söyledi sana.
0: O yüzden mi gecenin bir yarısı böyle habersiz geldin Rüyacığım? Yapma artık Allah aşkına ya.
1: Tamam, yarın arar söylerim. Onun canına minnet zaten, boş ver. Yani kalabilir miyim? Koltukta yatarım, öyle kasmana gerek yok.
0: Tabii ki istediğin kadar kalabilirsin ama bu işler böyle olmaz. Annene haber vermemiz lazım.
1: Kazık kadar kızım ya ben. İzin almama gerek yok.
0: Hah, işte ben de tam bundan bahsediyorum. Biz öyle canımızın her istediğini yapamıyoruz, biliyor musun? O yüzden annene haber vereceğim, kadın şok olmasın. Bekle beni burada.

0: Günaydın abla.
1: Günaydın. Gülben. Gülben, bugün artık çamaşırları yıkamaya başlamamız lazım. Giyecek hiçbir şeyim kalmamış benim.
0: Nasıl yıkayacağız abla? O kadar suyu kaynat koy, kaynat koy. Çok zor olur yani.
1: Bir yerden başlamamız lazım.
0: Acaba diyorum şey, ben bugün dışarı çıksam da bize yeni elbiseler mi alsam ki?
1: Gülben, ne değişecek sanki? Onları da yıkamamız lazım. Pis pis mi giyelim? Kumaş da yok ki dikeyim.
0: Önce babanın kahvaltısını vermek lazım.
1: Tamam, sen kazana su koy, kaynat. Ben kahvaltısını hazırlıyorum babanın. Halledeceğiz bir şekilde. Halledeceğiz. Bugün hava çok güzeldi Naci. Gülben'le aldık babamı, sahile indik. Perihan'la gittiği bir pastane varmış. Sağında sucuklu yumurta yiyeceğim diye tutturdu. Bu seferlik izin verdik, yesin. Ay nasıl sevindi, bir görsen. Gülben de tabii.

Çayımı demli içmedim bugün. Hani sen diyorsun ya, hayat yeterince koyu diye. Senin şerefine bir tane şeker attım içine. Hanı sormuşsun. Çok iyi. Döndü evine. İştahı da yerinde artık. Selam söyledi sana. Geçen gün postaneye beraber gittik. Abla dedi, gel bu sefer mektup atma. Galata Kulesi'nin olduğu bir kart çıkardı cebinden, tutuşturdu elime. Al buna yaz dedi. Sevinir Naci. İnci'nin bana doğum günümde aldığı spor ayakkabı vardı ya hani. Onu giydim dün. Saatlerce yürümüşüm. Ay nasıl rahatlar biliyor musun? Sen dönünce çıkacağımız yokuşları düşündüm. New York dümdüzmüş. Han söyledi. Sen yokuş sever.

son çöpü de attım bugün dışarı. Tertemiz oldu o daire. Ne bir koku ne bir rutubet kaldı. Gülben'in sevdiği rengi boyatacağız. Eflatun. Yeni bebeği olan bir aile taşınacak haftaya. Boş durmasın dedik. Biz yapamadık ama belki onlar güzel anılar biriktirir orada. Ha bu arada saksına çok iyi bakıyorum, merak etme. Yerini çok sevdi. Sen dönünce nasıl sana geri vereceğim onu düşünüyorum. Çok alıştık birbirimize. Geçen gün İnci'nin plakları arasında ne buldum biliyor musun? Sezen'in Düş Bahçeleri albümünü. Her gün aynı şarkıyı dinliyorum. Yani biraz hüzünlü ama hüzünlü olduğundan değil, yanlış anlama. Nasıl oluyor bilmiyorum ama beni gülümsetiyor o şarkı.

Dediğim gibi bizi merak etme. Herkes çok iyi. Han'la İnci'yi konuşuyoruz arada. Gülüp geçiyor artık, kızmıyor ona kantoron dememi. O da çok özlüyor. Henüz ona iyi gelmiyor Sezen'in bestesi ama biliyorum bir gün o da benim gibi gülümseyerek dinleyecek bu şarkıyı. Öpüyorum gözlerinden.

0: Bayağı taze simit ha. Yer misin sen de?
1: Sağ ol.
0: Sen kızgın mısın bana? Bilmeden bir şey mi yaptın?
1: Sana değil abine kızgınım. Nerede o, neden gelmedi hala? Gelsin ailesinin başında dursun. Babası aç geziyor. Kız kardeşi zaten başkalarının evinde banyo yapmak zorunda kalıyor. E Gülben de sen iki büklüm oldu kız bidon bidon su taşımak.
0: Keyfinden dönmüyor değil herhalde evde. Toparlanmaya çalışıyor o da kendince. Kolay değil ya.
1: Dedem için kolay mı peki?
0: Ne alakası var?
1: E ama sürekli yardımınıza koşuyor Neriman. Yani o da torununu toprağa verdi. Onun çektiği acı önemli değil mi? O bilmiyor muydu çekip gitmeyi, kafasını toplamayı?
0: Biz kimseden yardım istemiyoruz. Kendi başımızın çaresine bakarız.

0: Sen ona her akşam bize yemeğe gelen babanı anlat.
1: İyi söylerim. Bir daha babam yemeğe gelmez.
0: Neriman. Sorun bize yemeğe gelmesi değil. Söyledikleri. Ablamdan bahsediyor sürekli. Torunu olsaydı ismini ne koyacağından bahsediyor. Ben de dün patladım babanı biraz. Kızdım, bağırdım, çağırdım. Sonra çok pişman oldum tabii. Gittim, konuştum özür dilemek için ama o çoktan unutmuştu her şeyi. Ama işte ben unutamıyorum Neriman. Benim aklımdan çıkmıyor söylediklerim. Ablamın bebeği kız mı olurdu, erkek mi olurdu diyorum. Acaba dayı olsam nasıl bir dayı olurdum diyorum. Dedem de gittikten sonra kimsem kalmayacak diyorum. Yani ben çıkaramıyorum bunları aklımdan Neriman.
1: Tamam. Sen merak etme. Ben elimden geleni yapacağım bir daha bunun olmaması için. Gelmeyecek babam. Doğru, bizim yükümüzü çekmek zorunda değilsiniz. Ama sen bu kadar düşünüyorsan dedeni, okul işini hallet, tamam mı? Kaydını yaptır bugün. Lütfen. Hallet bu işi. Esat abi, ben bir şey diyeceğim sana. Yok, yok, yok, kötü bir şey yok. Bak, bir şey isteyeceğim ama ne olur bu sefer olmaz deme, tamam mı?

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Bu otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
7: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
8: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
10: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
11: Her anın Double Shot Ice Break.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
16: Bu salı 700 gram tarsüt tam yağlı tost peyniri

0: Kop da sadece 255 lira.
1: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir biskrem versem.
1: Su gibisin, su gibisin, akıp giden.
4: Bir biskrem versem.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Her ev güzel istikballe.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
9: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi.
10: Onaylandı.
9: Dinamik sürüş testi.
10: Başardı.
9: Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Juke şimdi 1 milyon TL'ye 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de. Obseso. Yeah.
11: Obseso. Let's go. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
12: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
16: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
19: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
19: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Çok lezzetli.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.

0: Otel mi? Trivago.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bank.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Her ev güzel istikballe.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
12: Ama bir mucizeye gerek var.
11: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
12: İşte bu Fairy mucizesi.
11: Fairy 30 dakikada mucize.
13: Bu salı 700 gram tarsüt tam yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 255 lira.
14: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
15: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot.
16: Her anın double shot Ice Break.
17: Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
19: Trivago.
20: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
19: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
21: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
22: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
23: Söz vermiştin.
24: Siz konuşun. Ben dışarıdayım, tamam?
25: Nasıl? İyi mi su? Serin mi?
23: İyi. Serin.
25: İyi, ben de geleyim o zaman. Bayağıdır suya hasret kaldım ben. Oh! Oh, çok güzel geldi. Vallahi çok güzelmiş.
23: Sen de mi kafayı yedin sonunda? Üstün başın mahvoldu.
25: Mayomu getirmeyi unutmuşum abi ya. Görüyor musun? Gerçi benim mayom yok. Yok zaten. Nasıl gidiyor tatil? Var mı bir ihtiyacın? Ha sen sizden uzak olsun yeter diyorsun.
23: Zayıfladın mı sen biraz?
25: Zayıfladım. Evde doğru dürüst bir şey pişmediği için mecburi diyet.
23: Dışarıda ya.
25: Şaka yapıyorsun değil mi?
23: Buranın mutfağı çok güzel. İstersen bir yemek ısmarlayayım sana. Benim de karnım acıktı ha.
25: Abi bak anlıyorum. Dert çekmek istemiyorsun. Sorumluluklar fazla geliyor. Ama ev berbat durumda. Ablam iyice delirdi. Ben artık bu işin içinden nasıl çıkacağımı bilmiyorum.
23: Ayrı eve çık.
25: Nasıl? Bırakıp gideyim mi onları? Senin bıraktığın gibi.
23: Madem o kadar kötü. Sen evi bul, ben hallederim. Yani babam da destek olur sana. Hep şehir dışı yaz deyip duruyordu.
25: Yazmadım. O kadar bencil olamadım abi, kusura bakma.
23: Hayatının en güzel yılları. Yazık ediyorsun bence ama sen bilirsin.
25: Bak bugün üniversite için son kayıt günü. Eğer sen eve gelmezsen ben okula gitmeyeceğim. Niye biliyor musun? Çünkü gidemem. Çünkü o evde her gün birinin durması gerekiyor. Ablam iyice çığırından çıktı. Bizim artık onunla mücadele edecek gücümüz kalmadı.
23: Naci dönünce iyileşir.
25: Dönmezse peki? Ha döndü. Ablam düzeldi diyelim. Biz ne olacağız? Benim sana ihtiyacım yok mu sanıyorsun? Babanın yok mu?
23: Hadi kurulan sen. Hasta olma böyle.
25: Hiç mi dönmeyeceksin?

0: Peki. Biz ne halimiz varsa görürüz. Sen de uzun tadını çıkar. Ama ben gitmeden bir yerde duş alırım. Çünkü evde pek mümkün olmuyor.
1: Zebran çok güzelmiş bu arada. Çok güzel.

0: Baba, telefonun lazım bana.
1: Kimi arayacaksın?
0: Neriman'ı.
1: Büfenin orada.
0: Kaçtı orada saat? Kaç saat geriydi bu? Aman bana ne, uyanırsa uyansın.
1: Uyandırma insanları.

Allah'ım. Kesin bir şey oldu. Kesin bir şey oldu. Ne yapacağım ben? Naci. Naci. Ne olur bir ses ver bana. Ne olur bir ses ver bana. Naci.

0: Safiye, ne oldu?
1: Abla ne oldu, nereye?
2: Gelmiş.
1: Kim?
2: Naci.
1: Ne diyorsun?

0: Safiye Hanım, siz buradasınız. Yardım ihtiyacınız var mı?
1: Bayram sus. Ben çok kötüyüm.
0: Eyvahlar olsun. Ya iyi misiniz?
1: Bayram yapmam lazım. O günü yapıyorum biliyor. Yapmam lazım. O giderken ben...
0: Ben size inanıyorum Safiye Hanım. Siz istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz.

0: Nereye gidiyor?
1: Ha?
0: Naciye değil mi?
1: Ne Naci'si baba? Naci değil. Hiç alakası bile yok Naci'yle yani.
0: Ben biliyorum. Naci'ye gidiyor. Bir tek o gelince akan sular duruyor zaten. Gerçi şimdi de akan sular duruyor ya. İzin vermiyor ki aksın. Her şey onun yüzünden oldu zaten. Hep o Naci'nin suçu.
1: Baba niye öyle diyorsun adama? Ne alakası var?
0: İnci de onun yüzünden evi terk etti. Safiye hala peşinde koşup duruyor. Ben bir ellerimi yıkayacağım.
1: Baba. Baba Allah aşkına 2 dakikada yıka hallet. Görmesin ne olur. Ne olur hadi 2 dakikada.

0: Karşıdaki otele geldim ben. Sen kabul etmeyince baktım başımın çaresine. Ha bir dakika dur bir saniye. Buyurun.
1: Kimsin sen? Naci nerede?
0: Naci kim?
1: Burası Naci'nin odası. Asıl sen kimsin?
0: Ha hanımefendi herhalde yanlış geldiniz. Ben kalıyorum burada Naci diye biliyorum.
1: Ne Naci'si ne?
2: Ne diyorsun sen ya?
1: Safiye mi o? Alo Rüya.
2: Burası Naci'nin odası diyorum.
0: Yok diyorum ya yok ben kalıyorum burada.
1: Vallahi. O gitti ama dönecek tamam mı?
2: Geri gelecek burada kalacak.
1: Allah kahretsin. Karşıdaki...

0: pencereye. Bak kuş, kuşu görüyorsun.
1: Evet.
0: Tamam işte Naci'nin evi burası. Topla eşyalarını, çık çabuk hemen.
1: Siz otelin sahibi misiniz? Ben anlamadım.
0: Biz odanın sahibiyiz.
1: İyi de ben gece geldim, tuttum bu odayı, parasını da verdim.
2: Safiye Hanım.
0: Utanmıyor musun be? Kimseye vermeyecektin hani, söz vermiştin. Parayı aldın peşin peşin.
2: Hanımefendi gecenin bir yarısı geldi. Başka boş odamız da yoktu. O saatte bırakmaya gönlüm razı olmadı. Bir gece kalacak zaten sadece.
0: Başlatma şimdi gönlünden. Söz verdin kimse girmeyecekti bu odaya. Ben nasıl temizleyeceğim şimdi? Ha? Pislik içinde kalmıştır, mikrop içinde kalmıştır. Ben nasıl temizleyeceğim şimdi burayı?
1: O ne demek ya? Niye pislik içinde kalsın ki? Bir gece kaldım zaten ben bu odada. Nasıl pislenebilir yani?
0: Topla eşyalarını, çık çabuk, defol.
2: Safiye Hanım, ayıp oluyor ama.
0: Kes sesini be. Asıl senin yaptığın ayıp. Dolandırıcı mısın sen be? Ha? Anlamayacağım mı zannettin? Görmeyeceğim mi zannettin oradan?
1: Hanımefendi kim acaba? Mahallenin delisi falan mı?
0: Bana bak. Seni öyle paralarım ki görürsün deliyi. Çık!
1: Teyzeciğim, Allah aşkına beni bir rahat bırak. Bir dolu işim var zaten benim.
0: Çıkar şunu çabuk buradan. Çıkar. Kitaplara dokundun mu? Ha? Günlükleri, eşyaları, her şeyi burada. Dokundun mu onlara? Onlara dokundun mu?
1: Ay manyak mısın sen be? Niye dokunayım kitaplara falan? Ben yok zaten içeride hiçbir şey.
2: Eşyaların hepsi aşağıda kolye duruyor.
0: Nasıl? Sen nasıl çıkarırsın onları? Ha? Burada durması gerekiyordu. Nasıl çıkarırsın? Ben ne diyeceğim şimdi Naciye?
3: Hepsi bana emanetti onların. Hepsinin burada durması gerekiyordu. Geldiğinde burada bulması lazımdı. Ben ne diyeceğim? Allah'ım ben... Beceremedim ben, benim yüzümden. Ben çok adam.
1: Aa, kadına bir şey oluyor. İyi misin?
0: Dokunma! Dokunma, yaklaşma bana! Dokunma!
1: Tamam.
3: Ben ne yapacağım?
1: Tamam.
3: Ben ne yapacağım? Buraya.
0: Sen tuta tuta bu odayı mı tut?
1: Allah Allah! Ne odaymış arkadaşım ya? Sırtlayıp götürdüm sanki.
0: Sen tanımıyor musun onu?
4: Safiye benim kuzenim oluyor. Ama siz hiç merak etmeyin, ben şimdi alıp götüreceğim onu buradan. Hadi gidiyoruz.
1: Nereye götürüyorsun? Ödedim ya ben bu odanın parasını. Burada kalmak benim hakkım.
0: Hala konuşuyor. Al götür şunu.
4: Tamam hadi diyorum. Topla eşyalarını, bana gidiyoruz.
1: Tamam, istemez. Bulurum ben başka bir otel.
4: Rüya, hadi dedim.
0: Apartmanıma mı sokacaksın onu?
4: Safiye Hanım, ne olur uzatmayın. Tamam ben çözeceğim bu durumu. Siz hiç merak etmeyin. Önce bu durumu çözelim. Onu... Hatta ben gideyim babamın...
0: Sakın! Sakın! Zaten o girdi, mikrop içinde bıraktı. Bir de senin pisliğini temizleyemem. Topla eşyalarını, çık. Kendisi alsın.
1: Kafan çatlak değil mi bu? Yani normal değil çünkü.
4: Rüyacığım, bavulunu alır mısın çabuk? Hadi al gidiyoruz.
1: Ay iyi tamam be, tımarhane gülleri.
4: Safiye Hanım, önce şu durumu bir çözelim. He? Ondan sonra apartman için konuşuruz, olur mu?
0: Konuşacak hiçbir şey yok. Konuşacak bir şey yok.
1: Al canım, sen taşırsın.
0: Kalamaz o benim evimde.
1: Teyzeciğim, kalmayacağım diyorum zaten. Gidiyorum ben. Almıyor mu senin kafan?
4: Apartman onun, apartman. Al şu anahtarı. Hadi doğru bana gidiyorsun. Hadi. Biz Safiye Hanım'la biraz konuşacağız.
0: Hiçbir şey konuşamazsın, tamam mı? Bu edepsiz benim evimde kalamaz. Zaten rahmetlinin hatını bırakıyorum, seni de karışmıyorum. Yoksa sen de kalamazdın. Tamam mı? Sülalene bakamam ben senin. Arkandan da ne işler çevirdiğin kulağıma geliyor, hiç merak etme.
1: Ay ne yapıyorsanız yapın, kulağımız zarı patladı. Dikkat et, bu tırmalar seni ha.
0: Bana bak. Sen de kapat şu kapıyı. Bir daha kimse girmeyecek bu odaya, tamam mı? Tek bir kalemi, kitabı, günlüğü, bir şeyi kaybolursa... Senden bilirim, o kolinin içine seni koyar, 6 ay saklarım seni orada.
4: Safiye Hanım, zaten bende de birkaç gün kalacak. Ailesiyle kavga etmiş, gidecek yere yok. O yüzden ondan sonra...
0: Bana ne? Ailesi def etmişse ben mi bakacağım? Bana ne?

0: Ne koydum bu kadar bunun içine? Kire indim çıktım zaten.
1: Okşan, Okşan yok mu evde? Döndün mü sonunda?
0: Bana mı dediniz?
1: Dedene mi geldin yoksa?
0: Beni biriyle karıştırdınız galiba.
1: Safiye kovdu seni değil mi?
0: Ay siz tanıyor musunuz o deli kadını? Bütün bu binanın sahibiymiş o.
1: Ne yaptı? Ne dedi sana?
0: Manyak o kadın. Manyak yani. Kovdu beni resmen.
1: Biliyordum zaten. Yoksa asla onu bırakıp gitmezdin.
0: O kim?
2: Safiye Hanım bakın sizden gerçekten kuzenim adına çok özür dilerim ama zaten çok kısa bir süre kalacak. Birkaç gün kadar rahatsızlık vermez bir daha hiç karşılaşmazsınız emin olun.
3: Hayır dedim sana laftan anlamıyor musun be sen? Zaten derdin başımdan aşkın.
2: Ama bakın otelden de kovdunuz ya yani böyle hani masayı falan.
3: Gitsin başka oda tutsun.
4: Başka odamız yok Safiye Hanım hepsi
3: sen doğru. Sus be. Gidip bütün eşyalarını geri getireceksin, aynı yere koyacaksın tamam mı? Ondan sonra da odaya kilit vuracaksın, buraya da kimse girmeyecek anladın mı beni?
4: Safiye Hanım bakın eşyaların hepsi aşağıda emin ellerde duruyor. Hem Naci Hoca'nın haberi var zaten. Kendi söyledi. O da boşuna boş kalmasın kaldırabilsin.
3: Yahu sen laftan anlamaz mısın be? Geldiğinde her şeyi yerli yerinde bulacak.

0: Naci. Ona göre.
1: Tamam, o zaman ben gidiyorum. Size kolay gelsin.
0: Bana bak, o kız giremez ha eve. Ona göre. Sen de öyle boş durma. Çabuk git getir eşyaları, her şeyi dizelim, kapıyı kilitleyelim. Yoksa vallahi bu oteli başına yıkarım. Buradan adım atmam ben. Beklerim burada. Hadi.
2: Babasızın büyüteceksin karnındaki çocuğu. Bak, tansiyonum çıkacak şimdi. Evine dön. Oturup adam gibi konuşun. Oğlumu özledim ben. Sen yoksun diye dönmüyor eve.
1: Ay amcacığım. Bak, benim adım Rüya. Siz beni herhalde biriyle karıştırdınız. Ben vallahi anlamıyorum hiç ne diyorsunuz şu anda.
2: Niye böyle yapıyorsun İnci? Hiç mi sevmiyorsun bizi? O çocuk ne hale geldi sensiz, haberin var mı?
1: Ay Allah, iyi misiniz?
2: Değilim. Eve götür beni.
1: Tamam. Burada mı oturuyorsunuz?
2: Eve çıkmam lazım. İlacım evde. Tut, yardım et, çıkalım.
1: Tamam, siz tutunun bana. Ama dikkat. Tamam mı? Çalayım mı kapıyı?
2: Çalma sakın.
1: Neden?
2: Kimse yok evde. Tekim ben. Ama ilacım yukarıda. Ben merdivenleri falan çıkamam şimdi. Kalbim dayanmaz. Sen getiriver.
1: İyi, tamam. Getireyim madem.
3: Allah'ım, hiç beklemiyorduk dönmesini, biliyor musun Esat? Ablamı görseydin o kadar sevindi ki. Canım benim fırladı gitti zaten hemen. Dönmedi daha. Ay Esat, Allah'ım inşallah Naci iyileşmiştir. İnşallah iyi olmuştur, biliyor musun? Hayır. Sadece niye dördüğümüzü göremedi, haber etmedi, onu merak ettim. Tamam.
2: İlacım üst katta. Sizin odanızda.
1: Odada nerede peki?
2: Banyoda, lavabonun yanında.
1: Tamam. Siz biraz soluklanın. Ben getiriyorum. Tamam.

0: Allah Allah, yok burada. Onu da mı karıştırdı acaba? Allah, amca ne yapıyorsun ya? Ödümü kopardın. Bulamadım ilacını, yok burada. Karıştırmış olabilir misin?
1: O gelinceye kadar burada bekleyeceksin. İnsan gibi oturup konuşacaksınız. İnsana başka yol bırakmıyorsun. Han seni buraya kapatmak da haklıymış.
0: Ne? Nasıl ya? Dalga mı geçiyorsun amca? Amca açsana şu kapıyı. Ya bak benim bir sürü işim gücüm var. Okul kaydım var ya, Allah aşkına aç şunu. Amca! Ya gitmiş bunun kafası ya. Amca!
2: Sessiz ol. Safiye duyarsa kıyameti kopartır. Yine ayırır sizi.
3: Ben seni arayacağım sonra. Bir dakika.
0: Baba!
2: Bağırma dedim sana. Bağırma dedim.
3: Eyvahlar olsun. Allah'ım. Allah'ım sen yardım et. Allah'ım. Baba! Baba! Kim var içeride?
2: İnci var. Karışma sakın. Hanı ara hemen gelsin. Karısı burada.
3: Baba ne yaptın? Ne yapmışsın? Kapıyı mı kilitledin? Ne yaptın sen? Kim var?
2: Burası onun da evi. Yabancı değil o. Cehenneme çevirdiniz hayatı kıza. Onun için çekip gitti evden.
3: Eba, korkmayın tamam. Ben çıkaracağım sizi, korkmayın. Baba ne yaptım? Allah aşkına ver şu anahtarı. Ver ablamdan müdür açalım, ver ne olur.
2: Muslukların hepsini açtım. Görecek günün o.
3: Ne? Ne yaptın baba? Ne yaptın Allah'ım? Allah'ım yardım et, ne yaptın? Allah'ım ne yapacağız?

0: cinle burası. Üstüme geliyor. Üstüme geliyor yarabbim. Gülben. Neredesin? Gülben neredesin? Yardım edin bana. Gülben. Zehirleneceğiz hepimiz. Hasta olacağız.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Claire Home evinize hoş kokular ve şık dokunuşlar getiriyor. Kolonya, dekoratif mum, oda kokusu, oda spreyi ve sıvı sabun çeşitleriyle Claire Home serisi şimdi sadece A101'lerde.
8: Olmaz ki öyle şey canım.
9: Bir biskrem versem.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
1: Her anın Double Shot Ice Break.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
8: Bu salı 700 gram tarsüt tam yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 255 lira.
9: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: Japan Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
12: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Sadece durulan. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece durula.
9: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
10: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
17: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
16: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel pot, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pot. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
2: Her anın Double Shot Ice Break.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla Takoma, değerinde
1: Trink Sat. Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
12: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
6: Break. Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
14: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
15: Allah, Allah'ım ne yapacağım ben, nereye gideceğim, ne yapacağım, ne yapacağım?
16: Yeter artık, kes! Kes! Vurma! Kes! Mutfak! Allah'ım
15: bana yardım et!
16: Allah'ım bana yardım et! Allah'ım bana yardım et!
15: Ben kapatayım Allah'ım!
16: Ben yardım et! Ben ne yapacağım Allah'ım?
15: İzin ver!
16: Giremezsin! Giremezsin! Sokma! Mutfağıma! Allah'ım çamur akıyor! Git! Giremezsin! Lütfen! Allah! Allah! Allah'ım yardım et bana! Allah! Ben ne yapacağım burada? Nasıl temizleyeceğim ben burayı?
17: Yardım edin!
16: Kim o? Kim o? Allah'ım ben aklımı oynatıyorum. Kim o? bir kadın sesi duyuyorum. Hanım odasından geldi. Ben aklım mamin atıyorum. Hanım odasından çıldırdım mı ben Allah'ım, ben delirdim mi? Gülmem, ben delirdim.
15: Abla.
16: Gülmem.
15: Abla

0: Naci yok! Naci yok!
1: Ama gitti, ama gitti.
0: Naci yok, yok! Ne yapacağım Allah'ım? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım?
2: Amca açsana şu kapıyı.
0: Baba! Ver şu anahtarı, İnci değil o. Kimseyi zorla tutamaz.

0: Baba ölümü gör, ver şu anahtarı hadi. Versene.
1: Elleme. Sokaktan geldim. Ellerim pis. Dokunma bana. Han? Döndün mü evine oğlum? Sonunda geldin mi?
0: Baba han yok artık. İnci yok, han yok. Bir daha gelmeyecekler. Alış artık buna. Yok, ikisi de bitti.
2: Abla.

0: Eve ziyaretine geldim. Yoktun. Validen börek ikram etti.
1: Senin bu hayatta hiç değer verdiğin, saygı duyduğun bir şey yok mu?
0: Sana da, annene de saygı duyuyorum. Bak, sizi birbirinizden ayırmadım. Ne var biraz da kadıncağıza vakit ayırsan, eli ayağı olsan? Devlet babana çok hizmet ettin. Biraz da anneciğine hizmet et.
1: Sana kızdığımı, öfkelendiğimi düşünüyorsan yanılıyorsun. Sana başından beri sadece acıyorum. Bir şey yapmaya çalışıyorsun, doğru ya da yanlış. Ne yapmak istiyorsan, bunun yolu Memati'nin oğlunu öldürmek. Annemi öldürmekten beter etmek mi?
0: Laftan anlamıyorsun ki başka türlü. Sana 3 kere önüme çıkma dedim. Birincisinde mekanına geldim dedim, dinlemedin. İkincisinde Memati'nin oğlunu aldım, mesaj yolladım, dinlemedin. Üçüncüsünde babanı ziyaret ettim, yine dinlemedin.
1: Benimle doğru düzgün konuş. Doğru düzgün anlat bileyim. Bak burada ikimiz de paket vaziyetteyiz. Ölür müyüz, kalır mıyız belli değil.
0: Bilmediğim bir şey kaldı mı Polat Alemdar?
1: Memati'nin oğlunu öldürdüğünde dedim ki nam yapıyor. İnsanları korkutmak için bunu yapıyor. Ordu kuracak, ordusu için de para lazım. Ama geldim tepene bindim. Ordunu 2 dakikada dağıttım. Ben yapmasam başka biri çıkıp yapacak. Sana izin verirler mi? Yol verirler mi zannediyorsun?
0: Ben yapamazsam benden sonra biri yapacak. Ben yol istemiyorum. Yol açıyorum. Yol açılsın ki insanların dokunulmazlara karşı korkusu kalksın. Sizin dokunulmaz dediğiniz değer, saygı dediğiniz her şeye dokunuyorum. Niye diye soruyorsun? Benim saygı duyduğum, değer verdiğim her şeye dokundular. Bu Amerikalılar var ya, bu gladyocular. İnandığımız bütün her şeye daha fazla inandırıp sonra üstüne basıp basıp geçtiler.
1: Onlardan öğrendiklerini mi uyguluyorsun?
0: Ben iyi bir öğrenciyim.
1: Onlar zamanında yetiştirdikleri çocuklarını ezip geçtiler. Sen benden ve arkadaşlarımdan ne istiyorsun? Biliyorsun ki bizi ezseler de, öldürseler de biz kimsenin uşağı olmadık olmayız. Biz yolumuzdan dönmeyiz, şaşmayız. İsterseniz bütün sevdiklerimizi teker teker öldürün. Ne zaman ettiğimiz yeminden, verdiğimiz sözden vazgeçtik ki?
0: Boşa kürek çeken bir adamsın. Ben de sana üzülüyorum. İhtiyarlar seni öyle bir kandırıyor ki. Gel, beraber hareket edelim. Nasılsa yarından sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
1: Nasıl olmayacakmış?
0: Bak, burada her şey kayıt altındayken söylüyorum. Devletin tepesinde kim varsa yok edeceğim.
1: Hayırdır? Sana çay içmeye mi geliyor devletin tepesi? Zehir mi atacaksın çaylarına, kahvelerine?
0: Görürsün. Buradan kurtulursan tabii.
1: Sen kesin gidiyorsun ya.
0: Ben diye bir şey yok Polat Alemdar. Beni öldürseler de benim yerimi alacaklar, bu işi yapacaktır.
1: Madem ben diye bir şey yok diyorsun, ben de sana şunu söylüyorum ki, seni de, senden sonrakileri de öldüreceğim. Ben yapmazsam, benden sonrakiler yapacak. Bizim devletimiz kuşatılmış olabilir. İçinden senin gibi hainler çıkıyor olabilir. Kendi devletiyle sürekli kavga ediyor olabilir.
2: Ama bu devletin öyle bir milleti var ki, 1000 kere yansa da, 1000 kere küllerinden doğar. Senin gibi hainleri de yok eder.
3: Siz Türklerin en kötü özelliklerinden biri tartışma kültürüne sahip olmamanız. Neden hemen birbirinizi öldürmek istiyorsunuz?
1: Sizin gibi iki yüzlü olmaktansa birbirimizi öldürürüz daha iyi.
3: Yok yok, Polat Alemdar. Sizi de alıştırdık kendimize. Bir seninle Ersoy kaldı, adetlerimize alıştıramadığımız.
0: Sayın Feller, Amerika'da kölelik 1970'te kaldırılmadı mı?
3: Bütün dünyayı kendimize köle etmeye karar verince mecburen içeridekilerden vazgeçtik. Dünkü köle tüccarlarının tamamına yakını bugün dünyayı sattıkları silahlarla, mallarla esir ettiler. Haklısınız. Bunun daha karlı olduğunu anlatmak epey vaktimizi aldı.
1: Bizimle vakit harcayacağınıza biraz daha kölelerinize vakit ayırsanız. Bakın hepsi tek tek isyan ediyorlar. Gün gelecek ülkenizi başınıza yıkacaklar.
3: Bunu ben görmeyeceğim muhtemelen. Sizin ikinizin görmemesi de buradaki davranışlarınıza bağlı.
0: Ne istiyorsunuz?
3: Birincisi şunu idrak etmeniz. Bu toprakların sahibi benim. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ben izin verdikçe. Her ikinizi de birlikte buraya davet etmemin sebebi de bıraksaydım birinizden biri ya da ikiniz birden ölecektiniz. Bu bile benim iznime bağlı. Artık bunu anlayın. İkincisi, bu daha çok seni ilgilendiriyor Ersoy. Türkiye'yi karıştırmak istemeni anlıyorum. Ama buna şimdilik izin vereceğimi zannetmiyorum. Devletin tepesini öldüreceğinden bahsediyordun sevgili düşmanına. Nasıl yapmayı planladığını merak ettim.
0: Göreceksiniz.
3: Hepsini birden mi öldüreceksin?
0: Ben insan ayırmayı sevmem.
3: Benim Türkiye'ye bu kadar ihtiyacım varken sen Türkiye'yi ateşe atacaksın.
0: Sizin attığınız ateşten daha iyidir. Ben nereyi yakıp nereyi yakmayacağımı iyi biliyorum. Siz her şeyi birden yakıyorsunuz.
3: Şamir seni çok şımartıyor. Fazla hayal kurmana sebep oluyor bu.
1: Madem Ersoy'a izin vermeyecektiniz, bıraksaydınız öldürseydim.
3: Dediğim gibi Polat, kimin ne zaman öleceğine ben karar veririm. Ersoy benim de senin de öldürmek istediğin adamlar arasında. Sevmediklerim, fazlaca Türkiye'nin çıkarlarını düşünenler var. Ama izin veriyorum, bir yere kadar.
0: Benim şahıslarla bir problemim yok. Kim iyi, kim kötü beni ilgilendirmiyor. Bu topraklar ancak demir yumrukla yönetilir. Benim yumruğumdan daha güçlüsünü göremiyorum.
3: Polat Alemdar'a ayıp olmadı mı biraz?
0: Onun yumruğunu biraz zayıflattım.
1: Siz aranızda deli saçması konuşacaksanız beni başka yere alın. Siz de pazarlığınızı yapın. Ne size ne söylediklerinize tahammülüm var.
3: Polat Alemdar burada bizimle olmak istemiyor. Onu başka bir yere alın.
4: Emredersiniz efendim. Gelin.

0: Ben size Aaron Feller'le görüşeceğimi söyledim.
1: Kendisine haber verilecek. Buyurun lütfen.
2: Sen bana rağmen bir şey yapabileceğini nasıl düşünürsün?
3: Size rağmen bir şey yapmamı istemiyorsanız benim önümü açın.
2: Sıranı beklemeyi bilmiyorsun Ersoy.
3: Ben mi bilmiyorum? Kaç yıldır bekliyorum? Yaşlandım Sayın Feller. Yaşlanan insanların hayalleri de sınırlı olur.
2: Senin hayal gücün yaşlanmadı. Herkesi öldürmek istiyorsun. Nasıl yapacakmışsın bunu?
3: Dediğim gibi yapacağım. Siz dünyada nasıl yapıyorsanız biz de aynı şekilde yapacağız. Terör yaratacağım. Terörle insanları da korku yaratacağım. Korkuyla insanların sağlıklı düşünmesini engelleyeceğim. Ve kendime itaat ettireceğim.
2: Bu bölgedeki bütün despotları tek tek değiştirirken seni neden devletin başına getirelim ki?
3: Siz getirmeyeceksiniz. Ben geleceğim. Siz de ben getirdim diyeceksiniz.
2: Senin bu dediklerini herhangi bir akıl hastanesinde herhangi bir deliye sorsam o da söyler.
3: Göreceksiniz.
2: Misafirimiz mi var Uzun?
4: Evet efendim.
2: Dur tahmin edeyim. Şamir değil mi?
4: Evet efendim.
2: Senin akıl hastanesinin başhekimi gelmiş. Bakalım seni bırakmam için beni ikna edebilecek mi?

0: Şamirciğim, korkarım birçok adamımın bana değil, sana hizmet ettiğini düşüneceğim.
1: Onlar senin gibi değil, gerçek Siyonistler. Ve devletlerine hizmet ediyorlar.
0: O zaman bu gerçek Siyonistler sana zamanında haber verselerdi. Adamın er soyu ben değil, sen kurtarsaydın Polat Alemdar'ın elinden.
1: Polat Alemdar, Siyonizmin en büyük düşmanı. Onu ya burada gözümün önünde öldüreceksin ya da bana teslim edeceksin.
0: Niye böyle bir şey yapayım? Onun sayesinde Ersoy gibi unuttuğum adamları hatırlıyorum. Türkiye'de sen ve ben o kadar çok adam kullandık ki bunların tamamını tasfiye etmek imkansız. Polat Alemdar bizim için bunu yapıyor.
1: Ne yaptığını umurumda bile değil. Orta Doğu'daki bütün hesaplarımızı alt üst ediyor. İnsanlar ona kahraman gözüyle bakıyor. Ve ben bunun giderek tehlikeli bir hal aldığını görüyorum. Polat Alemdar'ı görenler tekrar Kudüs'ü alabileceklerini düşünüyor.
0: Öldürseydiniz, topraklarınızda elini kolunu sallayarak gezdi. Sizi rezil etti.
1: Tamam işte. Bizim yapamadığımızı sen yapacaksın. 14 Mayıs 63. yıl dönümümüz. İsrail için vereceğin en güzel hediye bu olacaktır.
0: Hayır. Senin yüzünden yıllarca bu bölgede diktatörlere tahammül ettik. Şimdi Arap halkları diktatörlerini bir bir yıkmaya başladı. Ben siz rahat yaşayın diye bunu kontrol etmeye çalışıp olayları lehimize çeviriyorum. Size bu kadar hediye çok bile.
2: İnci Hanım, savcı Leyla Hanım'ın geldiğini güvenlikten bildirdiler.
3: Bekletmeyin, alın.
2: Peki efendim.

0: Siz buraya geldiğinize göre hastanede işler yoluna girdi demek ki.
1: Yolunda, yolunda.
0: Kahvenizi nasıl içersiniz?
1: Kahveyi ben Adliye'ye de ikram edeyim. Geçen günkü konuyla ilgili imza atmanız gerekiyor. Ben de buradan geçiyordum. Sizi alıp öyle geçeyim dedim.
0: Zahmet ettiniz. Ben avukatımla gelirdim.
1: Avukatlık bir şey yok. İkimiz aramızda hallederiz.
0: Biraz işim var Leyla'cığım. Nasıl yapsak bilemedim.
1: İlla polis mi yollayayım?
0: Tamam, gelirim. Polise gerek yok.

0: İsrailliler sana çok kızgın. İlla öldürmemi istiyorlar.
1: Öldürsen de o zaman. Irktaşlarını niye kırıyorsun?
0: Yaşamaktan bıktın mı?
1: Biz yaşamı da ölümü de sizin gibi gözümüzde büyütmeyiz. Bu canı veren alacak nasılsa.
0: Hazırsın ölüme yani.
1: Ben çifte kefenle geziyorum yıllardır. Birinci kefeni babam bana giydirdi. Kendi çıkarlarım için can atmamayı öğreterek. İkinci kefeni ise devlet bana giydirdi. Ona hizmet etmekten başka bir hayatı reddederek.
0: Sana çifte kefen değil, çifte zırh kuşandırmışlar. Zırhlar insanı korur ama yorar.
1: Benim seninle hiçbir zaman, hiçbir şekilde, hiçbir şartta anlaşmayacağımı bile bile neden benimle pazarlık yapıyorsun?
0: Bu hayatta hiçbir şeyin üstünden pazarlık yapmaz mısın? Her insanın pazarlık yapacağı bir nokta vardır.
1: Sevdiklerimi tek tek elimden alıyorsunuz. Bir an bile sizinle pazarlık yapmayı düşündün mü?

0: Bence düşünmelisin. Ben senden kötü bir şey istemiyorum ki. Birlikte çalışmak istiyorum. Gücüne güç katmak istiyorum. Türkiye'yi ayaklarının altına sermek istiyorum.
1: Benden öncekilere de serdiniz. Ne oldular? Hangisi sonsuzluğa ulaştı? En güçlüler bugün nerede?
0: Onların çocuklarını bile varlık içinde yaşatıyoruz.
1: Benim miras bırakacağım kimsem yok. Benden böyle bir kirli miras bekleyen de yok.

0: Buyurun efendim, beni emretmişsiniz.
1: Bize izin ver.
2: Ama efendim...
1: Amerikalı mısınız? Yahudi misiniz? Artık kararınızı verin.
2: Emredersiniz efendim.
1: Ersoyulu Bey canlı olarak çıkacak buradan. Sen ellerinle Polat Alemdar'ı öldüreceksin.
0: Emredersiniz efendim.
1: Bu görev için gerekirse hayatını kaybedeceksin. Biliyorsun değil mi?
0: Biliyorum efendim. Bu benim için bir şereftir.
1: Sizlerle gurur duyuyorum. Ekibini oluştur, işi bitir.

0: Tanıştırayım. Alper Bey, İnce Hanım. Alper Bey istihbarattan.
1: Öyle mi? Memnun oldum. Siz özel konuşacaksanız ben dışarıda bekleyeyim.
0: Yo. Alper Bey sizin için burada.
1: Anlamadım.
0: Ersoy Ulu Bey'le sık görüşüyormuşsunuz. Belki bize yerini söylemek istersiniz.
1: Ben bilmiyorum. Belki avukatım biliyordur.
2: Savcı Hanım. Hanımefendi bize söyler. Biz de gerekeni yaparız. Siz hiç uğraşmayın.
1: Ne diyorsunuz siz? Çıldırdınız mı?
0: Bana bak. Sen çıldırmışsın çıldıracağın kadar. Artık kendine gelme vakti. Arkadaşlar seni kendine getirir nasılsa. Ben hanımefendinin ifadesini aldım. Kendisi adliyeden ayrıldı.
2: Tamam savcı hanım.
1: Leyla. Bu senin sonun olacak.

0: Efendim, arkadaşlar Şamil'in üssün içinde bazı kimselerle temasa geçtiğini söyledi.
1: Kiminle temas ettiyse öldürün.

0: İnsan nerede?
1: Bugün gelmedi.
0: Gelirse ararsa deyin ki Memati Baş onu arıyormuş. Beni bir daha buraya getirtmesin.
2: Bu şişmana gülüyorum Münir. Kayseri'nin berber halinin büyük. Sana da benziyor.
3: Neren benziyor ana?
2: İkinizin de kafası çalışmıyor.
4: Bir dakika dur. Sen beni hiç tanımamışsın.
2: Söz dinlemiyorsunuz ki.

0: Söz dinlemeyen insanın başı beladan kurtulmaz.
1: Kurşunu yiyen benim, lafı işiten de benim.
0: Sen bu İstanbul'da kaldıkça ya kurşun yersin ya laf işitirsin. Elini kopardılar. Kafanı koparmadan gidelim oğul.
1: Ana, oralarda bana hayat yok. Kimse beni rahat bırakmaz.
0: Sanki burada bırakıyorlar. Örgüttekiler de seni kandırdı. Bunlar da seni kandırıyor. Ersoy Bey'e bakınca diyorsun ki adam gibi adam. Ama sıfatla elbiseyle olmuyor ki bu işler. Ha dağdaki eşkıya, ha bu şehir eşkıyası.
1: Senin aklın ermez bu işlere.
2: Tahlil sonuçlarını alabilir miyim?
3: Bakayım çıkmış mı?
2: Tamam sonra. Abdüley Bey?
4: Ersoy buraya hiç gelmedi değil mi?
2: Hayır gelmedi.
4: Emin misin?
2: Gelseydi muhakkak haberim olurdu.
4: Sen yine de dikkatli ol.
0: Zülfüm.
5: O zaman yoktur.
0: Kaç gündür nasıl göresim vardı seni. Hoş gelmişsin. Nerelerdesin sen? Hamidim yine yataklara düştü. Bir arayıp sormazsın.
4: Başımızda öyle bir iş var ki. Anca soluk buldum da geldim ona.
0: Hayır mı?
4: Nazife anneyi vurdu bunun ağası.
0: Bismillah tövbe. Nazife Hanım, bu benim gittiğim hanım değil mi? Polat'ın anası.
4: He ana.
0: Nasıl vurdu?
4: Evine girdi kimse yokken. Kadıncağıza sıktı kurşunu. Hem de öyle bir şey sıktı ki. Kadın bir ömür ayağa kalkamasın. Yatalak olsun diye sıktı.
1: Az bile yapmış. Polat da beni ne hale soktu.
0: Sen erkeksin. Nerede görülmüş, nerede duyulmuş bir kadına kurşun atıldı? Hele bir anaya. Bizim örfümüzde, adetimizde, töremizde var mı?
4: Ana, bunlar ne örf biliyor ne adet. Şimdiden başka bir şey bildikleri yok. Eğer burada oğlum bana o yerini söylemezse... İlla oğlunu öldüreceğim.
0: O kadıncağız beni nasıl ağırladı sen biliyor musun? Ne kadar hoş bir hanım. Benim gözyaşımla gözyaşı döktü. Polat diye düşman bildiğiniz çocuğu bakmış büyütmüş. Kendi öz çocuğu bile değil. Nasıl üstüne titremiş.
1: Bana ne ana? O da analığına sahip çıkaydı. Ona buna kurşun sıkacağına...
0: Söyleyeceksin o namussuzun yerini. Yeter senin ettiğin.
1: Hele çekil git başımdan ana.
0: Al vur bunu. Ben kendime söndürmem. Hava anaya kurşun sıkmışlar. Ha bana.
4: Ana, müsaade et, biz konuşalım.
0: Bundan sonra müsaade yok. Şimdiye kadar müsaade ettim. Başımıza gelmeyen kalmadı. Söyleyeceksin o yılanın yerini.
1: Bilmiyorum.
0: Bileceksin.
1: Ana, çekil git dedim.
0: Billahi vururum. Vallahi vururum. Dillahi vururum. Sen de benim oğlumsun. Ölene kadar vurmazsan hakkımı helal etmem. Ne demek bir anaya kurşun sıkmak? Sizin eşkıyalardan bir farkınız kalmadı mı? Onlar çocuğa anaya kurşun atıyordu. Hani sizin şerefiniz?
1: Ana bak benim haberim yok. Attılar buraya. Ne gelen var ne de giden.
4: Oğuz mu yanında gezdirdiği sırık? Telefonunu ver bana.
1: Kapalı telefon. Aradım kaç kere.
0: Yok mu başka adamları? Onların telefonundan ara.
1: Al telefonu. Kimi istiyorsan ara. Oğuz telefonunu değiştirmişse hepsi değiştirmiştir.

0: Bunun bedelini ağır ödeyeceksin.
1: Sen önce bir yaptıklarının bedelini öde. Buradan çıkarsan ödetirsin. Biz de öderiz.
0: Ben İnci Tataroğlu'yum. Davut Tataroğlu'nun kızıyım. Beni sorgulayamazsınız. Hı hı. Ben Türkiye'nin en güçlü ailesindenim.

0: yalvarırım bırakın. Ne istiyorsanız yaparım. Hayır, hayır. Bırakın. Hayır. Ne istiyorsanız söyleyeceğim. Ben burada duramam. Ne olur çıkarın beni buradan.
1: Ersoy Ulu Bey nerede?
0: Bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Bana ulaştıkları telefonları ben zaten size verdim.
1: Ersoy Ulu Bey nerede?
0: Bilmiyorum.
1: Sen biraz daha.

0: Hanginiz Şamir'den direkt talimat alıyorsunuz? Peki. Hala konuşmayacak mısınız?
1: Şamir'den direktif alan bu.

0: Sen mi Şamir'den direktif alıyorsun?
1: Evet.
0: Şamir sana Ersoy'u kaçırma talimatını verdi.
1: Evet.
0: Polat'ı da öldüreceksiniz.
1: Evet.
0: İkisini de öldürürsen yaşamana izin vereceğim.
1: Her ikisi de ölecek.

0: Kaldır bunları.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Bu salı 700 gram Tarsüt tam yağlı tost peyniri Kop'ta sadece 255 lira.
8: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
9: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
10: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun var. Kim tutar seni?
11: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
13: Kapıyı aç.
14: Merhaba, nasılsın?

0: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Maraşı'nın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: İşte bu Google Gemini.
5: Evet.
4: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
5: Ay çok güzel.
4: Açılmış rengini göster.
5: Ay tam benlik.
4: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
5: Ay kızıl mı olsam?
4: Şahanesin Gemini.
6: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Ne?

0: Ecocey sadece Atasay mağazalarında.
1: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
9: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegim. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation

0: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Fotoğrafımızı çeksene ya.
4: Üşüdük halkama.
5: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
6: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsınız?
9: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
11: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
10: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
1: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Patron, gel oğlum buraya.
4: Ya.
7: Hemen döneceğim tatlım.
6: Aferin oğluma. Gel, otur. Hadi, eve gidiyoruz.
7: Patron, dur.
6: Patron, ne yapıyorsun oğlum sen? Patron, dur dedim sana. Patron, çıldırdın mı? Aa, iyice söz dinlemez oldun.
7: Pardon canım, nerede kalmıştık?
8: Sen var ya sen.
9: Red Bull kanatlandırır.
10: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
12: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
13: Hayata bir twist lazımsa...

0: aromalı Doritos Twist. Denemen lazım. Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Koçakla Festival şimdi başlıyor.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Evet.
2: Polat'ı da öldüreceksiniz.
1: Evet.
2: İkisini de öldürürsen yaşamana izin vereceğim.
1: Her ikisi de ölecek.

0: Geçmiş olsun.
1: Bırak teşrifat. Gel otur da bir işe yara.
0: Ulu Bey, bir süre ortalıktan çekil. Üst üste saldırıp hata ediyoruz.
1: Sana ne benim hatalarımdan?
0: Peki, sen bilirsin. Bu sefer plan ne?
1: Devlet ricalini ortadan kaldıracağım.
0: Yok daha neler. Sen bir şey mi içiyorsun? Sen ciddisin.
1: Cumhurbaşkanlığı, meclis başkanlığı, başbakanı, genelkurmay başkanını, ana muhalefet liderini, 4 kuvvet komutanını, istihbarat müsteşarını, hepsini aynı anda öldüreceğim.
2: Sayın Cumhurbaşkanı'na tankla ilgili briefing verildikten sonra gerekli güvenlik önlemleri alınarak fabrika alanı gezilecek.
3: Emredersiniz. Ben geçen anlattıklarınızı düşündüm Hüseyin Bey. Sizinle çalışmaya karar verdim.
4: Memnun oldum Yaşar Bey. Eminim siz de memnun kalacaksınız.
3: Artık Kenan'a ne dediyseniz kafamı ütüledi.
5: Biz Hüseyin Bey'le çok iyi anlaşıyoruz baba.
4: Bize bir hafta değerlendirecek para verin Yaşar Bey. Size kendimizi ispat edelim.
3: Yurt dışında kayıt dışı paralarım var.

0: Onları sisteme sokabilir misiniz?
1: Her sistemin bir açığı vardır Yaşar Bey.
0: Ben kumar masasına oturduğumda oyunu kaç parayla oynayacağımı, kaç para kaybedip kaç para kazanacağımı bilirim. Bu dediğiniz işte size 50 milyon dolar versem.
1: 100 milyon dolar verirseniz bir haftada size 130 milyon dolar olarak iade ederim.

0: Yaz.
1: Abi.
2: Usta ne oldu?
3: Anlatırım Emati. Abdüley, arayın acil Alper gelsin.
2: Tamam abi. Alper neredesin? Acil hastaneye gel.
3: Annem nasıl?
2: İyi usta. Ömer baba gördü. Anne seni görmek istiyormuş.
3: Bir kendime geleyim, göreceğim Memati. Cahit.
1: Tamam abi, getiriyorum.

0: Enteresan şeyler anlatıyor Hüseyin Bey. Benim bütün düşüncelerimi değiştirdi. Sizi de tanıştırmak istiyorum. Neticede parası olanın daha fazla kazanacağı bir sistem.
1: Pusat nerede anne?
2: Aradım, geleceğim dedi. Ama sesi kötüydü. Sen biliyor musun canına niye sıkkın olduğunu?
1: Bana bir şey anlattı yok ki.
2: Kenan?
0: Efendim? Babamın bir ortağını ellerinde tutuyorlarmış. Pusat'ın işin içinde olduğunu söyledim, babama rica ettim. Pusat'a dokunmadılar. Ama adamı da aldılar.
1: Sen kardeşime böyle bir şey nasıl yaparsın?
0: Ben kardeşinin hayatını kurtardım.
2: Kimmiş babanın ortağı?
0: Haşim Ağa. Norşin diyorlar.
2: Tanıyorum. İyi yapmışsın.
1: Anne! Şimdi Pusat nasıl Polat'la Memat'in yüzüne bakacak?
2: Polat Pusat'ı oraya koymuşsa Kenan'ın üstünden kurtulmasını planlamıştır. Yoksa koymazdı. Selvi, kapıya bak.
1: Seninle bu işi sonra konuşacağız.
0: Ben Pusat'ı gerçekten çok severim. Biliyorsunuz değil mi? Yani aklınızda herhangi bir şey olsun istemem.
2: Sen Pusat'ın kardeşisin artık.
3: Bu mu kardeşim?
1: Pusat! Ne yapıyorsun Pusat?
3: Seni öldürürüm lan. Öldürürüm.
2: Pusat! Pusat! Otur.

0: Efendim Tuncay Bey. Geldi mi Polat? Tamam. Teşekkür ederim haber verdiğin için. Adliyedeyim. Geleceğim hastaneye şimdi. Teşekkür ederim.
1: Çayını iç, öyle çık savcı hanım. Ellerin mi demledim?
0: Oldum İsmail.
2: Usta kadını bıraksınlar dedi.
3: Bu kadını bırakırsak başımızı ağrıtacak.
2: Rahat olsunlar dedi. Hiçbir şey yapamaz.
3: Nasıl diyorsa öyle.
2: Hadi çabuk. Hastaneye bekliyor seni.

0: Anneciğim, neden kararı sen vermiyorsun?
1: Korkuyorum.
0: İstiyorsan güzel anacığım benim, biraz daha bekleyelim. Başka doktorlara gösterelim. Yurt dışına götüreyim seni.
1: O hepsinden beter evladım. Ne olacaksa olsun, ben ölmekten korkmuyorum. Seni ve babanı mağdur etmekten korkuyorum.
0: O nasıl laf? Seni ben başımın üstünde taşırım.
1: Biliyorum. Allah herkese senin gibi evlat versin.
0: Anacığım, ben arkadaşlarla konuşayım. Tuncay Bey'le istişare edeyim. Ona göre bir karar verelim.
1: Polat'ım, o yılanın peşinden gitmeni istemiyorum. Bırak Allah'ından bulsun.
0: Bunları sonra konuşuruz anne. Sen kendine dert etme bunları.
1: Bütün derdim senle baban. Artık bu yılan yüzünden hiç kimsenin üzülmesini istemiyorum oğlum.
0: Kimse üzülmeyecek anne. Sana söz veriyorum.

0: Gel. Geçin şöyle. Alper. Devlet ricali yarın bir yerde toplanıyor mu?
1: Niçin sordun usta?
0: Ersoy hepsini öldürmeyi planlıyormuş.
1: Yarın olduğundan emin misin usta? Belki 19 Mayıs'ı kastediyordur.
0: O da aklıma geldi ama sen yarını bir sor.
1: Hı hı, tamam.
0: Çok hırpalamışlar mı İnce'yi?
2: Biraz korkmuştur o kadar. Usta var mı bir şeyiniz?
0: Bir ince eksikti Memati.
3: Abi benim anlamadığım... Feller senin kaçmana niye izin verdi?
0: Niyesi var mı Abdüley? Ersoy'un işini engellemem için.
2: Bunlar da ne kadar seviyor oyun oynamayı. O işlerinden madem haz etmiyorlar... Bıraksalar da öldüreydin.
0: Amerikalılar... Dünyayı biraz güçleriyle, biraz da bu oynadıkları oyunla yönetiyorlar. Ersoy'u öldürmemesini merak etmiyorum. Bu adam ısrarla beni niye öldürmüyor? Elinde kaç keredir imkan var? Benim daha ne zaafım var ki benimle çalışmayı umuyor, vazgeçmiyor.
1: Usta, enteresan bir şey var. Devletin tepesindeki herkesin yarın İstanbul programı var. Hiçbirinin ortak değil programı. Ama hepsi. Dört kuvvet komutanıyla genelkurmay başkanı dahil.
0: Muhakkak bir yerde buluşacaklar demek ki. Ne afet, neyse buluşacakları şeyi öğren. Mümkünse buluşmalarını engelle. Hı
2: hı. Usta, madem Ersoy onlara bir şey yapacak, iptal ettirme ki tepesine binelim.
0: Bu riski alamayız Memati.
1: Tamam usta.

0: Ya dayı? He? Niye fıt fıtık düşmüş ha? Yat işte dinlen ha.
1: Yat yat yat yat. Yapacak öldürmedi, yatak öldürecek beni.
2: Dayı.
1: He?
2: Bu yeni kanın sana çok iyi geldi.
1: Geldi değil mi? O ne mübarek kanmış. Getir hele o adamla bir helalleşek. Yoksa öbür tarafta bizi borçlu morçlu çıkarmasın oğlum.
0: Yok ben helallik aldım dayı.
1: Olsun. Allah Allah ben kendi kulağımla duyan. Sonra münkar der ki sen duydun mu? Münkir der ki sen gördün mü?
2: Ben alam gelem dayı.
1: Al gel benim en hasiye gelim. Biz de seninle gidek de bir geçmiş olsun diyek Ömer babaya. Adam perişan olmuştur şimdi.
0: Gidek dayı. İmdat. Dayım üstünü giyene kadar biz bakak Ömer baba müsait mi?
2: Olur dayı.
1: Oğlum siz bir iş mi çevirsiniz?
0: Ne iş çevirek dayı?
1: Bilmiyorum. Ne iş çevirsiniz?
0: Tövbe yarabbi. Hakket huyun değişti.
1: Biz ne zaman senin arkandan iş çevirmişik? İmdat. Gel hele gel. Tut hele. Tamam. Hadi geç sen.
0: Lan oğlum. Ne laf söz edilsin getirem metrem diye.
2: Dayı hayat hanımı getirir miyim? Tutacağım birinin kolundan getireceğim.
0: Seni görem. Yengengil ne demiş?
2: İyiler dayı. Seni çok özlemiş. Ele bir hücraya götürmüşüm ki korkam ben bile bulamam evlerin yolunu.
0: Aferin. Sen bulama ki hasımlarımız da bulamaz. Hadi görelim sen hadi.

0: Hayırdır Alper Bey? Bu saatte görüşmek istiyorsun.
1: Buyurun. Paşam, bütün herkesi topluyormuşsunuz yarın.
0: Sen nereden duydun?
1: Yaptığımız iş istihbarat.
0: Bunu bizden başka bilen yok. Siz başka bir şey biliyorsunuz. Bir sıkıntı mı var?
1: Var. Söyleyecek misiniz ne olduğunu?
0: Milli Tank Projesi ilk defa devletin zirvesine arz edilecek.
1: Bunu bizden niye saklıyorsunuz?
0: Emir öyle.
1: İyi paşam. Başka zamanı erteleyin o halde. Bize gelen bilgilere göre büyük çaplı bir eylem planlanıyor.
0: Kime karşı?
1: Orada kim varsa hepsine karşı.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
0: Eyvallah baba. Çok geçmiş olsun. Nasıl, annemiz iyi mi?
1: İyi olacak inşallah.
0: İnşallah, inşallah. Aman iyi olsun. Var mı yapacağımız bir şey baba? Bir şeye ihtiyacın var mı?
1: Dua.
0: Biz kim, dua kim? Benim duam kabul olur mu ki? Olsa bu halde mi olurdu?
1: Evladım, her dua kabul olur. Allah ondan dilenenleri kabul eder.
0: Değilsin.
2: Edek dahi.
0: Sen etme. İmdata söyle o için. O saftır.
2: O mu saf? O var ya senin ben gibi saflar kaç kere suya götürür susuz getirir.
0: Ha baba gör işin halim. Düşmüşüm an bu zalimlerin eline. En iyisi sen anneye dua ederken bağ da et. Şimdi biz de yanlış bir dua ederik mi ederik. Başka bir emrin varsa o da mı bilirsin.
2: Dayı.
0: He?
2: Ya ben rahmetli anamdan hiç dua öğrenmedim ki. Hep ben dua öğrendim. Torpaklara gelesin, şişesin, geberesin. Kan bilmem ne desin. Ağzın gözün eğile, felç olasın. Kötürüm kalasın. Sadaka verenin bile olmuyor.
0: O yeter oğlum yeter. Sen rahmetli baban niye bu kadar erken öldü? Şimdi anladım.
2: Değilsen Ersoy'a beddua eden biri ki.

0: Efendim, beni emretmişsiniz.
1: Annem ameliyat olacak Tuncay.
0: Karar verdiniz mi efendim?
1: Evet.
0: En iyi cerrah arkadaşlar operasyona girecekler. Müşteri olun efendim. Annemiz sağ salim çıkacaktır ameliyattan.
1: İnşallah Tuncay. İnşallah.

0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim,
0: Tuncay Bey odasında olabilir
1: evet,
0: mi?
1: Evet, Polat Bey'in odasında.
2: Sen ne arıyorsun burada Burçin Hemşire?
0: Fikret Bey sizin çağırdığınızı söyledi Tuncay Bey.
2: Ben çağıracak olsam niye Fikret'ten seni çağırayım? Senin telefonun yok mu bende?
0: Yok, istememiştiniz Tuncay Bey.
2: Aman be kardeşim. Geberecekse gebersin pis zampara. Onunla mı uğraşacağım?
0: Fikret Bey dedi ki Tuncay Bey muhakkak eve gelsin. Sürprizleri varmış.
2: Hiç sevmem kardeşim sürprizleri. Sen eve gitme o zaman. Ben işimi bitirir uğrarım.
0: Peki efendim.
2: Neydi senin numara?
0: 0556 380 1284.

0: Dur kızım. Son bir bakayım. Allah için. Hiçbiriniz beni üzmediniz. Benim varsa hakkım helal olsun. Siz de haklarınızı helal edin.
1: Tamam Leyla.
0: Kızım, bana bir şey olursa ikisi de sana emanet.
2: Olmayacak anne. Sana hiçbir şey olmayacak.
0: Kızım da

0: belki hiç söylemedim sana ama ben seni çok seviyorum.
1: Ben de seni oğlum. Bey, hiç sesin çıkmıyor.
2: Ben de seni Allah için çok seviyorum hanım. Seni sevdiğime teslim ediyorum.
1: Siz de ona teslim olun.

0: fil ar. Men zellezi yeşfe'u indehu illa biiznih. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum. Ve la yuhitune bi şeyin min ilmihi illa bima şa'e vesiyâ. Kürsiyuhu s-semâvâtu vel arda ve la yeûduhu hıfzıhuma ve huvel aliyyul azîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbüdü ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne enemte aleyhim. Gayrül mağdûbe aleyhim veleddâlin.
1: Amin.
2: Amin.
3: Selamun
4: aleyküm. Zülfikar ağa.
3: Başınız sağ olsun.
5: Dostlar sağ olsun. Buyurun.

0: Hepsi senin yüzünden oldu. O adamları getirdin Cem evine. Onun için örgütçüler mekanımızı bastı.
1: Elini vicdanına koy Can. Polat Alemdar olmayaydı, buradan çok can kaybederdik.
2: Güzel canlar. Zülfikar Ağa'yı hepimiz tanırız. Sayarız ve severiz. Bunca yıldır hangimizin işini görmedi ki? Hangimize destek olmadı ki?
1: Dedem, sağ olasın.
2: Eyvallah.
1: Ama mesele bu değil. Bizim üstümüzden oyun oynamaya çalışmaktalar. Kaç senedir takip ediyorum. Bütün dertleri bu kapıyı ateşin içine atmak.
0: Siz daha Kur'an okumakla, cem etmekle uğraşın. Bizim silahı elimize almamız lazım. Bizim harekete geçmemiz lazım. Yeter ezilen olduk.
3: Sen bu açılım işlerini de destekliyorsun. Kurultaylara adam yolladığını duyduk.
1: Benim bir şeyi desteklediğim falan yok. Bunca yıldır gizli kapaklı yerlerde mübareklerin adını anıyorduk. Yok sayılıyorduk. Devlet bizi dinlemeye karar vermiş. Ben devlete derdimi anlatmayacağım. Kime anlatacağım?
0: Devlet cemevlerini kabul etmiyor. İbadethaneni kabul etmiyor. Mezhebini kabul etmiyor.
1: Devlet kim ki benim nerede ibadet edeceğime karar veriyor. Geç bunları. Allah yeryüzünü bize de mescit kılmadı mı dedem?
2: Kıldı.
1: Devlet benim ibadethanemi tanımamış. Çok domrumda. Ben devlete vatandaş olarak vergimi veriyorsam o da bana hizmet vermek zorunda. Okulda dersini öğretecek. Cem evinde ibadet etmenin şartlarını hazırlayacak. Bu da senin dediğin gibi silahlı olmaz. Oturup adam gibi konuşarak olur.
0: Benim ibadetle işim olmaz.
1: Sen Alevi değil misin?
0: Aleviyim ama ateistim.
1: Git ulan. O ağzını yıka. Ali'nin adını ağzına alıyorsun. Allah'ı tanımayan Ali'yi nereden tanıyacak? Allah'ın aslanının yolunda nasıl yürüyeceksin? Hadi dışarı.
4: Mezhep işi bizim için ne kadar önemli biliyorsun. Onlar size namaz kılarken nasıl saldırdıysa siz de onlara öyle saldıracaksınız.
5: Bize saldıran Ersoy Ulubey ajanı. Biz bunu bile bile nasıl cemevlerine ateş açabiliriz?
4: Ben bir plan yaptım. Bu planı sorgulamak senin haddine değil. Görevin bu planı uygulamak.
5: Daha iki halk birbirine düşman olmadı. Siz bizim halkımızı ne zannediyorsunuz?
4: Mezhep işi daha kolay.
5: Madem dediğin kadar kolay, bizi karıştırmadan işini hallet.
4: Neden bu işe gönülsüzsün?
5: Seçim ortamında ben bunu halkıma anlatamam. Ters teper. Çok oy kaybederiz. Namaz sırasında ölen insanları derin devlete mal etmek daha çok işime gelir.
4: Senin alacağın oy beni ilgilendirmiyor. Dediğimi yap. Ve cem evlerinin üstüne git. Aksi halde Almanya'da örgütün bütün parasını bloke ederim. Bir kuruş para vermem.

0: Beni emretmişsiniz efendim.
1: Git. Polat Alemdar'a de ki Ersoy tank işinden vazgeçmemiş.
0: Aman efendim, beni öldürürler.
1: Ünsal'cığım, asıl sen onlarla şimdi temas etmezsen seni öldürürler. Şimdi git ki aranız düzelsin. Hem onlara ne kadar değerli bir bilgi götürüyorsun.

0: Usta, sen bu kadar kitabı nasıl okuyorsun?
1: Ne demek nasıl okuyorsun?
0: Benim kafam hiç almıyor stresten.
1: Kitap okuyunca stres mi stres kalmaz Memati?
0: Ben okuduğuma da strese giriyorum. Sen Kerbela'yı okumuyor musun?
1: Evet, istiyorsan bir tane de sana aldırayım.
0: Yok usta, ben okuduğuma da strese giriyorum. Bu namussuzlar nasıl peygamber torunlarına kıymışlar diye 1 milyon oluyorum. Ah, ben orada olacaktım ki.
1: Memati, okumazsan unutursun. Günlük hayat o kadar meşgul ediyor ki kendini bile unutuyorsun. Halbuki okuyunca hatırlıyorsun. Ne olduğunu, nereden geldiğini, niye yaratıldığını, hangi amaca hizmet ettiğini. Hedeflerini, ideallerini hatırlıyorsun. En nihayetinde Kerbela'nın bitmediğini ve safını hatırlıyorsun. Hazreti Hüseyin'in peşinden gidenlerden mi, yoksa onun yolunu kesenlerden mi olduğunu hatırlıyorsun.

0: Abi Ünsal geldi.
1: Aha bir Yezid daha. Usta, müsaadenle ben şu arkadaşı bir ameliyat alayım. Nazif anne için bir kurban kesmek lazımdı.
2: İtten kurban olmaz. Bırak gelsin.
3: Nasıl bırak gelsin abi? Alıp götürelim morga.
2: Adam buraya geldiğine göre bir diyeceği var ya. Al getir Cahit'i.

0: Hepinizi tekrar bir arada görmek ne güzel.
1: Hiç mi bir kemiğin kalmamış seni dik tutacak Ünsal?
0: Memati'ciğim, siz bir şey yaptınız, ben bir şey yaptım. Ne şanslısınız ki abiniz burada. Hayatta, başınızda.
2: Niye geldin?
0: Aronfeller seni büyük kaçışından ötürü tebrik ediyor. Ve ödüllendirmek istiyor. Ersoy Ulu Bey sizinkileri uyutmuş. Planına hala sadık. Tank töreninde devlet ricalini öldürecek.
2: Gücünüz var. Gidin engelleyin.
0: Benim her türlü kaos işime gelir. Bakarsın başbakan olurum. Siz müdahale etmezsiniz.

0: Soy gidecekse biz de gidelim.
1: Abi tuzak kurup bizim üzerimize bırakmasınlar.
2: Öyle olsa Alper'e iptal ettik dedirtmezlerdi.
0: Kesin tankın topuyla milleti öldürecek.
2: Abdülay, ara Alper'i, neredeymiş merasimi öğren. Söyle kimseyle temas etmesin. Bizim gideceğimizi söylemesin.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçaksa başka. Koçak.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Her ev güzel istikballe.
11: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bref Power Aktif Klozet Blok 99 lira 50 kuruş.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern Ice.

0: Kim tutar seni?
1: Ekspres içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: İvroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İvroşe'den Hydra BB. İvroşe.
4: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: İşte bu Google Gemini.
10: Evet. Gemini, bana yazlık bir saç modeli öner.
9: Ay çok güzel.
10: Açılmış rengini göster.
9: Ay tam benlik.
10: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
9: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
11: Obseso. Obsesso, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
12: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
14: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik Sürüş Testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Juke şimdi 1 milyon TL'ye 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsınız?
7: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
8: Buyur Hasan.
9: Hadi oğlum.
7: Anne bir şeye bakıyorum.
9: Olmadı mı Hasan'ım?
7: Oluyor oluyor anne.
8: Seni koydu.
9: Hasan, uyku vakti.
7: Daha işim var anne.
9: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
7: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
0: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
1: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
1: Break. Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinxat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
5: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni e-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail performans testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsın?

0: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay, baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton

0: Parklink'le değişir her şey.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Gücünüz var. Gidin engelleyin.
4: Benim her türlü kaos işime gelir. Bakarsın başbakan olurum. Siz müdahale etmezsiniz.

0: Usta, Ersoy gidecekse biz de gidelim.
1: Ah, bir tuzak kurup bizim üzerimize bırakmasınlar.
2: Öyle olsa Alper'e iptal ettik dedirtmezlerdi.
0: Kesin tankın topuyla milleti öldürecek.
2: Abdurrey, ara Alper'i, neredeymiş merasimi öğren. Söyle kimseyle temas etmesin. Bizim gideceğimizi söylemesin.

0: Birkaç dakika sonra varmış oluruz. Tamam Alper, sen aramaya devam et.
1: Görüşememiş mi generalle?
0: Hayır abi.
2: Değerli misafirler, sizlere Anadolu Kaplanı'nı tanıtmaktan büyük bir onur duyuyorum. Uzun yıllar süren çalışmaların ardından ilk milli tankımız olan Anadolu Kaplanı, tasarımından üretiminde kullanılan en ufak parçasına kadar tamamen milli kaynaklarla yapılmış olup, gerek manevra kabiliyeti, gerek fiziki dayanıklılık, gerekse de ateş gücü bakımından emsallerinin çok ötesinde bir savaş aracıdır.
3: Durun, geçemezsiniz.
1: Beni tanıyor musun Teğmen?
3: Evet efendim. Ama geçmenize izin veremem.
1: Ersoy Ulu Bey içeridekilere suikast düzenleyecek.
3: Sizi temin ederim, gerekli önlemler alındı. Zaten bu yüzden siz de dahil olmak üzere kimseye geçiş izni veremiyorum.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: O ne biçim bir araba be zaten? Kaç yaşındasın sen? 130 falan mı?
2: Sayılır.
1: Bunu posta kutusunda buldum. Balık alacaksın.
3: Balık biz yemeyiz ki. Pis bir şey kokar bir de o.
1: Turuncu, Japon balığı.
2: Ne yapacakmış peki?
3: Izgarası iyi olur dedi.
2: Bu nedir?
3: Köpek bayram. Beni

0: Amacım sizi gerçeklere uyandırmaktı.
1: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
2: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 23 Haziran Salı. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber her akşam olduğu gibi başlıyor efendim. NATO zirvesi öncesi Ankara'da hazırlıklar devam ediyor. Kullanılacak güzergahlarda her detaya bakılıyor ve yol çalışmaları da devam ediyor. Peki hangi yollar kapatılacak? Buyurun haberimizde öğrenelim.
3: NATO zirvesi öncesinde Ankara'da alarm verildi. Yollar, binalar mercek altına alındı.
4: NATO zirvesine sayılı günler kaldı. 32 ülkenin liderinin yanı sıra davetli ülkelerden de katılımı sağlanacağı zirve öncesi başkentteki son hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.
3: Şehir genelinde kırmızı alan uygulaması devreye alınacak.
4: Çankaya, Yenimahalle ve Esenboğa Havalimanı güzergahı başta olmak üzere birçok noktada trafik akışı yeniden düzenlenecek.
3: İşte etkilenmesi beklenen başlıca bulvarlar. Özal Bulvarı ve Çevre Yolu varyantları, Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı ve Turgut Özal 2 Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mevlana Bulvarı ve İnönü Bulvarı. Kullanılacak güzergahlarda her detaya bakılıyor.
4: Liderlerin ve protokolün geçeceği yollar mercek altında. Asfalt yollar en ince ayrıntısına kadar inceleniyor. Hatalı noktalar ekipler tarafından düzeltiliyor.
3: Etimesgut'taki Atatürk Havalimanı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde önlemler arttırıldı.
4: Zirve öncesinde bakım çalışmaları sadece yollarda değil, güzergah üzerinde bulunan binaların dış cepheleri de ekipler tarafından ücretsiz bir şekilde restore ediliyor.
3: Ankara'daki tüm otellerde de zirve ve kapsamında yoğunluk yaşanıyor. ABD Başkanı Trump'ın konaklayacağı otelde belli oldu.
4: NATO zirvesi için Ankara'ya gelecek olan Donald Trump, Ankara-Eskişehir yolunda bulunan işte bu otelde konaklayacak. Otel 1 ila 10 Temmuz tarihleri arasında rezervasyona kapalı olacak. Tüm otel adeta Donald Trump için kapatılmış durumda.
3: Zirve süresince 55 bini polis ve jandarma olmak üzere 70 bin personel görev yapacak. Hava sahası F-16'larla ve hava savunma sistemleriyle 7/24 gözlenecek. Korunacak. Ankara'da kuş uçurtulmayacak.
2: Çift başlı CHP'de salı günleri grup kürsüsü savaşları devam ediyor. Bugün Kılıçdaroğlu'nun parti içi toplantılarını fırsat bilen Özgür Özel ve kurmayları hamle yaptı. Grup toplantısını Özgür Özel gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'na tepkiliydi Özgür Özel. Sözleri CHP'deki iç savaşın büyüklüğünü gözler önüne serdi.
5: TLG imza vermiş, kurultay yapılsın diye. O gün Kemal Bey'e oy vermiş arkadaşlardan 520 tanesi şu anda kurultay yapılsın diye imza vermiş durumdalar.
3: Hedef tahtasında Kılıçdaroğlu vardı. CHP'nin meclis yönetiminden genel merkez yönetimine salvolar geldi.
5: Partinin bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazımdır.
3: Çift başlı CHP'de bu salı grup kürsüsünde Özgür Özel vardı.
5: Seçim sandığına yollamayacağız diye karar vermişken bu yapılır mı bu partiye ya?
3: Özel ve kurmayları Kılıçdaroğlu'nun bugüne parti meclisi ve MHK toplantısı koymasını fırsat bildi. Yani grup kürsüsü boştu. Doldurmak için dün mecliste paralel MHK'sıyla bir araya geldi Özgür Özel ve grup toplantısı kararı çıktı.
6: Yarın haftalık grup toplantımızı gerçekleştireceğiz.
3: Ve bugün saat 13.30 Özgür Özel kürsüdeydi.
5: Bir tedbir kararı var. Bu kurultayı yapamayız. Delege mi delege, imza mı imza. Onu alıp ilçe seçim kuruluna bildirmek görev ama bununla ilgili bir sürü zorluk çıkarmak esas niyetin gösteriyor.
3: CHP'deki güç savaşının rüzgarı grup salonunda sık sık hissedildi. Konuşmasının sonundaysa yeni parti sinyali verdi Özgür Özel.
5: Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız.
2: Mutlak mutlan kararı sonrası göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu arınma projesini işletiyor. CHP Genel Başkanı bugün MYK ve parti meclisi toplantılarına başkanlık etti. Toplantıdan yeni ayrılık kararları çıktı. Antalya ve Kayseri il başkanları görevden alındı.
7: Kirli olanların tamamının işine son verildi.
8: Kim gelecekti, kimin geleceğini gördük.
9: İsim kararı almış. Öz yerine de
5: partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
3: Özgür Özel kürsüden genel merkeze yüklenirken Kemal Kılıçdaroğlu A takımıyla toplantı halindeydi.
9: Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz.
3: Ve Özel kürsüden iner inmez yeni görevden almalar başladı.
9: Bunlardan biri Kayseri ile ilgili. Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber fesi, Kayseri İl Örgütü'nün ve disiplin kurulunun fesiyle beraber aynı zamanda disipline sevki de söz konusu.
3: Antalya ve Kayseri İl Başkanlıkları feshedildi. Kılıçdaroğlu Bursa İl Yönetimini de devre dışı bırakmış, tansiyon yükselmişti.
10: Kayyumlar dışarı! Kayyumlar dışarı!
3: CHP yönetiminin atadığı Turgut Özkan ve ekibi için il binasına barikatlar kuruldu.
11: Kutlan Emti bir karar aldı. Bu karar geçersizdir.
3: Bursa'daki gerilim tazeyken Kılıçdaroğlu ekibi MYK ve parti meclisi toplantıları sonrası yeni görevden alma hamleleri yaptı.
9: Antalya ilimizde sadece bir örgüt fesi var. Orada bir disiplin uygulaması yok. Antalya ilimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz.
12: Bunu son kez yaptığınızda Selahattin Demirtaş tutuklandı biliyorsunuz.
13: Pişman mısınız o oyu verdiğiniz için?
9: Hayır.
3: Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü Televizyonu yayınında Demirtaş konusunda pişman olmadığını söylemişti.
14: Yaptığı açıklamayı da yanlış bulduğumuzu ifade etmeliyim.
3: Ve Kılıçdaroğlu kanadından bir açıklama daha geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, önümüzdeki günlerde Kemal Bey Edirne Cezaevinde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek dedi. Ama Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebini Selahattin Demirtaş reddetti.
9: Şimdi Sayın Demirtaş'ın yakın çevresi kimdir, kaynak nedir onu bilmiyorum. O haberleri biz de duyduk.
3: Ve gün içindeki bir sıcak gelişme daha. CHP grubunda çözülmeler sürdü. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa etti. CHP'deki iç savaş partinin mobil uygulamasına da sıçradı. Uygulama hacklendi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun profil fotoğrafının yerine Ekrem İmamoğlu'nun resmi eklendi. Ve dikkat çeken o not. Açıklama kısmına "Hain Kemal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'dir" yazıldığı görüldü.
2: Ve İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı olayda 5 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerin Karaal'a İmamoğlu'nun kasasısın diyerek kilolarca altın istediği ortaya çıktı.
15: Muz kısmına yumruk attılar, "Ey kafanı" dediler, direkt karga tulumba şekilde içeriye attılar.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticisini evinin önünden kaçırıp işkence yapmışlardı. 5 şüpheli daha işte böyle yakalandı.
16: Keşif yapıyorlar, dolaşıyorlar.
17: Araba bindirip götürmüşler.
15: Nasıl kaçırılır diyorum çocuk.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, geçtiğimiz hafta evinin önünden kaçırılmıştı. Polisin detaylı çalışması sonucu Karaal, ertesi gün bir depoda dövülmüş, aç ve susuz bırakılmış halde bulundu.
15: Kimi? İki kişi yakalayıp kafasına vurup arabanın içine attı.
3: Olaya karışan 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. 6'sı tutuklanırken 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı. Ama suçlu listesi kabarıktı. Emniyet gece gündüz iş sürdü.
15: Kartal'da sinyal geldiği görüldü, yalnız telefonu henüz bulunamadı.
3: Olay akşamı Karaal'ın evinde olan 5 şüpheli daha Kocaeli'de kıskıvrak.

0: söyledi.
1: Bu işte ben mutlaka ve mutlaka bir karışıklık olduğunu düşünüyorum.
0: Karaal'ın başında bekleyen tetikçi ise korkunç planın detaylarını anlattı. Kendisine biz aileden fidye isteyeceğiz. Fidyeyi vermezlerse sana haber ederiz demişlerdi. Talimatında yurt dışından geldiği ortaya çıktı.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert sözlerle yüklendi. Türkiye'ye ders vermeye kalkışanların alnını karışlarız dedi. MHP'nin yeni kalkınma vizyon belgesini de ilk kez paylaştı.
3: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belleyecektir.
0: Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna ateş püskürdü Devlet Bahçeli.
3: Kendi güvenlik açıklarını kapatmakta zorlananlar hangi yüzle Türkiye'ye ders vermeye kalkışacak, hangi cüretle devletimizin makamlarına dil uzatacaktır?
0: MHP lideri mecliste verdi mesajlarını.
3: Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkışanın alnını karşılarız.
0: Kürsüden MHP'nin yeni kalkınma vizyon belgesini de tanıttı.
3: Bu çalışma lider ülke Türkiye hedefimizin fikri ve iktisadi bel kemiğidir.
2: Diyarbakır'da 16 yıldır kayıp olan çiftin dosyası 8 yıl sonra yeniden açıldı. Soruşturmada kan donduran detaylar ortaya çıktı. Çiftin töre cinayetine kurban gittiği anlaşıldı. 3 ayrı mağaradaysa çifte ait olduğu düşünülen insan kemikleri bulundu.
4: ...16 yıldır kayıplardı. Arkalarındaysa cevapsız sorular ve büyük bir sır bırakmışlardı. Ceylan Aktepe ve Arif Uğurlu yıllar önce birlikte kaçtı. Bir daha da kendilerinden haber alınamadı. Delil yetersizliği nedeniyle 8 yıl önce kapatılan dosya... ...Arif Uğurlu'nun babası Mehmet Uğurlu'nun oğlunun öldürüldüğünü söylemesi üzerine yeniden açıldı... ...ve sır perdesi aralandı. Savcılık genç çiftin töre cinayetine kurban gittiğini ortaya çıkardı. Dosyaya giren gizli tanık ifadeleri Uğurlu'nun dövülerek öldürüldüğünü... ...Aktepe'nin ise başından silahla vurularak öldürüldüğünü öne sürdü. Ses kayıtları da soruşturmanın en kritik delilleri arasına girdi. Yapılan istihbari çalışmalarda çiftin aşiretin ileri gelenleri tarafından alınan kararla öldürüldüğü ve cesetlerinin mağaraya atıldığı tespit edildi. Bunun üzerine farklı dönemlerde 3 ayrı mağarada yapılan incelemelerde insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. 20 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda bir kişi töre sahikiyle kasten öldürme suçundan tutuklandı. Bulunan kemiklerin çifte ait olup olmadığı DNA testi sonucuyla ortaya çıkacak.
2: İstanbul'da bir şehir eşkıyası trafikte tartıştığı sürücüye boksörüm dedi, çenesini kırmakla tehdit etti.
5: Bak ne çok kötü yaparım.
6: Oğlum, bak abi hiç yapmadım ya.
7: Oğlum, ne yapmadın bak, oğlum efendim diyor.
0: Boksörüm dedi, tehditler savurdu. Yol verme tartışmasında dehşet saçtı.
6: Boksörüm çeneni kırarım. Bak dinliyorsun bu beni, çeneni kırarım.
0: Sürücü aracını yol kenarına park etmişti. Motosikletli iki kişi yolu kapatıyorsun dedi. Tartışma başladı.
6: Dayak istiyor oğlum, boş ver. Bin oğlum arabana, git buradan hadi.
0: Motosikletlilerden biri şehir eşkıyalığına soyundu.
6: Boksörüm çeneni kırarım.
0: Hakaretler savurdu, sürücünün üzerine yürüdü.
6: Bak dinliyorsun bu beni, çeneni kırarım.
0: İçeridekiler araya girdi. Tansiyon düştü. Motosikletli maganda hakaretler yağdırarak uzaklaştı.
5: Oğlum sen ne kadar karakterin burada senin? Bu karakter sen burada senin ha.
2: İstanbul Kağıthane'de yeni evli bir kadın evde ölü bulundu. Genç kadının cansız bedenini bulan eşi, tartışmadık, aramızda sorun yoktu diyerek kendini savundu. Şanlıurfa'da eşini öldüren bir cani ise akıllara durgunluk veren bir plan yaptı.
0: Henüz 26 yaşında yeni evliydi. Kendi evinin salonunda ölü bulundu. Eşi aralarında sorun olmadığını iddia etti. Kağıthane'de yaşayan Sevil Yengeç yatak odasına uyumaya gitmişti. Sabahsa korkunç olay ortaya çıktı. Eşi Furkan D. salona gittiğinde genç kadının tavana asılı cansız bedenini gördü. Ekiplere haber verdi.

0: Evde anne sana layık olamadım yazılı bir not bulundu. İfadesine başvurulan eşi Furkan D ise tartışmadık, aramızda sorun yoktu dedi. Şanlıurfa'da ise 4 çocuk annesi Emine K'den haber alamayan yakınları soluğu evinde aldı ama kapıyı açan yoktu. Pencereden içeri baktıklarında kadının demir korkulukları asılı olduğunu gördüler. Talihsiz kadın hayatını kaybetmişti. Koridordaki sürüklenme izleri korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Gözaltına alınan kocası Mehmet K, eşini boğduktan sonra sürükleyerek astığını itiraf etti. Cani koca adliyeye sevk edildi.
1: Komşusuna IBAN'ını verdi, Interpol tarafından ABD'de yakalandı. Adana'da çocukluk arkadaşı ve komşusuna banka hesabıyla IBAN bilgilerini vermesinin ardından adı dolandırıcılık olaylarına karışan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Tolun, ABD'de Interpol aramasıyla yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.
2: Kartıma ve internet bankacılığıma karşı komşum olan en yakın arkadaşıma verdim.
0: Bu sözler 26 yaşındaki Mustafa Tolun'un hayatını değiştiren kararın başlangıcı.
2: Bunun illegal bir iş olmadığını, bana bu şekilde güven sağladılar.
0: Adana'da yaşayan genç adamın iddiasına göre çocukluk arkadaşları ve komşuları kendisinden banka kartını istedi.
2: Bana 2019 senesinde sanal bahis işi için kart topladıklarını söylediler.
0: Tolun ikna oldu, kartını verdi ama sonrasında yaşananlar hayatını alt üst etti.
2: Birkaç kişiyi de örnek vererek kendi yakın arkadaşlarımdan bana bu şekilde güven sağladılar. Daha sonra öğrendim ki benim adıma başka bir siteden hesap açılıyor. İnsanlara ürünler satılıyor fakat bu ürünler gönderilmiyor.
0: İddiaya göre internet üzerinden satış yapıldı. Paralar toplandı ama ürünler müşterilere ulaşmadı. Şikayetler yağdı. Soruşturmalar açıldı ve dosyalardaki isim hep aynıydı.
2: Paralar benim hesabıma geldiği için bana dosyalar açılıyor.
0: Bir dava, iki dava derken sayı 7'ye ulaştı. Genç adam 3 dosyadan hüküm giydi.
2: Şu an bir 9 yıl 4 ay ceza var.
0: Ceza korkusuyla Türkiye'den ayrıldı. ABD'ye gitti. Ancak bu kaçış uzun sürmedi.
2: O zaman yaşım genç olduğu için hayatımı hapishanelerde heba etmemek uğruna yurt dışına gitmeye karar verdim.
0: Fakat hakkında Interpol arama kararı çıkarıldı. Amerika'da yakalandı. Türkiye'ye iade edildi.
2: Polisler bana Interpol tarafından arama kararının olduğunu söylediler.
0: Tolun dosyalardaki toplam zararın yaklaşık 17 bin lira olduğunu belirtiyor. Mağdurların zararlarını karşıladığını da söylüyor. Ancak davalar bitmiş değil.
2: Bu 17 bin TL için bana açılmış 7 tane mahkeme var. Her mahkeme başı ortalama 3 yıl üstünde da bir ceza alıyorum ben. Hepsini karşıladım. Kamu davası olduğu için ceza alıyorum ben.
0: Tolun'a göre asıl sorumlularsa ortada yok.
2: Zaten şu anda normalde de hapisteyim. İzne geldim.
1: Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kağan, kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması görüldü. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Ara kararın açıklandığı duruşmada Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluk hallerinin devamına karar verildi.
3: Kızı kullanarak ajitasyon yaptı. Duygu sömürüsü oldu.
4: Kardeşim ölmüş. Bebeği suçladık. İntihama bakar mısınız? Keşke ben olsaydım.
0: Kubilay Kağan kundakçı cinayetinde ara karar verildi. Tansiyonun yükseldiği duruşmada Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluk hali devam etti.
3: Bugünkü duruşmadaki olabilecek her şeyi öngörmüştük. Tahmin ettiğimiz gibi geçti.
0: Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun ev hapsi cezası kaldırıldı. Gerekçe olarak Zuhal Kalaycıoğlu'nun engelli kızı Cansu gösterildi.
3: Zuhal Kalaycıoğlu'nun ev hapsi kaldırıldı. Muhtemelen çocuğundan dolayı kaldırıldı.
0: Duruşma sonrası Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı kamera karşısındaydı. Ajitasyon yaptı dedi.
3: Benim bakış açıma göre kızı kullanarak ajitasyon yaptı. Duygu sömürüsü oldu. Belki çocuğun sağlığı açısından da düşünmüş olabilirler ama yargılaması devam edecek tabii ki.
0: Duruşma öncesi mahkeme koridorlarında da tansiyon yüksekti.
5: Karşı tarafta Allah'tan
4: bir şey bilmiyorum. Sen cenaze günü de yaptın abla. Allah'tan hiç korkmuyorum.
6: Sonraki celse 13 Temmuz'a ertelendi.
1: Ankara'da bir inşaat alanında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Alevlere teslim olan bir konteyner patladı.
7: Aç lan ya, aç. Allah hava yok çocuğa ya.
0: Konteyner alev topuna döndü. Bomba gibi işte böyle patladı. Burası bir inşaat alanı. Bir konteynerde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Konteyner alev topuna döndü. Zabıta ve vatandaşlar yangına müdahale için harekete geçti. Ama ani bir patlamayla karşılaştılar. Çevredekiler patlamadan kıl payı kurtuldu.
7: Allah Allah, havaya uçacak ya.
0: Korku dolu anlar yaşandı. Neyse ki kimse yaralanmadı.
1: Ayrılmak istediği nişanlısı tarafından katledilmişti Lamia Azazi. Talihsiz kadının hayattan koparılmadan bir hafta önce gittiği kuyumcuya dert yandığı ortaya çıktı. İşte Lamia'nın katledilmeden bir hafta önceki o görüntüleri.
5: Allahu Ekber. Nişanlısı dün geldi. Ayrılmışlardı zaten bir gün önceden. Hı. Babayı vurdu, sonra kızı vurdu.
0: Cani damat adayı hem nişanlısını hem babasını katletmişti. Lamia Azazi hayattan koparılmadan bir hafta önce kuyumcuya dert yanmış.
8: Sürekli işte nişanlısı arıyormuş onu. Açmazsa ona çok kızıyormuş.
0: 6 ay önce nişanlanmıştı Lamia ve Üstün çifti. Lamia Azazi ayrılmak istedi ama tehditlerle karşı karşıya kaldı.
9: Sürekli diye ben seni öldüreceğim. Yani sürekli tehdit yapıyor. Her gün tehdit yapıyor.
0: Ve kan donduran tehditler yerini çifte cinayete bıraktı. Damat adayı nişanlısını ve babasını kurşun yağmuruna tuttu.
5: Hem kızı gitti hem kocası gitti. Canı yanıyor yani.
0: Lamia Azazi'nin öldürülmeden bir hafta önce kuyumcuya gitti ortaya çıktı.
8: Eşin dedi kahve içer misin? Oturdu kahve içti.
0: Kahve içerken Lamia Azazi ve kuyumcunun eşi böyle dertleşti. Azazi kıskanç nişanlısı hakkında dert yanıyordu.
8: Nişanlısından dolayı çok kıskanç. Ondan ayrılmayı düşünüyorum.
0: İşte bu konuşmalardan sadece bir hafta sonra babasıyla beraber katledildi. Geride ise hem evladını hem de eşini kaybeden gözü yaşlı annesi kaldı.
5: Hem kızı gitti hem kocası gitti. Canı yanıyor yani.
1: Afyonkarahisar'da sabıka kaydı kabarık olan Ferhat Aydoğan kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıtıp sahte AVM denetimi yaptı. Ferhat Aydoğan ve beraberindeki 5 şüpheli Ankara'da yakalandı.
0: Kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıttı. Sahte AVM denetimi yaptı. Üstelik bu ilk vukuatı değildi. Kıskıvrak işte böyle yakalandı. Ferhat Aydoğan kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıttı. Sözde kurmaylarıyla Afyonkarahisar'da bir AVM'ye gitti. Üstelik yanında koruma kıyafeti giymiş silahlı şüpheliler de vardı. Yanındakilerle beraber AVM'de sahte denetim yaptı. O anlar sanal medyada paylaşıldı. Kendisine afiş dahi hazırlattı. Üstelik bu ilk vukuatı değildi. Tam 9 suç kaydı vardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu Ferhat Aydoğan ve beraberindeki 5 kişi Ankara'da yakalandı. Yakalanma anları kameralara işte böyle yansıdı.
1: Altın fiyatları barış beklentisiyle yükselişe geçmeye hazırlanırken bu kez de Fed'in faiz artırımı beklentisiyle düşüş yaşadı. Yani sarı metal girdiği düşüş trendinden bir türlü çıkamadı.
10: Şu an itibariyle 6250 seviyelerinden satılıyor halihazırda.
11: Barış sağlandı, altın yükselir beklentisi üzdü. Altın fiyatları yine çakıldı.
10: Aşağı yukarı bir 6400'ün üzerinde bir fiyatlar vardı. Yani dünle bugün arasında bir %2'lik bir düşüş söz konusu.
12: Altın bir günde %2 değer kaybetti. Yatırımcı bu kez almak yerine satmayı tercih etti.
10: Genelde fiyat düştüğü zaman zaten ters etki ediyor. Bozdurmalar daha çok artıyor. Daha da düşecek endişesiyle. Müşterilerimizin talebi de var ama daha çok bozdurma yönlü.
12: Altın fiyatları bir kez daha köşeye sıkıştı. Gram altın fiyatları yükseliş kaydedemiyor. Kaydetse bile geldiği seviyeyi koruyamıyor.
10: Bir miktar yükselmişti aslında pozitif oradan haberler çıkınca. Ama şimdi tekrar bir belirsizlik olduğu için de fiyat düşüyor.
11: Çünkü Fed'in faiz artırımına gideceği beklentisi var.
10: Haftaya toparlayacağına inanıyorum ben fiyatın biraz yukarı yönlü.
1: Samsun'da kirasını alamayan ev sahibi çareyi ne ihtar çekmekte ne de icra takibinde buldu. Alacağı katlandıkça katlanırken ev sahibi kiracısının babasının mezarına gitti. Kirasını ödemeyen oğlunu şikayet etti.
13: Maddi kaybım kiralar toplam 64.8875 lira aylık aidat ve 3.400 lira da ısınma bedeli.
0: Kiracısı kirasını ödemedi. Ev sahibi kiracısının babasının mezarına gidip şikayet etti.
13: Ben babasını, oğlunu ve eşi Sünker Dal'ı şikayet ediyorum.
0: Emekli Süleyman Demircan 10 Şubat'ta dairesini kendini hastanede memur olarak tanıtan HD'ye kiraya verdi. Ama iddiasına göre kiracısı o günden bu yana tek bir kirasını dahi ödemedi.
13: Kendisine defalarca söylememize rağmen sözleşme yapmaya yanaşmamıştır.
0: Demircan kiracısına iki iddianame çekti. Tahliye davası açtı.
13: Kendisi telefonlara çıkmamaktadır. Kapısında da kendim gönderdiği tebligatlar yapışık vaziyette durmaktadır.
0: Maddi kaybı katlandıkça katlandı. O da çareyi kiracısının babasının mezarına gidip şikayet etmekte buldu.
13: Ben babasını, oğlunu ve eşi Sünker Dal'ı şikayet ediyorum.
1: Bursa'da yediği mantardan zehirlenip karaciğeri iflas eden ve yaşama şansının olmadığı söylenen 9 yaşındaki kız mucizeyi yaşadı. İkinci hayatının 4. doğum gününü hayatını kurtaran doktorlarla kutladı.
14: Doktorlarımız dedi %0'lık şansınız var dedi. Kızınız kurtulması bir mucize dedi.
0: Yediği mantar sonu olacaktı. Tüm umutlar tükenmişken mucize yaşandı.
15: İnanamıyorum, böyle bir şey olamaz. Zamanlamanız muhteşem dediler.
0: 4 yıl önce Yavuz ailesi topladığı mantarları yedi.
15: Nisanur ailesiyle birlikte mantar tüketmek suretiyle etkileniyor. Aile hafif bulgularla atlatırken maalesef kızımız çok kötüleşiyor.
0: 5 yaşındaki kızlarının karaciğeri iflas etti. Doktorlar 24 saatlik ömrünün kaldığını söyledi.
15: Bu hastaların çok bir vakti olmuyor açıkçası.
0: Acil nakil ameliyatı olması gerekiyordu ama bu süreç bir aile uzundu. Umutlar tükenmişken mucize yaşandı.
15: Konya'da bir donörümüz var. Karaciğere uygun bir alıcı bulamıyorduk. İptal etmek üzereydik dediler. Yarım saate geç kalsanız olmayacaktı dediler.
0: 2 yaşındaki Asel Afsa İnal'ın karaciğeri Nisanur'a umut oldu.
15: Sistemde donör alıcısını beklemiş adeta. 24 saatten çok daha kısa bir sürede kızımız nakil oldu. Oldukça sağlıklı.
0: Ve Nisanur'un hayatı kurtuldu. İkinci hayatının 4. doğum gününü hayatını kurtaran doktorlarla kutladı.
1: Kayseri'de bir kadın 10 aylık bebeğini arabada unuttu. Bebeği kurtarma operasyonu devam ederken öfkeli anne ve yakınlarının hedefinde gazeteciler vardı. Onlar çocuklarıyla ilgilenmek yerine görüntü almalarına engel olmaya çalıştılar. Neyse ki bebek çok geçmeden kurtarıldı.
16: Basın kartın nerede? Kıracağım o telefonu. Şöhrenlik telefonu kıracağım.
17: Basın mensubuyum abi.
16: Beyefendi ne yapıyorsun?
17: Sen müdahale etmez misin ya?
16: Allah Allah. Beyefendi çekemezsin.
17: Sessiz ol, müdahale etme.
11: 10 aylık bebeğini arabada unuttu, sinirini gazetecilerden çıkardı.
18: Biz haber falan yapılmasını istemiyoruz.
17: Müdahale etme.
16: Çekemezsin. Basın kartın nerede?
17: Şikayetçi olursun.
16: Basın kartın nerede?
11: İtfaiye ve polis ekiplerinin kurtarma operasyonu dakikalarca sürdü. Ama bebeğini unutan annenin hedefinde gazeteciler vardı.
16: Polis bey, şu an görüntülerimiz alınıyor. Çalışamazsın beyefendi, ne yapıyorsun?
17: Sessiz ol, müdahale etme.
11: Gazeteciler görüntü alırken kameralarını ellerinden almaya çalışan anne ve yakınları güvenlik güçlerine de zor anlar yaşattı.
16: Basın kartın nerede? Kıracağım o telefonu. Şöhrenlik telefonu kıracağım.
11: 10 aylık bebekse aracın camı kırılarak kurtarıldı.
16: Basın mensubu olduğu iddia.
1: İstanbul Üsküdar'da Yeliz öğretmeni hayattan koparıp 7 kişiyi yaralayan sürücü için karar duruşması görüldü. Kusurlu bulunan sürücü 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yeliz öğretmenin oğlu karardan memnunuz dedi.
19: O kadar rahatlar ki sanki burada bir can gitmemiş gibi, sadece giden bir can da değil aslında.
11: Yeliz öğretmeni hayattan koparmış, bir bebeği ve sporcuyu engelli bırakıp dehşet saçmıştı. O sürücü için karar duruşması görüldü.
19: Sanık 6 yıl 8 ay gibi bir hapis cezası aldı. Memnunuz.
11: 22 Eylül 2024'te sürücü Bediye Canan'a böyle binmişti ölüm makinesine. Bir anda hakimiyetini kaybedip kaldırıma çıkmış, yayaları ezmişti.
19: Hiç hiçbir suçu olmayan, sadece bir yerde yürüdüğü için vefat eden bir insan var.
11: O korkunç kazada 41 yaşındaki öğretmen Yeliz Kader hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.
19: Annemizin adaletini sağlayamadık gibi bir vicdan azabıyla yaşamak istemiyoruz.
11: Üstelik adli tıp raporuna göre sanık araca elinde telefonla binmiş, kuralları ihlal etmişti.
20: Bu sanığın dava boyunca takındığı sorumsuzca, umursamazca ve ukalaca bir tavır vardı.
11: Davada 5 duruşma geride kalırken bugünkü duruşmada karar çıktı. Sanık Bediye Canan'a 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
20: Bugün verilen karar üst sınırdan verilen bir karar oldu. Umarız bundan sonra istinaf sürecinde de bu karar devam eder.
1: Can Polat cinayetinin ardından Dilan Polat'ın sanal medya hesabı erişime kapatılmıştı. Ancak Polat'ın ablası Sıla Doğu kız kardeşini aratmadı. Sıla Doğu'nun daha Can Polat'ın kırkı çıkmadan yaptığı reklam paylaşımları tepkileri üzerine topladı.
21: Buraya polis ambulans, Can Polat'ı vurdular. Doğanın!
22: Bir Dilan olamasam da yerini aratmamaya çalışacağım.
11: Öyle de oldu. Dilan Polat gitti, yerine ablası Sıla Doğu geldi. Reklam paylaşımlarının ardı arkası kesilmeyince tepkiler de gecikmedi.
22: Şimdi sizinle beraber şöyle güzel özlemişim şu muhteşem kahveyi yapmayı. Şöyle sizinle beraber içmeyiz.
11: Can Polat cinayetinin ardından Dilan Polat sanal medya hesabından yardım istemişti.
21: Polis ambulans! Can Polat'ı vurdular!
11: Bu paylaşımın ardından Dilan Polat'ın milyonlarca takipçili hesabı kapatıldı. Ama Dilan'ın yerini kız kardeşi Sıla Doğu aldı.
22: Şurada bir güzel bir manzara vardı var ya, ay dedim keşke çekseydim.
11: Can Polat'ın henüz 40'ı bile çıkmamışken Sıla Doğu arka arkaya reklam paylaştı.
22: Bir Dilan olamasam da yerini aratmamaya çalışacağım. Hiç üzülmeyin, hiç merak etmeyin. Burada herkese hayırlı bir hafta diliyorum.
11: Sıla Doğu'nun keyfi de yerinde.
22: Saçlarımı falan filan kuruttum. Birazcık böyle cilt bakımı falan yaptım. Bugün yemekte menü ne? Yani ben şu anda ne yapayım diye onu düşünüyorum.
11: Reklam paylaşımlarına Sıla Doğu'dan yanıt geldi. Doğu paylaşımları bugün yapsak da konuşulacak, 40 gün sonra yapsak da konuşulacak yanıtıyla akıl tutulması yaşattı.
1: Ordu'da polislerin dikkati ve hassas burunlar uyuşturucu zulasını ortaya çıkardı. Kamp sandalyelerinin içine gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
0: Zehir tacirlerine geçit verilmedi. Kamp sandalyesine gizledikleri uyuşturucu zulası patlatıldı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor. Şüpheli bir araç durduruldu. Her şey normal gözüküyordu. Devreye hassas burunlar girdi ve gerçek ortaya çıktı. Kamp sandalyelerinden şüphelenmişlerdi. Demir kesici aletle sandalyelerin ayakları kesildi. Çok sayıda uyuşturucu madde demirlerin içine gizlenmişti. 1 kilo 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı.
1: İstanbul'da yapılan nokta operasyonda uluslararası uyuşturucu şebekesi çökertildi. İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan mega kente yapılan zehir sevkiyatı planı deşifre oldu. Bebek yüzlü ölüm kuryesi ve suç ortakları yakalandı.
0: 5600 kilometre uçup Kanarya Adaları'ndan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı. Bebek yüzlü ölüm kuryesinin kör nokta planı deşifre oldu. İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan İstanbul'a uzanan uluslararası uyuşturucu ağı deşifre oldu.
23: Çete Nikita'yı paravan olarak kullanıyordu. Sarışın ve masum dış görünüşüyle dikkat çekmeyen uyuşturucu kuryesi bir suç ortağıyla birlikte 5600 kilometre uçarak İstanbul'a geldi.
0: Zehir tacirleri Bağcılar'da onları bekleyen taksiye uyuşturucu dolu valizi teslim etti.
23: Kör nokta planı buraya kadar tıkır tıkır işliyordu. Uyuşturucuyu teslim alan alıcılarla sevkiyatı yapan kuryeler hiç yüz yüze gelmiyordu. Aslında planın en kritik noktası da buydu.
0: Taksici uyuşturucuyu bu kez Beylikdüzü'ndeki adrese götürmek için yola çıktı.
23: Ama ekipler o şüphelilerin peşindeydi. Onları adım adım takip ediyorlardı.
0: Uyuşturucu transferinden hemen önce ekipler düğmeye bastı. Zehir taciri Lobanov dahil 3 şüpheli yakalandı. 23 kilodan fazla yasaklı madde ele geçirildi. Ukrayna uyruklu bebek yüzlü kurye Nikita da uçağa binip kaçacaktı ama yakayı ele verdi.
1: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 4 yıldır bitmedi. Plajda güneşlenen Ukraynalı kadının kafasına drone parçası düştü. Genç kadın hayatını kaybetti.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Genç bir kadın plajda güneşlenirken can verdi. Ukrayna'nın Odessa şehrine yine drone saldırısı vardı. Drone parçalarından biri 26 yaşındaki kadının boynuna isabet etti. Genç kadın kanlar içinde kaldı. İlk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Panik ve korku bir aradaydı. Sağlık ekipleri geldiğinde genç kadının kalbi atmıyordu. Uzun süre kalp masajı yapıldı ama olmadı. Sıcak havanın tadını çıkarmak için geldiği plajda canından oldu. Genç kadın Rusya'nın saldırısında hayatını kaybetti.
1: Bursa'da bir parkta meydan savaşı çıktı. Kalabalık grup bir kişiye saldırdı. O anlarda kameralarda kayıttaydı.
0: Kalabalıklardı. Hedeflerinde ise tek kişi vardı. Tekme ve yumruklar havada uçuştu. Parka otomobille geldiler. Araçtan indiler. Sonra da ortalık karıştı. Bir kişiye işte böyle saldırdılar. Park meydan savaşına sahne oldu. Saldırıya uğrayan adam kaçtı. Canını zor kurtardı. Polis şimdi o şüphelilerin peşinde.
1: Tekirdağ Çorlu'da motosiklet üstündeki genç şov yapmak istedi ancak o şov faciaya dönüştü.
2: Pat diye bir ses geldi. Baktık yerde yatıyor.
0: Ön tekerleği kaldırıp şov yapmak istedi. O şov kötü sonla bitti.
3: Müşterimizin bir arabası vardı. Arkadan çarptı.
0: Yaya ezilmekten saniyelerle kurtuldu. Motosikletli genç çarpmanın etkisiyle yere savruldu.
2: Motosiklet kenarda kendisi yerde. Baktık kan geliyor işte.
0: Ara sokakta hızlı araca çarpan motosikletlinin bilinci gitti. Tesadüfen yoldan geçen sağlık görevlisi yardım etti.
2: O an bilincini kaybetti ama sonrasında kendine şükürler olsun ya. Kendine geldi nefis.
1: Ankara'da 11 yaşındaki bir çocuk bisikletiyle bakkala giderken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza an be an güvenlik kameralarına da yansıdı.
0: Henüz 11 yaşındaydı. Bisikletiyle bakkala gidiyordu. Minibüs sürücüsü onu işte böyle hayattan kopardı. 5. sınıfa gidiyordu Alper Yusuf Polat.
4: Cuma günü kanını alacaklardı. Onun sevinci vardı. Nasip olmadı.
0: Bisikletiyle evine 300 metre uzaklıktaki bakkala gidecekti. Ama olmadı. Minibüs ona çarptı. Minik Alper metrelerce savruldu.
4: Şoför arkadaş galiba ya telefonla oynuyordu, bir şeyle oynuyordu. Gördüğü an frene basmış. Vurduktan sonra da frene basmamış.
0: Hastaneye kaldırılan 11 yaşındaki Alper, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
4: Yeğenimiz, canımız, ciğerimiz gitti.
0: Minibüs sürücüsü Fatih Oral gözaltına alındı, tutuklandı.
4: Önceden görmüş olsa sola manevra yapsa kurtarır. Burada büyük bir sorumsuzluk var.
0: Alper için veda vaktiydi. Cenazesine öğretmenleri ve arkadaşları da katıldı. Gözyaşları sel oldu. Ve bir baba için en acı görev. Cenaze namazını babası Abdülkadir Polat kıldırdı. Alper'e gözyaşlarıyla veda edildi.
1: Kermes tartışması linç girişimine dönüştü. Bursa'da bir kermeste tezgahta midye satan satıcıyla civardaki bir esnaf arasında tartışma yaşandı. Midyeci akşam evinin önünde 6 kişinin saldırısına uğradı.
23: Kollarından tutup sürüklediler, tekmeleyip yumrukladılar. Ailesinin ve 5 yaşındaki yeğeninin gözü önünde midyeciye saldırdılar. Nilüfer'de düzenlenen kermeste genç bir midyeci tezgahını kurdu. İddiaya göre tavuk dükkanı olan esnafla anlaşmazlık yaşadı. Olay büyümeden taraflar ayrıldı. ama esnafın öfkesi dinmemişti. Kermes biter bitmez midye tezgahını toplayan genç evine gitti ama iddiaya göre tavukçu ve işbirlikçileri onu takip ediyordu. Abi! Altışehir eşkıyası genci kollarından tutup yerde sürüklemeye başladı. Ailesi saldırganları durdurmak için yalvardı. 5 yaşındaki yeğeni ise olan biteni böyle izledi. Hakaret ve tehditler havada uçuştu. Tekme ve yumruklarla saldırdılar. Gencin imdadına bu adam yetişti. Sesleri duyan apartman sakinleri de geldi. Ama magandalar bu kez de midyeciyi dışarı çıkardı. Sanal medyada paylaşılan görüntüler sonrası inceleme başlatıldı.
1: Arabası olanlar aman dikkat, sıcaklıkların artmasıyla aracın içinde bekleyen eşyalar risk haline geldi. İşte yaz boyunca arabanızda bırakmamanız gerekenler ve sebepleri.
0: Havalar ısındı, termometreler fırladı. Araç içinde bekletilen eşyalar bir bombaya dönüştü.
6: Termometreler 30 dereceyi gösterirken kapıları ve camları kapalı bir aracın içi 50 dereceyi geçebiliyor. İşte bu sıcaklık yüzünden araç içinde unutulan eşyalar büyük bir faciaya yol açıyor.
0: Torpidoda bekleyen ilaçlar canınızdan edebilir.
6: Çoğu sürücü aracında ağrı kesici taşıyor. Ancak 25 derecenin altında beklemesi gereken bu ilaçlar araç içinde beklediği zaman kimyasal yapısı bozuluyor ve zararlı bir hale geliyor.
0: Nasıl olsa 5 dakikaya geleceğim diye araçta bırakılan telefonlar bir bomba riski taşıyor. Bu cihazlardaki piller aşırı sıcakta şişiyor, ardından alev alıyor.
6: Birçok sürücü aracında deodorant bulunduruyor. Ancak kimse üzerinde yazan 50 derece üzerinde saklamayın uyarısını dikkate almıyor. İşte bu dikkatsizliğin sonunda deodorant kutusu bir bomba gibi patlayabiliyor.
0: Ve en önemli detay, bebekler, çocuklar, yaşlılar ve evcil hayvanlar kapalı bir araçta tek başına bırakılmamalı. Sadece markete gireceğim dediğiniz o kısa süre geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabiliyor.
1: Şimdi de Ankara'da meydana gelen korkunç bir kazayı ekranlarınıza getireceğiz. Bir Ego otobüsü iddialara göre önüne çıkan hafif ticari araca çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
7: Bak direkt arabayı solladı, sollayınca da toparlayamadı. Ağaçlara, direğe vurdu.
0: 505 numaralı Ego otobüsü dehşet saçtı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.
8: İstasyona girmek isteyen bir araç sinyal verdi ama sağ tarafından gelen belediye otobüsünü fark edemedi veyahut da fark ettiyse kurtaramadı.
9: Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki kaza tam bu noktada oldu. İddialara göre sağ şeritten hızla ilerleyen otobüs önüne çıkan hafif ticari araca çarptı. Hızını alamadı. Önce ağaçlara, ardından da kaldırımda yürüyen yayaya çarptı.
0: Ortalık savaş alanına döndü. Kazada can pazarı yaşandı.
7: İçeride tam can pazarıydı. 7-8 sene bayan yerlerde yatıyordu.
0: Bir kişi hayatını kaybetti.
7: 50'lerinde bir beyefendiydi. Otobüsten düştü mü düşmedi mi bilmiyorum.
0: 9 kişi yaralandı.
9: Kazaya karışan otobüsün ekipler tarafından üstü örtüldü. Araca yüklendi ve şu anda bölgeden kaldırılıyor.
0: Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
1: AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalar yaptı. CHP içindeki güç savaşlarını değerlendirdi, tespitleri dikkat çekti.
24: Ver parayı demiş, al oyumu demiş. Böyle bir zihniyet her şeyi yapar. Bunların bakanlıklarda olduğunu düşünsenize ya. Rüşvet gırla gider. Olmayan pislik olmaz bunların oldukları yerde. Niye? Adam oyunu satmış.
25: Kendi partisini yönetemeyenler Türkiye'yi yöneteceğiz diyorlar. Böyle bir şey olabilir.
0: İşte CHP'deki yolsuzluk skandallarını böyle özetledi.
24: Oyları parayla satan CHP'liler, parayla alanlar CHP'liler, bunları görüp şikayet eden CHP'liler, mahkemeden çıkan kararla ilgili kalkıyorlar, demokrasiye sekte vuruldu. Ya arkadaş, birbirinizi şikayet etmeyin o zaman. Oyları parayla satmayın o zaman.
0: CHP'de yaşanan iç çekişmeler AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in de gündemindeydi. Sürmanşet programında Duygu Çuhadar'ın sorularını yanıtladı Gökçek. Özgür Özel ve kadrosunun yeni parti hazırlıklarını ayrı bir parantez açtı Osman Gökçek.
24: Mesela bunlar yeni bir parti kurdular Duygu Hanım.
26: Aynı ekiple.
24: Sizin de cebinizde 1 milyon euro paranız var. Antalya'da yaşıyorsunuz. Götüreceksiniz Veli Ağbaba'yı, parayı basacaksınız. Adaysınız. Hayırlı olsun.
0: Tespitleri çarpıcıydı.
24: Herhalde Veli Ağbaba kendine şöyle küçük bir oda yapacak. Üzücü. Ya da büyük bir oda yapar o. geniş bir oda.
5: Para sayma makinesi
24: O yaptığı geniş lazım. Odada şoförü kapıya koyar. Önüne de bir para sayma makinesi. Belediye başkanı adayı mı olmak istiyorsunuz? Ey yeni partiye hangisiyse işte girecek olan Cumhuriyet Halk Partililer. Doldurun cebinize paraları. Gidin Veli Ağbaba'nın kapısına. Verin şoförüne parayı. Tıkır tıkır sayıyor zaten adam. Paraları saysın, adaylığı versin.
0: Ve İzmir Seferihisar Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı.
24: Ya Veli ne yüzsüzmüşsün sen ya. Ya şu ahlaki mi Veli Ağbaba? Her tarafından pislik akıyor ya. Sen bir 500 götür. Bir 1 milyon euro götür. Bir arabada 200 bin dolar mıydı neydi işte. Bir para çıksın. Bu da tatile gitmeden önce zarfın içerisinde arabadaki paralardan bir tanesi mi?
0: Ruhsat ve iskan işlemlerindeki rüşvet.

0: Rüşvet parasının 500 bin lirası Veli Ağbaba'nın hesabına gelmişti.
1: Yüzsüz. Bu 500 bin lirayı nasıl açıklıyorsun mesela sana gelen? Bir de resmi hesaptan gelmiş.
2: Veli Ağbaba'nın çıkıp bu iddialara cevap vermesi lazım.
1: Veremez.
2: Gerçekten iddialar
1: veremez.
2: O kadar çarpıcı.
1: Niye vermez
2: belli
1: biliyor musun?
2: Bir sınırı aşmış
1: yüzsüz
2: durumda.
1: Yüzsüz adam vermez. Suratı keçe gibi olmuş efendim. İstediğiniz lafı söyleyin adama işlemiyor. Keçe. Geçmez biliyorsunuz.
3: Efendim şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
6: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
5: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Budur.
9: Gelmiş geçmiş en iyi füzli şeftali.
8: Budur.
9: Yeni ve en...

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi.
6: Onaylandı.
5: Dinamik Sürüş Testi.
6: Başardı.
5: Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: A101'de Raid ve Off ürünlerinde %22'ye varan indirim sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express.

0: arasındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Mehmet abi.
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
1: Senin koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
3: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
10: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
11: Gündem böyle. Otobit'te.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
9: Günde böyle. Otobit'te.
10: Yaşanacaksa.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
14: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
15: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
16: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
17: Budur.
18: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
17: Budur.
18: Yeni ve en

0: Füsti.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Beyaz Ana Haber hava durumuyla devam ediyor. Hava bir anda değişecek. Türkiye iki mevsimi aynı anda yaşayacak. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak alarmı verilirken bir yandan da ejderha sıcakları geliyor.
4: İstanbul çok sıcak. Yandık, terledik, bunaldık.
5: Bakın bu sıcakta güneşten korunmak için şemsiye ile dolaşanlar bile var.
6: Kavurucu sıcaklar, kuvvetli sağanak yağış ve fırtına aynı anda geliyor.
7: Sabahları sıcak, akşamları serin.
5: Aynı anda resmen iki mevsimi birden yaşayacağız. Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler 42 dereceyi gösterecek. Yani bu sıcak havalar resmen bizleri bunaltacak.
4: Hava güneşli, güzel. Gezebilecek bir havada.
5: Yanımızda ceket aldık mı?
7: Evet, çantamda ceket var akşam için.
5: Bakın İstanbul'da hafif bir rüzgar esiyor ve sıcaklığın etkisini de aslında azaltıyor.
7: Hafif rüzgar esiyor, daha da iyi oldu.
6: Bir yanda kavurucu Afrika sıcakları, diğer yandaysa sel riski ve şiddetli toz taşınımı var. Karadeniz ve Doğu Anadolu için alarm verildi.
5: Sıcaklıklar düşecek, sağanak yağışlar kapıda, şemsiyesiz dışarıya çıkmayın.
4: Daha fazla sıcak olmasın. Esiyor, hafif güzel olsun ama çok sıcak olmasın.
6: Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da yaşayanlar güneşli

0: ve sıcak günlerin tadını çıkaracak.
1: Eğer hava güzel olursa tabii ki piknik çok iyi olur.
2: Ve bu haberimizde ana haberi bu akşamlık noktaladık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda buluşabilmek dileğiyle ben yayında ve yapım BM'ye geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.

0: Günaydın Keş dayı.
1: Dokuzuncu sınıf için biraz ağır bir kitap değil
0: Annemin
1: mi?
0: Annemin eski üniversite kitaplarından biri. Eric Paget denilen bir İngiliz yazmış. Adam filozof gibi bir şey, etik ve iyi olmak hakkında yazıyor.
1: Eğlence olsun diye ders kitabı okuyorsun.
0: Sanırım öyle.
1: Kendine zarar verme bari. Baban kalktı mı?

0: Saat kaç?
1: Beslenme saati.
0: Kalkıyorum, kalkıyorum.
1: Hadi.
0: Kalkıyorum.
1: Hadi gidelim.
0: Tamam, tamam. Parlak gözlü ve gür kuyruklu beyefendi.
1: Doğum öncesi hazırlığa ayıracak vakit yok. Hadi gidelim. Dışarıda aç aygırlar bekliyor. Hadi bakalım, yürü.
2: Alın bakalım. İtişmeye gerek yok. Herkese yetecek kadar var.
1: Hadi bakalım ufaklık. Hadi içeri. Evet, işte oldu. Hadi, evet. İşte.
0: Hadi bakalım. Yürü.
1: Durumu nasıl?
0: Bir aydır kovayı yalayıp yutuyor. Artık çiftleşmemesi için hiçbir neden yok.
1: Rachel olsa bilirdi.

0: onunla konuşuyor gibilerdi.
1: Evet.
0: Bana hiçbir şey söylemedi.
1: Aynen, bana da. Ama ben dinlenmeye devam ediyorum.
2: İyi misin kızım? Hı. Baba!
0: Ne oldu bu kıza? Evde yangın varmış gibi koşuyor.
1: Ne oldu hayatım?
2: Çabuk gelin.
1: İyi misin?
2: Geliyor.
0: Hadi.
1: Hey işte burada. Hey, sakin, sakin ol kızım. Sakin.
0: Sakin ol kızım.
1: Bundan hiç hoşlanmadım.
0: Zorlanarak ıkınıyor gibi, baksana.
1: Evet, hiçbir şeyin de geldiği yok.
0: Yavaş yavaş.
1: Tamam,
0: sakin.
1: Annecik,
0: sakin,
1: bir bakayım
0: kızım.
1: Her şey yolunda mı? Tamam, evet. Sorunu gördüm.
2: Ne olmuş?
1: Yavru sıkışmış bir ayağı önde.
0: Veteriner çağıralım mı?
1: Veteriner gelinceye kadar yavru çoktan ölmüş olur. Bu gibi durumlarda 10-15 dakikan olur. Bu süreyi de sondayız, onu
0: tamam,
1: sabit
0: tamam,
1: tut.
0: Yavaş, tamam, yavaş, yavaş.
2: Sakin
0: yavaş.
1: Tuttum onu.
0: Tamam,
1: kuyruğunu gelecek.
2: Kafa düzeltmeye çalışıyor.
0: Hallettim.
1: Tuttun mu?
0: Aldın mı? Tamam. İşte.
1: Bekle. Evet. Aynı anda tuttum. Tamam.
2: Sakin Flagon.
1: Tamam.
0: Pekala.
1: Halledeceğiz
0: tamam.
1: Kızım. Tamam.
0: Evet.
1: Evet.
0: Evet.
1: Tamamdır.
0: Evet.
1: Evet. Güzel. Küçük kıymetli şey.
0: Düşünsene, çoğu insan pazar günü hala uyuyor. Mantıklı olanlar yani.
2: Onların kaybı.
0: Öyle.
1: Aileye hoş geldin. Hadi.
0: Hadi.
1: Severa, hadi gidelim. Bulacak mısın?
0: Evet.
1: Kaybolup duruyor. Harika görünüyorsun.
2: Sağ ol baba.
1: Evet.
0: Neden bizimle gelmiyorsun?
1: Bu aralar pek kilise havasında değilim. Ayrıca şu traktörü çalıştırmam lazım. Gerçi bir aydır geleceğim diyordum ama.
0: Pekala. Öğle yemeğinde barbeküde katıl.
1: Büyük silahları ortaya çıkarıyoruz ha.
0: Hiç olmazsa ızgara sandviç.
1: Peki sen mi ısmarlıyorsun?
0: İçeri girdiğin anda sıcacık masa.
1: Tamam peki, beni kandırdın.
0: Öyle olacağını biliyordum.
1: Şimdi eğlenmenize bakın.
0: Sen de şu şeyi tamir et.
1: Hallediyorum.
0: Ona sorup duracağız işte.
2: Annemi özlüyor.
0: Öyle.
2: Ben de özlüyorum. Olsaydı onunla gurur duyardı.
0: Evet, duyardı tabii.
3: Ben çocukken babam beni ava götürürdü. Gün doğmadan yola çıkar, ayaklarımızın altında çatırtılarla soğuk ve karanlığın içinde yürürdük. Bazılarınız neden bahsettiğimi bilir, onayladığınızı görüyorum. Evet, bakın, şu an önünüzde bir vaiz olarak duran biriyim ama ben de günahkarım. Geçmişte az ceviz kırmadık. Karakolda sabıkam bile var.
4: Bu konuda biraz bilgiye sahibim.
3: Bu aramızda kalacak tanışırım. Ama işte ihtiyarla ava çıktığım aynı ormandaydım. Hidayete erdim ve şunu fark ettim. Tanrı hep oradaydı aslında. Beni dinliyordu, evet. Bekliyordu. Kollarını açmak için hazırdı her
4: amin.
3: Zaman.
4: Amin.
0: Evet.
3: Bir amin daha.
4: Amin.
3: Sağ olun. Teşekkür ederim.
4: Harikaydı peder.
3: Zaman ayırdığınız için sağ
4: olun. Kaçıramazdım. Sabaha başlamak için harika bir yol.
3: Sağ olun.
0: Şerif.
3: Tanrı seni bu adamdan daha hızlı affeder. Finn ne durumda?
0: Gel gitli.
3: Onu Memphis Blind denen yerde kurtarmalısın. Ava çıkıyor mu?
0: Pek değil.
3: Durum düşündüğümden evet. De kötü. Peki ya sen Savana, dayın seni bu sezon ava çıkardı mı?
2: Evet ama hep eli boş döndüm.
0: Bu doğru değil. Birkaç tane yakalamaya yaklaştın. Hadi ne seçtiğini göster.
3: Neymiş o? Birinci sınıf kesme çeliği bu.
0: Hesaplarıma göre parasını ödemesi için 6 ay boyunca sabah işi yapması gerek.
3: Dayın tam bir baş belası değil mi?
2: Aynı zamanda da pinti.
3: Yeğenin seni çözmüş keş.
0: Evet, tam bir Dr. Phil kendisi. Bak ne diyeceğim. Babam birazdan buraya gelmezse onun ızgara sandviçini yiyeceğim.
2: Yemelisin.
0: Biraz

0: Ne oluyor?
1: Kes. Hoş görürsün diye düşündük. Doğ bir parça bir şeyler yemeye geldi.
2: Eline bakınca iştahımı kaybedebilirim gerçi.
0: Ayağa kalk. Bırak kız çıksın.
1: Kızı yalnız bırakan sensin. Biz kibar olmaya çalışıyoruz. Ona arkadaşlık ediyoruz.
0: Hadi Savana.
1: Uç bakalım küçük kelebek. Dayınla biraz sohbet etmek istiyoruz.
0: Gel hadi güzelim hadi. Git barda kendine bir tatlı al. Uzun sürmeyecek, merak etme hadi.
1: Otur.
0: Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz?
1: Biz bir şey istemiyoruz. Büyük kedi istiyor.
0: Kediye söyleyecek bir şeyim yok.
1: Büyük kedinin sana söyleyecekleri var. Çiftliğinle ilgili.
0: Çiftliğimle mi ilgili? Neymiş? Tamam. Hadi gel bakalım. Hadi gel. Gidelim.

0: İşte geldi. Kızım benim. Kilise nasıl geçti?
1: Öğle yemeğine geleceğini sanıyordum.
0: Ah, üzgünüm ufaklık.
2: Savana, babanla biraz konuşmalıyız.
0: Tamam hayatım, Keş'le konuşayım biraz. Bir tane daha alacağım. Fikrini değiştirirsen söyle.
2: Komik mi şimdi bu? İçki içmememle dalga geçmeye mi çalışıyorsun?
0: Hala içiyorsun. Bu kötü bir şey. Sana söyleyeyim.
2: Öyle mi? Sanki çok mükemmelsin.
0: Sadece söylüyorum. Herkes gibi sen de bunları yüzüme vurabilirsin.
2: Ayyaş güdük olan bendim. Şimdi sen ikimizin de yüzüne vuruyorsun.
0: Bak, bu gerçeği radyoda bile duyamazsın.
2: Öğle yemeğini kaçırdın. Bak ve Du yemekte yanımıza geldiler. Büyük kediye borçlu olmandan bayağı etkilenmiş gibiler.
0: Sana bu çiftlik hakkında bir şey söyleyeyim Keş. Altında delik olan bir kova gibi.
2: Kız kardeşimin yeri üzerinden büyük kediye borçlandın.
0: Kendi yerim üzerinden kredi.
3: Yapmak zorundaydım, yoksa bu çiftlik her şekilde olsun batardı.
2: Krediye ihtiyacın varsa bankaya gidersin.
0: Kime borçlandım sanıyorsun? Sürekli fazlaca verirler mi sanıyorsun? Ben doğru olanı yaptım. Temiz bir anlaşma. İnekler satılmaya hazır hale gelince parayı öderim.
2: Hiç fark etmez. Yine onların ofisine gidip bir şeyleri imzalayıp durursun. Her şekilde büyük kedinin parası değil mi? Allah'ın cezası.
0: Bak ne diyeceğim. Kaldığın yer için tek kuruş bile ödemedin. Bu belki deliği kapatmaya biraz yardım ederdi.
2: Paçanı şeytana kaptırdın Fil.
0: Ne yapsaydım ha? Ağzadan 100.000'in var mı? Hayır efendim. Kafana takma, ben hallederim, tamam mı?
2: Hayır, hayır, hayır. Ben hallederim. Bu hayvanların nasıl beslendiğini bilirim. Şunu da bırakman lazım. O mekanın etrafında takılmayı da bırak. Ava çık, Savana'yı yanına al. O seninle gitmek istiyor.
0: Şu an ateş etme modum sadece şu içki şişesini vurmak olur. Onu da senin için dışarıda yaparım.

0: Ya bak göz kulak ol.
1: Rek. Rek.
2: Orada. Kımıldama pislik.
0: Eller yukarı. Oynatmayı bırak.

Evet. Pişirme işini dışarıda açık şekilde yapıyorlar. Hapları içeride. Buraya 4-5 kişi silahlı gelirsek ne olduğunu bile anlamazlar. İçeride dışarıda her yerde hap var bak. Bak sen bak, ben binanın etrafında dolaşmak istiyorum. İyice

0: Bak işini yapman gerekiyor.
1: Beyefendi,
0: anlıyorum.
1: Anladım, önemli bir mesele ama Bay Berkley şu an çok meşgul. Hemen bir randevu ayarlarız, merak etme.
0: Hemen şimdi olsa iyi olur. Çünkü Zeke'le konuşmadan buradan hiçbir yere
2: gitmiyorum. Tamam, merak etme Sue. Kendisi benimle.
3: Ne yapıyorsun?
4: Ev ödevi.
3: Güzel bir gün okula kaçıp babanı evde yalnız bırakacaksın, değil mi?
4: Trigonometriyi geçmeye çalışıyorum.
3: Gerçekten mi? Bir bakayım mı? Lise zamanlarında matematikle uğraşmışlığım var.
2: Evet, Cash.
0: Evet.
2: Senin için ne yapabilirim?
0: Finney'nin ne kadar borcu var öğrenmeye geldim. Böylece işleri yoluna koyarız.
2: Üzgünüm Cash ama kafan karışık gibi.
3: Bunun matematik olduğundan bile emin değilim. Sekant. İngilizce'de böyle bir tanım olduğunu bile sanmam. Tatlım, sen burada bekle.
5: Hadi kapıyı aç.
4: Kim o?
6: Onu sen görüyorum.
0: Sen git banyoyu saklan.
6: Arkadan kaçmaya çalışıyor. Hadi Finn. Aa. Kapıyı kırıp içeri girmemizi istemezsin.
3: Neden habersizce kapıma dayandınız, onu çözmeye çalışıyorum.
5: Aç şu kapıyı Finn'i.
3: Hey. Nasılsın bak?
5: Gayet iyi. Hey, büyük kedi seni bir ziyaret etmemizi istedi. Yatırımımıza gidip kontrol edelim.
3: Evet,
5: dedi.
3: Evet. Parayı toparlıyorum. Ama daha borcun zamanı bile ya, gelmedi ki.
4: Rahat bırakın onu.
5: Hiçbir şey toparlıyorsun gibi gözükmüyor.
4: Durun.
5: Susturun şu veledi.
3: Ona sakın dokunayım deme.
5: Hey dur.
3: Ulan.
5: Aklayın şunu çocuklar.
2: Bu kontrata bakılırsa çiftlik büyük kediye ait. Belki sen tekrar geri alabilirsin. Ama bu öylece parayı verip kurtulabileceğin türden bir borç değil. Üstelik paran olsa bile. Büyük kedi borç ödendi derse ödenmiş olur. O zamana kadar çiftliğin sahibi sen değilsin. Şimdi Cash, senin için yapabileceğin başka bir şey var mı?

0: Pekala tatlı şey. Sana zarar vermeyeceğim.
1: Ah!

0: Tamam tamam. Bak, beni vurursan kimse para falan alamaz.
1: Bunun parayla alakası yok.

0: Ne oldu?
1: Kulağına silah dayayıp ateşlediler.
0: Feni.
2: Hiçbir şey duymuyorum.
0: Hadi seni içeri götürelim hadi. Hadi tamam. Hadi. Tamam.
2: Çok, evet. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm.
0: Sakinleş. Çok sadece üzgünüm. Nefes al. Sadece nefes al.
1: Birini bıçakla yaraladım.
0: Hangisini?
1: Şu sürekli kıkırdayanı.
0: Zoo. Bu işi çözmeye gidiyorum. Sen babana göz kulak ol, tamam mı? Birkaç saate dönmüş olurum.

0: Bay Williams. Şimdi şerifle görüşebilirsiniz.
1: Bak hele. Sonunda teslim mi oluyorsun Keş?
2: Ben de seni gördüğüme sevindim Dük.
3: Keş, içeri gel.
2: Evet.
3: Seni hücrede otururken hayal etmiştim. Masamın karşısında değil. Mesele nedir?
2: Benim büyük kedi sorunum var.
3: Bak bu ilginç olmalı.
2: Fini çiftlik üzerinden ondan kredi istemiş. O da şimdi vidaları sıkıyor.
3: Daha iyisini bilen varsa o da kendisi.
2: Hadi ama şerif baksana. Kadın Odim ilçesinin kraliçesi be.
3: Öyle olmasın da bal gibi senin de parmağın vardı Keş. Bunun hakkında konuşmak istersen kulağımız sende. Kredi meselesine gelirsek zikle konuş derim.
2: Evet. Evet, konuştum. Tamamdır.
1: Bak, evet. Biz de senin kadar o kadını alaşağı etmek istiyoruz.
3: Ama bize sağlam kanıt lazım, itham değil.
1: Ne diyorsun Keş? Herhangi bir istihbaratın var mı?
3: Eğer varsa, bu ikimiz için de birçok sorunun çözümü olur.
2: Sadece kız kardeşimin yerini kaybetmek istemiyorum.
3: Bana somut delil getir. Ben de hakime götüreyim.

0: Lazarus, senden izin isteyeceğim. Fikirlerini çok sevdim ama üzerinde düşünmem gerekecek.
1: Tabii tabii, sorun yok. Ne haber dostum?
0: Keş.
2: Neden benim ve ailemin üzerine geliyorsun? Adamlarına küçük bir kıza el sürdürüyorsun.
0: Kızmışsın.
2: Savannah'ın önünde silah patlatıyorsun.
0: Büyük kulaklar birkaç gün çınlar, ona şüphe yok. Ama mesaj sanaydı Keş. İlk mesajı ıskaladın. İkinci mesajı göndermek zorunda kalırsan biraz ses çıkar. Senin ineklerini veya arazini istemiyorum. Zaten en başta Finney'e kredi falan vermek istemiyordum çünkü biliyordum ki o sarhoş onu mundar edecek. Ben şu anda onurlu bir şey yapıyorum. İşi tamamlamak için sana fırsat sunuyorum. Böylece Finney'i, kız kardeşin, Rachel'ın yanındaki bir çukura gömmek zorunda kalmam.
2: Ben yokum. Bir anlaşma yapmıştık.
0: Sen gittikten sonra işleri büyüttüm. Artık olay sadece bitki ve haplar değil. Ben bir imparatorluk kuruyorum Keş. Artık her işte parmağım var. Şimdi yatırımlarımın en hassas zamanları. Çok önemli bir işi başarmanın eşiğindeyiz. Fazladan yardım işime çok yarar. Çok iyi ve güçlü adamlarım var. Hepsi benim kurallarımla yetişti ve bana bağlılar. Ama senin tanrı vergisi yeteneklerine sahip değiller. İnsanlarla ilişkilerin hep iyiydi. Ama sonrasında soğukkanlı bir hergeleye dönüşebiliyorsun. Seni çok iyi yapan da bu işte.

0: ne düşünmeliyim emin değilim. Detayları anlatmadığın sürece tabii.
1: Benim seçeceğim 3 iş. Bu şekilde borç kapanmış olacak.
0: Ya reddedersem?
1: Ya gümüşü alırsın ya da kurşunu.
0: Bu işi yaparım, borç da kapanır. 3 iş ve benim işim biter. Bu kadar basit.
1: Tabii bebeğim. İşleri zorlaştırmanın alemi yok.

0: Nasılsın bakalım?
1: İşin en kötü tarafı olay kızımın gözleri önünde oldu.
0: Katılmıyor değilim.
1: Kocaman adamım. Kendi arazime sahip çıkamadım. Karıma sahip çıkamadım. Şimdi küçük kızıma.
0: Kendini dolan başlıyorlar abi. Kaptıran kişi bir tek sen değilsin.
1: Belki de hamurumda baba olmak yoktur.
0: Böyle konuşmayı bırakacak mısın? Bunun kime faydası olur ki?
1: Biliyorum.
0: Özellikle Savannah için.
1: Düşünmekten yoruldum artık. Hissetmekten yoruldum. İçmekten yoruldum. Akşamdan kalma olmaktan. Bıktım içmekten artık.
0: Bırakmak kolay olmayacaktır. Ama her zaman sana yardıma hazırım. Sürekli yanındayım.
2: Ne kadar bir belanın içindeyiz?
3: Ne yapabilirim?
0: Oku işte, ders çalışmaya devam et. Yaptığımız hataları yapma.
2: Benimle hiçbir şeyden anlamıyormuşum gibi konuşma.
0: Anlıyorsun, bilmem mi?
2: Yardım edebilirim.
0: Biliyorum, edebilirsin. Önemli şeylere odaklanmanı istiyorum senden.
2: Bu önemli şeyler kitaplar değil. Babam, sen ve çiftlik önemli olan.
0: Seni yalanlayamayacağım. Haklısın. İşleri yoluna koyacağız, tamam mı? Ama emin ol, bu konuda yapabileceğim pek bir şey yok. Babanı bulmaya ne dersin? Adam içten içe yanıyor. Sana tatlı için falan da söz veremem.

0: Adın ne evlat?
1: Harlan.
0: Harlan. Şu an ne kadar acı içinde olsan da eğer kiminle çalıştığını söylemezsen emin ol çok daha fazlasını çekeceksin.
1: Kimseyle. Sadece burada hap ürettiğinizi duyduk. Belki kendimiz için biraz alırız diye düşündük. Hepsi bu.
0: Bu düşünceli bir davranış gibi durmuyor.
1: Hayır. Lütfen. Üzgünüm. Tekrar olmayacak.
0: Sana inanmak isterdim ama emin olmam gerek. Ayrıca şu hırsız eline bağlı baş parmağınla ortalıkta dolanmana müsaade edemem.
1: Hayır, durun, hayır, geri gelmem. Yemin ederim, hayır, hayır, lütfen ateş etmeyin, ateş etmeyin, lütfen, lütfen.
0: Emin misin?
1: Parmağımı alın.
0: Bu iyi bir karar.
1: Hayır, hayır. Hayır, hayır.
0: Sıkıca dur. Tamam. İşte oldu.

0: Geldiğin için sağ ol.
1: Başka seçeneğin mi var?
0: Yok.
2: Çık lan dışarı.
1: Pislik.
0: Hey, bir tane versene.
3: Neredesin sen?
1: Olmaz.
3: Acele et hadi.
4: Bıraktılar beni.
0: Tam bir

0: Bak bakalım olay neymiş.
1: Aklımı okudun herhalde.
2: Lanet olası Harlan. Sana dikkatli ol demiştim.
3: Reki'yi hakladılar. Öldü. Karı da benim baş parmağımı kesti.
2: Pisliklere bu gece saldırıyoruz. Olur mu? Hadi. Silahları kuşanın. Çocukları çağır Bobby. Hepsini hazırlanın.
1: Evet, 5 kişiler. Ve buralı gibiler. Kafayı kesinlikle kırmışlar. İntikamdan, çocukları çağırmaktan falan bahsediyorlar.
0: Çocukları çağırmak öyle mi? Ne senin zorlu rakiplerimiz var.
4: Konuş. Ne bulduk?
0: Tam da düşündüğümüz gibi. Pekala. Ön tarafa gidiyoruz. Sen de arka tarafa gitsene Keş.
1: Silaha ihtiyacım var.
3: Silahım bende.
0: Evet bebeğim. Hazır mısın kardeşim? Hadi millet. Hadi yürüyün.
1: Ver silahımı ezik.
3: Al bakalım. İşte silahın.

0: Şu dallamaya baksana. Keş haklamış onu.
1: Neredeyse haklıyormuş.
2: Silahım dolu değildi.
1: Tüh. Ne?
0: Keş, bu pislik testi geçtin.
1: Hadi defolup gidelim buradan.

0: Tamam. Erkencisin.
1: Lanet olsun. Lanet olsun. Ne kadardır orada dikiliyorsun?
0: Aksiyona hazır olduğunu bilecek kadar.
1: Evet.
0: Hazır mısın?
1: Hayatımda hiçbir şeye bu kadar ihtiyacım olmamıştı.

0: Saat 12 önünde.
1: Lanet olsun. İhtiyar bir adam gibi titriyor.
0: Boş ver, sen görevine odaklan. Başka bir deyişle Tanrı, aile, hayatta kalma.
1: Hayatta kalma. Vay canına, vurdum. Evet, pekala hadi. Önce ilk iş, deriyi soyuyoruz. Yukarıdan başlıyoruz, aşağı doğru iniyoruz. Küçük kesikler şeklinde, tamam. İşte böyle.
2: Teşekkür ederim. Beni fena kıstırdı.
3: Kadının yaptığı budur. Ama hala orada oturuyorsun. Seninle aynı durumda olan birçok insan bunu söyleyemez artık.
0: Tyler Mack denen çocuğu hatırlar mısın?
3: Satıcısı olan.
0: Evet.
3: Zar zor o işleri bırakmıştı.
0: Onu severdim. Ama düşüncesiz biriydi. Haplara çok düşkündü.
3: Şu maganda işi olan mı? Jilet gibi keskindi, o zamanlar boşluğa düşmek için tercihimdi.
0: Ben Rachel ve Finney Tyler'la partilerdik. Günlerce alırdık. O noktada olay artık eğlence bile olmaktan çıktı. Çok derinlere daldık. Tek umursadığımız her şeyden uzaklaşmak da o kadar. Sonra kız kardeşimin yüksek doz aldığına dair telefon geldi. Doktor Apler'in kalbine bir elektrik sinyali boşalttığını söyledi bize. Bir kıvılcımla ölüp gitti işte. Sonraki iki haftayı kafa 1 milyon. Tam bir harcanmış olarak geçirmiştim kendi kız kardeşimin. Cenazesini kaçırdım. O zaman yardıma ihtiyacım olduğunu anladım. Bunun için kız kardeşimi kaybetmem gerekti.
3: Birçok insan doğru yolu bulamaz.
0: Benim yaptığım da bu mu?
3: Sence ben şüpheye düşmüyor muyum? Hiç mücadele etmiyor muyum? Keş, sen ilerleme kaydediyorsun. Her birimizin başına gelecek şeyler bunlar.
0: Sen nasıl çıkmıştın?
3: Çok da dramatik bir şey değil aslında. Bir şeyler oldu ve bir dönüşüm yaşadım. Hidayete erdim işte. Gözlerim birden açılıverdi.
0: Bu olay bana bayağı dramatik geldi.
3: Belki de haklısın, bilmiyorum. Bunu ispat edecek yaralarımız var.

0: Tamam. Hayır, ben hallederim. Tamam.
1: Nedir durumlar?
0: Razı olursun. Sırası geldi.
1: Nedenmiş o?
0: Büyük kedinin onaylamadığı bazı yan işler yapıyormuş. Büyük kedi onun için bir ibreti alem istiyor. Bu yüzden bizimle gelecek.
1: Bu son dakika iptali için büyük bir plan değişikliği.
0: Durum kötü. Satış için aylardır çalışıyordu. Doğu yakası dağıtım hattını açabilirdi. Büyük kediyi bilirsin. Kararları sadece o verir.
1: Halledebilecek misin peki?
0: Evet. Kolaylıkla.
1: Temiz olsun. Fanteziye kaçma.
0: Anladım. Lanet olsun.
2: Oğlum var ya, korkudan ölüyordun resmen.
0: Evet, sağ ol pislik.
2: Tamam biraderlerim. Yol uzun, biraz kafa dağıtsak.
1: Bu işi böyle mi yapmak istiyorsun?
2: Tek kişi için elimden geleni yapıyorum. İki kişi bu çok fazla. Limitin bile üstünde değil mi?
0: Hadi ama bırak dalga geçmeyi.
2: Lanet olsun oğlum, biraz rahat olun lan. Bu herifler beni seviyorlar. Bu stresli hallerimiz yüzünden korkup kaçıp gidecekler.

0: Buradan sola dön, köprüyü geç. Bize biraz yardım etsen Wes. Yoksa olduğun yerde dolanarak... Yerde bir delik mi açacaksın? Bütün gündür garip davranıyorsun. Kullandığın şeyler bitti galiba. Ne?
1: Ne diye böyle bir şey yaptın?
2: Bir şeyler olduğunu anladı.
1: Anladığı tek şey senin angut hareketlerde bulunman da o kadar.
2: Temiz olsun dedim, ben de temiz yaptım.
1: Sonrasında. İş bittikten sonra temiz olsun dedim. Bu onun anlaşması değil mi? Onun tanıdıkları.
2: Lanet olsun.
1: Evet, lanet olsun. Onu minibüse koymama yardım et. Muşambadan çekil istersen. Taşımama yardım edecek misin?
2: Sanırım kusacağım ben.
1: Ne adam. Şu telefona bak.
2: Onlar, lanet olsun. 15 dakika uzaktalarmış.
1: De ki o gelemeyecekmiş. Ama arkadaşlar orada olacakmış.
2: Telefon kilitli. Açamıyorum.
1: Al şunu, Lazarus gibi yaz. Tamam.
2: Tamam. Peki.
1: Evet.
2: Lazarus'u sorarlarsa ne olacak?
1: Sordukları zaman... Bırak da ben halledeyim. Sakin kal ve satış gerçekleşsin, yapar mısın?
2: Evet.
1: Pekala, işte geliyorlar.

0: Herkesin bir olayı vardır. Benim içinse tek bir olay vardır. Adamların bunu bildiğinden, beni kızdırmamak için bunu yapmaktan her pahasına kaçınırlar.
1: Sürprizlerden hiç hoşlanmaz.
0: Bu yüzden zamanı önceden ayarlanmış. Bir buluşmadan 10 dakika önce tanımadığım 200'le karşılaşacağıma dair bir mesaj aldığımda nasıl hissettiğimi hayal edebiliyorsunuzdur. Oysa beklediğim başka biriydi. Lazarus. O yüzden soruyorum, nerede bizim tatlı, eğlenceli Lazarus ve hangi saçma sebeple burada değil?
2: Bak, gelemedi
3: onun adına. İşi halletmek için biz geldik. Kafa karıştıracak bir şey yok.
0: Lazarus mesajında ne yazmış?
1: Ha ha ha. Şu an tamamen kafayı dağıtmış durumdayım. Benim yerime arkadaşlarım orada olacak.
0: Anlarsın ya. Onu tanırım, eğlenceyi sever. O yüzden ortalıkta olmaktan mutluluk duyar. Ama bu hiç onun karakteri değil.
3: Burada olmaması canımızı sıktı, evet. Ama Lazarus'u bizim tanıdığımız gibi tanısaydın, hiç de bayağı eğlencenin karakteri dışında bir şey değil. Kimse kıpırdamasın. Yoksa hepinizi gebertirim.
2: Sakın yapmayın.
0: Bak, bu büyük bir sürpriz.
3: Bunun bir açıklaması var ama bu açıklamayı sana yapacak pozisyonda değilim. Şimdi bu güzel. Öğle vaktinde kimsenin ölmek istemediğini varsayıyorum. Bu işin niye kampanyasına dönüştüğünü büyük kediye açıklamak istemeyiz. O sebeple elimizdeki işe odaklanalım.

0: Bakalım bunu yapar mıyız? Uslu durursanız sizi denklemin dışına çıkartırım. Anlaşıldı mı?
1: Evet. Anladım.
0: Mallarınız burada. Tamam mıyız?
1: Parayı getirin.
2: Wayne!
3: Evlat, sakin olalım, bu işi hala çözebiliriz bence.
2: Wayne, beni duyuyor musun Wayne? Sizi...
3: Ateş etmeyi kesip beni bir dinler misin lütfen? Hadi!
2: Lanet olsun! Lanet olsun size!
3: Kendimizi korumak için ateş etmiştik. Bunun doğru olduğunu biliyorsun. Bak, bundan daha akıllı olmalısın.
0: Lanet olsun.

0: Dur! At silahını. At yoksa seni suratından vururum. Bu işi çözmenin iki yolu var. Seni öldürürüm, parayı ve alıp büyük kediye götürürüm, sonra da zarlara atar, işi mahvetmenin sonucuna bakarım. Ya da bak, bu benim favori tercihim, sen alırsın, ben de parayı alırım, tamam mı, planlandığı gibi. Akıllı çocuk, gel buraya hadi. Evet.
1: Tamam. Aslında daha kötüsü olabilirdi.

0: Şunu kamyonete alalım. Hadi.
1: Neler olduğunu bilmeme gerek var mı?
0: Yok. Sen arkaya.
2: Sen ciddi misin?
0: Evet. Arkaya geçip şah eserine bekçilik yap. Lanet olsun.
1: Sen iyi misin?
0: İyiyim.
1: Yani üç iş, öyle mi?
0: Sonra ödeşmiş olacağız. Bu iki numaraydı.
1: Bu hiçbir şekilde içime sinmiyor.
0: Evet, benim de pek içime sinmiyor ama başka bir fikrim varsa kulağım hemen sende.
1: İşte geliyor. Hayatım, okul nasıldı?
3: İyiydi sanırım. Her şey yolunda mı?
0: Bildiğin gibi işte.
1: Harika.
3: Ben içeri giriyorum. Siz de neyi duymamı istemiyorsanız bitirebilirsiniz.
1: Minnettarım tatlım. Bir dakika yordayım.
0: Harika.
1: Ya büyük kedi sözünde durmazsa?
0: Bu yüzden yedek planım var.

0: Buraya hazır biçimde gelmenin bir nedeni var mı?
1: Beni buraya içliğin ortasına davet etmenin nedeni var mı?
0: Sana büyük kediyi vermek istiyorum.
1: Öyle mi? Bunu nasıl yapacaksın Keş?
0: Tepelerde üretimi yapan bir sürü laboratuvarı var. Kamyonlarla satıyor. Bu daha başlangıç bu arada.
1: Bu bayağı iyi bir hikayeye benziyor. Ama hikayeden fazlası lazım. Bana onun yaptıklarıyla ilişkilendirecek sağlam bir şey lazım. Bunu bana verebilir misin?
0: Bana istediğini söyle, sana vereyim. Ama ben hiç kimse için yokum sana çalıştığım ortaya çıkarsa. Büyük kedi ailemin ensesinde boza pişiriyor, anlıyor musun?
1: Anlıyorum. Neye ihtiyacın olduğunu ve ailene sahip çıkmanın ne demek olduğunu. Bu işte artık...

0: arkandayım, sana söz. Savcılıktaki arkadaşımı arar, mahkumiyet için ne gerekiyorsa yaparız ama bu işte bana kelek atmaman gerekir.
1: Onun gitmesini istiyorum.
0: Beğendi.
1: Ne hoş.
0: Bir dahaki sefere daha iyi buluşma yeri seç.
2: Sağ alt köşe. Nefes al, rahatla. Sol alt köşe. Pekala, omzuna yerleştir, ellerini serbest bırak.
3: Yerleştireyim mi, bırakayım mı? İkisini birden yapamam.
2: Kollarınla kendine çek, ellerinle değil.
1: Yavaş ol Savana. Hızla ilgili değil, ilerlemeyle ilgili. Gör, kelimeyi söyle, tetiği çek, tamam mı? Ne yapacağını biliyorsun.
3: Tanrı. Aile. Hayatta kalma.
2: Pekala, ikinci halka, güzel. Takım dayanışması işte oldu, evet. Bu kadar mı?
3: Tabii ki hayır.
2: İşte benim kızım.
0: Mehliyet ve ruhsat lütfen.
4: Al bakalım.
0: Bu da ne şimdi?
4: Bu minnettarlık memur bey. Odum ilçesinin kraliçesinden size bir nezaket. Sizin için.
0: $100 falan mı var orada?
4: Evet.
0: Epey bir paraymış.
4: Evet.
0: Sizde kalsın.
4: Haklısınız memur bey. Teşekkür ederim.
0: Arabadan dışarı çıkın lütfen.
4: Bundan emin misiniz?
0: Evet, %100.
4: Bence bu sizin iyiliğiniz için hiç iyi olmaz. Ben
0: arabadan inmenizi ve bagajı açmanızı istiyorum. Böylece bu eski güzel arabayı iyice arayabilirim. Tepeden tırnağa.
4: Evet ben. Hayır.
0: Hey, bırak lan silahını.
4: Çek elini.
0: Hadi in bakalım arabadan. Sorun olmayacak.
4: Bırak,
0: bana kolunu ver.
4: Bırak,
0: aynen öyle.
4: Bırak.
0: Bugün fena batırdın. Evet. Şimdi az önce ne yapmaya çalıştığın hakkında düşün.
4: Defol git. Defol git. Defol.
0: Vay be.
4: Sen var ya, bir pisliğe bulaştın.
0: Aynen öyle, bunu düşünmek için bolca zamanın olacak. Yolun kenarında büyük kedinin taşıyıcılarından birini yakaladım.
5: Geç, ben Dük. Seni aradığımda al şu telefonu. Sana ulaşmaya çalışıyorum. Savcılıktaki arkadaşımla konuştum ve dediğine göre laboratuvarını haritada işaretlersen bu işi yola koyabiliriz. Gizli dinleme cihazı takman gerekecek. Elini taşın altına koyman gerek. Beni ara, zaman işliyor.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
7: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçaksa başka. Koçak.
8: Peki şu eve ne dersin?
9: Çok yüksek.
10: Bu çok alçak.
8: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
10: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde.
11: Kredi de yok, faiz de yok.
8: Peki ne var?
11: Emlak katılım, tasarruf, finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri...

0: ve saç bakım kremlerinde %50'ye varan indirim sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
2: İşte bu Google Gemini.
3: Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım.
2: Coşsak mı?
3: Beni az solist gibi göster.
2: Oo, mükemmel.
3: Olaysın Gemini.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Merhaba.

0: Kocay sadece Atasay mağazalarında.
1: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
2: İstemiyorum.
1: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
3: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Fotoğrafımızı çeksene ya.
7: Üşüdük kalkama.
8: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sığdıracağım ikinizi de?
9: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
5: Uyandıralım. Çıtır

0: Abi ne oluyor ya?
1: Açlık basıyor, bir şey yok.
2: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
3: Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
6: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelen makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
9: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: İvroşe'den 3 etkili Hidra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF korumada, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İvroşe'den Hidra BB. İvroşe.
4: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
5: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Maraşımın süt oranı tam %81.
6: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
9: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
11: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
12: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
13: Gitme zamanı Keş. Arabaya bin.
14: Nereye gidiyoruz?
13: Bunu kafana takma, sadece arabaya bin.
14: Seninle aynı arabaya binmem.
13: Nedenmiş?
14: Senden hoşlanmıyorum. Çünkü sen bir pisliksin.
15: Biz de senin hakkında çok iyi düşünmüyoruz. Bu nedenle sanırım riski alacağız.

0: Oo, geç kaldın. Hadi çocuklar. Çocuklar.
1: Büyük kedi herkesi masanın etrafında istiyor.
2: Zik.
1: Geç.
3: Ben de öyle. Birazdan gelir ha.
4: Biliyor musun? Kibar çocuk.
3: Ne zaman yiyeceğiz? Ağzımıza daha yeter.
4: Evet. Ben... Bekliyoruz.
5: Sessiz olun. Sessiz olun dedim. Söyleyeceklerim var. Bilmenizi isterim ki... İşleri büyütüyoruz. Bununla birlikte dikkatinizi oğlum Zik'e vermenizi istiyorum. Benim işim için hiç mümkün olduğunu sanmadığım şeyler yaptın. Tüm bu namussuzların önünde bilinsin istiyorum.
0: Evet.
5: Seni seviyorum. Ve sana minnet duyuyorum.
1: Seni seviyorum anne.
5: Sevgili yavrum Zike.
6: Zike!
5: Şimdi bu asık suratlı hergeleye gelince. Cash geçen gün benim için bir iş yaptı. Ama işler umulduğu gibi gitmedi. İşler bayağı çirkinleşti. Ama seni suçlamıyorum Cash. Biliyorum bazen yaşlı olabiliyorum. Ama bu tepelerde sana ikinci bir şans... verebileceğimi düşündüm. Peki bunu yaptın mı? Bir başkasının elinde keçi dönüşebilecek bir işi kotardın. Her zaman olduğu gibi o teslimatı gerçekleştirdin. Senin için büyük planlarım var. Hepiniz için büyük planlarım var.
0: Harika.
5: Arkası yeşil dolarlardan bahsediyorum. Kamyon dolusu arkası yeşil dolar.
0: Evet işte bu.
5: Kamyon dolusu dolarlara.
0: Evet işte bu.
5: Ekibimden çıkmak mı istiyorsun? İzi alırsın.

0: Kendine iyi bak. Görüşürüz. Pekala hayvanlar, diğer odaya geçin. Poponuzu kaldırıp buraya gelin. Eğlenceye hazır mısınız?
1: Evet.
0: Öyle mi? Tamam, hadi bakalım bebeğim. Hadi bu akşam bize kimin katıldığını millete gösterelim. Hepiniz Duke'ü tanırsınız.
2: Evet.
0: Bizim birinci sınıf şerif yardımcımız. Kendisi işimize çok hayran. Muhtemelen fotoğraflarımızı mantar panoya asmıştır. Başımıza çok kötü bela olmuş durumda. Ama Duke'ün fark edemediği şey, bu tepeler benimle konuşur. Bana bazı şeyler anlatırlar ve sana öyle vahşi şeyler yapmamı istiyorlar ki bu yaban ateşi gibi yayılsın ve kimse senin ayak izlerini takip etmek istemesin. Jet, gel kendini şerif yardımcısına tanıt.

0: Oh. Fena vurdu. Çok iyi.
1: Doğrul şimdi Duke. Ve Odin bölgesinin

0: Senin için hazırladım.
1: Evet. Evet dostum. Bir soru mu var memur bey?
2: Ehliyet ve ruhsat lütfen. Evet, bizde var.
0: Dizlerin böyle paramparça olduğunu daha önce gördüğümü sanmıyorum. Senin böyle kötü bir şekilde yaşamanı görmek istiyorum. Eğer şimdi yalvarırsan buradan sürünerek çıkmana izin verebilirim. Bu fırsatı ister misin? Ağzındakini çıkarın bakalım ne diyecek.
3: Benim bir oğlum var. Oğlumun bana ihtiyacı var. Size söz veriyorum. Tanrı'ya yemin ederim. Sevdiğim her şey üstüne yemin ederim. Buradan çıkar giderim. Kimseye de hiçbir şey hakkında bir şey söylemem. Yalvarıyorum lütfen.
0: Bunu duymak gerçekten güzel.
3: Lütfen. Lütfen.
0: Ama benim için yeterli değil. Bir mesaj vermem.
3: Lütfen. Kimse yok mu yardım edin lan?
0: Hayır. Bunu son derece düzgün bir şekilde yapacağız.
3: Hayır.
0: Tek soruysa bunlardan hangisi nereye girecek? Tavsiyesi olan? Gerçekten mi? Hadi ama bu kadar narin misiniz yani? Keş, bu şerefi yerine getirir misin?
4: Herkes görmesi gerekeni gördü. Bırak onu ormana götüreyim, işini bitireyim. Sonra cesedi ortadan kaldırayım işte.
0: Bu kadar şey size fazla mı geldi?

0: Bu tepelerde hayatta kalacaksan biraz kana alışman gerek. Doğru değil mi Keş? Onu arkaya çıkarıp köpeklerime yedirin. Cesedinden kalanları da gömün.
1: Ve benim işim biter.
0: Biter mi?
1: Evet. Üç iş. Anlaşma böyleydi.
0: Senin ne düşündüğün önemli değil. Ben bitti dersen biter. Bu yeğenin için de geçerli ve Ayyaş kayınçon için de. Kız kardeşinin çiftlikte gömülü kemikleri için de. Beni anladın mı evlat?
1: Evet.
0: Ne?
1: Evet. Anladım.
0: Güzel. Şimdi gözümün önünden defolup git.

0: Bana içki getirin. Sert olsun.
1: Hemen efendim.
2: Hey, hey! O kadının damarına nasıl basılır iyi biliyorsun. Büyük kedinin birinden bu kadar kazık yiyip onu hala hayatta tuttuğunu daha önce gördüm diyemem. Bu nedenle o tam bir sonuca ulaşana kadar yerinde rahat dursan iyi olur.

0: Ne var?
1: Bunu görmek istersin. Şerif'in telefonuna ulaştık. Bakın kiminle konuşuyormuş.
0: Defol.
1: Bunu nasıl halletmemi istersin?
0: Çok şiddetli biçimde.
1: Tamam.

0: Evet, hey, hazır gibiyiz.
1: Ben gelemeyeceğim.
0: Cenazeden beri kiliseye gitmemiştim, biliyorsun.
1: Sabahına yanında mı? İkiniz üçümüzün yerine dua edersiniz.
2: Buna ne şüphe?
0: Sende durum nedir?
3: Yedek plan mahvoldu.
1: İşleri yoluna koymanın yoluna bakıyorum. Kanıt bulmam gerek.
0: Yardım lazım mı?
3: Elbette yok.
1: Senin ve Savannah'ın mümkün olduğunca uzakta olmasını istiyorum. Gitmem gerek.
0: Hey Keş.
4: Vay.
0: Hey.
4: Baba hoş görünüyorsun.
0: Teşekkür ederim. Biraz tozlu ama bence iş görür.
4: Sorun yok, harikasın.
0: Teşekkür ederim. Hazır mısın?
4: Evet, hazırım.
0: Pekala.

0: Günaydın millet.
1: Günaydın.
0: Güzel yüzlerinizi görmek çok güzel. Bugün galiba sizinle içten bir konuşma yapmak için önceden planladığım konuşmayı bırakacağım. Açgözlülük, şehvet ve gurur gibi bazı günahlar bizi kendine çekecek şeyler buluyor. Bazen suçluluk, kendini sevmeme, Tanrı'ya kızgınlık veya kendine kızgınlık hiç fark etmez ama bu günahlardan kurtulma konusunu düşünmek zorundayız. Aksi takdirde bunlar bizi üzüntüye sokmakla kalmaz, bizi güzel şeylerden uzaklaştırır.
2: Hayatım benim,
0: Tanrı
2: dışarı çıkmam lazım.
0: Tanrı günahlarınızın ağırlığını taşımak.
3: Seninle geliyorum.
2: O birazdan dönerim.
0: O olanlarla tamam birlikte olmanızı ister. Kendinizi onlara adayın. Sevginizden, emeğinizden faydalansınlar.
3: Hey! Baba!
2: Hey!
3: İyi misin?
2: Üzgünüm kızım, üzgünüm.
3: Sorun değil.
2: Sana iyi bir baba olamadığım için çok üzgünüm.
3: Baba, önemli değil.
2: Anneni kaybetmek gerçekten çok zordu. Ama sana söz veriyorum, daha iyi bir baba olacağım. Seni seviyorum. Gel buraya.
3: Bence annem de iyi olmamızı isterdi.
2: Evet, öyle isterdi.
0: Affedersin Finn. Yokluğunu bir süredir düşünüyordum. Belki fazla endişelendim.
2: Teşekkür ederim. Bence çok güzeldi.
0: Seni gördüğüme sevindim.
2: Ben de öyle.

0: Belki artık daha fazla görürüz seni buralarda.
1: Ah, lanet olsun. Bilmiyorum. Sadece sahip olduklarıma göz kulak olmak istiyorum.
0: Tamam, hazır olduğunda biz buradayız.
1: Teşekkür ederim. Gidelim hadi. Izgara sandviç yemeği ne dersin?
2: Olur derim.
1: Öyle mi?
2: Evet.
3: Hey Fini, Ceş nerede?
4: Hey! Polisi arayın! Polisi arayın hemen! Polisi!
5: Geride durun, karışmayın!
2: Baba! Baba! Hayır!
5: Geri çekilin! Herkes uzak dursun! Uzak durun buradan! Git!
4: Kaç!
5: Hadi! Tamam! Geri çekilin! Kimse yaklaşmasın!
3: Geri
5: karışmayın! Herkes geri! Herkes geri!
3: Uzak durun lan!
5: Geri durun! Geri de durun! Herkes olduğu yerde kalsın!
2: Onu öldüreceksiniz! Duran! Onu öldüreceksiniz!
5: Hadi! Hadi koş!
2: Hayır!
5: Hadi! Sakin!
6: Tamam. Bir vaiz öldürmek gerçekten tam bir heyecan olurdu.
7: Gidelim buradan! Şimdi! Hadi! Gidelim hadi!
5: Ah! Fini! Fini!
0: Ah tanrım! Ah yüce tanrım!
5: Yardım geliyor mu?
0: Çok üzgünüm. Onu kaybettik. İhtiyacın olursa dışarıdayım ben.

0: Şerif, ne hoş bir sürpriz. Özel bir mesele mi?
1: Korkarım değil. Finney Thompson bugün kilisenin önünde saldırıya uğrayıp dövüldü.
0: Haberim var.
1: O zamandan beri ölü durumda. İnsanların gözü önünde güpegündüz olaylar oluyor. Kontrol etmek zor oluyor. Bu iş ikimizi de kötü gösteriyor.
0: Oğlanlar kendini kaptırmış sanırım. Ama olan olmuş artık.
1: Demem o ki benim için işleri kolaylaştırman gerekiyor. İnsanlar artık izliyorlar.
0: Sen kendi evini düzene sokmaya odaklan. Artık bu tepelerin senin oğlanları daha fazla yiyip yutmasını görmek istemem. Ah! Ve Lindsay, sağladığım birçok ayrıcalık sayesinde çok kıyak bir işin var. Birçok insan böyle bir işe sahip olmak ister. Tetikte ol. Çünkü her zaman bekleyen birileri vardır. İyi günler dilerim.
2: Bir şeyler yapmalıydım. Onları durdurmalıydım.
3: Hayır. Hayır hayatım, hayır. Yapabileceğin bir şey yoktu. Kendini suçlamayı bırak.
2: Polis nerede? Onlara kimin yaptığını söylememiz lazım.
3: Zaten biliyorlar.
2: O zaman neden bir şey yapmıyorlar?

0: Çünkü bu insanlar herkesi korkutuyor.
1: Peki ne yapmamız gerekiyor?
0: Seni güvenli bir yere yerleştireceğiz. Güvenli bir yere, tamam mı? Bu kızın ailemden alınmasından bıktım artık.
2: Benimle dua et. Şimdi dua edelim.
0: Söyleyeceklerimden Tanrı'nın hoşlanacağını hiç sanmam.
2: Dene sen. Dua edince yükler omuz değiştirir. Gerçeklerini söyle.
0: Tanrım, Rachel'ı aldın. Şimdi de Finney. Dürüst olmam gerekirse, ben burada bir plan falan göremiyorum. Bir tanrı benden ailemi alıp şu küçük kızı ana babasız nasıl bırakır? Hiç mantıklı gelmiyor. Hiç benlik değil. Aslında dürüst olmak gerekirse yanımızda mısın yoksa değil misin bilmiyorum. Terk ettin belki de, bilmiyorum. Wilder bana yanımızdasın diyor. Kulaklarını test ediyorsun. Bu da benim yüküm işte. Bana doğru gelen neyse onu yapacağım, güveneceğim çünkü kanım alev almış, yanıyor. Senden istediğim Tanrım, ben bu dediklerimi yaparken ailemden geriye ne varsa koruman sadece. Senden bana cesaret, senden bana güç ve azim vermeni istiyorum Tanrım, bu pislikleri. Öldürebilmem için. Senin adına Tanrım, amin. Amin.
3: Dostum, yeni bir mekan alman lazım. Bunun arkasına gerçekten kız atıyor musun?
4: İstediğimden az ama evet.
3: Sonun mutlu sonla mı bitiyor?
4: Düşündüğünden de fazlası.
3: Şundan bir versene.
4: Al bakalım şunu.
3: Tamam.
4: Görüşürüz birader.
3: Lanet olsun. Takip ettiğini biliyordum seni. Hadi bakalım Keş, seni pislik.

0: Aileye ait kamyoneti ormanda bulduk. Anahtarlarını bile bırakmış.
1: Bunu kendi aramızda halledeceğiz.
0: Yapmamı istediğin bir şey var mı?
1: Bunun duyulmasını engelle.
0: Olur.

0: Siz çocuklar medeniyetten o kadar uzak kalmışsınız ki kapı çalmak gibi çok basit nezaket kurallarını bile unutup gitmişsiniz.
1: Kızın sağlıklı bir yemek sevki olmalı.
0: Ha, yok hayır. Bizim ihtiyar Rusty büyük et parçası sever. İşte bu. Aferin oğluma.
1: Dalga geçmeye zamanımız yok peder. Kız nerede?
0: Size söyledim burada değil. Şu an kızım babasının ölümüyle ilgili bir meselem var gerçi.
2: Kim takar senin meseleni?

0: Son kez soruyorum. Kız nerede? Nerede dedim.
1: Size söyledim.
2: Buradayım. Rahat bırakın onu.
1: Hayır.
0: Akıllı kız. Önce hayatını kurtardı. Şimdi Keş'e söyle. Büyük kedi takas yapmak niyetinde. Kızın hayatına karşı onunki.

0: Neler oldu böyle?
1: Aramalarıma cevap vermedi.
0: Telefonum gitti. Savannah nerede?
1: Gelip aldılar. Kusura bakma. Takas istiyorlar. Onun hayatına karşılık seninki. Ben bir plan yaptım. Fikrimi değiştiremezsin.
0: Hayır. Sanırım senle ben aynı fikirdeyiz.
1: Temizlenmek ister misin?
0: Belki yüzüme azıcık su vurur. Temiz bir gömlek giyerdim ama... birilerini hırpalarken pis olmak isterim.

0: Şu an hayatının en önemli kararı. Sakın bunu mahvetme.
1: Hiçbir şey yapmayacağım.
2: O zaman kollarını arkaya atarken bir şey yapma.
0: Hadi yürü.
3: Ne yapıyorsunuz lan böyle?
0: Hadi yürü. Zik, seni öğle yemeğine götürüyoruz. Hadi yürü. Yürü.
3: Otur. Sizi herifler.
2: Olduğunuz yerde kalın.
3: Bırakın beni.
2: Tamam mı?
3: Hayır. Hayır. Susun. Öyle ne duruyorsun? Hemen ara birilerini.
2: Hiçbir şey yapmaz Susun.
3: Hayır.
4: Hiç kızım olmadı. 3 oğlum oldu. Ama ikisini tepeler aldı.
5: Hukuk firmasında olay olmuş. Zeki almışlar.
4: Zeki'nin telefonu. Oğlum nerede Keş?
0: Kanatlarının altına sığınmak için can atıyor.
6: Takas yapalım.
4: Takas mı?
6: Savana'ya karşılık Zik.
0: Kayalık yerde buluşalım. Avenue 280.
7: Hayır, bu iş şöyle olacak.
4: Benim mekana geleceksin saat 4'te Zik'le birlikte. Gelmezsen ailenden

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Hadi.
2: Spor araba.
3: Az kaçar.
2: Elektrikli araba.
3: Çok yakar. Park etmesi zor.
4: Yok artık.
5: Hiçbirini beğenmedin mi?
3: Hani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
5: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Aa, peki ne var?
5: Emlak katılım tasarruf finansman var.
6: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik Sürüş Testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
4: Golf. Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious. Very delicious dedik. Sizin için olmazlar oldu.
5: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
4: Şimdi ferahlamak deyince... Dimes Cool Lime Mix.
6: Şimdi alın. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?

0: Obsessor, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.

0: Patron, gel oğlum buraya.
1: Ya.
2: Hemen döneceğim tatlım.
0: Aferin oğluma. Gel, otur. Hadi, eve gidiyoruz. Patron, dur. Patron, ne yapıyorsun oğlum sen? Patron, dur dedim sana.
3: Patron, çıldırdın mı?
0: Aa, iyice söz dinlemez oldun.
2: Pardon canım, nerede kalmıştık?
4: Sen var ya sen.
5: Red Bull kanatlandırır.
6: Sadece dururlar.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo vallahi.
10: Sen de sadece Duru'la.
11: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
12: 19-26 Haziran arasında Bim'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Bim, bim, bim, kalbimle
11: benim, bim, bim. Uyandıralım! Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
13: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
2: İstemiyorum.
1: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Ben Feyyaz.
5: Bu da Sarı Kola.
4: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
6: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
4: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
7: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
4: Değişemem ve değişebileceğime dair
6: inancım da yok.
4: Başka lezzet yok.
7: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
8: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
9: Obsesso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
10: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
12: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
13: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
14: Koçakla Festival şimdi.

0: Lanet olsun.
1: Keş dayı.
2: Gel buraya. Buraya gel. Tamam, iyisin. Buraya gel. Hadi gel.
1: Sen iyisin benimle değil mi?
2: Hadi. Yavaş.
3: Ne?

0: Şu pencereden çıkıp devam et. Şehri terk et. Hatta bütün eyaleti. Savana, bana bak. Tanrı, aile, hayatta kalmak için git git şimdi. Git. Git, git. Hadi. Git buradan Savana. Git hadi. No. No.
1: Bu dünyada onu bulamayacağım hiçbir yer yok. Bilsen iyi edersin.
0: Cehennemde görüşürüz.

0: Herkese günaydın.
1: Günaydın.
0: Sizi özledim. Gülümseyen, parlayan yüzlerinizi görmek çok güzel. Biliyorsunuz birkaç aydır burada değildim. Tıraş olurken kendimi kestim de...

0: Bir şeyler yemek ister misin?
1: Hem de nasıl.
0: Hadi bakalım.
2: Burada sizinle beraber olmayı iple çektim. Tanrı'nın kelamı ve iradesi üzerine konuşmalarımıza devam etmeyi. Bugünkü mevzumuz ilahi intikam. Ya o korkunç ateşleri alevlendiren nefes uyanıp onları 7 kat cehenneme üfler, bizi de ateşe atarsa? Veya yukarıdan onun kırmızı sağ eli bizi lanetlemek için intikam kolunu kesmeli?
0: Durumu nasıl bakalım?
1: İyi.
0: Biraz deli fişek sanki. Değil mi?
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

Değerli eşyalar burada alıkonur. Mahkumlar arasında hırsızlığı önlüyor. Ayrıca cep telefonlarını, kemerleri ve bıçakları. Jiletleri de teslim etmek zorundadırlar. Gardiyanların tehlikeli gördüğü her şey alınır.

0: Ayakkabı bağcı adamı.
1: Evet. Ayakkabı bağcıyla neler yaptıklarını duysan inanamazsın.
2: Korkutucu değil mi?
1: Hiç merak etme. Hemen alışırsın.
2: Alışsan iyi edersin. Bu herifler sonunda dışarı çıkacak ama sen bütün hayatını burada geçirmek zorundasın.
1: Karma karışık olduğunu sen de görüyorsun. Tek yaptıkları yama yapmak.
2: Yeni merkez bitene kadar beklemek zorundayız.
1: Avluya çıkmak sabah 9'dan öğlen yemeğine kadar zorunludur.
2: En iyi vakitlerini orada geçiriyorlar. Futbol oynuyorlar, ıvırla zıvırla uğraşıyorlar. Kendi yaptıkları şeylerle yani.
1: Zaten bunlar daha sakin olanlar. Kodamanları ayrı tutuyoruz.
2: Buraya taş avlu diyoruz. Abigam'ın hava soluyabileceği tek yer burası.
1: Gözetim altındaki mahkumlar. Katiller, kaçaklar, psikopatlar. Hepsinin en iyileri. Onları hücre bloğundaki diğerleriyle karıştırırdık ama bir hiç uğruna çılgına dönerlerdi. Burada şovu onlar yönetiyor.
2: Birçoğu AIDS'li ve yıllardır hapisteler. O yüzden umurlarında değil.
1: Seni keserlerse eğer onlara bir şey olmayacak. O zaman neden geri dursunlar? Diğer mahkumlar arasında statü kazanırlar. Julian, bu Juan yeni eleman yarın başlıyor.
3: Memnun oldum. Neden burada?
1: Canı sıkılıyordu, ben de etrafı gezdireyim dedim.
3: Fazla korkutma.
1: Korkutmam, görüşürüz.
3: Görüşürüz.
2: Adamlar sanatçı sanki.
0: Bu nedir?
2: Tüfekten daha kötü. Adamı delik deşik eder. Bir boru parçası ve ateşlemek için bir yay. Gördün mü?
0: Barut bulabilirler mi?
2: Her şeyi bulabilirler. Eğer paran varsa sushi bile getirtebilirsin yani.
0: Nasıl içeri sokuyorlar?
2: Ziyaretlerde aileleri getiriyor. Diğer ihtiyaçlarını da biz karşılıyoruz.
1: Neler döndüğünü öğrenmek için onlardan biriyle irtibat halindeyiz. Oku. Silahı bu sayede bulduk. Apache denen bir Kolombiyalı verdi. Sen de tanışacaksın.
2: Biz onun işlerine karışmıyoruz. O da bize olup biteni anlatıyor.
1: Dinle Juan. Onlardan birine asla güvenme. Nerede olduğunu asla unutma. Onların gözlerinin içine bak. Korktuğunu görmelerine asla izin verme.
2: Gözlerine bak ama ellerini de takip et. Hokkabaz gibidirler. Burada, burada, burada bir şey yok. Ama birden küçük güzel bir kaşık.
4: Lanet olsun.
2: Lanet olsun. Bu da ne? Demir ağda kırdı, gördün mü?
5: Hey. İyi misiniz?
2: İyiyiz. Kıl payı kurtulduk.
1: Hey evlat, sen iyi misin?
3: Ha? Evet. Evet. Ha?
1: Neyin var?
2: Lanet tamam. Olsun, kanaması var. Hey, Revire götürelim var? Hadi.
1: Tut,
2: hadi,
1: tut,
2: hadi.
1: Tut.
2: Dikkat
1: tut.
2: Et. Hayır.
1: Hayır, tamam. Onu 211 numaralı hücreye götürelim. Orası boş. Tut, tamam, tamam. Tut, tut. Hadi. Neden onu doğruca Revire götürmedik? Bilmiyorum. Böyle olabileceğini kim bilebilirdi?
5: Hey Mala Madre. Gezinti bitti.

Tamam, sıkı tut. Tamam, pekala. Tamam, pekala. Herman, doktor çağır. Hey Juan, sakin ol. Bana bak ha, Juan. Bana bak evlat, hadi. Hey hey hey, bana bak Juan. Bana bak. Juan, bana bak.

0: Hey hey hey Juan, bana bak, gözlerini kapama.
1: Girmek
0: gözlerini
1: üzereler. Kapama, hemen Juan. Gitmeliyiz buradan, hadi. Dur, gebertirler bizi, hadi. Yürü yürü yürü.
0: Onu böyle bırakamayız
1: hadi.
0: Juan.
1: Hadi gidelim, hadi. Yürü yürü yürü yürü dedim, hadi.

0: Hepiniz mi?
1: Evet.
0: Gelin, hadi.
2: Blok kapatıldı mı?
3: Tamamen. Hatta kontrol bölgesi de dahil.
2: Herkes dışarı çıktı mı?
4: Julian hariç. Taşavlu'yu gözetliyordu o.
2: Tamam. Batırdık. Malamazer'in yerini saptamalıyız. Eminim bu işin arkasında o vardır. Bir de rehinesi vardır.
3: Bir değil, iki.
5: Sen nereden geldin? He? Sen nereden geldin ha? Söyle.
6: Lanet gardiyanlar, her şeyi çok iyi biliyorum.
7: Boğazınızı kesip kafalarınızı koparacağım adi herifler.

0: Pinço! Pinço! Pinço! Mala Madre nerede?
1: Alt kattaki atölyede. Dachuala ve Apache ile beraber.
0: 211 numaralı hücrenin başında dur. Hiç kimse girip çıkmasın. Hiç kimse. Hiç kimse.

0: Adı Juan Oliver, 30 yaşında, evli. İlk defa işbaşı yapacaktı.
1: Yarın yapacaktı, burada ne arıyor?
0: Burada işlerin nasıl yürüdüğünü görmek istedi.
1: Bu ona bir fikir vermiştir. Nasıl içeride kaldığı anlayamadım.
2: Ben de onu merak ediyorum.

0: Hadi gidelim. Seni bekliyorlar.
1: Kimi?
0: Delirtme beni. Çık dışarı. Çık hadi. Hadi.
2: Evet.
3: Çık dışarı.
2: Evet, işte bu kadar. Bunlara günlerini gösterdim değil mi?
0: Hadi yürüsene.
4: Dışarıda çok şey yapacağız.
2: Evet, siz de evet,
4: harikaydınız.
5: Pinto ve Roletes'le beraber. Başı belada.
6: O ikisi Mala Madre ne derse yapar.
2: Hey!
0: Hadi sene yani kulustu.
2: Çabuk! Diğer tarafa gitmeniz lazım. Çabuk! Hey! Hadi! Hey! Parçala şunu. Açın kapıları. Hadi!
7: Hadi!
2: Açın!
7: Evet.
2: Boş ver onu, boş ver.
7: Hadi.
2: Gel hadi. Hadi. Evet. Yürü. Evet. Al bakalım.
7: Yıkın. Çabuk hadi. Çabuk hadi. Sen de gel. Hadi.
2: Vur şuna, vur.
7: At şunu hadi.
2: Hadi
7: yakın.
2: Evet.
7: Yakın.
2: Sakın acıma. Hadi. Onlar da bizi acımadı.
7: Evet.
2: İşte bu.
7: Harika. İşte bu. Al bakalım. Al bakalım.
8: Peki ya bodrum katındakiler?
9: Şey ya, hepsini parçaladılar.
6: İçeri girmeniz.
8: Olmaz, özel timi bekleyeceğiz.
6: Tamam. Ve 2 yıl önce Medine'de olduğu gibi onları öldürtelim mi? Acil durumlar için silahlarımız var.
8: Onlar sadece nefsi müdafaa için.
6: Ya da meslektaşlarımızı korumak için. Üzgünüm ama ya onlar ya da biz.
5: Elimizden silahımızı alırlarsa?
8: Bence Armando haklı. Beklememiz gerekiyor.
4: Evet, haklısın. Evet.
2: Bu doğru.
4: Evet.
2: Sonunda üstünlük bizde ha.
0: Çık dışarı.
2: Haklısın, ne oldu?
0: Durun biraz.
2: Evet. Doğru söylüyorsun, evet.

0: Nereden geliyorsun?
1: Hücre 211.
0: O hücre boştu ama.
1: Ama artık değil.
0: Kafan niye kanıyor?
1: Dayak yedim.
0: Demek daha ilk günden gardiyanlar seni dövdü ha? Onları kızdırmış olmalısın.
1: Eh işte. Elimden geleni yaptım.
0: Duydun mu taş öyle? Elinden geleni yapmış.
2: Hiç vakit kaybetmemişler.
0: Bunun dışında niye içeri girdin söyle bakalım.
1: Birinci derece cinayetten.
0: Kaç yıl verdiler?
1: 19 yıl.
0: Kesin masumsundur da.
1: Hayır. Onu öldürdüm ve bir daha yaparım.
0: İnanmıyorum.
1: Neden?
0: Çünkü katile benzemiyorsun. Karıncayı bile incitemezsin sen.
1: Demek hapishane psikiyatristisin.
3: Hadi.
4: Boş versene.
3: Ne olacak şimdi?
4: Şansını zorluyor.
5: Evet bence de.
0: Bütün günümü beyaz bir cübbe içinde yatıştırıcı dağıtarak geçirmeyi umursamazdım. Bir tane sana al, al bir tane de sana. Sen de ister misin? Ha? İster misin? Al bir tane de sana, al, al.
6: Bu cilla muhtemelen onunla çok eğlenmiştir.
0: Şunu söndür ve soyun bakalım.
1: Ne?
0: Kıyafetini çıkar.
1: Neden?
0: Ne için mi? Ben öyle dediğim için.
3: Bir de meydan okuyacakmış.
2: Çıkar şu gömleği. Hadi.
4: Utanma hadi. Hey hadi.
2: Hadi utanma çıkar.
4: Hey, hadi bakalım.
2: Hadi. Hadi bakalım.
4: Yap hadi yap şunu. Evet. Harika.
7: Şuna, şuna baksana ben de hazırlandı. He.
4: Enfes.
7: Süpersin.
8: Ne yapacak sence?
6: Yaşa.
7: Daha önce tatlımış
2: şuna gibi. Bakın.
4: Burayı çok seveceksin.
0: Baba. Dön de onlar da görsün. Hadi bakalım.
7: Şuna evet bak. Aynen ne öyle.
4: Harika
7: ne
4: bir şey.
7: Ne oldu şaşırdın mı?
8: Ne oldu? Ha kaslar da iyiymiş ha.
4: Çok güzelmiş
2: değil mi? Kaç kişiyi onunla boğdun?
8: Bakalım
0: ha? Tamam tamam evet. Hadi bu kadar yeter. İşinizin başına çok eğlendiniz. Dışarı herkes dışarı.
7: Ha, tamam hadi gidelim.
4: Hadi hadi gidelim.
0: Dikkatli ol burada bir güzellik hadi, yarışması kazanabilirsin gitsin. Bununla. Yani bu aptalların önünde kim soyunur tamam, ki?
8: Gel beraber iki aslında. Oyun oynayalım
0: ha. Apaçi.
7: Hadi hadi. Hadi.
0: Şimdi beni iyi dinle. Adamlarına söyle bütün güvenlik kameralarından kurtulsunlar. Yeterince gördüler çünkü, tamam mı?
1: Tamamdır.

0: Temiz iç çamaşırların nerede?
1: İkinci çekmeceye baktın mı?
0: Sadece bana aldıklarım var burada.
1: Ne olmuş?
0: İşe giderken bunları giyemem ki, ne dersin?
1: Nedenmiş? Onları beğendiğini söylemiştin.
0: Beğendim ama bunlar çok özel.
1: Beyefendi hapishanedeki ilk iş günü için şık giyinmek istiyor.
0: Benimle dalga geçme.
1: Sadece iç çamaşırın için endişelenmen komik.
0: İyi bir izlenim bırakmak istiyorum, bilirsin.
1: Öyleyse hiçbir şey giyme.
2: Hadi. Evet. Alın at bakalım. Şurada. Hadi. Hadi. Fırlat. Evet. Fırlat şunu. Fırlat. Önemli değil. Öyle. Bırak onu. Kaldırın şunları, tamam, tamam, hadi. Tamam. Daha sert bir şey var mı?
3: Söyle. Tamam mı?
2: Bununla bakma. Hadi.
4: Gönder gitsin.
2: Parçala şunu.
4: Evet.
0: Bir kamerayı sağlam bırakmalıyız.

0: Fena değil. Bir iç çamaşırını çoktan hak ettin bile. Bu adama temiz bir şort verin. Üstü başı açık gezmesin, olur mu?
1: Kendin ver aptal herif, çekil.
2: Şunu sağlam bırakırdım.
0: Hangisini? Donsuz.
2: Şunu.
3: Bu Juan, Malamadri'nin yanında.

0: Ne yapıyor? Neden kamerayı kapatıyor?
1: Çok zeki herif.
0: Ne oldu?
1: Onları kandırıyor. Onu mahkum sanıyorlar. Bize iyi olduğunu ve onları kandırdığını söylemeye çalışıyor.
0: Tamam, herkes şunu bilsin. Bu odanın dışında hiç kimse Juan Oliver'in mahkum olmadığını bilmemeli. Eğer bir şey duyarlarsa hapı yutar. Umarım ki o iyi bir yalancıdır.
2: Özel tim geldi.
3: Umarım iyi bir yalancıdır.
4: Bu herif tanıdık geldi mi sana? Yakından bak hadi. Bu sabah seni döven herif bu mu?
3: Hayır, hayır. Değil.
4: Aa, duydun mu Hulyan? Bugün çok şanslıymışsın. Az kalsın fena hırpalanıyordun. Ama eminim Munejo'yu hatırlıyorsundur. Çünkü Munejo seni ve arkadaşlarını hatırlıyor. Biraz ileri gitmiştiniz, değil mi? Ona bak. Suratına bak, tam bir zombi değil mi? Daha önce de pek sevimli sayılmazdı ama şimdi çok çirkin değil mi?
2: Evet.
4: Evet ne?
2: Evet, çok çirkin.
4: Gördün mü, hakaretine karşılık gözünü bile kırpmadı. Kaç kişi dalmıştınız? 4 mü? 5 mi? Kaç? Oraya sığmıyordunuz bile. Sonra 20 gün deliğe attınız. Tamam hadi. Gücenmek yok. Hı? Olan oldu çünkü. Konuşabilmeniz için sizi yalnız bırakalım. Konuşmak her zaman yardımcı olur. Öyle değil mi Hulyan?
2: Dikkatli ol. Bana bir şey olursa hiçbir şey alamazsın.
4: Oğlum, senin için ne verirler sanıyorsun? Ha? Bir tabak spagetti mi? Ha? Umurlarında bile değilsin. Endişelenme Hulyan, söz veriyorum bu gece revirde çok iyi zaman geçireceksin. Mala madre sözü. Gidelim. Baksana donsuz. Senin el yazın iyi midir?

0: Bundan nasıl haberin oldu? Peki ne dediler? Sen hiç merak etme. Bir şey olursa haber veririm. Tamam, görüşürüz. Lanet olsun. İsyan hakkında konuşmuşlar. Bu insanlar nasıl her şeyi öğreniyor?
1: Bazı aptallar her şeyi ailelerine anlatıyorlar.
2: Madrid'teki bir ofisten işler ne kadar kolay görünüyor. Onlara bir ders vermeye karar verdiler. 10 yıl önce olduğu gibi haftada bir ayaklanmalarından korkuyorlar.
1: Ulyan ve diğer adam ne olacak? Pazarlık edilemeyecek mi?
2: Pazarlık etmeyecekler. Özel tim bir açık görür görmez içeri girecek. Emir verildi bile.
0: O zaman durum hakkında onları mutlaka uyarmamız gerek.
2: Ne durumu yani? 4.

0: Üçüncü hücredeki mahkumlar.
1: Orası boş. Tadilat sebebiyle başka hapishanelere gönderildiler.
0: Hayır, hepsi değil.
2: John Ortega, takma adı Potolo. San Sebastian'daki hücrenin eski üyesi. 7 cinayet ve engellenen bir kaçırma girişimi nedeniyle 1200 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Angston Elorza Profesör, Renteria yerlisi 112 yıl hapis cezası. Asier Urtucea'ya, takma adı Tuaksui, 30 yaşında. Molotof kokteyli atarak Bask polisinin bir üyesinde ciddi yanıklara neden olduğu için 8 yıla mahkum edildi.
1: Kimseyi suçlamıyorum. Benim söylediğim şey ETA hikayesinin bize ait olmadığı sadece, anlıyor musunuz?
3: Hey, kes şunu! Buradan çıkmaya mı çalışıyorsun?
4: Ne yapayım? Oturup öldürülmeyi mi bekleyeyim? Ne yapmamı bekliyorsunuz ki?
5: Kimse öldürülmeyecek.
6: Hey, kesin şunu. Baskça konuşmayın. Gizli saklı bir şey istemiyoruz burada.
7: Baylar, herkes dışarı.
6: Yürü.

0: Ne diyor?
1: Tüm gardiyanlardan daha değerli üç reynesi olduğunu, kontrolü elinde tuttuğunu bilmemizi istiyor. Ernesto Almanza, pazarlık için gönderilen devlet görevlisi.
0: José Roca, hapishane müdürü. Onlara bir telsiz verdik ama hala bizimle iletişime geçmeği denemediler.
1: ETA üyelerini herkesin gözünün önüne çıkarmış. Mahkumların desteğini almaya çalışıyor.
2: Ne zamandır bizi dinleyen herkese şikayet ediyoruz? Yıllardır. Yargıçlara, bölge savcılarına, gazetelere. Peki ne elde ettik? Ha, hiçbir şey. Bir sürü saçmalık. Saçmalık. Ama şimdi dostlarımızla, kuzeyli dostlarımızla bizi dinleyecekler. Dinlemek zorundalar. Çünkü bu sefer onları fena yakaladık.
3: Evet!
2: Fena yakaladık. Evet!
3: İşte bu! Dostlarım! Görüyor musunuz ha? Muhteşem! Alın bakalım.
4: İşte bu!
5: Evet, işte bu.
3: O zaman verin.
5: İşte bu, kralsın.
3: Harikasın
5: sen.
3: Harika!
5: Kralsın.
4: Evet, kral.
3: Evet, sen haklısın.
4: Evet.
3: Evet.
4: Kral.
5: Zafer bizim.
3: Bizi kurtaracak olan o.

0: Bu olay 10 yıl önce Puerto Santa Maria'da
1: O
0: yaşandı.
1: herifi yakıp kül etmeleri lazımdı.
0: Kaybedecek bir şey yok, asla çıkamayacağını biliyor. Bu yüzden onu ikna etmek kolay olmayacaktır.
2: ETA üyeleri dün, yani ayrılmaları gereken gün bu hücre bloğuna nakledilmişler. Bu bir tesadüf değil.
0: Nasıl yani?
2: Bu bilgiye sahip olmalılar ve eğer sahiplerse bir yerden geliyor olmalı.
0: Bence şu an bu işin sorumlusunu arama zamanı değil.
2: Bakın, burada bir katille poker oynamak üzereyiz ve kartları işaretleyeceğiz elbette. Bir sonraki hamlemi önceden bilmediğinden emin olmak istiyorum.
1: Conejo. Conejo Malamadre'nin yanındaki hücredeydi.
3: Conejo şu anda evinde. Biraz karın ağrısı vardı.
1: İzin verin de onunla konuşayım. Kimden bilgi almışlar öğrenirim.
0: Böyle bir durumda denemekten başka çaremiz yok, öyle değil mi? Utrea, tedavi iyileştirmek içindir, kötüleştirmek değil.
2: Bu arada Juan'ın karısına haber verildi mi?
4: Ben adı gitarı versem.
5: Ha evet, ondan. Aa, çok teşekkürler.
4: Ben de bir tane alabilir miyim?
6: İyi günler.
5: Ha, harikasınız.
6: Bunlar çok güzel.
5: Çok mu acaba? Aldım. Evet, geçen ben sefer aldıkları muhteşem mi?
6: Hadi bakalım. Şunu koy.
7: Merhaba.
8: Merhaba.
7: Bir kilo domates alabilir miyim lütfen?
8: Tabii.
9: Talepler. Gördün mü Tachuela?
10: Hmm. Çok iyi.
9: Hayır, el yazısını diyorum. Son avukatımdan daha iyi.

0: İyi yazıyor. Yazdığı tek kelimeyi bile anlamazdım.
1: Doğru. Okumayı bilmediğin için.
0: Zırvalama. Ben iyi okurum. Asıl sorun yazmak. Her gün yapmak zorunda olduğun şeyler gibi.
1: Tabii. Kesin öyledir.
0: Bu konuda gerçekten iyisin ama. Bir bankada ya da ofiste falan çalışmalısın.
2: Devlet memuru olmak için çalışıyordum.
0: Ne memuru? Polis mi?
2: Postane.
0: Doğru. Ve aniden herifin birini öldürdün ve her şey cehenneme döndü. Bütün o mektuplar, telgraflar falan.
1: Hadi ama mala madre, konuya dön.
0: Her şeyden önce şu amir. Neydi o herifin adı?
1: Benigno.
3: Hayır, Maligno. Adı Maligno.
0: O heriften kurtulsunlar. Bize yaptıkları tüm saçmalıkları onaylamasından bıktık artık, tamam mı? Bir adamı 20 gün boyunca ışıksız ve kimsesiz bir delikte tecritte tutamazsınız.
3: Gelip seni dövdüklerinde bile minnettar olursun. En azından birine bağırabilirsin.
0: Özel ziyaretler. 2 haftada bir. Canları ne zaman isterse değil. Burada fişini çekseler kimse bir şey demez. Karınla olsan fena olmaz, değil mi? Yoksa canın artık istemiyor mu? Ne oldu, onu biriyle yakaladın ve tepen mi attı yoksa? Herhalde delirdin, yoksa seni bıçak kullanırken hayal edemiyorum.
2: Bıçak değildi ve karımla hiçbir ilgisi yoktu.
0: Doktor. Mahkumları parmaklık arkasından tedavi etmek yok. Kanseri ishalle karıştırmalarına şaşmamalı.
3: Morao gibi adam bütün gün çığlık atıyordu, kafası patlıyor diye. Sonunda kivi büyüklüğünde bir tümör buldular.
0: Tümörü çıkardıklarında ölmüştü. Onu hücrede buldular. 211 numarada. Orada damarları açık oturuyordu çünkü kimsenin umurunda değildi.
3: Morao.
4: Ben Ernesto Almansa, pazarlık için gönderilen devlet görevlisi. Kiminle görüşüyorum?
5: Felipe Gonzalez, ne olacağını biliyorsun. Saçmalık yok, şu işi bitirelim.
4: Biz de bunu istiyoruz. Ne kadar çabuk biterse herkes için o kadar kolay olur. Yüz yüze konuşabilir miyiz?
5: Evet, konuşabiliriz.
4: O zaman güvenlik bölgesinde buluşalım, olur mu?
5: Hayır. O saçmalıklar olmaz. Konuşmak istiyorsan içeri geleceksin.
4: Tamam. Ama kameranın örtüsünü kaldırın ki beni dışarıdan görebilsinler. Olur mu?
5: Niye? Bana güvenmiyor musun yoksa? Endişelenme, bir şey olmaz. Saygı nedir biliriz.
4: Üzgünüm ama kamera olmadan olmaz.
5: Tamam, nasıl istiyorsan öyle olsun.
4: 15 dakika sonra olur mu?
5: Bana uyar. Bir yere gitmiyorum. Seni bekliyorum.
6: Blok tarafına çevir. Bu Apache. Kolombiyalıların başı, diğeri de Tachuela, Mala Madre'nin sağ kolu. O kapının önünde bekçilik yapıyorsa bir sebebi vardır. Rehineler orada olmalı ama bundan emin olamayız.
0: Ne herifsin ama. Sırılsıklama aşıksın. Kız seni kontrol altına almış. Neydi adı?
2: Elena. Adı Elena.
0: Elena çekici mi? Sadece sordum, yoksa arkadaşımın karısına göz koymam.
2: O hamile. Bir çocuğumuz olacak.
0: Ah, lanet olsun. Hapse girdin diye lanet olsun. Çocuk için değil tabii.
7: Dikkatli olmalıyız. Sence yeni adam güvenilir mi?
1: Kim güvenilir ki?
7: Tanıdığımız insanlar. Siz, biz. O buraya yeni geldi. Öldürdüğüm adam yani. Kardeşime belirsiz bir mal verdi ve bu onu mahvetti.
0: Ve sen de peşinden gittin.

0: Bu cesaret ister. Lanet.
1: Yeni biri geldiğinde gözün üstünde olmalı. Bu yüzden Mala Madre sürekli onun yanında.
2: El yazısı güzel.
1: Harika. Bizim için yaşlı kadınlara mektup yazabilir. İstersen şöyle biraz etrafta dolanıp onun hakkında bilgi toplayabilirim.
2: Fena fikir değil.
0: Tamam, gösteri zamanı. Hadi gel. Donsuz beyefendinin üstünü ara da işimize koyulalım. Şimdiye kadar bunun benim ilk isyanım olmadığını duymuşsundur. O yüzden saçmalığı keselim, olur mu?
3: Bana uyar.
1: Onlar tuvalette.
4: Temiz.
0: Babalığa bak. Daha ufak birini gönderemediler mi? Öyle değil mi donsuz? Tıpkı o şarkıdaki gibi. Hani şu sırf şakasını evlendim cücenin biriyle.
3: Başkasıyla konuşmak ister misin?
0: Dalga geçiyorum küçük adam.
3: Pekala. Talepleriniz neler?
0: Kağıdı ver ona. Hepsi orada. Güzel el yazısıyla.
3: Bunu bakanlıkla görüşmeliyim.
0: Tabii, kimin ne istersen konuş. Liste sende kalsın. Senin için hazırladık.
3: Reynelerin iyi olduğundan emin olmak için onları görmeliyim.
0: Üzgünüm ama şu anda kestiriyorlar. Ne yapalım, onları uyandıramam. Merak etme ama, iyi bakıyoruz onlara.
3: Yine de ben onları
0: ne
3: görmek
0: demiştim?
3: Zorundayım.
0: Saçmalık olmayacak dememiş miydik? Listeni al, arkanı dön ve sadece dişe dokunur bir şey söyleyeceksen geri gel, tamam mı? Defol. Bir dakika dur. Birkaç siparişim olacak. Deniz mahsulü sever misin? Herkes için karides istiyoruz. Sandviç, meyve ve 40 kilo karides getirin bize. Ayrıca herkesi uyanık tutabilmek için 100'er gram pudra şekeriyle uyarıcı. Suratından anladığıma göre burada çok uzun süre kalacağız ha?
3: Ne yapabileceğime bakarım.
0: Ne yapabileceğime bakarım. Görüyor musun donsuz? Hep ne yapabileceğime bakarım diyorlar. Hiç dürüstçe konuşmuyorlar ve sonra insanların canları yanıyor. Birinin canının yanmasını mı istiyorsun?
3: Elbette istemiyorum.
0: Hey yer elması. Önce bu adamın karısıyla konuşmasını istiyorum.
3: Karısıyla mı?
0: Aha, karısıyla. Hamile ve adam endişeli. Bunun için de bakanlıkla görüşmen gerekiyor mu? Bana öyle bakmasana. İstediğim bu değil miydi yani?
3: Benimle gelip telefonu kullanabilir.
0: İyi. Ama arkadaşıma bir şey olursa boğaları serbest bırakırız ona göre.
3: Merak etme. Ona hiçbir şey olmayacak. Gidelim.
5: Onunla beraber çıkıyor. Başardı.
3: Kapıyı aç hemen.
0: Lanet olsun.
5: Blokta bir şey oldu.
0: Kapat kapıyı, kapat. Kapat kapıyı dedim.
6: Kamerayı çevir.
5: Hayır, onları gözden kaçırmamalıyız.
6: Çevir şunu, hadi.
0: Git de ne olup bittiğine bir bak. Hadi sene. Eğer bir oyun peşindeyseniz.
6: Takip et.
0: Lanet olsun.
3: Sana yemin ederim bunun arkasında biz yokuz.
4: Ne oluyor? Nereden bileyim?
7: Yok bir şey, yok bir şey. Yok bir şey.
8: Neye bakıyorlar? Yukarı bakıyorlar. Kaldır, kaldır.
7: Aptal Elvis Sebas'ı öldürmüş.
4: Ne olmuş
7: tamam.
4: Yani?
7: Tamam. Sakin ol, sakin ol.
4: Lanet herif. Sürekli beni ezmeye
7: sakin
4: çalışıyordu.
7: Sakin ol, tamam.
4: Kendi kaşındı.
7: Sana bir şey dediğimiz yok.

0: O adam ölmüş gibi.
1: Evet, ölmüş. Rehinelerden biri mi?
2: Onu içeri sokun, hadi içeri, görünmesin.
3: İçeri sok onu. İçeri sok.
4: O mu?
1: Olabilir.
4: İçeri girmeliyiz. Tüm birimlerin dikkatine, içeri giriyoruz.
5: Ne yapıyor bunlar?
2: Onları buradan çıkarmalıyız hemen.
6: Emirleri yalnızca mala madde verir.
2: Bunu yapmamı kim söyledi ha? Söyle.
4: Dörtten geriye. Dört.
3: Geliyorlar.
2: Kameranın önüne çıkarın onları hadi.
3: Özel tim.
4: Üç.
2: Çekil. Çekil.
3: Özel tim geliyor.
4: İki. Bir.
7: Evet, işte oradalar. Rehineler blokta. Hadi acele edin, hadi.
4: İptal, iptal.
8: Herkes sakin olsun. Operasyon iptal edildi.
5: Nihayet yüce tanrım.
8: Herkes sakin olsun.
3: Gelmiyorlar!
9: Evet! İşte bu bizim!
3: Evet, biz kazandık, biz kazandık!
9: Biz kazandık!
3: Evet!
9: Zavallılar! Kazanan kim görsünler işte!
10: Hiç kimdeymiş ha?
3: Zafer bizim, zafer bizim!
9: Zafer bizim!
3: Evet!
9: Biz kazandık!
6: Gidelim. Gidelim.
9: Hadi hadi hadi. Hadi.
11: Harika harika.
9: Hey, hey, i̇şte bu kadar.
3: Hey, yürü yürü yürü yürü.
9: Çabuk.
6: Aferin sana dansız. Bu sefer işe yaradı ama bir dahaki sefer kafana göre hareket edersen işin biter.
8: Yeni bilgilerle karşınızdayız. Aldığımız çelişkili haberlere göre ölen kişi bu sabahtan beri rehin tutulan ETA üyelerinden biri olabilir. Bu haber terör örgütü üyelerinin yoğun olarak bulunduğu bazı cezaevlerinde büyük tepkiye yol açtı.
0: Tabii ki sözlerimi alıntılayabilirsiniz. Üç rehine de hayatta. Baskı nereden duyduğunuzu bilmiyorum ama tamamıyla yanlış bunlar.
8: Cezaevi dışında toplanan çok sayıda aile üyesi ve izleyici bir mahkumun öldüğü ve birkaçının da yaralandığı haberlerini doğruladı. Elimizdeki tek yeni bilgi 5 dakika önce...

0: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadaka kalp programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. İçim ve sek süt çeşitleri 55 lira. Nestle Nesfit ballı granola 129 lira 50 kuruş. Bu fırsatı kaçırmayın.
8: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
9: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100

0: Monakoçey sadece Atasay mağazalarında.
1: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
4: Süt aşayran, süt aşayran. Çiğ köfteyi gördüğün an
5: süt aşayran,
4: gelsin süt aşayran.
6: İçtikçe iyi
7: hissedeceksin.
8: Geliyorum.
7: Evet.
9: Harika.
7: Nasıl oldu?
8: Bakalım.
7: Hadi bakalım.
10: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.

0: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious. Very delicious dedik. Sizin için olmazlar oldu.
1: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
0: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix.
2: Şimdi alın. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
5: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
6: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
7: Öncelikle eti tutkudan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Gerçek tutku.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
10: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
3: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Sadece durunladım.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
12: Sen de sadece durula.
13: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.

0: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Koçakla festival

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Herif seni, al ye.
2: Yeter
1: al ye.
2: Bu kadar, anlamıştır artık.
1: Heh, öyle mi dersin? Aptalın önde gideni bu. Anladın mı? Yoksa tatlıya geçelim mi?
3: Anladım. Anladım.
1: Çok sevindim.
2: Hey, hey! Bizim hakkımızda İngilizce konuşuyorlar.
4: Ben Juan. Juan Oliver, kimse var mı?
2: Baksanıza Zamora, İngilizce konuşuyorlar.
5: Zamora hapishanesindeki...
6: Söylesenize ne diyorlar?
2: Şşş. Onların İspanya'da rehin alınan ilk teröristler olduklarını.
7: Haklıydın mala madre. Onu fena benzettik ha?
6: Evet doğru. Ne diyorlar? Ne?
2: Anlaşılan diğer hapishanelerde de isyan çıkmış.
6: Hey!
1: İşte bu be.
6: İşte televizyonu çıkarıyorum.
1: Kır kilidi hadi.
4: Biri cevap versin, vaktim kısıtlı. Rehineler 219 numaralı hücrede, duydunuz mu? 219'dalar ama ne kadar süreliğini bilmiyorum.
8: Ben Almansa.
4: Sonunda evet.
6: Hadi dikkat edin, cam o. Dikkat edin. Oraya, köşeye.
4: Elina ile konuştunuz mu? İyi olduğunu, endişelenmemesini söylediniz mi?
8: Evet, o iyi.

0: yaptığın şeyle gurur duyuyor.
1: Ne diyor bunlar?
2: ETA tarafından öldürülen insanlar hakkında konuşuyorlar.
3: O kardeşim! Ne oluyor kardeşim? Kardeşim?
4: Evet.
3: O benim kardeşim!
4: Onun kardeşi o!
2: Kardeşim
3: sus! O benim kardeşim! O benim kardeşim! Kardeşim televizyona çıktı!
5: Çok fena şeyler olacak! Evet! İnsanlar geldi!
3: Evet! Kardeşim!
6: Gerçekten harika!
0: Yaralı insanlar bize hiçbir şey söylemiyorlar!
7: İçeri girerseniz ortalık kan gölüne döner.
8: Ne yapacaksınız?
9: Bunu sana söyleyemem.
7: Hayatım tehlikede ve bana söyleyemez misin yani?
0: ETA üyelerini tehlikeye atamayız. Bask hükümetiyle yapılan anlaşma böyle.
10: Yakıp kül edelim burayı! Yakıp kül edelim burayı!
1: Telsiz nerede?
0: İçeri ancak ETA üyelerinin hayatı risk altında olursa girilecek.
7: Ben ne olacağım? Niye taleplerini karşılayıp bu olayı sonlandırmıyorsunuz?
0: O kadar basit değil Van.
9: Talepleri şimdi karşılarsak yarın aynı olay her yerde çıkar.
7: Ama bugün ben buradayım.
8: Onlara bir şey verip beni buradan çıkarsanız olmaz mı yani?

0: Sonuç? Orada değil.
1: Ay lanet olsun! Hah. Bu heriflerden biri aldıysa onları geberteceğim.
2: Dikkatli ol, biri çalabilir. Masada unutmuşsun.

0: Buyurun.
1: Bakar mısınız? Juan Oliver'i arıyorum.
2: Kim?
1: Juan Oliver.
2: Mahkum mu?
1: Hayır hayır, burada çalışıyor. Aslında yarın başlıyor. Ama bugün geldi. Lütfen dinleyin. Armando adında biriyle konuştum.
2: Armando Nieto.
1: Lütfen, soyadını bilmiyorum.
3: Nereye
2: tamam,
3: gidiyorsun?
2: Tamam, bir dakika bekleyin.
3: Hey, dur bir dakika,
4: kim,
3: bekle.
4: Kim öldü? Televizyonda birinin öldüğünü söylediler. Adı ne? Kim
3: hey,
4: öldü söyleyin. Bir açıklama yapın.
3: Kardeşim,
1: bizi dinle.
4: Lanet olsun
3: bunu
4: size.
3: Bunu bilmek hakkımız.
1: Yardım edin, kardeşim nerede?
4: Bir açıklama yapın.
5: Mala Madre yine hepimizin başını belaya soktu. Bakalım o herif hepimizi öldürecek mi? Aşağılık herif. Hiçbir şey yapamaz. Korkmayın ondan.
6: Kim yaptı bunu?
7: Kimse.
6: O Trilla mıydı?
7: Evet,
6: oydu. Kapa çeneni. Merak etme, ben ona benzemem. Bana güvenebilirsiniz.
7: Ben bir şey söylediğimi sanmıyorum. O olduğunu bile hatırlamıyorum. Onun saçını ne zaman kestim? 8 günden fazla oldu.
6: Almansa. Utrilla'ydı. Berber hem mahkumların hem de gardiyanların saçını kesiyor. ETA üyelerinin transferinden bahsetti. Mala Madre'de duydu.
8: Fena değil. Saç kesimine 10 avro vermemek için 3 insanın ölümüne neden oldu.
6: 3 mü?
8: Nanclaras de la Oca'da bir gardiyan ve bir ETA mahkumu olmak üzere 2 kişi daha öldü.
9: Emin 15 yıllık hizmeti olan Ariola buraya 3 ay önce nakledilmişti. Şu an itibariyle ETA bağlantılı mahkumlar güvenlik önlemi olarak tüm cezaevlerinde tecrit edilmiş durumda.
3: Açın artık şu kapıyı! Açın!
10: Buna hakkınız yok! Açın şunu! Açın da çıkalım hadi! Bize karşı koyamazsınız! Açın şunu!
3: Açın artık!
10: Açın!
3: Açıklamayı istiyoruz! Açın!
10: Kim olduğunuzu sanıyorsunuz ha?
3: Açın şu kapıyı!
10: Açın şunu diyorum! Açın!
3: Açın kapıyı!
11: Burada duramazsınız!
12: Bir şey söyleyin!
11: Binayı terk etmişsiniz. Düzenli bir şekilde çıkışa doğru yürüyün. Burada durmanız yasak. Burada durmamanız gerekiyor.
12: Hey! Ambulans ayrılıyor. Ambulans ayrılıyor. Hadi, hadi durmayın. Aşağıya git.
10: Devam edin, hadi gelin. Kapı açıldı.
12: Hadi. Çabuk.

0: Lorenzo ve Matias benimle depoda buluşsun. Çabuk ol.
1: Ambulanstan uzaklaşın. Ambulanstan uzaklaşmanız gerekiyor. Hemen ambulanstan uzaklaşın.
2: Hey, hadi. Hadi.

0: İnsanları vahşice dövüyorlar orada.
1: Muhtemelen polisin başka çaresi yoktu. Endişelenme. Söz veriyorum hiçbir şey olmayacak.
0: Bana bak aslanım, senin sözünün hiçbir değeri kalmadı.
2: Dikkatli olsan iyi edersin. Biri senin güvenilir olup olmadığını öğrenmemi istedi benden.
3: Yani?
2: Güvenilmezsin. Sende oldukça tuhaflık var çünkü.
3: Bunu niye bana söylüyorsun? Mala madre orada.
2: Her zaman bir adama kendini savunması için bir şans veririm. Ya da karşılığında bir şey teklif etmesi için.
4: Ya bu iş
5: Ali!
4: Yapılır.
5: Görmek yok, istiyorum.
4: İndir şunu, indir.
5: Gösterin bize.
4: Hadi.
5: Gösterin.
4: İzin verin. Ne oluyor?
5: Çekin, çekin. Gösterin onu bize.
4: Bırakın diyorum.
5: Dikkat edin, dikkat edin.
4: Ne yapıyorsunuz?
6: Hey!
4: Bu da ne böyle? Hey! Bırakın
6: şunlar! Yardım edin!
4: Ne orada duruyorsun ha?
6: Yardım edin!
4: Gelip yardım etsene! Çekin git başımdan!
3: Elena! Elena dışarıda!
7: Hey!
3: Telsizi bana ver! Ver bana Elena dışarıda! Ver şunu! Ver şunu! Ver hadi! Elena dışarıda!
4: Onu çıkarın hemen!
1: Ne dedin?
3: Ne yapıyorsunuz siz?
1: Polise geri çekilmesini söyle. Buanın karısı
8: ne
1: dışarıda.
8: Ne yapıyor orada?
1: Nereden bileyim? Karısını televizyonda görmüş. Hemen sinyali kesmeliyiz.
9: Geri çekilin! Hemen geri çekilmeniz gerekiyor! Geri çekilin! Geri çekilin!
3: Neler oluyor? Neler oluyor?

0: Sonsuza kadar böyle kaldığımızı hayal etsene.
1: Bana uyar. Ama bebeğin bir gün okula gitmesi gerekecek, değil mi?
0: Bebeği benden çok düşündüğünün farkında mısın sen?
1: Ne derler bilirsin. Çocuklar hayatını değiştirir.
0: Evet, öyle derler. Ama ben hayatımızın değişmesini istemiyorum. Hiçbir şeyin değişmeyeceğine, beni hep aynı şekilde seveceğine söz ver.

0: Anlatsa, televizyona ne oldu?
1: Göstericilerden biri molotof kokteyli fırlattı ve anten alev aldı. Sinyali geri kazanmaya çalışıyoruz.
2: Tamir etseniz iyi olur ve yaralıların da listesini istiyorum.
3: Tamam ama biraz zaman lazım.
2: Yarım saatim var. Donsuzun karısına ne oldu? Onu buldunuz öyle değil mi?
3: Evet, o iyi.
1: Yine de bir sorun olmadığından emin olmak için onu hastaneye kaldırdığımızı söyle, olur mu?
0: Bekle, kendin söyle.
4: Elena ile konuşmak istiyorum.
1: Ne yapabileceğime bakarım. Ama doktorlar şu anda onu üzmek istemez bence.
4: İyi olduğunu söylemiştin.
3: Evet evet.
1: O iyi. Ama görünüşe göre önlem olarak onu almışlar.
4: Onu görmem gerekiyor.
3: Bence de en iyisi bu.
1: Seni bir saat sonra geri getirmek üzere hastaneye götürebilirim istersen.
4: Gitmeliyim.
2: Hayır, çok üzgünüm donsuz. Şimdi olmaz. Dışarıda yakın olan tek sen değilsin. Orada birine zarar verirseniz çılgına dönerim. Ve siz insanların anladığı tek şey bu zaten.

0: Hiç zahmet etme. Engelleyiciler koymuşlar. Çatının her iki tarafına birer tane. Frekansı bozuyorlar. Adi herifler kendi yollarına sapıyorlar.
1: Öğrenmemizi istemiyorlar. Büyük bir olay olmuş olmalı.
0: Neden onlara sormuyorsun? Tekrar telsizi yürütebilirsin. Konuşmamız hakkında düşündün mü acaba?
1: Teklif edecek hiçbir şeyim yok.
0: Ne vaat ettiler sana? İkinci dereceden cinayet mi? Ya ben sessiz kalmamın karşılığında ne alacağım? Hiçbir şey mi? Gidip Mal Madre ile konuşabilirim mesela. Sana çok yazık. Kredin tükendi artık.
2: Bekle. Bekle. Bir şey olabilir. Bir kağıt parçası. Silah. 233. hücrenin lavabosunda. El yazınla yazılı tanıdık geldi mi?
0: Bilmiyorum. Göstermen lazım.
1: İstersen Mala Madre'ye beraber gösterip ne düşündüğünü hemen öğrenebiliriz. Çekil de gideyim. Seninle bir anlaşma yapacağız. Dışarıda neler olduğunu öğren, ben de sana kağıdı vereyim. Onunla bir yerlerini silebilirsin belki.
3: Daha önce kaydedilen bu grafik görüntüler bir kargaşaya neden oldu. Polisin müdahalesi çok mu sert oldu? Santander'den Elena Vazquez Guardiola aldığı yaralar nedeniyle Zamora'da gözetim altında tutuluyor.
4: Orada olduğunu nereden bilecektim?
5: Orada olmaması gereken sendin. Görevinden uzaklaştırıldın. Gidip kişisel eşyalarını toplayabilirsin. Bu duyulduğunda bir daha asla hapishaneye adım atamayacaksın.
6: Kartlarını iyi oynarsan 7 yıla falan çıkarsın herhalde. Bu işin sorumluluğu bende. Sen sadece korktuğunu ve ayak uydurduğunu söyle. Buradakilerin yarısı da öyle söyleyecektir zaten. 7 yaşındaki çocuk bir şeylerin farkında olamaz. Ben olsam Elena'ya çocuğu asla buraya getirme derdim. Dışarıyı ne kadar az hatırlarsan o kadar iyidir. Bir yerlerde benim de bir çocuğum var. Annesi Mursiyalıydı. Hırçın bir kadındı. Kaçak olduğumu da bilmiyordu tabii.
1: Çocuk sana benziyor mu?
6: Ne bileyim, umarım benzemez. Şimdi 8 yaşında olmalı. Ama onu hiç görmedim. Gözden ırak.
1: Liste.
6: Sadece 4 merkeze sağlı sollu giriştiler adi herifler. Nasıl alçak adamlar bunlar. Almansa bu sefer fena batırdı.
7: Her şey yürü, karşılayın şunları. Çıkın yavalayın.
8: Hadi.
7: Evet, hadi. Evet,
8: işte böyle. Hadi. Yavalarından sonra.
7: Evet,
8: evet. Bunu hak ettiler.
7: Yıkın hadi. Sen de gel.
8: Hadi.
7: Hadi, hadi. Atsın, atsın hadi. Hadi
8: yakın, bakalım.
7: Yakın, hadi, yakın. Hadi. Yakın, yakın, yakın, hadi.
8: Hadi,
7: yakın.
8: Hadi parçalayın.
9: Ne yapıyorsunuz? Adamların tek umursadığı şeyi öldürürseniz içeri girerler. Önlerine geleni vururlar. Etraf kan gölüne döner.
10: Ona gitmesini söyle. Eğer buraya gelirse onu geberterim.
6: Sakin ol Taçı.
10: Sen sakin ol asıl.
9: İnsanların katledilmesine izin veren deli herif olarak mı hatırlanmak istiyorsun?
6: Umrumda bile değil. Bize ters yaparsa bedelini ödeyeceğini söylemiştim ona. O yüzden öyle olacak. Sıkı tut.
9: Kulağını kesin. Bu onların niyetimizin ciddi olduğunu gösterebilir. Bir kulaktan dolayı içeri girmeyi göze alamazlar.
6: Bekle.
10: Nedenmiş o acaba?
6: Düşünüyorum çünkü lanet olası.
10: Hay ben böyle işe. Gel buraya. Gel buraya. Madem öyle, kulağını sen keseceksin. Al şunu. Kulağını kes. Kes kulağını. Kulağını kes. Kessene dedim sana. Kes kulağını.

0: Şu suratlara bak. Ne o, biri mi öldü yoksa?
1: Apache dışarıdaki olay hakkında bir şeyler öğrenmiş. En az 20 kişi yaralanmış ve 7'si de hastanedeymiş. Bazılarının durumu da ağır. Onlardan biri Elena. Göster ona.
0: Burada görünüyor. Haberlerden çektiğim için görüntü pek kaliteli değil. Adının Elena Vasquez Guardiola olduğunu söylediler.
1: Senin Elena değil mi?
0: O gardiyan Utria. Kart pislik deriz ona.
2: Kart pislik.
0: İnsanları dövmekten hep zevk alır.

0: Onu görmek istiyorum.
1: Utrilya! Üst kattakiler seninle konuşmak istiyor. Tek yaptığım onları kandırmak oldu. Bana artık güvenmiyorlar.
2: Pazarlık için başkasını gönderemiyorlar mı?
1: Malamadre hayır dedi ve özellikle seni istedi. Tanıdığı biri tercihiymiş.
2: Armando gitmeli. Yeni amir o değil mi?
1: Hiçbir şeyin değiştiğini anlamamalılar. İstemiyorsan yapmak zorunda değilsin. Resmi olarak görevden uzaklaştırıldın.
2: Bunu sonra konuşuruz.

0: Halinden memnun musun pislik? Ortalığı iyi dağıtmışsın.
1: Arkadaşımın dediği gibi elimden gelen bu.
2: Utria da iyi cesaret vermiş.
1: Kıpırdama aşağılık herif. Ağzını açarsan seni gebertirim. Şimdi seninle merdivenlerden aşağı ineceğiz, tamam mı?
2: Nereye gidiyor? Orada kalın, tamam mı?
3: Aşağı iniyorlar.
4: Nereye?
3: Bodrum katına iniyorlar.
4: Bloğu kontrol edin. Kamerayı çevirin.
5: Çevir çevir. Hadi hadi hadi. Hadi hadi çabuk.
3: Gittiler.
5: Ah lanet olsun, bomboş tuzak. Bu bir tuzak.
4: Utrilla'yı oradan çıkarmalıyız.
2: Ben bakanlığı arıyorum. Acilen yetki al.

0: yapmamız lazım.
1: Hayır hayır, olmaz. Buna zaman yok.
2: Emredin, içeri girelim.
0: Çok üzgünüm, ben bu kararı veremem.
2: Pozisyonunuzu koruyun.
3: Ne dediniz?
2: Pozisyonunuzu koruyun.

0: kart pislik.
1: Onun karısı dışarıda dövdüklerinin arasındaydı.
2: Geldiğini görmedim.
1: Hamile bir kadını nasıl görmezsin?
2: Tepki veremedim, bir kazaydı.
3: Onu orada bırakmak da mı kazaydı yani? Onu dövdükten sonra arkana dönüp gittin. Gördün mü? Ha? Şimdi gördün mü? Aşağılık herif! Eline ne oldu?
1: Tamam, sakin ol. Tamam, tamam, tamam, sakin ol. Tamam, yeter, yeter, tamam.
3: Bırak!
1: Yeter!
3: Pislik herif, ona ne oldu?
2: Bilmiyorum.
1: Bırak, bilmiyor musun?
2: Tek bildiğim onu hastaneye kaldırdıkları.
1: Durumunu bile sormadın mı? Palavra sıkma. Bana bak, bana bak. Bak bana. Doğru söyle yoksa ölürsün.
2: Kötü yaralanmış olsaydı şimdiye uzaklaştırılmış
3: olurdum.
2: Onunla
3: konuşmak istiyorum. İyi olduğunu ondan duymalıyım.
1: Ver. Al. Elena telefona gelmezse bu herifi öldüreceğimizi söyle. Bu onların dikkatini çeker.
3: Elena ile konuşacağım.
4: Juan, ben Armando. Beni hatırladın mı?
5: Evet, seni hatırladım.
4: Dinle Juan. Elena şu an seninle konuşamaz. Ona sakinleştirici verildi.
3: Yalan söylüyorsun lanet olası. Sen de yalan söylüyorsun.
4: Sakin ol, sakin ol. Bırak açıklayayım.
5: Sakinleştirici alamaz. O hamile.
3: Elbette bebeği kaybetmediyse. Öyle mi? Bebeği düşürdü mü diyorum?
5: Düşürdüyse söyle. Öyle oldu değil mi? Söylemeye korkuyorsun. Başından beri yalan söylüyorsunuz.
4: Bak Juan. En iyisi sen dışarı çık. Mala Madre Elena'yı görmen için izin versin.
3: Çoktan söyledim ama hayır dedi.
4: Evet ama şimdi durum farklı.
3: Neden? Neden?

0: Üzgünüm Juan.
1: Gerçekten üzgünüm. Biz de haberi şimdi aldık. Sana olanları anlatmak için olayların sonlanmasını beklemek istedik.

0: Saldırın!
1: Onlar eve gidiyor! Saldırın!
2: Evet, evet, işte böyle!
1: Gebertin şunu! Harika! Artık iyi tarafı
2: göreceksiniz! Sen de gel, hadi!
1: Hadi konuşacak! Hepiniz göreceksiniz!
2: Hadi, yakın, yakın,
1: yakın! Yakın, yakın! Hadi,
2: hadi!
1: Al bakalım, neredesiniz karısın?
2: Evet, işte bu!
3: Çekilin üzerimden! O bir gardiyan!
2: Hadi, gelsene! Hadi, gelin!
3: Kuan bir gardiyan!

0: Çekilin.
1: Bodyguard ya.
0: Çekilin.
1: Çekilin.
0: Çekilin dedim.
1: Bize.
0: Bırak. Juan bir gardiyan. Gözümün içine bak lanet olası. O mahkum değil. Sizi kandırdı, sizi kandırdı. Hepinize yalan söyledi. O bir gardiyandır, anladınız mı? Söyle onlara Juan. Kim olduğunu söyle hadi. Bakalım hala senin için üzülüyorlar mı? Hadi söyle. Söyle hadi.

0: Sen güzel ve zekisin. Bense bilirsin. Evet, önce mezbaha, şimdi de hapishane. Bir mühendis olduğum söylenemez, değil mi? Benden başka herkesle birlikte olabilirdin. Sana güzel şeyler alabilecek bir koca.
1: Güzel şeyler istemiyorum ki. Seni istiyorum.

Hmm.

Başım patlıyor. Hastayım, hastayım, hastayım. Muaro'nun baş ağrısı onu burada öldürdü.

0: Ethan'ın Zamora'daki isyana cevabı Madrid'de bir arabaya yerleştirilen bombayla oldu.
1: Otrilya'nın dediğine ne diyorsun peki?
2: Onun ne dediği umurumda bile
1: değil. Ya doğruysa?
3: Bunu ne yapalım?
2: Şimdilik orada bırakın. Apache ne söyledi peki?
1: Hiçbir şey bulamamış.
2: Utria pisliğini öldürecek cesarete sahipti. Diğer herkes gibi bu işin içinde.

0: Merhaba, nasılsınız? Ernesto Duenas. Bizzat başkan tarafından bu işi çözüme kavuşturmak için gönderildim.
1: Biraz geç kalmadınız mı?
0: Affedersin.
1: Olayları çabuk kavrasaydınız burada olmazdık.
0: Muhtemelen haklısın. Bu durum başka şekilde de halledilebilirdi.

Anlaşma yapmak için tam yetkiye sahibim. Gelmeden önce taleplerinizi inceledik ve çoğu durumda kabul edebilecek durumdayız, ancak bazı detayları sizinle konuşmam gerekiyor.

0: Bu Utria. Hapishane gardiyanı. Ölümünden ben sorumluyum.
1: Sen Juan'sın.
0: Ben Juan Oliver ve bu sadece başlangıç, tamam mı? Taleplerimizi karşılayın. Yok.

0: olursa üç rehineyi de hemen öldürürüz. Özel tim onlara ulaşamadan tıpkı yerdeki gibi ölürler.
1: Taleplerimizi karşılayacaklar.
2: Sadece birkaç detayı konuşmalıyız.
0: Peki sonra ne olacak? Söyle bakalım, ne olacak?
2: Daha iyi şartlarda yaşayacaksınız.
0: Ne kadar süreliğine?
2: Nasıl, anlayamadım.
0: Bize istediğinizi yapmaya devam etmek için ne kadar bekleyeceksiniz söyler misin? Tek istedikleri, kimse bir şey anlamadan olanlara son verip bizi içeri tıkmak. Bizler gözünüzde çöpüz. Çöplüğe yapılan şey de etrafa koku salmasın diye yere atmaktır.
2: Söylemeliyim ki kendisi pazarlık etmek için doğru insan olmayabilir.
0: Neden? Elena'yı öldürdükleri için mi? Hücremde kendimi asabilir ve buradan gidebilirdim, değil mi? İlk de olmazdım. Benden önceki adamın nasıl öldüğünü biliyor musun?
2: Hayır, bilmiyorum.
0: Ona güvenemeyiz, hayır.
3: Onlar kesinlikle güvenilmez! Bunun tek bir yolu var. Halkın önünde söz verecekler. Böylece sözlerinden dönemezler. Canlı yayında bu programı bitireceklerini söyleyecekler.
4: Evet, evet, evet. Bizim kurallarımız. Evet. Sözlerinden dönemezsinler.
5: Öyle, aynen öyle.
4: Canları cehenneme.
5: Evet.
3: Hücre hapsinin canı cehenneme.
5: Evet, canı evet, cehenneme. Evet.
4: Kesinlikle. Evet.
5: Canı cehenneme.
4: Hadi. Doğrudur.
3: Evet. Programı kaldırın ve burada ölen bütün insanları kamuoyu önünde kabul edin. Bir saatiniz var sadece. Bir saat içinde bakanı televizyonda bu işin bittiğini söylerken görmek istiyoruz. Beni anladın mı?
2: Belki de durumu konuşmanız için size biraz zaman versem iyi olacak.
1: Konuşulacak bir şey yok. Hepimiz onun arkasındayız. Gamı kapatın, yoksa duvarları kanla yıkarsınız.
4: Evet! Kanla yıkarsınız.
6: Artık aşağılamak yok.
4: Bizi duyuyor musun?
6: Göreceksiniz.
4: Evet. Bizi duyuyor musun? Evet.
1: Var ya, sen bittin oğlum, sen bittin. Hiç kimse beni rezil edemez.
0: Haklı olduğumu iyi biliyorsun.
1: Lan ne dedim ben sana? Ha? Bir daha kafana göre hareket edersen seni gebertirim. Ha?
0: Bunun hayatımızın fırsatı olduğunu da söylemiştin, değil mi?
1: Kes saçmalığı, kes artık. Sence ben aptal mıyım ha? Orada tek niyetim vardı, o da intikam almaktı, değil mi?
0: İşler çığırından çıkmaya başladı. Hepsi korkuyor. Neden bir hükümet görevlisi gönderdiler sanıyorsun? Bu düşündüğümüzden çok daha büyük. Rehineler ölürse ne olur söyle.
1: Milletin katledilmesine izin veren deli herif olarak hatırlanırım. Bunu hatırladın mı?
0: İşler değişti.
1: Evet, şimdi hepimizi öldürmeleri umurunda değil çünkü.
0: Herkesin önünde sonuna kadar gideceğimizi söyledin. Sözünü tutacak mısın? Tutacak mısın bakalım? Hadi söyle, tutacak mısın?
1: Mala Madre sözünü her zaman tutar. Rehineleri 225 numaralı hücreye götürün. Rele Chase'e de söyle kimseyi içeri almasın.
7: Sen ne yapacaksın?
1: Sadece dediğimi yap be adam.
8: Mala Madre.
1: Ne var?
8: Konuşmalıyız.
1: Almazsa söyleyecek bir şeyimiz yok.
8: Sana söylememiz gereken önemli bir şey var.
1: Ne duymak istediğimizi biliyorsun.
8: Ve bunun delilik olduğunu biliyorsun. Bir çıkış yolu bulmalıyız.
1: Beni vuracağınız bir tuzak olmasa iyi olur.
8: Tuzak olduğunu düşünsen gelmezdin. Dosyayı al. Başından beri bir numaraydı. Juan mahkum değil, gardiyan. Bugün başlaması gerekiyordu ama isyana yakalandı.
1: İnanmıyorum. Buna inanmıyorum. Bu bir oyun adi herif. Bu sadece bir kağıt ve fotoğraf.

0: Utrilya'nın dediği doğruydu.
1: Onun ne dediğini nereden biliyorsun ki?
0: Bu an içerideki tek adamımız o değil. Karısı yaralanıncaya kadar bize yardım ediyordu. Şimdi tek başına. Hiçbir şey umrunda değil ve sen de bunu biliyorsun.
1: Niye şimdi bunu bana veriyorsun? Ha? Ne için? Onu öldüreyim diye mi?
0: Hükümetin teklifi geçerli. Bir yıl içinde dışarıda olabilirsin. Belki daha az.
1: Bizi kandırdı.
2: Malamadri, hepimizi kandırdı. Hepimizi. O aşağılık hepimizi kandırdı. Ve şimdi dışarıdaki o ürkeklerin başı sıkıştı ve onu öldürmemizi istiyor.
1: En adi bile. Buradaki en adi herif bile öyle birine ihanet
2: herif
1: etmez.
2: Herif köstebeğin önde gideni Malamadri. Hepimize yalan söyledi. Ve bunun bedelini ödemeli.
3: Asıl problem diğerlerinin desteğini arkasına almış olması.
2: Herkese onun gardiyan olduğunu söyleriz. Nokta.
3: İstediği şey çılgınca. Asla kabul etmezler. Bu insanlar asla televizyonda yenilgiyi kabul etmezler. Bir şey vereceklerse bunu gizlice sessizce yaparlar.
1: Sana bir şey verdiler mi? Ha? Hangimize bir şey verdiler? Gerçekten.
4: Hı? Aha, evet, belki pisliğin teki ama çok haklı, çok korktular.
1: Sonuna kadar gitmeliyiz.
3: Hadi yaşayalım. Hadi.

0: Açın! Açın!
1: Ne?
0: Söyledim ya, kan kaybediyor. Onu buradan çıkartmalısınız.
1: Vakit geldi sayılır.
0: Aç lanet olası! Aç şurayı!
2: Zamanı geldi.
3: 10 dakikaları var. Hala haber edebilirler.
2: Çok haklısın. 10 dakikada o kadar çok şey olur ki.

0: Buradalar. İki takım onların dikkatini dağıtırken Chavi takımı da çatıdan girip 225 numaralı hücreye girecek.
1: Rehineleri öldürecek zamanları olabilir.
0: Hayır. Hücreye girdiğimizde bir direniş olmayacak.
2: Sen gerçek bir pisliksin donsuz, biliyorsun.
3: Elimden geleni yapıyorum işte.
2: Elinden gelenin fazlasını. Yaptığını yapmak cesaret ister aslında. Orada dikilip herkese mahkum olduğunu söyledin. Aferin. Ama Elena yüzünden her şey sarpa sardı. Fark etmeden hayat seni mahvedebiliyor.

0: Benden seni öldürmemi istediler.
1: Sen ne dedin peki?
0: Cehenneme gitmelerini. Şimdi seninle o kapıdan çıkacağız, tamam mı? Onlara sözümüzü tutacağız diyeceğiz. İşler sarpa sarınca beni hemen öldürmelerini umsan iyi edersin, çünkü öldürmezsen ben seni öldürürüm. Kimse Malamadri'yi aptal yerine koyamaz.

0: Buradan canlı çıkmayı beklemiyordun. İstediğin buydu, değil mi? Onlar söylemeseydi sen söyleyecektin, değil mi? Sanırım hiç bilemeyeceğiz.
1: Televizyon geri geldi. Hey bakın, televizyon geri geldi.
2: Zamora'daki cezaevinde dün başlayan şiddetli olaylarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada olayların durdurulması yönünde
3: gördün mü?
2: Önlemlerin en üst seviyeye çıkarılacağını söyledi.
3: Sistemin sonu geldi. Evet. Hadi hadi. İşte bu. Sonunda oldu işte. Evet. Gördün değil mi? Sana söylemiştim. Evet. Bunun olacağını sana söylemiştim. Evet. İşte bu kadar. Hey hey. Orada ne oluyor? Hey baksana.
4: Ne oluyor orada be? Kavga mı ediyor onlar?
3: Benimle gel.
4: Aman tanrım.
3: Evet evet.
4: Yukarı
3: aşağı. Yukarı hadi.
4: Baksana. Hey.
5: İçeri giriyorlar. İçeri giriyorlar. İçeri giriyorlar.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
7: Koçakla Festival şimdi başlıyor.

0: Maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
9: Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yves Rocher.
10: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Ne?

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
6: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.

L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Dives Cool Lime Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme. Kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dives'i. Dives Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
8: Allah aşkına neden?
7: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
8: Karnın doyar da ruhun aç.
7: Dört nala yaşıyoruz.
8: Tamamdır şaka mati.
7: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
9: Doyamadı pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsınız?

0: Her gün başka bir fırsat. Yarın 1 kilo Lio salamura siyah zeytin 152 lira yerine 119 lira. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay, baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Çekiyorum.
5: Evet.
6: Harikasınız
7: ya.
6: Nasıl oldu?
7: Bakalım.
8: Hadi bakalım.
1: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al. FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha da indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
9: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
10: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
12: Kaçın! Kaçın! Aman tanrım!
13: Kaçın! Hadi, hadi!
12: Yürüyün, hadi! Hadi, hadi, hadi! Hadi, hadi, hadi. Ne bekliyorsun?
14: Rehineleri öldürün! Hemen şimdi! Buna zaman yok! Hadi!
12: Hadi,
15: ne yapacağız şimdi?
16: Nereye gidiyorsun?
15: Bilmiyorum!
12: Hadi fırlat, fırlat!
17: Ay bulacak! Hadi,
12: çabuk! Dışarı fırlat,
17: fırlat!
12: Hadi, dur! Böyle, böyle! Aşağılık herifler, ne yaptılar böyle bunlar? Aman tanrım!
17: Lanet olsun!
12: Hey!
17: Buradan öleceğiz! Hadi!
12: Çerez canları, çerez! Burada boğulup öleceğiz! Lanet olsun!
18: Sus! Hadi! Hadi! Hadi kalk! Hadi! Hadi! Yürü! Hadi!
19: Ay lanet olsun. Tamam bana bak. Bana bak, bana bak. Bana bak dedim. Bak bana, bak, bak, bak, bak. Bana bak, bana bak. Bana bak. Beni dinle. Benimlesin. Tamam mı? Burada, burada benimlesin. Tamam mı? Diren biraz.
3: Mala Madre'yi öldürdüler. Mala Madre ve Juan'ı öldürdüler. Mala Madre ve Juan'ı öldürdüler.
19: Keşke öldürebilseydik diyecekler. Ama daha ölmedik. Öyle değil mi Donsuz? Ha ölmedik. O heriflerin işlerini bitireceğiz Donsuz. Hem de fena bitireceğiz Donsuz.
18: Karım. Kızım. Ben. Ay. Ölmek istemiyorum.
19: Hadi herif.

0: Evet, bu o. Bu Juan Oliver.
1: Bu tür bir krizin çözümü hiçbir zaman tamamen tatmin edici değildir. Ancak bence bir bütün olarak bakarsak nihai sonuç bir başarı olarak kabul edilebilir.
2: Buradaki hala hayatta.
1: Riskler ve elimizdeki sınırlı seçenekler göz önüne alındığında Malamadre ile olası bir işbirliğine bir alternatifin ortaya çıkması büyük bir fark yarattı. Duvarda ilk başta hayal ettiğimizden daha fazla çatlak olduğunu ve bunları yararımıza kullanabildiğimizi söyleyebiliriz. İşin olumsuz tarafı, Juan Oliver'i oradan canlı olarak çıkaramadığımızı da unutmamalıyız. Şahsen bunun için kendimi asla affetmeyeceğimi söylemeliyim.

0: Moaro'nun baş ağrısı onu burada öldürdü. Juan burada öldü.
1: Başka sorunuz var mıydı?
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Ne var ne yok başladı, hızlı bir giriş yapacağız. Çünkü Amerika istihbaratından Netanyahu uyarısı geldi. İran'la barış çabaları baltalayabilir. Kim? Netanyahu baltalayabilir dedi. Konuklarımız var. Mert Tanciyer, Aslan Ünal ve Ramazan Tolgayol yapanla birlikteyiz. Hocalarım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Teşekkür ederiz.
0: Şimdi önemli uyarılarımız var. Artık Perşembe günü sezon finalimiz ama sezon finali öncesi yaklaşık bir aydır Tarsus kazısıyla ilgili flash görüntüleri ekrana getiriyoruz. Bu akşam da ilk kez izleyeceğiniz görüntüler var. Ekranlarınızın başında kalın efendim. Ve altyazıda görüyorsunuz, ejderhanın nefesi kavuracak. Ejderha sıcakları geliyor. Birazdan konuşacağız hepsini. Ama önce Mert Tanciyer.

0: Başlayalım. Mert Hocam, Amerikan istihbaratının uyarısı Netanyahu ile ilgili.
1: Ya devamlı aslında ben bunu söylüyordum. İlk daha savaş başladığında biz burada yayındaydık. Amerika veya Amerika'da birileri öyle veya böyle bu savaşın bitmesini istemiyor. Bir şekilde bu 3-5 sene standby'de kalacak ama böyle bir imza atılacağını düşünmüyorum. İran'da 500 milyar dan fazla, 500 milyar varilden fazla petrol varken Amerika İran'dan böyle bir imza, o imza İsviçre'de anlaşma, Pakistan böyle gitmez diye düşünüyorum.
0: Bu, yani sen bir de hocam Amerika'yı çok iyi biliyorsun. Hatta Amerika'da ödüllüsün. İşte İran'ı çok iyi biliyorsun. İsrail'i çok iyi biliyorsun. Senin bakış açın bu konuda önemli ve İsrail ordusu da Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Yani hani barış da şuydu buydu. Yok, vurma devam ediyor Ramazan hocam.
2: E tabii İsrail, şimdi az önce söylediğimiz gibi Amerika biraz daha Netanyahu'nun telkinleriyle Amerika İran savaşı başladığı için yine Netanyahu devam edecek zaten. Burada Amerika'nın bir politikasının önemi yok. Netanyahu'nun telkinleri ve onun diretmesiyle oluyor bu işler. Aynı şekilde gördüğümüz gibi Lübnan da vurmaya devam ediyor şimdi. Aslında bir barış ya da bir anlaşma istedikleri yok. Sadece Amerika böyle bir şey yapmak istedi, böyle bir şey önerdi. Ama Netanyahu tarafından hiçbir şekilde karşılık görmedi. Hı hı. Bunu böyle okumak lazım. Süreç daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum. Lübnan süreci, İran süreci devam edeceğini düşünüyorum. Ki böyle hazırlıklar yapıldığında zaten ortada görülüyor. En son toplantılarda çok fazla çatışma oldu. Sözlü çatışma, münakaşa oldu. Burada Netanyahu yapmak istediği şey şu. Artık kendi içinde, kendi dünyasında bir harita belirlemiş. Bu dünyasındaki haritayı tamamen silmedikçe, ortadan kaldırmadıkça durmayacak. Bunu Amerika bürokrasisi de engelleyemeyecek. Bunu Trump da engelleyemeyecek. Burada bir Amerika'nın direnmesi ya da Amerika'nın siyaset olarak bakmayacağız. Amerika'nın kendi içindeki zaten kurmayları da bunu konuşuyor. Yapılan savaşın bir stratejisi yok. Yapılan savaşın bir öngörüsü yok. Ve bir kritik durum anlaşması yok. O yüzden burada Netanyahu bundan sonraki hamlesi İran'la savaşmaya devam etmek olacak. O yüzden çok ılımlı gitmesini beklemek çok doğru olmayacak. Onu söyleyeyim. Çünkü İsrail belirlediği harita üzerinden, o haritada belirlediği coğrafyalarda silmeye ve o coğrafyada hüküm sürmeye devam edecek. O yüzden burada Amerika ile İran değil de Netanyahu ile İran'ın savaşı olarak görürsek çok daha iyi okuruz bu olayı, çok daha iyi anlarız. Ama süreç kesinlikle ve kesinlikle devam edecek. Sadece kısa bir süreliğine bu Dünya Kupası olayları falan var biliyorsunuz. Bu süreçleri biraz daha öngördüler. Para dönüyor bu işlerde biraz. Ama ne Trump'ın ne Amerika'da kurmayların İran konusuyla ilgili hiçbir söz sahibi olmadığını kesinlikle görmek lazım.
0: Ezoterik astrolog Aslıhan Ünal özellikle bunu ezoterizm olduğunu söyleyeyim. Astrolojik olarak da savaş devam mı edecek?
3: Devam Türker Bey. Hatta Netanyahu kendi sınır bütünlüğüne bazı ülkeleri konsilde ede ede iç içe ala ala gitmeden son bulacağını kesinlikle ben de düşünmüyorum. Hatta burada bu kadar gözü kara, bu kadar net başlaması da belliydi. Ben Şam'ın, Suriye'nin, Lübnan'ın daha büyük ölçekli olayın içine çekileceğini falan düşünüyorum. Hatta astrolojik olarak öngörülerimde hep var. 2027'nin ortalarına gelmeden, bazı göstergeler bitmeden en ufak bir imza atılması mümkün değil.
0: Öyle mi? Mert Hocam, ikiye verirsen arkadaşlar, Trump'ın İsrail televizyonunda bir yorumcu diyor ki, verin bir sesini de açın. Bak çok enteresan. Tam olarak telepatik güçler değil ama elektromanyetik güçler Ruslarda var, Korelilerde bu var diyor ve İranlılarda bu var diyor. Diyorum ki çok yakında Donald Trump'ta çok ciddi bir değişiklik olacak. Bakın bu parayla da ilgili olabilir. Yani zihin kontrol uzmanı konuşan ve Trump'ın zihniyle oynayacaklar diyor. Mert Hocam mümkün mü böyle bir şey sence?
1: Vallahi bence Trump'ın zihniyle ilk Netanyahu zaten oynadı.
0: Oynadı değil mi?
1: Yani olayı o kadar basit gösterdi ki. Ama günün sonunda işin böyle olmadığını anladılar. Yani gitti dedi ki biz istihbarat yaptık. Baktık bunlarda ne füze var ne bir şey. Yani çok olayı basit anlattı ama Amerika'yı yanılttı. Trump'ın derdi bu. Yani diyor ki beni zarara soktu, karizmamı çizdirdi.
2: Ama işte burada Netanyahu ile Trump'ın arasında bir anlaşma olmazsa o zaman uzaktan zihin kontrolü söz konusu olabilir. Bu da İsrail'in elinden olur.
0: Yani mümkün mü peki? Yani mesela bu zihin kontrol şeyleri doğru mu?
2: Şimdi Venezuela olayını bilmek lazım. Venezuela başkanı kaçırdılar biliyorsunuz. Hiçbir refleks gösteremedi. Yani ne etraf

etrafındaki korumaları, ne kendisi, evet, ne bulunduğu sarayın etrafındaki onun koruyan kişiler hiçbir refleks gösteremediler. Neredeyse sanki uyutulmuş, teslim olmuş, kendi iradesiyle gelin beni alın diyen bir Venezuela başkanını biliyoruz burada. Ve onunla ilgili videoları zaten izledik. Uzaktan zihin kontrolü mümkün mü? Tabii ki mümkün. Bir insanın algılarla oynayıp onu uzaktan kontrol etmen çok söz konusu olabilir. Ama bu olayın ne zaman gerçekleşeceği önemli. Ben şunu şöyle düşünüyorum. Trump şu an İran

0: Netanyahu ile Trump arasında İran konusunda, Lübnan konusunda, Halep konusunda bu kısımlarda ciddi bir anlaşma olmazsa İsrail eliyle, özellikle Mossad'la da olabilir bu. Evet, Trump'ı yönlendirmek için zihin kontrolü yapılabilir. Çok mümkündür. Bunu zamanında Biden için de konuştuk.
1: Biden'ın mesela robotik hareketleri
0: vardı. Robotik hareketleri vardı. Evet, ya tamamen refleksini kaybetmiş. Sanki kendi refleksleri değil, kendi içgüdüsüyle değil, yönetilen, robot gibi yönetilen bir insan gibi gördük. Yarın nasıl, bir önceki gün Biden nasıl öyle gördüysek, yarın Trump'ı da bu şekilde görebiliriz bu arada.
1: Doğru. Aslan Hocam?
2: İfşa Günü filminde Amerikan Derin Devleti zaten zihin ekliyor Türker Bey. Filme geldiğimizde onu anlatacağım. Bir de benim yıllar önce gördüğüm bir rapor vardı, imported bir rapor. Orada kullandıkları kelime buydu. Zihinlerin hacklenmesi kelimesini kullanıyorlardı zaten Türker Bey. Yani burada sadece belli bir enerji vererek işte dışarıdan onun hareketlerini felç etmek gibi değil de bayağı kafasının içine girerek böyle durdurmak. Orada bahsettiği yalnız pek öyle yönlendirme gibi değildi. Sanki böyle geçici bir durdurma, Sara nöbetlerindeki kesik kesik hareketler gibi diye raporda uzun uzun bunları yazmışlar.
0: Donma şeklinde diyorsunuz
2: o zaman. Donma.
0: İşte Biden'da bunu görüyorduk işte. Biden'da mesela bir anda el sıkışırken durmasını görüyorduk.
1: Trump'ın mesela şu anda kesik, uyuklama kesik halleri var mesela.
0: Yani. Tabii agresifliği çok fazla.
1: O zaten var ama
2: mesela biraz bunu şey fazla gibi de algıladım ben Türker Bey. Alt okumalarını farklı da yapmak lazım. Bunu böyle
1: belki de biz yani, yapacağız diyor hocam.
2: Evet, yarın bir gün bir sıkıntı yani olursa gibi, yani yarın bir gün bir sıkıntı olursa hani biraz da böyle işte ya kafayı mı yedi acaba, delirdi mi ya bağlayalım falan gibi bir yerden de olabilir.
1: Olabilir.
2: Bazı şeyler bu kadar açık edildiği zaman ben şüpheli bakıyorum, açık söylemek
1: doğru,
2: gerekirse.
1: Doğru, doğru, doğru. Bir yandan da Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna'ya ait İHA'lar Rusya kontrolündeki Kırım'da yine petrol tesislerini vurdu ki geçen hafta da vurmuşlardı. O da ilginç görüntü geliyor herhalde arkadaşlar verecek şimdi. Evet, görüntüler bunlar. Mert Hocam, bitmeyecek mi? 2022'den bu yana devam ediyor.
3: Aslında Ukraynalıların ürettiği, icat ettiği bir sistem var. Rusya'ya giden tırların, kamyonların içine dronlar saklıyorlar veya gemilerin. Ondan sonra bu dronlar bir şekilde o bölgeye yaklaşınca dronlar o kamyondan, tırdan hemen harekete geçip bölgeye gidiyorlar. Yoksa hani bazı haberler çıkıyor, Rusya bombalandı mı? Tamamıyla o içeriden geçen trene, tıra, kamyona saklıyorlar. Bu onların bulduğu bir taktik. Rusya bununla baş edemiyor. Hatta Rusya sadece Ukrayna'ya konsantre olmak için Suriye'den komple çıktı. Tavizlerle
1: tabii,
3: birlikte.
1: Tabii.
3: Ama yani Ukrayna ile baş edemiyor. Baş edememesinin sebebi de Batı teknolojisiyle ve bazı özel silahlarıyla Rusya'ya geçit vermiyor.
1: Geçit vermiyor diyorsunuz. Şunları da verelim hemen. 6'ya verelim. Rusya'nın nokta atışı darbesi sonrası Ukrayna'nın drone deposu harabeye dönmüş. Burası Ukrayna'nın drone deposuymuş. 7'yi verelim. Rusya'ya ait Su-34 savaş uçakları tahrip gücü yüksek bombalarla Ukrayna'nın işte İHA kontrol merkezini böyle vuruyor. Savaşın da daha büyüyeceğine delalet ve hatta 2030'da Avrupa-Rusya savaşı mı çıkacak? Çünkü Lavrov, Rus Dışişleri Bakanı diyor ki Avrupa Rusya ile savaşa hazırlanıyor. 2030'a kadar olası savaş senaryoları değerlendiriliyor. Avrupa Kiev'in saldırılarını teşvik ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ara bulucu rolünden uzaklaştı diyor Lavrov. Aslan Hocam
2: 2030'a
1: var mı
2: kadar bu görünüyor? Evet, evet.
1: Az önce YouTube çektik seni de 2030'u çok vurguladın sen.
2: Çok vurguluyorum. 2029-2030 kontrolün, her şeyin kontrolden
1: çıktığı
2: sene.
1: Tekrar o İHA depolarını vurmasını ver.
2: Türker Bey, 2029 altı tutulmalı bir sene. Hepsi birbirinden farklı gündemler, farklı farklı segmelerin bir bilgisayar ekranında açık olması gibi. Burası kapanmadan, burası açılacak.
1: Dronları
2: bu gündem
1: verin.
2: Kapanmadan bu gündem açılacak. Çok karışık bir sene. Büyük deprem bile olursa ülkemiz için ben 2029'dakinden çok korkuyorum. Yani hem ülkemiz için hem dünya için 2029 çok sert bir sene.
0: Evet. Zaten bunun hareketliğini de bugünden görmeye başlıyoruz zaten.
2: Yeni
0: durmak bilmeyen savaşlar aslında 2030'a doğru hazırlık bence bunlar.
2: Kesinlikle.
0: Yani şu an en net gördüğümüz, en keskin gördüğümüz savaşları izlemiyoruz. Şu an bunlar bence fragmanları. Tabii ki küçük olanlar da gidecek bu arada.
2: Evet.
0: Yani büyükler tamamen daha fazla büyüyecek ama küçükler de gidecek artık. Rusya'da kesinlikle Avrupa'ya dönecek. Ben de öyle olduğunu inanıyorum.
2: Ben
0: zaten ABD ile arasındaki mesafe de belli zaten. Yani Trump aracı olmayacak dediği konu bizim çok böyle niye böyle oldu diyebileceğimiz bir konu değil. Putin'le Trump'ın arasındaki mesafe.

0: olacağını zaten hepimiz biliyoruz. Trump'ın da bu yönde Batı'ya biraz baskıladığı, yani Trump konusunda, Putin konusunda Batı'ya baskıladığı konular var. O yüzden biz şu an izlediğimiz şeyler tamamen fragman ve küçük olan bütün coğrafya gidecek. Bu belli. Ukrayna da öyle. Burada mağlup olacak bir şekilde. Zaten şu an Trump'ın desteğiyle biraz Ukrayna gidiyor. Biraz da Macron da bir şeyler yapıyor siyaset olarak. Putin burada biraz zorlanıyor. Ama burada kesinlikle Putin daha fazla yoğunlaşacağını düşünüyorum. 2030 büyük devletlerin artık ortaya. Büyük devletlerle ciddi bir çatışma ortaya çıkacak. Burada ciddi kayıplar olacak. Belki dediğiniz gibi çoğu yerlerde doğal afetler, doğal durumlar olacak. Ama bu biliyorsunuz ki birçok kehanetlerde de öngörülüyor. 2030 yaklaşık son 15 yıldır konuşuluyor. Hep bir hazırlık var. Hatta tabii, bunu kehanetli sıfırlama olarak görüyorlar. Bir sıfırlama olarak görünüyor diye başladı. Dediğim gibi inşallah bu durum olmaz ama öngörü olarak hala devam ediyor. Süreç neredeyse oraya gidiyor.
1: Mert hocam mesela yani her yer bu haldeyken ekonomik olarak ne yapsınlar?
2: Şimdi şöyle, aslında Avrupa siyasetinde ben çok izliyorum. Bu olay ciddi. 2029-2030 gibi bence Rusya'nın mesajı şu olacak. Verin Ukrayna'yı, almayayım Avrupa'yı. Bak. Yani Rusya 2029-2030 hazırlıklarına eğer başlamasa, Avrupa, Amerika bunu tespit etmiş olmasa bu haberler çıkmaz.
1: Çıkmaz.
2: Bunlar çok tehlikeli haberler. Yani ekonomiye geleceğim. Ekonomik anlamda eğer böyle bir şeyin olacağını düşünen sermaye Avrupa'nın yanından geçmez. 2032'de görüşürüz der.
1: Öyle mi? Şimdi az önce arkadaşlar diyor ki Trump'ı konuştunuz, hani zihin kontrolle aslında 8'i versin arkadaşlar. Arkadaşlar tam onu atmışlar bana. Şurada onur madalyası takarken zorlanıyormuş. Trump biraz uykulu da tutuyor. Sesi var mı
3: evet,
1: burada arkadaşlar?
3: Takma yeri de
1: burada zihin kontrol olabilir mi diyor reji?
0: Yani
3: yok.
0: Değil tabii, çok mümkün
3: bence
0: değil.
3: De değil.
1: Yorgunluktan mı dersiniz?
0: Kesinlikle.
3: Hatta ben izlerken dedim ki ya adama bir takamıyor, kolaylık, ona bir cırt cırt falan yapsalardı ya koskoca başkan takacak yani.
0: Kaldı ki bunun içine bizim kontrol yapılmıyor.
2: Yani, Amerikalılar, yapılmaz. Amerikalılar bunu hayatta düşünemez.
3: Ama onun da en küçük şeyini
2: ya,
3: niye adama taktırıyorlar yani?
1: Takamadı bir türlü. Bak bayağı oldu ha.
3: Orada bir ironi var evet.
0: Ama Trump da seviyor böyle işleri. Yani Trump da böyle şey
3: seviyor. Düğüm kattı, bildiğiniz düğüm kattı.
1: Başlarım yapacağınız işe der gibi. Evet. Ha, hakikaten ama bayağı zormuş. Bayağı adam da boğulacak gibi yalnız ha. Yani
0: burada Trump'ın adamı zihin kontrolü yapmışlar. Tam robot evet, vurmuş adam. Yani çok ciddi.
1: Adam da asker tabii, ne yapsın.
3: Trump da 5 düğüm attı yani.
1: Trump da pişman olacak şara. Evet, dakikalarca, saniyelerce sürüyor. Tekrar verin, bir baştan verin.
0: Yani kontrolü kaybetmek dedir. Yani bu refleks yapamamak
3: evet,
0: demek.
3: Bu bence de tamamen evet,
0: yapamamak demek.
3: Gözüyle, yaşla yani
0: falan
3: ilgili bir
0: şey. Zihin kontrolü dediğimiz şey kontrolü kaybetmektir. Evet. Tamamen senin reflekslerin dışında, senin iraden dışında oluşan
3: bir
0: olaydan bahsediyoruz.
3: Onlar çok büyük teknolojiler. Bir de yani daha önceki yayında sizinle konuşmuştuk ya burada. Aha. Türker Bey. Hani Putin'in yanında gezen o çantalarla işte jammer gibi enerjiyi kesen kişiler. Bunlar büyük teknolojilerle olan şeyler. Ufak şeyleri yapmazlar diye düşünüyorum.
1: Peki buradan Ebola'ya geçelim. 9 gelsin. Ebola krizi büyüyor. Vaka sayısı 1000'e dayandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 245'e çıktı. Ve İsrail'de bir kişi ilk kez Ebola virüs şüphesiyle karantinaya alındı. 11'i versinler hemen. İsrail'deki Ebola kontrollerini görüyorsunuz. İş İsrail'e dayanmış Mert Hocam. Dünya anda... Kupası bir yandan var. İsrail'e kadar Ebola geldiyse Türkiye'ye gelir mi?
2: Şimdi Türkiye bu anlamda çok sert ve sıkı önlemler alıyor. Ben Türkiye'ye çok hani böyle geleceğine inanmıyorum ama şu anda Ebola vakası Kongo'da 1048 bugün itibarıyla. Çok ciddi.
1: Öyle mi?
2: Yani ölüm sayısı 267. 15 Mayıs'tan beri salgın var. Yani bence kontrol altına alınamadı.
1: Anlamadı. Dünya Kupası'nda hiç anlamaz gibi.
0: Ama öngörülüyordu zaten. Dünya kapısı daha fazla artış olacağını öngörülüyordu. Konuşuluyordu bu zaten.
1: Şu virüsü soracağım özellikle kapanmalı ama birazdan soracağım. 33'ü versenize. Aslan hocam böyle gelsene.
3: Tamam.
1: Seni rica etsek böyle.
3: Tabii.
1: İfşa günü filmi. Bu arada ekranlarını yeni açanlar varsa Tarsus'la ilgili ilk kez izleyeceğiniz bir görüntü var. Ve Antalya Seydi Kemer'deki bir cisim var. O cismin yanına kadar gitti ne var ne yok ekibi aslında. Birazdan onu göstereceğiz. Şimdi bu film neden önemli? Steven Spielberg'ün filmi Dünya 3. Savaşı'nın eşiğinde büyük kriz yaşarken Amerika'nın uzaylıların varlığını sakladığı ortaya çıkar. Filmin kahramanı siber güvenlik uzmanı bu gerçeği ifşa için amansız bir mücadeleye girer. Bir sesini açın, bir izleyelim.

0: beni anlıyor musun?
1: Onu duyuyorum. Bu anlamsız, anlayamıyorum.
0: Ben anlıyorum.
1: Bana neler oluyor?
0: Halk gerçeği öğrenmek istiyor. Bu işe bulaştım. Seni de bulaştırdıkları için özür dilerim.
2: Merhaba Şeyh. Lütfen.

0: 79 yıllık yalanlarla dolu terör kampanyası sona ermelidir.
1: Ne yapacaksın?
2: Bütün dünyaya ifşa edeceğim.
3: Bu gerçek dünyadaki yerleşik düzeni alt üst edecek. Bunu yaparsan geri dönüşü yok.
2: Zamanı geldiğinde her şey netleşecek.
1: Ne olursa olsun.
2: Sakın bırakma.
4: Şimdi ekranlarını yeni açanlar varsa bu film daha yeni gösterime girdi. Hatta evet. Türkiye'ye gelmedi Hasan Hocam.
5: Yok, vizyonda.
4: Vizyona girdi mi Türkiye'ye?
5: Ama gittim vizyonda. Şimdi nereden başlayayım?
4: Tesadüf mü bu tarihte girmesi?
5: Tesadüf değil. Şimdi ben önce bir girizgah yapmak istiyorum Türker Bey. Ben yapıya yakın sinema yönetmenlerine uzunca zamandır kafayı takmış biriyim. Spielberg, son zamanlarda radarıma giren Ryan Murphy, işte Tim Burton'lar, tabii ki Wachowski kardeşler. Bu adamlar bir işi yapıyorlarsa bir kere kafadan ne oluyor demek zorundayız. Var. Bunu hani ya çok iyi bir sanatsal filmde öyleydi böyleydi diyenlere bir ön girizgah yapmak istedim. Şimdi filmle ilgili ben kendi yorumumu zaten kısa bir video ile Instagram'da izler izlemez çektim. İnanılmaz duygusuz, buz gibi mantıklı biri olmama rağmen sonunda ağladım. Böyle başlayacağım şimdi. Film, Spielberg'in bugüne kadar yaptığı E.T.'den bu yana süre gelen, E.T., işte üçüncü türden yakınlaşmalar, bir tık ses yüksek mi Türker Bey? Kendimi zor duyuyorum da. Üçüncü türden yakınlaşmalar, hepsinde olduğu gibi bir kere aynı figür kullanılıyor. Sonunda karşılaştırdığı varlık bizi griler Türker Bey. Şimdi burası çok önemli. Neden? Baştan beri E.T.'de griler. Üçüncü türden yakınlaşmalarda griler, burada griler. Ve burada neden hani ağlamaklı oldum, o kadar içselleştirdim dediğim yerde iki tane hayvan süliyetiyle geliyor. Hatta orada bir tabir kullanıyorlar, çok ilginç. Ben bu filmden iki hafta önce bir yayında, ezoterik yayında dedim ki bazı varlıklar hayvan kılığında da görünebilirlerdim. Onu film çok net veriyor. Diyor ki çocukları korkutmamak için hayvanların süliyetiyle geldiler diyor. Hayvanlardan, retinadan o grilere bağlandı. Ben şimdi burada çok ilginç bir boşluk gördüm. Bir kere film inanılmaz derecede gerçek, nasıl anlatayım, kaynaklarla başladı. Bizim senelerdir emek emek didik didik hani dark web'lerden oradan buradan topladığımız...
4: Ne var ne yok, gerçek oldu.
5: Gerçek oldu. O topladığımız bütün bilgileri böyle sıkıştırılmış bir paket program gibi pat diye verdiler Türker Bey. Ben o yüzden dedim ki bu film son derece gerçekti ama şimdi Spielberg twist'i tabii ki vardı. Gerçeği eğip bükmek de çok iyi bir yönetmen. Buradaki grilere ben değineceğim hemen. Griler benim gerçek raporunda gördüğüm şekliyle söyleyeceğim. Amerikan Derin Devleti seneler önce grilerle ilgili bir rapor yayınladı. Raporda şunu söylüyor. Diyor ki böyle madde madde yazmışlar Türker Bey. Karaciğer tespit edilmemiştir. Otopsi raporu bu. İşte böbreği tespit edilmemiştir. Şu yoktur ama böbreğin yerinde şöyle bir organ bulgusu vardır. Kan dolaşımı yoktur ama kanın olduğu yerde şuna benzeyen bir şey vardır. Şimdi özetle ez cümle, çok yaymak istemiyorum. Griler denilen varlığın aslında gerçek bir varlık formu olmadığı rapor ediliyor. Diyorlar ki bu asıl

0: varlık formlarının dünyaya gönderdiği gelişmiş bir yarı biyotik robottur diyorlar şimdi. Buraya kadar hemfikir miyiz? Ben şunu anlamaya çalışıyorum. Neden bu üçlemede filmde ısrarla bizim derin empati geliştirmemiz gereken varlık griler gibi gösteriliyor? Çünkü burada gerçeğin üstünün bir yerde örtüldüğünü görüyoruz Türker Bey. Neden? Daha önce 1960-61'lerde Amerika'da Nordiklerle ilgili karşılaşma şeylerinde böyle raporlarında yine.
1: Filmden biraz verin ses.
0: İşte tarif ettikleri varlık formları daha farklı falan diye hepsini birleştirip sanki tek bir uzaylı türü varmış gibi aynı prototip, aynı tip, aynı bir şey gibi gösterildi. Bu bir. O yüzden ben o işte bu arada bir şey daha ekleyeceğim buraya anlaşılır olsun diye. Spielberg'in tekrar E.T. yaptıktan sonra 80'lerin başında E.T. yayına giriyor. Bu ondan 10 sene sonra falan aslında çok başarılı bir filmdi falan gibi bir röportaj veriyor. Diyor ki orada bakın çok ilginç bir şey var. Aslında diyor gnostik bir yerden verdim ben bunu diyor yani. Biz diyor uzaylıyız, dünya üzerine gelmiş ve bunlar bizim atalarımız ya da biz onların atasıyız diye bir yere bağlıyor seneler önce. Şimdi bu filmlerde ısrarla bunun altını üstünü çizerek bir güzelleme yapıldığını düşünüyorum. Ama güzellemenin yanlış bir yerden geldiğini, gerçekleri ifşalıyor gibi vere vere vere en sonda yine orada bir saklamaya döndüklerini görüyoruz.
1: Tabii CIA'nin UFO belgelerini açıklamasının ardından da bu filmin gelmiş olması da enteresan.
0: Muazzam bir şey, enteresan ve hepsinde aynı şey, aynı yeteri kadar bilgi. Yani bilmemiz gerektiği kadar gibi böyle kontrollü bir bilgi veriliyor adeta.
1: Evet. Hocam teşekkür ederiz.
0: Tamam.
1: Şimdi devam edeceğiz. Birazdan Ebola'yı da soracağım. Ebola İsrail'de Türkiye'ye gelir mi konuşacağız ama Muğla'ya gideceğiz. Seydi Kemer'de geçen hafta ekrana getirdik. Bir verin arkadaşlar o yeni görüntüleriyle verin. Seydi Kemer ilçesinde bir gizemli cisim. Tam ekran görüntüleri keşke verseniz arkadaşlar ya. Şu dikeylerden nefret ediyorum. İnternet maalesef Instagram bize bunu düşürdü ama. Yani şu televizyona tam ekran yakışıyor ya. Evet Mert hocam. Ramazan hocam, Aslan hocam, sanatçı diyor kendine kişi ve bir zeytinliğin içerisine böyle bir şey yapıyor. 12 ton ağırlığında. Sonra köylüler bu zeytinlikteki bu şeyi buluyor, jandarmaya şikayet ediyor. Jandarma da olay yerine geliyor. Yani iş jandarmaya kadar uzadı. 7 metrelik bir yapının aslında sanat eseri olduğu anlaşıldı. Ramazan hocam sana sözü vereceğim önce ama Ne Haber Fethiye Instagram hesabını yöneten Ne Haber Fethiye'yi bizim kardeşimiz orada Sertaç Bayraktar Beyaz TV'de uzun yıllar çalıştı. Dedim ki Sertaç bu cismin olduğu yere gider misin? Orada yaşıyor zaten. Gitti. Bir gelsin ekrana bakalım Sertaç'la yapılan Sertaç'ın yaptığı röportajlar, Sertaç'ın oraya gitmesi izleyelim bakalım.
2: Seydi Kemer Çaykemeri Mahallesi Güzeller mevkiindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz bu obje için günlerdir bir sürü iddia ortaya atıldı, spekülasyonlar yapıldı. Bulutları dağıttı, enerji topladı, gizemli olduğu söylendi. Biz de arazinin sahibini bulduk. Ramazan abiyle birlikteyiz. Ramazan abiye soracağız. Evet Ramazan abi, bir sürü spekülasyon oldu bu objeyle ilgili. Bir de senden dinleyelim arazinin sahibi olarak.
3: Bir sanatçı bir arkadaşıma ait. Arkadaşım Türk. Bu arada İsviçre'de yaşıyor kendisi.
4: İsviçre'de yaşamayacak.
3: Böyle bir sanat eseri yaptı. Biz dedik ki gelin kendi arazimize koyalım. Yani bu işle alakalı merakımız da var zaten, hobimiz de var. Vatandaş da bir şekilde görmüş, haber yapıldı. Spekülasyonlar işte ne bileyim... Akla alınmayacak şeyler yani.
2: Bulut dağıtıyor gibi.
3: Bulut enerji dağıtıyor, enerji topluyor bilmem ne.
2: Evet bunun içinin de, geçelim şöyle, bunun içinin de dolu olduğunu söylediler. Hemen Ramazan abiyle birlikte geçiyoruz. Evet biraz önce kendisi gösterdi. İçinin boş olduğu da buradan belli. Evet bu arada 7 metrede değilmiş, yüksekliği 6 metreymiş. 6,5 metreye kadar izin veriliyormuş metre olarak ve 6 metre. Olduğunu söyledi Ramazan abi. Teşekkür ediyoruz açıklama için. Çok sağ olun.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, Sertaç Bayraktar'a teşekkür ediyoruz. Oraya gitti, görüntüledi, arazinin sahibiyle de konuştu. Ramazan hocam çok iddia var ama.
5: Benim buraya izlerken aklıma Nur Osmaniye geldi.
1: Aha.
5: Neden Nur Osmaniye geldi? Burada bir zeytin ve bakır kullanılmış. Şimdi zamanın dönemi Osmanlı döneminde Nur Osmaniye ile ilgili...

0: Padişah Marifetname eserin sahibi İbrahim Hakkı Hazretleri çağırıyor ve diyor ki zamanda yolculuk mümkün müdür? İbrahim Hakkı Hazretleri de evet mümkündür diyor. Nasıl mümkündür diyor. Bunu diyor kimi zikirlerle yaparsın kimi de materyallerle yaparsın diyor. Nasıl olacak bu diyor. Zeytin diyor tül suresinde Allah yemin ettiği bir sure içinde. Zeytine ve incine Allah yemin ediyor. Bu teklik manasına gelir. Yani bir merkez anlamına gelir. Ve etrafını bakırla donatın diyor. Bakır da iletken madde olduğu için bir boyuttan başka boyuta yani elektromanyetikle manyetik alandaki o sıkışmış olan frekansı hareketlendirir. Burada geçiş olarak yapar. Nur Osmani ile İbrahim Hakkı Hazretleri Nur Osmani'nin altına bakır, gümüş ve suyla ve zeytin çekirdekleriyle birlikte zamanda yolculuk yapabileceğine ilgili manyetik alan yani bulunduğu alanı frekansını yükselterek farklı bir yerlere geçiş ve yolculuk için oradaki manyeti güçlendiriyor. Ve bu zaten Osmanlı kütüphanelerinde bu eserin yapılış aşamasındaki bütün anlatım böyle mevcut. Tabii ki bu sanatsal bir çalışma olabilir. Fakat zeytin kullanılması ve bakır kullanılması zeytinin teknik olduğunu ve insanlarla ve Kur'an'da da geçer insi ve cinleri bana ibadet etmek üzere yarattığını diyor Allah Azze ve Celle. Tin suresinde de incire ve zeytine Allah yemin ediyor. Burada insan ve farklı bir varlığın da işareti anlamına gelir zeytin aynı zamanda. Bereket anlamına gelir. Bakır dediğim gibi elektromanyetik olduğu için etkileşim halinde olmayan çekim yasasıyla etkileşim halinde oluşabilecek orada elektromanyetik dediğimiz ve manyetik alan dediğimiz bölgeleri çok güçlendirebiliyor. Tamamı bakırla yapılmış. Bunun mutlaka sanatsal yapısı vardır. Ben de bunu onaylıyorum ama benim bu şeyi izlerken aklımın Nur Osmani'ye geldi. Çünkü bu çalışmayı yapan kişi mutlaka bir yerden esinlenmiştir. Ve bu çalışmaya ait tek çalışma Türkiye'de Nur Osmani'de vardır. Osmanlı döneminde yapılmıştır. İbrahim Hakkı Hazretleri yapmıştır. Ve yapma sebebinde Osmanlı kütüphanede kitaplarda başka bir yani başka bir aleme geçişten bahsetmiyoruz. Zamanda yolculuk yapılabilir mi sorusu üzerine yapılmıştır. O yüzden bu kadar tesadüf olma şansı
1: yok mudur?
0: Çok zayıf.
1: Burası Muğla'nın Seydi Kemer ilçesi. Seydi Kemer bunu konuştu tabii. Arazi sahibi diyor ki benim iznimle oldu diyor. Ama jandarmaya kadar gitti iş Mert Hocam. İlginç değil mi? Sanat eseri de olabilir. Sen sanatı da iyi takip ediyorsun.
2: Yani şimdi ismi de Tensio.
1: Evet.
2: Yani Ramazan Hocam'ın
1: ne demek yani Tensio olunca ne oluyor?
2: Şimdi yani burada bir mitolojik bir şeyden bahsediyorlar. Yani tarihi bir gönderme. Bu modern bir çalışma değil.
0: Değil.
1: Yani başka anlamlar taşıyabilir mi diyorsun sen de hocam? Mert Tanciğer'de böyle düşünüyorsa bu işte sıkıntı var.
0: Ama bununla ilgili kayıt var ya. Osmanlı kütüphanesi hocam bununla ilgili bizzat İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Nur Osmani yaparken aynı şekilde bakın 4 sütun oluşan 4 sütunun ortasında bakır bakırın altlarına zeytin
2: kabukları. Sanatçı esinlenmiş
0: kesinlikle
1: esinlenmiş ama hocam Aslan hocam sen ne düşünüyorsun?
3: Ben şeyi çağrıştırdım.
1: Şey, bizim yayından sonra insanlar buraya görmeye gitmişler
3: evet.
1: Bu arada. Seydi Kemer'e selam olsun herkese.
3: Bana şeyi çağrıştırdı. Bir ara Ramazan hocam da bilecek. Bir tane anıt vardı. İşte 500 bin kişi kalacak dünyada diye üstüne yazıyordu.
1: Ha şey Stone Age.
3: Evet. O da bir anda oluştu bir anda kaldırıldı biliyorsunuz. Aynı ona da öyle dediler. Hayır bu bir anıt dediler belediyeden izinleri
1: İnsan
3: var.
1: İnsan nüfusunun 500 milyona düşeceğini
3: aynen,
1: söylüyordu.
3: Üstünde öyle şeyler yazıyordu. Yo dediler bu gayet bir anıt biz bilinçli koyduk falan. İnsanları oradan bir hep kafa karıştırdılar. Yani bir şeyin yo haberimiz var denilmesi de bilemedim.
1: Evet.
0: Ben kişisel mesela kişisel bir düşünce gücüyle yani sanat yapıldığı zaman insan biliyorsunuz ki o eser düşünür. Yani sanatı nasıl ortaya koyacağını bunu düşünür ama burada yapılan şey insanlar bunu izlerken bir de Nur Osmani'nin yapım aşamasını mutlaka bir okusunlar.
1: Bulut tohumlamayla ilgisi olabilir mi?
0: Yani çok mümkün değil. Bakın tekrar söylüyorum. Nur Osmani'ye ve bununla ilgili ortak bir şey yaparsak ben bu sanat...
1: Daha geçen gün Mert Hoca ile orada dedim.
0: Bu sanatı ortaya koyan kişiyle görüşmek mümkün olsaydı kesinlikle İbrahim Hakkı Hazretleri Nur Osmani yapısından esinlenmiş olma ihtimali %90 diyorum size. Çünkü Türkiye'de sadece ve sadece bu yapıya ve bu sütuna ait zeytin çekirdeği ve bakır kullanan tek cami, tek yapıt Nur Osmani'dir. Ve Nur Osmani'ye ilgili biliyorsunuz ki oradaki dehlislerden İstanbul dışına çıkılabilecek dehlisler bile bulundu. Yani orayla ilgili çok ciddi
1: çok
0: kitaplar da yazıldı.
1: Çok efsane
0: var. Efsanenin dışında Türker Bey biliyorsunuz ki Beyazıt Kütüphanesi'nde bununla ilgili bilgiler de var. İnsan gidip araştırır.

0: O yüzden bu oradan esinlenmiş olabilme ihtimali evet. Ben %90 tutuyorum.
1: Peki şimdi yeni bir haber gelirse, ben bu arada geçen yayın demiştim ki ya güzel esermiş, her şey bir yana ezoterizm bir yana güzel esermiş dedim. Yapan sanatçı da selam göndermiş. Bana bizden de selam olsun artık, ne diyeyim yani.
0: O zaman izliyorsa mutlaka bunun Osmani olayının bir cevabını İzliyormuş. Bize mutlaka
1: O zaman bizim Sertaç Bayraktar'a iletsin de nedir o Nur Osmani ile ilgili, var mı bir esinlenme söylesin. 12 verelim. İsrail'de Ebola yayıldı. Kongo'da da 1003 doğrulanmış vaka, 254 ölüm var. Halk da isyanda ateşlere verdiler yollara. Mert Hocam, ekonomiye nasıl bir etkisi olur?
2: Şimdi Türkiye'nin Afrika ile çok ciddi, Türkiye'nin yaptığı ihracat anlamında Türkiye'nin aldığı bir pozisyon var. Yani doların böyle olmasına rağmen bizim güçlü aldığımız bir pozisyon var orada. Evet. Fiyatlarımız tutuyor. Afrika'daki ihracatı pek tabii ki düşürecektir. Afrika'dan Türkiye'ye gelen, bizim toptan merkezlerine gelen çok sayıda Afrikalı var. Tabii. Yani Türkiye'de devletin önlem alması... çok yakındır buna.
1: Öyle mi?
2: Tabii sezon açılırken Afrika içeriye kolay kolay giremez.
1: Mesela bu hanta virüs vardı, işte Ebola görüntüleri, bunlar ilginç. Bu virüsler de bir anda yok oluyor hocam ama sonra. Yani tam gündeme geliyor, yeniden yok oluyor.
3: Ki bu
1: ya,
3: çok öldürücü diye geçiyor evet, normalde.
1: %95.
2: Evet. Belçikalı bilim adamları özellikle Kongo'da bu olaydan çok korkuyor. Çünkü Belçika ile Kongo'nun arasında çok ciddi ilişkiler var, gitgeller var. Belçikalılar buraların madenlerini sömürüyorlar. Yani bir şekilde bunu, hani bu bir dünya meselesi, bunu bir şekilde durdururlar.
1: Mesela Dünya Kupası'nda şu anda Kongo Cumhuriyeti oynuyor. Hı hı. Kongo da bu işin merkezi. Acaba Amerika'ya gitmiş midir Ebola vakalı biri? Soru bu hocam. O zaman bütün dünya ekonomisi perişan olur.
2: O zaman çok kötü bir şey olur.
1: Tabii. 16'yı verelim. Şimdi bir oyuncu, Kızılcık Şerbeti'nde oynayan bir oyuncu hayatını kaybetti. Ece İrtem. Daha 91 doğumlu, 35 yaşındaydı. Bir iddia ortaya atıldı. 17'yi verelim. Tayland'a gitmiş bir hafta önce ölümünden. Ve bir maymun tarafından ısırıldığı iddia edilmiş. Tayland'daki görüntüleri de bu oyuncunun. Yakından görün arkadaşlar. Ramazan Hocam. Maymun ısırığı olabilir mi şüphesi var. Biz acaba kalp krizi aşılar mı diye düşünürken.
0: Yani ben çok ihtimal görmüyorum. Bununla ilgili herhangi bir otopsi raporu da ortaya mutlaka çıkardı. Çünkü süreçte artık uzun bir süre olmaya oldu. Bununla ilgili bir rapor olmuş olsaydı mutlaka koyarlardı ortaya. Ben çok bir maymun ısırığından dolayı bu olacağını öngörmüyorum. Artık dünyada ölümlerin de, özellikle bilinen kişilerin ölümlerin de hep böyle arkasında bir spesifik olaylar ve reklamlar yapılmaya başlandı. Bu da artık normalleşmeye de başladı açıkçası. Ama ben öngörüm olarak söyleyecek olursanız, ben bunun maymun ısırığıyla oluşacağına inanmıyorum. Yani ben bu de. Konuda çok öngörmüyorum. Bu ölümün bir reklamı yani çok yayılmaya başladı ve mutlaka bunun arkasında bir şey var.
1: Öyle mi?
0: Evet. Bu arada Nur Osmaniye yapımının ilk aşamasıyla ilgili az önce görselde aynı mı? Bakın bakalım.
1: Bir bakayım, bir dakika geçtim kameranın önünden ama.
3: Hem kare hem daire falan çok benzerliği evet. Var.
1: Bunu rejiye atın da ikinci bölümde bakalım hocam.
3: Evet.
1: Bakalım. Aslan Hocam, Ebola vakaları, bu tip olaylarda bir kapanma astrolojik olarak öngörüyor musunuz?
3: Yok. Ben daha bu yıl ya da 2027'de öngörmüyorum. Kapanma, yani çok ciddi bir salgın olursa bile yine 2029 tam 2030'a girerken son tur olur Türker Bey. O zamana kadar ben eve kapanmalı bir salgın beklemiyorum.
1: 46'yı verelim. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki son 4 yılda Avrupa'da 200 binden fazla kişi. Mert Hocam, inanılmaz bir rakam değil mi? Sıcağa bağlı nedenlerle ölmüş.
2: Ya Fransa'da özellikle bunlar çok oluyor. Çünkü Fransa'da son 20 yıldır rüzgarlar çok sert ama oradaki ağaçlar, yani bizdeki gibi sık orman orada yok. Sık orman olmadığı için de rüzgar ağaçları yoğun deviriyor ve çok ağaç olmadığı zaman da o bölgelerde sıcak çok sert duruyor. Ben 4 yıl Fransa'da yaşadım biliyorsun. Yani oranın sıcağı, mesela New York'un sıcağı insanın yüzüne vuruyor.
0: Doğru. Şu an çevre... Dünya Kupası'ndan biliyoruz, futbolcular söylüyor zaten.
2: Tabii.
1: Birleşmiş Milletler de diyor ki Avrupa'ya sıcak hava dalgası vurdu. Fransa'da senin dediğin gibi hocam 40 dereceyi bulan sıcaklar nedeniyle açık havada alkol de yasaklanmış. Almanya, İspanya, İtalya, Portekiz, İngiltere'de uyarılar yayınlanmış. Ve sıcak hava dalgası Türkiye'ye gelecekmiş. 44'ü verelim hemen. Ejderha sıcaklıkları deniyor buna. Türkiye'ye son 500 yılın en güçlü sıcak hava dalgasından biri geliyor. 40 dereceye çıkacak. Bir hafta boyunca sürecek. Günde 2,5-3 litre su tüketin diyor uzmanlar.
2: Biz hep Balkanlardan soğuk havaya alışırız. Ramazan hocam bu sefer senin memleketten Balkanlardan sıcak geliyor.
0: Yani tam kıyamet alameti ve kıyamet şeyleri yani evet, dünyada bakın, oluşuk her
1: yanıyor
0: şey.
1: Yanıyor adeta yakından evet.
0: Dünyanın iklimi değişti. Arkadaşlar.
3: İşte iklim manipülasyonları mı var acaba, yönleri falan değiştiriyor.
1: Bravo
3: yani.
1: Aslan hocam onu soracaktım ben. Çünkü senin uzmanlık alanın bu hocam.
3: Aynen öyle, çünkü Türker Bey burada biz iklim manipülasyon dediğimizde seneler önce yayınlarda şu demek değildi yani. Hiç yağmur olmayacak bir şeyi yağdırıyoruz gibi değildi. Meridyen oynatılıyor. Ben bunu o zaman da söyledim. İki tuşla meridyen tık tık kaydırıldığı zaman yani Mekke'nin üstüne bile şakır şakır yağdırıldı işte. Bunlar olan şeylerin gidişatını kaydırma. Az önce işte Ramazan Bey'in dediğini onaylar nitelikte. Tersten gelmesi, aslında soğuk beklenirken sıcağın gelmesi. Zaten böyle bir işleyiş var, böyle bir iklim tabii ki var. Ama bunların üstünde manipülasyonlar oluşuyor.
0: Kahramanmaraş depreminde de ay yörüngesine kaydı ya 2 metre 2 santim.
3: Hem nasıl.
0: Burada meridyen dediğim gibi çok çok güzel
3: çok
0: bir konu.
3: Çok büyük anomaliler. Aa, buraya bir şey ekleyeyim aklıma gelmişken.
1: Ekle hocam.
3: Gökyüzüne dikkat çekmek, gökyüzüne ciddi anlamda dikkat çekilecek Türker Bey. Herkese uyarayım. Onların hepsi manipülasyon olacak. Böyle iki tane ay görünmesi, üç tane güneş görünmesi. Bana son zamanlarda çok resimlerini atmaya başladılar. Hocam bunlar nedir, ne değildir falan. İnanın bana gökyüzünde de böyle anomali manipülasyonları olacak. Yani işte ışık kırıldı, o oldu, bu olmadı. İnsanları aslında korkutmak için, işte şaşırtmak için falan.
0: Ben şeyden çok fazla tedirgin olmuşum hocam. Biliyorsunuz ki ay ve yıldız yaklaştı. Ankara'da bu olay olmuştu. Aha. Bu görsel çok atıldı. Ya bu tür olaylar olduğu zaman genellikle bu ilmi nücumda da geçerdir. Eski Osmanlı döneminde de ilmi nücumla uğraşan kişiler söyler. Bu depreme işaret olduğunu gösterir. Bununla ilgili ben kitaplara baktım. Yakın zamanda Ankara'da ay ile yıldız çok yaklaşıyor biliyorsunuz.
3: Hemen onun astroloji karşılığını söyleyeyim mi? O çünkü görünen ay ile yıldızla görünen, yıldız gibi görünen Venüs aslında. Venüs yaklaştığında çok bariz görünüyor.
0: İşte o doğayı etkiliyor.
3: Venüs'ün büyük depremlerde güneşten önce ve arkasından doğma gibi zaten tespitleri var Türker Bey. Yani Venüs'ün güneşe yakın olduğu zamanlarda büyük depremler oluşmuş.
0: İşte o galiba Allah bilir ama.
1: Hocam var mı büyük bir deprem bekler?
3: Ben bu sene büyük deprem öngörmüyorum Türker Bey. Meridyen çalışan varsa saygı duyarım. Evet, Aslan Burcu tutulması tabii ki sert. Ben de görüyorum, az önce de konuştuk. Ama diğerleriyle çok farklı bir Saros döngüsünden geliyor. Yani ben o depremin bu sene olacağını düşünmüyorum. Açık konuşmak gerekirse seneye Ağustos daha tehlikeli. Seneye Ağustos ve 2029 daha tehlikeli.
0: Ben de galiba Allah bilir ama ben de bu meridyenden bahsettik ya, onda bir açıları var biliyorsunuz. Hı hı. Ay yörüngesi cephesini alıyor karşına. Ben de bu zamanlarda eğer bu ay ve yıldızla yaklaşım gösterdiyse bu Marmara bölgesinde bu 5-6 günde ufak çaplı da olsa bir
3: ufak olur. 5 falan.
0: 5 Allah korusun, gaybı da Allah bilir onu söylerim
3: evet,
0: ama
3: evet.
0: Ben bu yani bu bir hafta dediğimiz yani ortama pazar güne kadar denk geliyor. Bu bir, evet. Birkaç küçük içinde bir 5
1: şimdi
0: beş
1: bu sıcakların olabilir. Bir efsanesi var 27 Haziran'la ilgili. 27 Haziran'da ne olacak birazdan onu söyleriz. 47'yi versin arkadaşlar madem. Avrupa'da sıcaklık alarmı, İngiltere'de ölümler, Fransa felç. Fransa'da 18 kişi yaşamını yitirdi, tam ekran verebilirsiniz. Sıcaklıklar neredeyse 42'ye gelmiş. İtalya'da kırmızı alarm, sokağa çıkma yasağı var. İngiltere'de ulaşım durdu. Belçika'da kriz masası kuruldu. Tren seferleri iptal edildi. Okullar tatil edildi. Aşırı sıcaklıklar hayatı felç ediyor. Mert hocam, harp teknolojisi çok konuşulur ama tabii şimdi orman yangınları daha çok konuşulacaktır herhalde. Türkiye'de de muhtemelen Allah korusun. Ama hep Temmuz'da, Ağustos'ta terör örgütleri eliyle de bunu görüyoruz, buna şahit oluyoruz.
2: Evet, maalesef.
1: Bir de yani
0: virüsle mi yaymaya çalışıyorlar acaba?
1: Nasıl hocam?
0: Bu sıcaklıklarla virüsü de mi etkili kılmaya çalışıyorlar?
1: Ebola için mi diyorsun hocam?
3: Evet.
0: Bunu düşünmek lazım.
1: Kokteyl virüsler var zaten hocam.
0: Yani bunu düşünmek
1: lazım. Bir parça
0: lazım.
1: Hanta, bir parça Ebola, biraz Covid.
0: Tabii.
1: Hepsini atabilirler
0: içine. İklimlerle de oynuyorsun. Bu kadar sıcaklığında yoğun olduğunda insanın da mizacı değişmeye başlıyor. Çünkü insan doğanın iklimi olduğu kadar, doğanın mizacı olduğu kadar insan mizacı da var. Bunu uyumlanmazsa burada virüsler artmaya başlar, ölümler artmaya başlar, hastalıklar çoğalmaya başlar. Bunu da aslında dünya genelinde görüyoruz. Yani çok yoğun bir dünyada agresiflik ve öfke söz konusu. Dünyada sadece havada bir sıcaklık yok. Yaşadığımız dünyanın yeryüzünde bir sıcaklık var. Savaşlar, birbiriyle karşı mücadeleler ki belki 1-2 sene sonra bunun daha şiddetlisini,
3: daha
0: şok
3: da artacak,
0: göreceğiz. Yani
1: evet.
0: Sıfırlama konusu benim aklıma yatmıyor
1: peki,
0: değil.
1: Peki Şimdi birazdan ikinci bölümde

0: Ekonomiye dair Mert Tancıyer'in de önerilerini, tavsiyelerini alacağız ama biz haftalardır Tarsus kasasını konuşuyoruz. Tarsus'la ilgili yeni olduğu iddia edilen görüntüler geldi. Bir versin arkadaşlar. Şimdi hep yeni görüntüler çıkıyor, parça parça çıkıyor ve bunların da yeni olduğu iddia ediliyor. Sesi de varsa sesini de açın. Artık üzerinden 10 yıl geçti. Hayatını kaybeden polis memuru var. O polis memurunun eşi bana ulaştı. Evin sahipleri bana ulaştı. Onlara söz verdik. Tarsus'a gideceğiz. Ramazan Hoca da gelecek hatta. Mustafa Hoca da, Mustafa. Koray Hoca da. Herkes geliyor bu arada.
1: Kürşat Hoca da gelmek
0: Kürşat
1: istiyor.
0: Hoca da geliyor tabii ki. Geleceğiz, yerinde göreceğiz. Sezon arası verdiğimizde rahat rahat gidelim istiyoruz.
1: Ama bunun artık servis edildiğini düşünmeye başladım.
0: Evet, sanki bir servis
1: ben
0: var. Parça parça servis var.
1: Ben bunun servis edildiğini düşünmeye başladım.
0: Hayatını kaybeden polis memurunun telefonundan çıktı iddia ediliyor görüntü. Görüntü bu. Son görüntü. Yeni görüntü. Tabii içinde ne olabilir?
1: Kazı çalışması yapılıyor şu an.
2: Evet.
1: Şu an kazı çalışması yapılıyor. Zaten daha önce de yayınlarda konuştuk. Bu Mersin Tarsus olayı iki tane polis yani. Bir vefat eden polisle bir
0: bu,
1: de
0: yani
1: bir kişi.
0: Bunu polis çekmiş. Evet. İçerideki bu kişiler kim acaba hocam?
1: Kazı yapıyorlar Türk abi.
0: Zaten yani ilk... Devlet görevlisi mi yoksa başka bir biri mi?
2: Sırtında polis yazmıyor mu tişörtte?
0: Sırtında ne var onun, evet.
2: Tişörtünde
0: bir şey yazıyor
2: polis
0: ama.
2: Yazıyor sanki.
1: Şimdi biliyorsunuz ki bu Mersin Tarsus olayla ilgili bir haritadan bahsediliyor bu yerle ilgili. Bu ilk bu kazı 3 kişi arasında başlıyor. İlk bu kazı 3 kişi arasında başlıyor. Bu 3 kişi arasında başlayan kazıların görüntüleri bunlar. Bak. Ve sembolü gördünüz mü duvarında?
0: Şimdi onu söyleyeceğim. Birazdan özellikle bir geri gelin. Bakın burada bir semboller, yazılar var. Ha şu. Bu ne diye soracağım birazdan size. Yani bununla ilgili de çok iddia var. Bunun da yine hayatını kaybeden polis... Ya o polisimizin eşi bizi izliyor her yayına. Ya, yenge hanım özellikle sormak isteriz. Doğru mu bu görüntüler? O cep telefonu gerçi emniyet almış.
1: Bu doğrudur.
0: Emniyette geri vermemiş bir daha.
1: Servis ediliyor.
0: Üzerinde 10 yıl geçmiş. Tabii o araştırıyor emniyet, ona bakıyor. Telefonda geri verilmez.
3: Yunanca bir yazı.
0: Yunanca mı? Yunanca. Bir oynatın. Devam edin bakayım.
2: Yunanca mı? Yazı, Aramice falan mı?
1: Yunanca değil hocam. Evet. O yazıyla bir durdurabilir miyiz?
0: Evet. Birazdan durduracağız.
1: Tamam.
0: Birazdan. Birazdan durduracağız. İlk görüntüye gelin tekrar, o kazıyı yaptıkları yere
1: gelin. Yani
0: yeni.
1: Hala Tarsus'a ne olduğunu merak edenler var. O merak edenler de bu videoları servis yapıyor. Hala orada ne çıktığını merak edenler servis yapıyor.
0: Parça parça geliyor çünkü hocam.
1: Evet, servis yapılıyor. Hala o Mersin...
0: Her hafta yeni bir görüntü çıkıyor.
1: Tabii
0: o her hafta ne var ne yok veriyorlar yani görüntü.
1: Çünkü biliyorsunuz ki Tarsus'taki kazıda ne yapıldı, ne bulundu ile ilgili hiçbir paylaşım yok. Çünkü
0: yok.
1: MİT tamamen o olayı ablukaya aldı. Tamamen
0: soru önergeleri verildi mecliste o dönemde.
1: Kabul edilmedi önergeleri.
0: Ama reddedildi.
1: Ama şu an bu görüntüler her hafta bir video, her hafta bir video. O kazıda ne bulunduğuyla ilgili birileri merakı var. Bu merakı olduğu için de bunu sürekli bence yaymaya başlıyor. Özellikle ölen polis üzerinden bu yapılıyor.
0: Şurada ne yazıyor? Görüyor musunuz siz?
1: Durdurabilirsek bakabiliriz. Ama altında eşofman var. Polis yazmıyor.
2: Evet, değilmiş.
0: Polis
2: evet.
0: Değil.
1: Değil, polis değil. Altında eşofman var. Büyük ihtimalle bir eşofmanın durdurabilirsek.
0: Ya birileri bir şey mi amaçlıyor diyorsunuz?
1: Kesinlikle bunu. Hatta şöyle bir şey var Türker Bey. Bazı, bakın çok metafiziksel bir şey söyleyeceğim. Bazı kazı çalışmaları yapılıyor ya. Yapılan kazı çalışmalarında bazı böyle şeylere bakılır. Materyallere bakılır. Bazen insan eliyle düşündüğünüz şeyler de başka yönüne de yayılabiliyor. İnsan dikkat çekmek için ya da insanı oraya çekmek için. Ama bu net bir şekilde yaklaşık dördüncü hafta bu sizde yaptığımız zaman, bu zamana kadar her hafta bir video çıkıyor. Her hafta farklı bir video çıkıyor. Kesit kesit video çıkıyor. Ben bunu şöyle okudum. O kazıda bulunan şeylerin ne olduğunu merak eden bir güruh var. O güruh bu videoları kesinlikle sızdırıyor. Amaç ne?
2: Konu kapanmasın.
1: Kapanmasın diye ve dikkati yine oraya yöneltmek gibi. Ama geçmiş olsun, orada her ne bulunduysa devlet sırrıdır. O sırrı açmak çok da mümkün olmayacak.
0: O zaman reklama gidelim. Reklamlardan sonra bunun devamı, görüntüleri izleyelim. Ne oluyor, ne bitiyor konuşalım. Reklamlardan sonra buradayız.
4: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan, buyurun. Yazık.
7: Baba.
6: Engin Can.

0: Gencan.
1: Dedeciğim.
2: Saçların.
3: Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonus oldun?
1: Bonus kılmış.
3: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
3: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
4: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
1: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
0: Yıkıldım şu an.
1: Bonus kıl da yıkılıyor dede.
5: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
6: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik Sürüş Testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Servis geldi, çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
9: kurdu. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten, dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
10: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Wow, baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
13: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X Large veya XX Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
14: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
1: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
2: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
3: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
4: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
3: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
2: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
5: Bugün burada uyuyamayacağız.
3: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
6: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
8: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
7: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
12: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Yaşanacaksa, her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa, yaşanacak. Abi, ne yapıyoruz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
12: Bu da hala peşimde.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsın?

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay, baloncuk Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi SUSE bile hediyeli.
9: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan, buyurun. Yazık.
10: Baba.
9: Engin Can. Engin Can.
10: Dedeciğim.
9: Saçların. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonuslu oldun?
10: Bonus kılık.
9: Ne?
10: Dede sen dedin ya, hesabını benim cebine göre harca diye.
9: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
11: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
10: Seni dinledik, bonus kıllı oldum.
9: Yıkıldım şu an.
10: Bonus kıllı da ekliyor dede.
12: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
13: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
14: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
15: Saniyeler sonra ne var ne yok soru cevapla devam ediyoruz.

0: Ve ne var ne yok soru cevapla devam ediyoruz. Tarsus kazısında yepyeni bir görüntü. Ramazan Tolga Hoca dedi ki ya bu işte bir iş var. Her hafta yeni bir görüntü geliyor. Sanki birileri sızdırıyor özellikle dedi. Hakikaten de öyle bir ortam var. Şimdi şu görüntünün bir sesini açın. Sesi de duymaya çalışalım bence. Ne var orada bir? Konuşma yok. Makineyle bir şeyler kazılıyor. Ama benim bildiğim evin altından girmesi lazım. Ya da bu oraya giden tünel mi acaba o görüntü?
1: Ama ilk yapılan sanki, çalışma var ya. Buyurun.
2: Sanki tam çıkartılma anı mı Türker Bey? Çok ince çalışılıyor. Matkap gibi bir şeyle
0: hiç
2: etrafını mı
0: hocam,
2: açıyorlar gibi?
1: Şöyle bu Mersin Tarsus'taki eve öncelikle 3 kişi bir çalışma yapılıyor. Harita olduğu söyleniyor. Hı hı. Bu ilk daha o eve girmeden önce sağda solda yapılan çalışmalar.
2: Ha,
1: ilk
2: önce.
1: Evet ve bu çalışma yapıldıktan sonra bu videolar çok fazla. Her hafta neredeyse bir tane paylaşılıyor. Ve videoların içinde rahmetli olan polisin videoları paylaşılıyor. Yani özellikle bu videolar paylaşılıyor. Buradaki gördüğünüz çalışma videosu o evden daha uzak bir yerde, daha evi keşfetmedikleri zamanlarda belki bir şeyler bulurlar diye de bulduklarında şahitlik olsun diye bu görüntü alınmış. Bu kazılma yerlerinden sonra burada bir şey olur mu olmayınca, bulunmayınca o Tarsus'taki dediğimiz kırmızı ev. Ama yine kırmızı evden giriş ilk zamanlar yapılıyor. Kırmızı evden giriş

0: iş yapıldığında orada bir şeyler bulunuyor. Bu bulunduktan sonra biliyorsunuz orada polis öldürülüyor, vefat ediyor.
1: Evet.
0: Ve o süreç olmaya başladıktan sonra Milli İstihbarat Teşkilatı bu işin içine girmeye başlıyor. Şimdi burada 3 aşama var. İlk eve girmeden önce o evin etrafındaki alanlarda çalışma yapılan görüntüler bunlar. Şimdi bu görüntünün 2 tane şeyi var. Birincisi, acaba o evin dışında da bir şey var da bu kişiler söyleyemedi, tamamlayamadı. Onu mu göstermek istiyorlar? Oraya mı dikkat çekmek istiyorlar? Yoksa bu videolar üzerinden o kırmızı evin orada bulunan, çıkan şeylerin ne olduğunu bilmeyen bir guru bunu mu pompalıyor? Bu videoları mı bu pompalıyor orayı öğrenmek için? Buradaki ama çok belli. Hala Tarsus'un üzerinde kapatılmak istenmiyor ve hala oraya dikkat çekmek isteniyor. Ve bu yapılırken de ölen polisin videoları üzerinden yapılması da buna çok dikkat çekici bir şey. Ben bunu önemsiyorum. Öncelikle söyleyeyim. Ama oraya gittiğimizde çok daha iyi anlayacağız. Olayı şöyle anlasınlar insanlar. Bu evin bulunduğu yer değil. Evi bilinmeden önce sağda solda evin etrafında bu tür çalışmalar yapıldığı zaten raporlarda da geçiyor.
2: Geçiyor. Diğer görüntüyü de verin bir. O yazıların olduğu yeri verin. Aramice mi diyorsunuz o görüntüler
0: İbranice,
2: için?
0: İbranice. Mert Hocam'la da yeni,
2: hani yeni görüntü vardı ya, orada yazılar vardı ya.
0: Yayın arasında konuştuk Mert Hocam'la da. İbranice olduğu, işte bu balık şeyi, tabut balık şeydi bu videosu.
2: Bu değil, ilk bölümde verdiğiniz arkadaşlar.
0: Bu değil, ilk bölümde olduğumuz video.
2: Evet, bu zaten balık konusunu burada konuştuk.
0: Konuştuk, evet.
1: Evet.
2: Bak şu. Konuştuk.
0: O kısmı bir durdururlarsa.
1: Bu bir metin mi, bir sayfa mı gösteriyor burada Türker Bey?
2: Ya da o duvarda yani, yazan bir şey mi?
1: O yazı neyin üstünde onu merak ettim. Bir taşın mı
0: kazının,
1: üstünde, metin
0: kazı
1: mi?
0: Yapılın çukurun üstünde. Evet, bu şimdi
1: bir taşın üstünde evet. Yani.
0: Biraz Google'a tarama yaparlarsa, Mert Hocam'la da yayın arasında konuşmuştuk zaten. İbranice'de şöyle bir şey var. Hocam da söylemişti. X İbranice çok fazla kullanılmaz. Ama kullanılırsa İbranice'de özellikle Süryaniler bunu çok kullanırlar. Burada bir şey anlatmak istenir ya da bir şey çağrılmak istenir. İbranice'de evet. Bu metin olarak bir metin cümle kurulumu anlamına gelir bu. Eğer bu harflerin aralıkları olursa burada da bu aralıklar olduğu harflerde de bir işaretlenme demektir. Yani bir yön gösterme. Burada İbranice olduğunu ben Google'a baktım videoyu da izlerken İbranice olduğunu öngördük. Yine harfler çok benzeri birbirine benzeri. Bunun ne olduğunu çok anlayamadık. Ama şöyle bir şey var. Kazı çalışması yapılırken, orası çalışma yapılırken bu görüldüyse bu yazı görüldükten sonra evet burada bir şey var galiba yazı çıktı. Videoyu alalım demiş olabilirler. Bu ihtimal çok yüksek. Hmm. Onu önce söyleyeyim yani.
1: Bu bir kanıt videosu gibi.
0: Kesinlikle.
1: Evet.
0: Bu yazıyı
1: burada
0: gördükten
1: şey
0: sonra çekildi bence.
1: Burada bir şey var değil. Bu öyle çekilmiş. Bu çünkü o yüzden ısrarla sordum ki bu
3: ortam
1: bir personeline
3: tozluyken,
1: ait.
3: Ortam tozluyken bu kişi kamerasını açıyor. Çok da gelişmiş bir telefon değil.
0: Değil evet.
1: Tabii o
3: bir şekilde olayı belgeliyor.
1: Evet. Aynen. Bu bir belgeleme videosu.
0: İşte bunu belgeleme sebebini hocam şöyle öngörüyorum. Ben çalışmaya devam ediyor farkındaysanız. O yazıyı gördüler, bu bir yazı çıktı, buradan bir şey çıkacağı belli oldu. Çünkü bu yazı sonradan yazılan bir şey olması çok mümkün görünmüyor.
1: Yok, sonradan.
0: Sonradan yazılmış olan bir şey görünmüyor, işlenmiş bir yazı. Bu çalışma yapılırken bu yazıyı gördülerse, o zaman yazı varsa bu bir işaret, burada bir şey çıkacak, biz bunu videoya alalım diye bu başlangıç yapılmış olabilir. Ama bu videoda bulunan kişilerden bir tanesi polis memuru, sonra buranın haricinde kırmızı evde arama yaparken bu videonun içinde bulunan bir kişi de ölüyor. Öldürülüyor bu arada. Yani orada ne bulunuyorsa öldürülüyor. Şimdi geldik bu kazıdan yıllar sonraya. Bu kazıyla ilgili mecliste soru önergesi yapıldı, reddedildi. Bu kazı yapılırken birçok milletvekili orada olmak istedi, orada görmek istedi, reddedildi. Oranın halkı, oranın bulunan evdeki kişiler belli bir yere tahliye edildi. O alan ciddi bir markaja alındı. Ve yıllar sonra burada çalışma yapıldı. Arkeologlar geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı bununla ilgili raporlama yaptı. Aradan yıllar sonra önümüze parça parça videolar çıkmaya başladı.
2: Şimdi bir ilginçlik var.
0: Bu ilginçin ben asıl amacının şu olduğunu düşünüyorum. Hala birisi bu Mersin'deki, Tarsus'taki olaya hala kapatılmaması ve dikkat çekilmesini istiyor. Ve her yerde yayılıyor bu videolar. Ve konu da oluyor bu arada. Bu arada biz bunu konuşmuştuk yaklaşık 3 hafta önce.
2: Tabii tabii.
0: O kırmızı evin yanındaki gri ev demiştik. Aslında biliyorsunuz orası abluka alanında kırmızı evin altında çalışma yapılmıyor. Yandaki gri evden giriş yapılıyor. Oranın sahibi Ahmet Bey size yazdı. polis memuru

0: Hepsi yazdı.
1: Ve yazılan konu burada, biz bu videoları görmeye başladıktan sonra hepsi cevap verdi. Olayları anlatmaya başladı. Bence hala birileri burayla ilgili bir düşüncesi var.
0: Bu arada dünya genelinde Instagram'da erişim sorunları yaşanıyor. Telefonlarınızın ayarıyla oynamayın. Instagram'da genel bir problem var.
2: Dünya genel.
0: Onu da söyleyelim.
1: Tamamdır.
3: Bu arada şimdi, bu arazide sanırım 30-35 tane böyle sondaj var.
1: Kazımışlar var.
3: Doğru. Ama burada

0: yoğunlaştılar ve hemen videosu çekildi buranın.
1: Hocam zaten bu define türü işlerle uğraşan insanlar ekseri bilirler ki kazı yapıldığında herhangi bir işaret gösteren hayvan teması varsa bir taşın üzerinde, işte yılan, akrep gibi şeyler varsa bunlar genellikle şöyle değerlendirilir. Orasının boş olmadığı olarak değerlendirilir. Ya da orada herhangi bir yazıt varsa. Yani bu define kazılama çalışması yapan insanlar çoğu bilir. Genellikle eksok taşların üzerinde ya akrep figürü vardır, ya yılan figürü vardır, ya haç figürü vardır, ya da İbranice ya da Aranice yazılar bulurlar.
2: Bunu ben buradan definenin çok ötesinde bir şey çıktığını düşünüyorum.
3: Bir şey çıktı.
0: Bak hızlı hareket ediyor kazıyı yapan kişi ve deminki görüntüde de birçok ayak var. Yani 8-9 kişi şu anda bunu izliyor.
1: Tabii. Olabilir. Yani sadece kazı yapan kişi de çekmiyor bu arada. Orada bulunan her şey dikkat çekiyor. Ama şöyle bir şey var hocam, yani bu videonun bir bütün video belli ki yaklaşık bir 30 dakikalık ya da 20 dakikalık bir video. Birer dakika birer dakika bu video yayınlanıyor. Servis ediliyor. Her hafta bir video servis ediliyor.
0: Bu sondaj kuyusu bir dikkat çekmiş. Herkes orada çünkü.
1: Evet.
3: Peki 48'i verelim. Amerika'nın filo... Ya bu arada Perşembe günü Kürşat Berkan hoca konumuz olacak. Bu konunun uzmanı. Sezon finalinde anlatacaklarımız var. Önce bunu ver. Doğru. Eyfel Kulesi önünde havuzda, yapay havuzda serinleyen Türk. Bu kadar sıcaklıklar varken ilk bölümde göstermiştik. Türk yine çözümü bulur.
4: Yani gel tatile gel.
3: Tremont 49'u verelim. Amerika'nın Florida eyaletinde çıkan orman yangınları Haziran ortasından bu yana yaklaşık 8000 hektarlık alanı kül etti. İşte bakın orman yangınları başladı dedik. Of. Aslan hocam harp olabilir mi?
2: Orman yangınları 2030 yeni dünya düzeninin A planı Türker Bey. Bundan hep söz ettik. Orman yangınları sadece birkaç tane ağacın yanması değil. 5G, 6G, 6.5G'de artık ağaçsız bir dünya, hayvansız bir dünya. Bakın yakında kedilerin toplanmasına kadar, kuşların öldürülmesine kadar gidecek çok sert protokoller gelecek. Bunlar çok ürkütücü, çok sinir bozucu. Benim böyle gerçekten yüreğimi titreten durumlar ama eğer ki bu 2030 bahsettikleri takvimse hedefleri çok sertleşe çok sertleşe sert gidecekler. O yüzden hala bunun sıradan işte yansımadan çıkmış, orada bir şey olmuş da çıkmış. Birisi ateş yakmışı dünya genelinde düşünen varsa çok acil bu fikirlerden çıkıp farklı bir yere varmaları gerektiğini düşünüyorum. Kaldı ki buraya bir şey ekleyeceğim. Bu yaz yine ülkemizde de çok fazla orman yangını olacağını düşünüyorum.
3: Mert hocam 2030 vurgusu yapıyor ya Aslan Hoca. Bir yandan savaş, İran, Amerika barışacak mı barışmayacak mı? Bir yandan 2030'a doğru ne olacak? Altın stoklayın Aslan Hoca diyor yine. Senin öngörülerin ne ekonomik olarak?
0: Ben şöyle düşünüyorum. Tabii ki bunların hepsi doğru, güvenli liman. Hı-hı. Ama bak insanların gelirleri azalıyor. Geçinebilirlik indeksi noktasında gelişmiş ülkeler geriye gidiyor. Türkiye bu noktada bir imalat üssü olursa Çin'e alternatif. Çünkü Çin'in yıldızı düşecek. Çin eninde sonunda Tayvan'la ilgili bir tartışmasız sarı kart görecek ya da bir kırmızı kart görecek. Türkiye, Hindistan, Pakistan, Meksika buralarda imalat artacak. Malı kim yapıyorsa onun eli güçlüdür. Ha, biz altındı, gümüştü. Biz yatırım yapacaksak bir şeylere ilk önce parayı bir yerden kazanmamız lazım.
2: Tabii.
0: Yani Türkiye'nin artık oyunu geride basıp defansif bir oyun oynaması mümkün değil. Türkiye artık atak yapacak. Atak
1: üretecek yani.
0: Ya zaten üretim anlamında çok iyiyiz. Üretecek ama bir de malı son tüketiciye online'dan ulaştıracak. Bizim offline şansımız yok artık. Bu dünyada da zaten düşüş trendinde. Biz online'dan olayı farklı göreceğiz.
3: Altın beklentin ne hocam?
0: Ya altın, abi ben bakıyorum altının geçmiş trendlerine. Düşüyor düşüyor hop sıkı çıkıyor. Düşüyor düşüyor sıkı çıkıyor ama hep yukarıda.
3: Hep yukarıda.
0: Hep yukarıda.
3: Evet. Yatırım tavsiyesi.
0: Altın alan zaten uzun vadeli düşünüyor.
3: Evet. 51 gelsin müzik imparatoru Clive Davis 94 yaşında öldü. Neden önemli Clive Davis? Diddy'yi eğitti. Usher ve Justin Bieber gibi sanatçıları güç ve kontrol için yetiştirme fırsatı verdi. Diddy'nin çok güçlü kişiler üzerinde şantaj kasetlerini ele geçirmek için bağlantılarını Clive Davis'in kullandığını öne sürdü. Epstein dosyaları gibi Diddy kasetleri

0: de ortadan kayboldu. Ve Clyde Davis sırlarıyla birlikte hayatını kaybetti. Aslan hocam. Sen bu seversin bu sırları hocam Amerika dünyasında.
1: Ne diyeyim, bunları hep bahsettik, anlattık, anlattık. Dediğin olayı biraz daha bu kısmın en alt ayaklarından biri diye düşünüyorum. Yani rapçiler bu piramit, bunu bir piramit gibi düşünürsek Hollywood müzik sistemini, açık konuşayım en yani sığ diyeceğim yanlış anlaşılmazsa, en sığ ve en alt ayağı zenci rapçiler. Çünkü asıl o daha elit, daha içten yetiştirilen Lady Gaga gibi projeler. Yani Madonna, Lady Gaga 12-13 yaşında böyle yakalanıp daha genç, bir sonraki jenerasyonda da var şimdi. Taylor Swift'ler falan var. Evet. Bunlar böyle 10-12 yaşında yakalanıp, yani yakalanıp dediğim sistemin içine alınıp her şey sağlanacak ve tam biatla, tam istedikleri, yani gönüllerine göre bir yetiştirme tekniğiyle. Daha piramidin üstündekiler başka starlar, orta segmen başka, en altta dedi gibi onların da parasal zaafından faydalanıyor Türker Bey. Yani gerçekten yokluktan, kıtlıktan, işte arka mahallelerden gelen ama aşırı hırsı olan adamlar. Burada hatta az önce Spielberg örneğinde de verdim. Spielberg'in 23 yaşında, ben bir ara çok takıntılıydım işte bu yönetmenlerin başarı öykülerine falan. 23 yaşında o Jaws için yaptığı şeyler gerçek bir takıntı, obsesyon. Yani böyle canını dişine takıyor, bütçe yetmiyor, okyanusun ortasına paramparça oluyor ve o filmi bitiriyor. Her şey Jaws'taki o performansından sonra başlıyor zaten. Zümre bunu içine kabul ediyor. Şimdi burada aşırı ateşli, aşırı tutkulu, ne olursa olsun vazgeçmeyecek. Buradaki olay para değil çünkü, yani ileride o gücü taşıyabilecek kişiler seçiliyor. Doğru. O yüzden hiçbir yönetmen, işte hiçbir popçu, o bu falan zaten...
0: Tesadüf yok.
2: Tabii ekoller de çıkıyor. Tabii. Arkasında ekoller de çıkmaya başlıyor. Kitleyi de yönetmeye çalışıyorsun.
1: Tabii, tabii.
2: Belli bir kitleyi de... kendi ekonomik hayatını oluşturarak o kitleyi de ele tutmaya çalışıyorsun.
1: Kesinlikle.
2: Bu da önemli.
0: Almanya'da tırtıl istilası varmış. Bir sesini açın bakalım, dinleyelim.
3: Öyle ki parklar, hatta okullar bile kapatıldı. Peki bu paniğin nedeni ne? Sebebi işte bu küçük tırtıllar. Ülke genelinde meşe tırtılı denilen bu tür hızla yayılıyor. Zehirli tüyleri gözle görülmüyor ama ciddi cilt, göz ve solunum rahatsızlıklarına yol açabiliyor.
4: Also, das ist noch wenig.
5: Bakar mısınız vücutta neler
3: var? Bazı kentlerde yüz yüze eğitime ara verildi. Berlin'le Potsdam'da ise bazı spor alanları kapatıldı.
6: Vor allem da im Augenblick wo die Raupen am Baum zu sehen sind, wo die kleinen Haare umherfliegen.
0: Ramazan hocam ne diyorsun? Tırtıl istilası.
2: Yani her türlü istilası.
0: Bunu görmemiştim.
1: Yani kısa artık... bir şey söyleyeyim mi ben Ramazan önce başlamadan önce? Ben bu arada bu işte böcek, kene, tırtıl işte vesaire, bazı bu tarz aniden çıkan böcek istilalarında şöyle bir fikrim var Türker Bey. Bu tarz biyolojik laboratuvarların çok olduğunu biliyoruz. Bu böceksilerin, yani böcek türü varlıkların o laboratuvarlardan bazen aniden çıkarıldığını
2: elden
1: düşünüyorum.
2: Kaçma.
1: Belli bölgelere olabilir. Lokal lokal çıkartılıyor. Çünkü daha önce hatta Putin'in Ukrayna Savaşı'nı başladığında da ilk 8 tane biyolojik laboratuvarı bombalayarak başladığını evet. biliyoruz. Mikrobik laboratuvarları ve bunlar böceklerin üstüne yapılan testler ayrı, yarasalarda yapılan ayrı, işte daha kemirgenlerde yapılanlar ayrı. O mutasyonu oluşturmak için bir anda böyle bölge bölge böceklerin falan bir yerde olmasını sanki ona da bağlıyor.
2: Bili geçsin sineklere varsa bir yerde bir deneyde böcekler
1: aynen,
2: olur. Bunu bilmek lazım.
1: Var.
2: Hayvanlar
1: kesinlikle.
2: Üzerine insanlar etkileri, insanlara belli bir virüs yayması, insanların ölümünü hızlandırması, insan
1: evet.
2: nüfusunu azaltması. Bu projeler var. Biz düne kadar Bili geçsin sineklerini konuşuyorduk.
1: Evet.
2: Bugün Almanya tırtılları konuşuyor.
1: Aynen.
2: Bu da dediğim gibi, ben de aynı şekilde hemfikirdeyim. Ben de aynı şeyi konuşacaktım. Laboratuvarın kontrol edemediği, artık bir şekilde kontrol etmek istemediği dağıttığı şeyler bunlar. Ama dünyada her şeyi görecek. Belli ki her tuşa bastılar.
0: Her tuşa.
2: Her tuşa bastılar. Bunu bilmek lazım.
0: Şu,
2: yani güvenli değiliz.
0: 7 uyuyanlar kehaneti doğrulandı deniliyor. Nedir o? 27 Haziran günlü meteorologlar işaret etmiş. Halk arasında asırlardır gizemli bir hava durumu kehaneti var. 27 Haziran'da hava nasılsa sonraki 7 hafta boyunca öyle gider diye bir kehanet varmış. Ve işte ejderha sıcaklıkları geliyor. Yani çok sıcak gideceği yönünde de bir kehanet.
2: Bağladılar bunu bir kehanete. Yani, bunu bir kehanete bağladılar. Zaten
1: bir fikri
2: önce bir olay oluyor. Şimdi bu haritayı gördükten sonra, bu harita oluşturduktan sonra dünya artık bilimsel bir çalışma özelinden gitmiyor. Bu bir gerçek. Artık bilimin çökmeye başladığının ön fragmanı bu. Bunu kimse yanlış anlamasın.
1: Evet.
2: Çünkü bu haritanın bilimsel bir karşılığını ortaya koyamayan bir sistem ne yapacak? o sistem boşluğu kaldırmadığı için

0: kehaneti devreye sokacak. Çünkü dünyada bu kehaneti satanı çok fazla. Bugün bunu NASA bile yapıyor. Bugün NASA'yı bile konuşuyoruz. NASA'nın bir türlü bilimsel karşılığını veremediği olayları Baba Vanga'ya dayadığı kısımlar da var. Yani dünyada kehanetleri konuşmak artık şey oldu. Yani bir olay oluşacak, bir olayın artık reklamı ortaya çıktı, olacak olaylar ortaya çıktı. Buna bir kehanet bulmak lazım, kehanet aramak lazım. Bence bunu yani bir kılıf uydurma gibi düşünün. Mert kehanetle hiçbir alakası yok bu işin.
1: Bunu ekonomide de yapıyorlar aslında. Kehanet, kehanet, kehanet. Bugün dedim ya YouTube'da. Yani biz dolar 100 lira olacak, dolar 50 lira olacak yazınca of neler neler oluyor değil mi? Ama gerçeği anlatmak lazım insanlara.
2: Ya dünyanın en korkak şeyi paradır. Bu tip kehanetler ortaya çıkıyor. Bazen doğru, bazen yanlış. Bazen de tehdit anlamında söylüyorlar. Şimdi Rusya diyor ki 2030'da ben böyle böyle yapacağım. Ben inanıyorum. Şimdi sermaye buna inanırsa ne yapıyor? Oraya yatırım yapmıyor. Adamı kökten kurutmaya başlıyorsun.
0: Tabii. Ama hocam bu planlı bir şey. Yani bu planlı. Rusya'nın bir planı var bunun üzerinde. 2030 yılında bir planı var. O esna, o olay geliştiğinde dünyada öyle bir yaygı oluşuyor ki kehanet adı altında. Aslında 10 yıl önce bu planlanmış. Tabii. Biz bunu görmüyoruz. Görülmeyen şeyleri kehanet diye bize yutturuyorlar.
3: Tabii.
0: 10 yıl önceden, şimdi Rusya'ya bugünden baktığınız zaman 2030 planı var. Sizin dediğiniz gibi Ukrayna'yı alma, isteme planı var. Az önce izah ettiniz. Şimdi bunun 2030'da bu olay gerçekleşinde bir kapak daha göreceğiz. Kehanet bunu gösteriyor diye. Yani bunun kehanete bir alakası yok. Bu bir
1: Dünya
0: gerçekçilik.
1: Dünya Kupası üçgenini versenize.
0: Bu şimdi... bir gerçekçilik.
1: Bu kehanet işinde bakın demişler ki Dünya Kupası'nı kazanan ülkeleri bir üçgen için almışlar tesadüf değil diye. Gelecek şimdi ekrana. Bu kahin olmaya gerek yok. Avrupa en çok kazanıyor Dünya Kupası'nı. Evet. Brezilya, Arjantin kazanıyor. Bir de Uruguay kazandı. Alın size üçgen.
3: Tabii.
1: Normal. Değil mi Mert hocam ya? Bunu şimdi sosyal medyada o kadar çok gelmişler ki arkadaşlar. Yani ya. Zaten kazananlar belli yani.
0: Futbolcu da oradan yetişiyor.
1: Evet.
0: Yani. Dünyada birçok futbolcu da. Birçok bilinen futbolcu buralardan çıkıyor.
1: Şimdi an itibariyle şu büyücüyü verin, büyücüyü. İngiltere-Gana maçı 90+2 oynanıyor ve 0-0 devam ediyor. Neden bunu ben şimdi söylüyorum? Gana, Panama maçında dünya bu görüntüyü konuştu. Oynatın, oynatın.
3: Bu Voodoo
1: Gana'lı
3: büyücü yapan mı?
1: Ve Gana 90+5'te gol attı, Gana kazandı. Maçtan önce bu büyücü dedi ki ben bu kez de İngiltere'ye büyü yapacağım. Ve galiba büyü tuttu. 0-0 maç. Gana için büyük bir zafer aslında bu beraberlik.
0: Gana'yı
1: uzatmalarda yani şu anda.
0: Evet, Gana ile ilgili araştırma yaparlarsa insanlar biraz. Orada en çok yaygın yapılan şey kara büyüdür. Orası çok yaygındır ve kara büyüye çok inanırlar. Çok fazla inanırlar. Hatta bununla ilgili bu büyüyü sağlam yapan
3: şimdi
0: insanlar da araştırırlar.
3: Şimdi o coğrafyanın bazı büyülerde iyi olma ihtimali var Türker Bey. Neden? Hı-hı. Bazı bu ayahuasca'nın çok daha üst oktavlı çayları var. Yani epifizi bloke eden ya da böyle bir anda açan. O tarz çayları çok içtiklerini, tükettiklerini, çok değişik ritüelleri olduğunu da biliyoruz. Yani bu büyüsü tuttu mu tutmadı mı onu bilmem değil ama o coğrafyada enteresan şeyler var. Bazı duru görüleri bir şeyleri olabilir.
0: Bu parapsikolojiye girer ama olmayan bir şey var gibi göstermek. Bu da hipnoz tekniğiyle alakalı bir şey hocam. Gana'da yani Gana'nın altyapısı, Gana, Afrika bölgeleri bu kara büyüye inanan bir toplum. Bu toplumun böyle bir inancı var. Aynen. Ama bu söylediğiniz olay büyüyle alakası yok. Metafizikte
1: Mert hocam keşke yok. Türkiye'de büyü yapsalarmış da kazansaymış. Tövbe estağfurullah. Bize de bunu dedirtiyorlar ama biz, o kadar kötü oynadılar ki yani.
3: Ya Fenerbahçe'ye şeytan kupa verdi. Böyle oldu diyorlar.
0: Dualarla sabah namazıyla kazandırılamamız bir şeyi büyülerle çok kazandıramayız.
2: Biz mert bir toplumuz ya. Büyüyle işimiz yok ama ya duamız da sağlamdı.
0: Hocam bizim duamız da sağlam.
2: Ama oyuncular sağlam çıkmadı herhalde.
0: Bizim toplumumuzun bir ortası yok hocam. Yani bizim duamız da sağlam, bedduamız da sağlam ama bizim takımımıza ne kadar büyü yaparsan yap. Bu kadar sabah namazı kılınması, toplumun bu kadar duası. Yani bakmayın bu kadar birleşmenin de bir enerjisi var, bir frekansı var. Burada bazı işler ruhla alakalı, inançla alakalı. O ruh bu topluma, o inanç bu topluma vardı ama galiba futbolcular çok fazla
1: yoktu. Hocam Gana'ya gittin mi?
2: Yok, hiç Gana'ya gitmedim.
1: Evet. Şu an tabii Gana enteresan bir ülke oramız.
0: Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Gana hocam, Gana ve Afrika'ya gittiğinizde en yaygın göreceğiniz tek şey kara büyü.
1: İngiltere'ye büyü yapıldı yazın. Arkadaşlar Harry Kane'i geçin artık.
0: Yani şu an çok yaygın. Tabii tuhaf bir yer ama bu kesinlikle büyüyle alakalı bir şey değil.
3: Aynen.
0: Onu söyleyeyim, hiçbir alakası yok.
1: Yok mu hocam?
0: Yok. Metafizikte böyle bir şey geçerli olmaz. Metafizik toplumun olduğu bir yerde büyü yapmak mümkün değildir. Bakın bunu... el kimya kitabını oku,

0: Bütün insanlar bu önemlidir. Ömer bin Hayyam çok kıymetli. Irak döneminde büyüyle çok uğraşan bir topluma kimya üretiyor. Ondan sonra simya üretiyor. Bir toplumun içinde bir büyüyü tutturma şansın %0.
1: Kabala'da bir tabir var. Büyü hackleme sanatıdır diyorlar. Evet. Büyü bir çeşit matematik gibi aslında. Yani gerçek kabalistler bunu o kadar keskin ve doğru yaparlar ki gerçeklik algınıza hackler, zamanı hackler, bir olayı hackler. Tabii. Ama onlar böyle toz üflemekle onunla bununla olmaz. Yayınlarda uzun uzun anlatıyorum. Çok farklı durumlar, çok farklı bedeller, farklı tedrisatlardan öğrenilen şeylerle yaptıkları
0: durum. Ki zaten burada büyü yapmak haksa oradaki hiçbiri bu olayı göremez. Kamera da bunu görüntülenmez. Çünkü bazı şeyler vardı. Anlatır mı Türker Bey? Bu kadar insanın çok olduğu bir yerde. Yani insan toplumu çok olduğu bir yerde enerji ve frekans çok yüksek olur. Oradaki manyetik alana uyum sağlayamazsınız. Metafizikte ve büyüde en önemli şey ne biliyor musunuz? Bulunduğunuz alanın büyüye etkili olabilecek alanı ayarlayabilmek. Bunu büyü yapanlar çoğu bu şekilde yapar. Kendi alanını o büyüyü etkileyebilecek bir durumu seçerler. Burada bunu yapma şansı sıfır. Kaldı ki yaptı diyelim. Yaptı diyelim. Buradaki insanın hiçbir farkı olmaz. Bu öyle bir şey değil. Bu bir inanç.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Ramazan Tolgalı yapan Aslıhan Ünal ve Mert Tanciğer. Çok çok sağ olun. Efendim Perşembe günü sezon finaliyle karşınızdayız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Günaydın Keş dayı.
1: Dokuzuncu sınıf için biraz ağır bir kitap değil
0: Annemin
1: mi?
0: Annemin eski üniversite kitaplarından biri. Eric Paget denilen bir İngiliz yazmış. Adam filozof gibi bir şey, etik ve iyi olmak hakkında yazıyor.
1: Eğlence olsun diye ders kitabı okuyorsun.
0: Sanırım öyle.
1: Kendine zarar verme bari. Baban kalktı mı?

0: Saat kaç?
1: Beslenme saati.
0: Kalkıyorum, kalkıyorum,
1: hadi.
0: Kalkıyorum.
1: Hadi gidelim.
0: Tamam, tamam. Parlak gözlü ve gür kuyruklu beyefendi.
1: Doğum öncesi hazırlığa ayıracak vakit yok. Hadi gidelim. Dışarıda aç aygırlar bekliyor. Hadi bakalım, yürü.
2: Alın bakalım. Yetişmeye gerek yok. Herkese yetecek kadar var.
1: Hadi bakalım ufaklık. Hadi içeri. Evet, işte oldu. Hadi, evet. İşte.
0: Hadi bakalım. Yürü.
1: Durumu nasıl?
0: Bir aydır kovayı yalayıp yutuyor. Artık çiftleşmemesi için hiçbir neden yok.
1: Rachel olsa bilirdi. Onunla konuşuyor gibilerdi.
0: Evet.
1: Bana hiçbir şey söylemedi.
0: Aynen, bana da. Ama ben dinlenmeye devam ediyorum.
2: İyi misin kızım? Baba!
1: Ne oldu bu kıza? Evde yangın varmış gibi koşuyor.
0: Ne oldu hayatım?
2: Çabuk gelin.
0: İyi misin?
2: Geliyor.
1: Hadi.
0: Hey, işte burada. Hey, sakin, sakin ol kızım. Sakin.
1: Sakin ol kızım.
0: Bundan hiç hoşlanmadım.
1: Zorlanarak ıkınıyor gibi, baksana.
0: Evet, hiçbir şeyin de geldiği yok.
1: Yavaş,
0: tamam,
1: sakin.
0: Tamam annecik, sakin, bir bakayım kızım. Her şey yolunda mı? Tamam, evet. Sorunu gördüm.
2: Ne olmuş?
0: Yavru sıkışmış bir ayağı önde.
1: Veteriner çağıralım mı?
0: Veteriner gelinceye kadar yavru çoktan ölmüş olur. Bu gibi durumlarda 10-15 dakikan olur. Bu sürenin sondayız, onu
1: tamam,
0: sabit
1: tamam,
0: tut.
1: Yavaş.
2: Sakin
1: yavaş,
2: ol. Yavaş,
0: tuttum onu.
1: Tamam,
0: kuyruğunu geri çek.
2: Kafa düzeltmeye çalışıyor.
0: Tuttun mu?
1: Aldın mı? Tamam. İşte.
0: Bekle. Evet. Aynı tuttum. Tamam.
2: Sakin Flagon.
0: Tamam.
1: Pekala.
0: Halledeceğiz
1: tamam.
0: Kızım. Tamam.
1: Evet.
0: Evet.
1: Evet.
0: Tamamdır.
1: Evet.
0: Evet. Güzel. Küçük kıymetli şey.
1: Düşünsene, çoğu insan pazar günü hala uyuyor. Mantıklı olanlar yani.
2: Onların kaybı.
1: Öyle.
0: Aileye hoş geldin. Hadi.
1: Hadi.
0: Samara, hadi gidelim. Bulacak mısın?
1: Evet.
0: Kaybolup duruyor. Harika görünüyorsun.
2: Sağ ol baba.
0: Evet.
1: Neden bizimle gelmiyorsun?
0: Bu aralar pek kilise havasında değilim. Ayrıca şu traktörü çalıştırmam lazım. Gerçi bir aydır geleceğim diyordum ama.
1: Pekala. Öğle yemeğinde barbeküde katıl.
0: Büyük silahları ortaya çıkarıyoruz ha?
1: Hiç olmazsa ızgara sandviç.
0: Peki sen mi ısmarlıyorsun?
1: İçeri girdiğin anda sıcacık masa.
0: Tamam peki, beni kandırdın.
1: Öyle olacağını biliyordum.
0: Şimdi eğlenmenize bakın.
1: Sen de şu şeyi tamir et.
0: Hallediyorum.
1: Ona sorup duracağız işte.
2: Annemi özlüyor.
1: Öyle.
2: Ben de özlüyorum. Olsaydı onunla gurur duyardı.
1: Evet, duyardı tabii.
3: Ben çocukken babam beni ava götürürdü. Gün doğmadan yola çıkar, ayaklarımızın altında çatırtılarla soğuk ve karanlığın içinde yürürdük. Bazılarınız neden bahsettiğimi bilir, onayladığınızı görüyorum. Evet, bakın, şu an önünüzde bir vaiz olarak duran biriyim ama ben de günahkarım. Geçmişte az ceviz kırmadık, karakolda sabıkam bile var.
4: Bu konuda biraz bilgiye sahibim.
3: Bu aramızda kalacak hanşerim. Ama işte ihtiyarla hava çıktı.

0: yaşadığım aynı ormandaydım. Hidayete erdim ve şunu fark ettim. Tanrı hep oradaydı aslında. Beni dinliyordu, evet. Bekliyordu. Kollarını açmak için hazırdı her
1: amin.
0: Zaman.
1: Amin.
2: Evet.
0: Bir amin daha.
1: Amin.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim.
3: Harikaydı peder.
0: Zaman ayırdığınız için sağ
3: olun. Kaçıramazdım. Sabaha başlamak için harika bir yol.
0: Sağ olun.
2: Şerif.
0: Tanrı seni bu adamdan daha hızlı affeder. Finn ne durumda?
2: Gel gitli.
0: Onu Memphis Blind denen yerde kurtarmalısın. Ava çıkıyor mu?
2: Pek değil.
0: Durum düşündüğümden evet. De kötü. Peki ya sen Savana, dayın seni bu sezon ava çıkardı mı?
4: Evet ama hep eli boş döndüm.
2: Bu doğru değil. Birkaç tane yakalamaya yaklaştın. Hadi ne seçtiğini göster.
0: Neymiş o? Ooo birinci sınıf kesme çeliği bu.
2: Hesaplarıma göre parasını ödemesi için 6 ay boyunca sabah işi yapması gerek.
0: Dayın tam bir baş belası değil mi?
4: Aynı zamanda da pinti.
0: Yeğenin seni çözmüş Keş.
2: Evet tam bir Dr. Phil kendisi. Bak ne diyeceğim. Babam birazdan buraya gelmezse onun ızgara sandviçini yiyeceğim.
4: Yemelisin.
2: Birazdan dönerim.

Fini, hangi cehennemdesin? 20 dolarlık burgerin soğuyor.

0: Ne oluyor?
1: Kes. Hoş görürsün diye düşündük. Doğ bir parça bir şeyler yemeye geldi.
2: Eline bakınca iştahımı kaybedebilirim gerçi.
0: Ayağa kalk. Bırak kız çıksın.
1: Kızı yalnız bırakan sensin. Biz kibar olmaya çalışıyoruz. Ona arkadaşlık ediyoruz.
0: Hadi Savana.
1: Uç bakalım küçük kelebek. Dayınla biraz sohbet etmek istiyoruz.
0: Gel hadi güzelim hadi. Git barda kendine bir tatlı al. Uzun sürmeyecek, merak etme hadi.
1: Otur.
0: Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz?
1: Biz bir şey istemiyoruz. Büyük kedi istiyor.
0: Kediye söyleyecek bir şeyim yok.
1: Büyük kedinin sana söyleyecekleri var. Çiftliğinle ilgili.
0: Çiftliğimle mi ilgili? Neymiş? Tamam. Hadi gel bakalım. Hadi gel, gel. Gidelim.

0: İşte geldi. Kızım benim. Kilise nasıl geçti?
1: Öğle yemeğine geleceğini sanıyordum.
0: Ah, üzgünüm ufaklık.
2: Savannah, babanla biraz konuşmalıyız.
0: Tamam hayatım, keşke konuşayım biraz. Bir tane daha alacağım. Fikrini değiştirirsen söyle.
2: Komik mi şimdi bu? İçki içmememle dalga geçmeye mi çalışıyorsun?
0: Hala içiyorsun. Bu kötü bir şey. Sana söyleyeyim.
2: Öyle mi? Sanki çok mükemmelsin.
0: Sadece söylüyorum. Herkes gibi sen de bunları yüzüme vurabilirsin.
2: Ayyaş güdük olan bendim. Şimdi sen ikimizin de yüzüne vuruyorsun.
0: Bak, bu gerçeği radyoda bile duyamazsın.
2: Öğle yemeğini kaçırdın. Bak ve Du yemekte yanımıza geldiler. Büyük kediye borçlu olmandan bayağı etkilenmiş gibiler.
0: Sana bu çiftlik hakkında bir şey söyleyeyim Keş. Altında delik olan bir kova
2: Kız
0: gibi.
2: kardeşimin yeri üzerinden büyük kediye borçlandın.

0: Kendi yerim üzerinden kredi.
1: Yapmak zorundaydım, yoksa bu çift lanet her şekilde batardı.
2: Krediye ihtiyacın varsa bankaya gidersin.
0: Kime borçlandım sanıyorsun? Sürekli fazlaca verirler mi sanıyorsun? Ben doğru olanı yaptım. Temiz bir anlaşma. İnekler satılmaya hazır hale gelince parayı öderim.
2: Hiç fark etmez. Yine onların ofisine gidip bir şeyleri imzalayıp durursun. Her şekilde büyük kedinin parası değil mi? Allah'ın cezası.
0: Bak ne diyeceğim. Kaldığın yer için tek kuruş bile ödemedin. Bu belki deliği kapatmaya biraz yardım ederdi.
2: Paçanı şeytana kaptırdın Finn.
0: Ne yapsaydım ha? Ağzadan 100.000'in var mı? Hayır efendim. Kafana takma, ben hallederim, tamam mı?
2: Hayır, hayır, hayır. Ben hallederim. Bu hayvanların nasıl beslendiğini bilirim. Şunu da bırakman lazım. O mekanın etrafında takılmayı da bırak. Ava çık, Savannah'ı yanına al. O seninle gitmek istiyor.
0: Şu an ateş etme modum sadece şu içki şişesini vurmak olur. Onu da senin için dışarıda yaparım.

0: Evet. Pişirme işini dışarıda açık şekilde yapıyorlar. Hapları içeride. Buraya 4-5 kişi silahlı gelirsek ne olduğunu bile anlamazlar. İçeride dışarıda her yerde hap var bak. Bak sen bak, ben binanın etrafında dolaşmak istiyorum. İyice bak, göz kulak ol.
1: Rick! Rick!
2: Orada! Kımıldama fistik! Eller yukarı! Oynatmayı bırak!

0: Bak işini yapman gerekiyor.
1: Beyefendi
0: anlıyorum.
1: Anladım, önemli bir mesele ama Bay Berkley şu an çok meşgul. Hemen bir randevu ayarlarız, merak etme.
0: Hemen şimdi olsa iyi olur. Çünkü Zeke'le konuşmadan buradan hiçbir yere
2: gitmiyorum. Tamam, merak etme Sue. Kendisi benimle.
3: Ne yapıyorsun?
4: Ev ödevi.
3: Güzel bir gün okula kaçıp babanı evde yalnız bırakacaksın, değil mi?
4: Trigonometriyi geçmeye çalışıyorum.
3: Gerçekten mi? Bir bakayım mı? Lise zamanlarında matematikle uğraşmışlığım var.
2: Evet, Cash.
0: Evet.
2: Senin için ne yapabilirim?
0: Finney'nin ne kadar borcu var öğrenmeye geldim. Böylece işleri yoluna koyarız.
2: Üzgünüm Cash ama kafan karışık gibi.
3: Bunun matematik olduğundan bile emin değilim. Sekant. İngilizce'de böyle bir tanım olduğunu bile sanmam. Tatlım sen burada bekle.
5: Hadi kapıyı aç.
4: Kim o?
6: Onu
0: sen
6: görüyorum.
0: Sen git banyoya saklan.
6: Arkadan kaçmaya çalışıyor. Hadi Finn. Aa. Kapıyı kırıp içeri girmemizi istemezsin.
3: Neden habersizce kapıma dayandınız onu çözmeye çalışıyorum.
5: Aç şu kapıyı Finn'i.
3: Hey. Nasılsın bak?
5: Gayet iyi. Hey. Büyük kedi seni bir ziyaret etmemizi istedi. Yatırımımıza gidip kontrol edelim.
3: Evet,
5: edinleri.
3: Evet. Parayı toparlıyorum. Ama daha borcun zamanı bile
5: ya,
3: gelmedi
5: öyle
3: ki.
5: Mi?
4: Rahat bırakın onu.
5: Hiçbir şey toparlıyorsun gibi gözükmüyor.
4: Durun.
5: Susturun şu veledi.
3: Ona sakın dokunayım deme.
5: Hey dur. Hey.
3: Ulan.
5: Aklayın şunu çocuklar.
2: Bu kontrata bakılırsa çiftlik büyük kediye ait. Belki sen tekrar geri alabilirsin. Ama bu öylece parayı verip kurtulabileceğin türden bir borç değil. Üstelik paran olsa bile. Büyük kedi borç ödendi derse ödenmiş olur. O zamana kadar çiftliğin sahibi sen değilsin. Şimdiki

0: Pekala tatlı şey. Sana zarar vermeyeceğim.
1: Ah! Ah! Ah!

0: Tamam tamam. Bak, beni vurursan kimse para falan alamaz.
1: Bunun parayla alakası yok.

0: Ne oldu?
1: Kulağına silah dayayıp ateşlediler.
0: Feni.
2: Hiçbir şey duymuyorum.
0: Hadi seni içeri götürelim hadi. Hadi tamam. Hadi. Tamam.
2: Çok, evet. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm.
0: Sakinleş. Çok sadece üzgünüm. Nefes al. Sadece nefes al.
1: Birini bıçakla yaraladım.
0: Hangisini?
1: Şu sürekli kıkırdayanı.
0: Joe. Bu işi çözmeye gidiyorum. Sen babana göz kulak ol, tamam mı? Birkaç saate dönmüş olurum.
2: Tamam. Tamam.
1: Bay Williams. Şimdi şerifle görüşebilirsiniz.
3: Bak hele. Sonunda teslim mi oluyorsun Keş?
0: Ben de seni gördüğüme sevindim Dük.
4: Keş, içeri gel.
0: Evet.
4: Seni hücrede otururken hayal etmiştim. Masamın karşısında değil. Mesele nedir?
0: Benim büyük kedi sorunum var.
4: Bak bu ilginç olmalı.
0: Fini çiftlik üzerinden ondan kredi istemiş. O da şimdi vidaları sıkıyor.
4: Daha iyisini bilen varsa o da kendisi.
0: Hadi ama şerif baksana. Kadın Odim ilçesinin kraliçesi be.
4: Öyle olmasın da bal gibi senin de parmağın vardı Keş. Bunun hakkında konuşmak istersen kulağımız sende. Kredi meselesine gelirsek zikle konuş derim.
0: Evet. Evet konuştum. Tamamdır.
3: Bak evet. Biz de senin kadar o kadını alaşağı etmek istiyoruz.
4: Ama bize sağlam kanıt lazım, itham değil.
3: Ne diyorsun Keş? Herhangi bir istihbaratın var mı?
4: Eğer varsa bu ikimiz için de birçok sorunun çözümü olur.
0: Sadece kız kardeşimin yerini kaybetmek istemiyorum.
4: Bana somut delil getir. Ben de hakime götüreyim.

0: Ne haber dostum?
1: Keş.
2: Neden benim ve ailemin üzerine geliyorsun? Adamlarına küçük bir kıza el sürdürüyorsun.
1: Kızmışsın.
2: Savannah'ın önünde silah patlatıyorsun.
1: Büyük kulaklar birkaç gün çınlar, ona şüphe yok. Ama mesaj sanaydı Keş. İlk mesajı ıskaladın. İkinci mesajı göndermek zorunda kalırsan biraz ses çıkar. Senin ineklerini veya arazini istemiyorum. Zaten en başta Finney'e kredi falan vermek istemiyordum çünkü biliyordum ki o sarhoş onu mundar edecek. Ben şu anda onurlu bir şey yapıyorum, işi tamamlamak için sana fırsat sunuyorum. Böylece Finney'i, kız kardeşin, Rachel'ın yanındaki bir çukura gömmek zorunda kalmam.
2: Ben yokum. Bir anlaşma yapmıştık.
1: Sen gittikten sonra işleri büyüttüm. Artık olay sadece bitki ve haplar değil. Ben bir imparatorluk kuruyorum Keş. Artık her işte parmağım var. Şimdi yatırımlarımın en hassas zamanları. Çok önemli bir işi başarmanın eşiğindeyiz. Fazladan yardım işime çok yarar. Çok iyi ve güçlü adamlarım var. Hepsi benim kurallarımla yetişti ve bana bağlılar. Ama senin tanrı vergisi yeteneklerine sahip değiller. İnsanlarla ilişkilerin hep iyiydi. Ama sonrasında soğukkanlı bir hergeleye dönüşebiliyorsun. Seni çok iyi yapan da bu işte.
2: Şu an ne düşünmeliyim emin değilim. Detayları anlatmadığın sürece tabii.
1: Benim seçeceğim 3 iş. Bu şekilde borç kapanmış olacak.
2: Ya reddedersem?
1: Ya gümüşü alırsın ya da kurşunu.
2: Bu işi yaparım. Borç da kapanır. 3 iş ve benim işim biter. Bu kadar basit.
1: Tabii bebeğim. İşleri zorlaştırmanın alemi yok.

0: Nasılsın bakalım?
1: İşin en kötü tarafı olay kızımın gözleri önünde oldu.
0: Katılmıyor değilim.
1: Kocaman adamım. Kendi arazime sahip çıkamadım. Karıma sahip çıkamadım. Şimdi küçük kızıma.
0: Kendini dolambaçlı yollara kaptıran kişi bir tek sen değilsin.
1: Belki de hamurumda baba olmak yoktur.
0: Böyle konuşmayı bırakacak mısın? Bunun kime faydası olur ki?
1: Biliyorum.
0: Özellikle Savana için.
1: Düşünmekten yoruldum artık. Hissetmekten yoruldum. İçmekten yoruldum. Akşamdan kalma olmaktan. Bıktım içmekten artık.
0: Bırakmak kolay olmayacaktır. Ama her zaman sana yardıma hazırım. Sürekli yanındayım.
2: Ne kadar bir belanın içindeyiz?
3: Ne yapabilirim?
0: Oku işte. Ders çalışmaya devam et. Yaptığımız hataları yapma.
2: Benimle hiçbir şeyden anlamıyormuşum gibi konuşma.
0: Anlıyorsun bilmem mi?
2: Yardım edebilirim.
0: Biliyorum edebilirsin. Önemli şeylere odaklanmanı istiyorum senden.
2: Bu önemli şeyler kitaplar değil. Babam, sen ve çiftlik önemli olan.
0: Seni yalanlayamayacağım.

Haklısın. İşleri yoluna koyacağız, tamam mı? Ama emin ol, bu konuda yapabileceğim pek bir şey yok. Babanı bulmaya ne dersin? Adam içten içe yanıyor. Sana tatlı için falan da söz veremem.

0: Adın ne evlat?
1: Harlan.
0: Harlan. Şu an ne kadar acı içinde olsan da eğer kiminle çalıştığını söylemezsen emin ol çok daha fazlasını çekeceksin.
1: Kimseyle. Sadece burada haber ettiğinizi duyduk. Belki kendimiz için biraz alırız diye düşündük. Hepsi bu.
0: Bu düşünceli bir davranış gibi durmuyor.
1: Hayır. Lütfen. Üzgünüm. Tekrar olmayacak.
0: Sana inanmak isterdim ama emin olmam gerek. Ayrıca şu hırsız eline bağlı baş parmağınla ortalıkta dolanmana müsaade edemem.
1: Hayır, durun, hayır, geri gelmem. Yemin ederim, hayır, hayır, lütfen ateş etmeyin, ateş etmeyin, lütfen, lütfen.
0: Emin misin?
1: Parmağımı alın.
0: Bu iyi bir karar.
1: Hayır, hayır. Hayır, hayır.
0: Sakaca dur. Tamam. İşte oldu.

0: Geldiğin için sağ ol.
1: Başka seçeneğin mi var?
0: Yok.
2: Çık lan dışarı.
1: Pislik.
0: Hey, bir tane versene.
3: Neredesin sen?
1: Olmaz.
3: Acele et hadi.
4: Bıraktılar beni.
0: Tam bir

0: Bak bakalım olay neymiş.
1: Aklımı okudun herhalde.
2: Lanet olası hala. Sana dikkatli ol demiştim.
3: Reki'yi hakladılar. Öldü. Karı da benim baş parmağımı kesti.
2: Pisliklere bu gece saldırıyoruz. Olur mu? Hadi. Silahları kuşanın. Çocukları çağır Bobby. Hepsini hazırlanın.
1: Evet, 5 kişiler. Ve buralı gibiler. Kafayı kesinlikle kırmışlar. İntikamdan, çocukları çağırmaktan falan bahsediyorlar.
0: Çocukları çağırmak öyle mi? Ne senin zorlu rakiplerimiz var.
4: Konuş, ne bulduk?
0: Tam da düşündüğümüz gibi. Pekala, ön tarafa gidiyoruz. Sen de arka tarafa gitsene Keş.
1: Silaha ihtiyacım var.
3: Silahım bende.
0: Evet bebeğim. Hazır mısın kardeşim? Hadi millet. Hadi yürüyün.
1: Ver silahımı ezik.

0: Şu dallamaya baksana. Keş haklamış onu.
1: Neredeyse haklıyormuş.
2: Silahım dolu değildi.
1: Tüh. Ne?
0: Keş, bu pislik testi geçtin.
1: Hadi defolup gidelim buradan.

0: Erkencisin.
1: Lanet olsun. Lanet olsun. Ne kadardır orada dikiliyorsun?
0: Aksiyona hazır olduğunu bilecek kadar.
1: Evet.
0: Hazır mısın?
1: Hayatımda hiçbir şeye bu kadar ihtiyacım olmamıştı.

0: Saat 12 önünde.
1: Lanet olsun. İhtiyar bir adam gibi titriyor.
0: Boş ver, sen görevine odaklan. Başka bir deyişle Tanrı, aile, hayatta kalma.
1: Vay canına, vurdum. Evet, pekala hadi. Önce ilk iş, deriyi soyuyoruz. Yukarıdan başlıyoruz, aşağı doğru iniyoruz. Küçük kesikler şeklinde, tamam. İşte böyle.
2: Teşekkür ederim.
0: Beni fena kıstırdı.
2: Kadının yaptığı budur. Ama hala orada oturuyorsun. Seninle aynı durumda olan birçok insan bunu söyleyemez artık.
0: Tyler Mack denen çocuğu hatırlar mısın?
2: Satıcısı olan.
0: Evet.
2: Zar zor o işleri bırakmıştı.
0: Onu severdim. Ama düşüncesiz biriydi. Haplara çok düşkündü.
2: Şu maganda işi olan mı? Jilet gibi keskindi, o zamanlar boşluğa düşmek için tercihimdi.
0: Ben Rachel ve Finn'i Tyler'la partilerdik. Günlerce alırdık. O noktada olay artık eğlence bile olmaktan çıktı. Çok derinlere daldık. Tek umursadığımız her şeyden uzaklaşmak da o kadar. Sonra kız kardeşimin yüksek doz aldığına dair telefon geldi. Doktor Apler'in kalbine bir elektrik sinyali boşalttığını söyledi bize. Bir kıvılcımla ölüp gitti işte. Sonraki iki haftayı kafa 1 milyon. Tam bir harcanmış olarak geçirmiştim kendi kız kardeşimin. Cenazesini kaçırdım. O zaman yardıma ihtiyacım olduğunu anladım. Bunun için kız kardeşimi kaybetmem gerekti.
2: Birçok insan doğru yolu bulamaz.
0: Benim yaptığım da bu mu?
2: Sence ben şüpheye düşmüyor muyum? Hiç mücadele etmiyor muyum? Keş, sen ilerleme kaydediyorsun. Her birimizin başına gelecek şeyler bunlar.
0: Sen nasıl çıkmıştın?
2: Çok da dramatik bir şey değil aslında. Bir şeyler oldu ve bir dönüşüm yaşadım.

0: Hidayete erdim işte. Gözlerim birden açılıverdi.
1: Bu olay bana bayağı dramatik geldi.
0: Belki de haklısın, bilmiyorum. Bunu ispat edecek yaralarımız var.

0: Evet.
1: Tamam. Hayır, ben hallederim. Tamam.
0: Nedir durumlar?
1: Razı olursun. Sırası geldi.
0: Nedenmiş o?
1: Büyük kedinin onaylamadığı bazı yan işler yapıyormuş. Büyük kedi onun için bir ibreti alem istiyor. Bu yüzden bizimle gelecek.
0: Bu son dakika iptali için büyük bir plan değişikliği.
1: Durum kötü. Satış için aylardır çalışıyordu. Doğu yakası dağıtım hattını açabilirdi. Büyük kediyi bilirsin. Kararları sadece o verir.
0: Halledebilecek misin peki?
1: Evet. Kolaylıkla.
0: Temiz olsun. Fanteziye kaçma.
1: Anladım. Lanet olsun.
2: Oğlum var ya. Korkudan ölüyordun resmen.
1: Evet, sağ ol pislik.
2: Tamam biraderlerim. Yol uzun, biraz kafa dağılsak.
0: Bu işi böyle mi yapmak istiyorsun?
2: Tek kişi için elimden geleni yapıyorum. İki kişi bu çok fazla. Limitin bile üstünde değil mi?
1: Hadi ama bırak dalga geçmeyi.
2: Lanet olsun oğlum, biraz rahat olun lan. Bu herifler beni seviyorlar. Bu stresli hallerini...
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
10: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
9: Bir şey diyemiyor.
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
14: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
13: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
15: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
13: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
15: Ariel'le her yıkamada daha beyaz. Yaşanacaksa
16: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
17: yaşanacak. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
18: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
17: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
18: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
19: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
0: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
6: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
10: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
13: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi.
20: Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
2: İstemiyorum.
1: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim ya.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mario, haz için tasarlandı.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyemiyor.
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
11: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
12: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
13: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
14: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
13: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
12: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
15: Bugün burada uyuyamayacağız.
13: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
16: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
17: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
18: Yüzünden korkup kaçıp gidecekler. Pekala, hadi gidelim yavrum. Efsane olma zamanı çocuklar.

0: Buradan sola dön, köprüyü geç. Bize biraz yardım etsen Wes. Yoksa olduğun yerde dolanarak... Yerde bir delik mi açacaksın? Bütün gündür garip davranıyorsun. Kullandığın şeyler bitti galiba. Ne?
1: Ne diye böyle bir şey yaptın?
2: Bir şeyler olduğunu anladı.
1: Anladığı tek şey senin angut hareketlerde bulunman da o kadar.
2: Temiz olsun dedim, ben de temiz yaptım.
1: Sonrasında. İş bittikten sonra temiz olsun dedim. Bu onun anlaşması değil mi? Onun tanıdıkları.
2: Lanet olsun.
1: Evet, lanet olsun. Onu minibüse koymama yardım et. Muşambadan çekil istersen. Taşımama yardım edecek misin?
2: Sanırım kusacağım ben.
1: Ha, tamam. Şu telefona bak.
2: Onlar, lanet olsun. 15 dakika uzaktalarmış.
1: De ki o gelemeyecekmiş. Ama arkadaşları orada olacakmış.
2: Telefon kilitli. Açamıyorum.
1: Al şunu, Lazarus gibi yaz. Tamam.
2: Tamam. Peki.
1: Evet.
2: Lazarus'u sorarlarsa ne olacak?
1: Sordukları zaman... Bırak da ben halledeyim. Sakin kal ve satış gerçekleşsin, yapar mısın?
2: Evet.
1: Pekala, işte geliyorlar.

0: Herkesin bir olayı vardır. Benim içinse tek bir olay vardır. Adamların bunu bildiğinden, beni kızdırmamak için bunu yapmaktan her pahasına kaçınırlar.
1: Sürprizlerden hiç hoşlanmaz.
0: Bu yüzden zamanı önceden ayarlanmış. Bir buluşmadan 10 dakika önce tanımadığım 200'le karşılaşacağıma dair bir mesaj aldığımda nasıl hissettiğimi hayal edebiliyorsunuzdur. Oysa beklediğim başka biriydi. Lazarus. O yüzden soruyorum, nerede bizim tatlı, eğlenceli Lazarus ve hangi saçma sebeple burada değil?
2: Bak, gelemedi
3: onun adına. İşi halletmek için biz geldik. Kafa karıştıracak bir şey yok.
0: Lazarus mesajında ne yazmış?
1: Ha ha ha. Şu an tamamen kafayı dağıtmış durumdayım. Benim yerime arkadaşlarım orada olacak.
0: Anlarsın ya. Onu tanırım, eğlenceyi sever. O yüzden ortalıkta olmaktan mutluluk duyar. Ama bu hiç onun karakteri değil.
3: Burada olmaması canımızı sıktı, evet. Ama Lazarus'u bizim tanıdığımız gibi tanısaydın, hiç de bayağı eğlencenin karakteri dışında bir şey değil. Kimse kıpırdamasın. Yoksa hepinizi gebertirim.
2: Sakın yapmayın.
0: Bak, bu büyük bir sürpriz.
3: Bunun bir açıklaması var ama bu açıklamayı sana yapacak pozisyonda değilim. Şimdi bu güzel öğle vaktinde kimsenin ölmek istemediğini varsayıyorum. Bu işin niye kampanyasına dönüştüğünü büyük kediye açıklamak istemeyiz. O sebeple elimizdeki işe odaklanalım. Bunu yapar mıyız? Uslu durursanız sizi denklemin dışına çıkartırım. Anlaşıldı mı?
0: Evet. Anladım.
3: Mallarınız burada. Tamam mıyız?
0: Parayı getirin.
4: Wayne! Wayne!
5: Evlat, sakin olalım, bu işi hala çözebiliriz bence.
4: Wayne, beni duyuyor musun Wayne? Sizi...
5: Ateş etmeyi kesip beni bir dinler misin lütfen? Hadi.
4: Lanet olsun. Lanet olsun size.
5: Kendimizi korumak için ateş etmiştik. Bunun doğru olduğunu biliyorsun. Bak, bundan daha akıllı olmalısın.

0: Dur! At silahını. At yoksa seni suratından vururum. Bu işi çözmenin iki yolu var. Seni öldürürüm, parayı alıp büyük kediye götürürüm, sonra da zarlara atar, işi mahvetmenin sonucuna bakarım. Ya da bak, bu benim favori tercihim, sen rucu alırsın, ben de parayı alırım, tamam mı, planlandığı gibi. Akıllı çocuk, gel buraya hadi. Evet.
1: Tamam. Aslında daha kötüsü olabilirdi.

0: Şunu kamyonete alalım. Hadi.
1: Neler olduğunu bilmeme gerek var mı?
0: Yok. Sen arkaya.
2: Sen ciddi misin?
0: Evet. Arkaya geçip şah eserine bekçilik yap. Lanet olsun.
1: Sen iyi misin?
0: İyiyim.
1: Yani üç iş, öyle mi?
0: Sonra ödeşmiş olacağız. Bu iki numaraydı.
1: Bu hiçbir şekilde içime sinmiyor.
0: Evet, benim de pek içime sinmiyor ama başka bir fikrim varsa kulağım hemen sende.
1: İşte geliyor. Hayatım, okul nasıldı?
3: İyiydi sanırım. Her şey yolunda mı?
0: Bildiğin gibi işte.
1: Harika.
3: Ben içeri giriyorum. Siz de neyi duymamı istemiyorsanız bitirebilirsiniz.
1: Minnettarım tatlım. Bir dakika oradayım.
0: Harika.
1: Ya büyük kedi sözünde durmazsa?
0: Bu yüzden yedek planım var.

0: Buraya hazır biçimde gelmenin bir nedeni var mı?
1: Beni buraya içliğin ortasına davet etmenin nedeni var mı?
0: Sana büyük kediyi vermek istiyorum.
1: Öyle mi? Bunu nasıl yapacaksın Keş?
0: Tepelerde üretimi yapan bir sürü laboratuvarı var. Kamyonlarla satıyor. Bu daha başlangıç bu arada.
1: Bu bayağı iyi bir hikayeye benziyor. Ama hikayeden fazlası lazım. Bana onun yaptıklarıyla ilişkilendirecek sağlam bir şey lazım. Bunu bana verebilir misin?
0: Bana istediğini söyle, sana vereyim. Ama ben hiç kimse için yokum sana çalıştığım ortaya çıkarsa. Büyük kedi ailemin ensesinde boza pişiriyor, anlıyor musun?
1: Anlıyorum. Neye ihtiyacın olduğunu ve ailene sahip çıkmanın ne demek olduğunu. Bu işte arkandayım, sana söz. Savcılıktaki arkadaşımı arar, mahkumiyet için ne gerekiyorsa yaparız ama bu işte bana kelek atmaman gerekir.
0: Onun gitmesini istiyorum.
1: Ben de.
0: Ne hoş.
1: Bir dahaki sefere daha iyi buluşma yeri seç.
2: Sağ alt köşe. Nefes al, rahatla. Sol alt köşe. Pekala, omzuna yerleştir, ellerini serbest bırak.
3: Yerleştireyim mi, bırakayım mı? İkisini birden yapamam.
2: Kollarınla kendine çek, ellerinle değil.
0: Yavaş ol Savana. Hızla ilgili değil, ilerlemeyle ilgili. Gör, kelimeyi söyle, tetiği çek, tamam mı? Ne yapacağını biliyorsun.
3: Tanrı. Aile. Hayatta kalmak.
2: Pekala, ikinci halka, güzel. Takım dayanışması işte oldu, evet. Bu kadar mı?
3: Tabii ki hayır.
2: İşte benim kızım.
1: Mehliyet ve ruhsat lütfen.
4: Al bakalım.
1: Bu da ne şimdi?
4: Bu minnettarlık memur bey. Odum ilçesinin kraliçesinden size bir nezaket. Sizin için.
1: $100 falan mı var orada?
4: Evet.
1: Epey bir paraymış.
4: Evet.
1: Sizde kalsın.
4: Aa, haklısınız memur bey. Teşekkür ederim.
1: Arabadan dışarı çıkın lütfen.
4: Bundan emin misiniz?
1: Evet, %100.
4: Bence bu sizin iyiliğiniz için hiç iyi olmaz. Ben
1: arabadan inmenizi ve bagajı açmanızı istiyorum. Böylece bu eski güzel arabayı iyice arayabilirim. Tepeden tırnağa.
4: Evet ben. Hayır.
1: Hey, bırak lan silahını.
3: Çek elini.
1: Hadi in bakalım arabadan. Sorun olmayacak. Bana kolunu ver. Aynen öyle. Bugün fena batırdın. Evet. Şimdi az önce ne yapmaya çalıştığın hakkında düşün.
3: Defol git. Defol git. Defol.
1: Vay be.
3: Sen var ya, bir pisliğe bulaştın.
1: Aynen öyle, bunu düşünmek için bolca zamanın olacak. Yolun kenarında büyük kedinin taşıyıcılarından birini yakaladım.
5: Keş, ben Dük. Seni aradığımda al şu telefonu. Sana ulaşmaya çalışıyorum. Savcılıktaki arkadaşımla konuştum ve dediğine göre laboratuvarını haritada işaretlersen bu işi yola koyabiliriz. Gizli dinleme cihazı takman gerekecek. Elini taşın altına koyman gerek. Beni ara, zaman işliyor.
6: Gitme zamanı Keş. Arabaya bin.
0: Nereye gidiyoruz?
6: Bunu kafana takma, sadece arabaya bin.
0: Seninle aynı arabaya binmem.
6: Nedenmiş?
0: Senden hoşlanmıyorum. Çünkü sen bir pisliksin.
7: Biz de senin hakkında çok iyi düşünmüyoruz. Bu nedenle sanırım riski alacağız.

0: Geç kaldın. Hadi çocuklar.
1: Büyük kedi herkesi masanın etrafında istiyor.
2: Zik.
1: Geç.
3: Ben de öyle. Birazdan gelir ha.
4: Biliyor musun? Kutup gibi aç. Ne zaman yiyeceğiz?
3: Ağzımıza daha yıkar. Evet. Ben...
4: Bekliyoruz.
0: Sessiz olun. Sessiz olun dedim. Söyleyeceklerim var. Bilmenizi isterim ki... İşleri büyütüyoruz. Bununla birlikte dikkatinizi oğlum Zik'e vermenizi istiyorum. Benim işim için hiç mümkün olduğunu sanmadığım şeyler yaptın. Tüm bu namussuzların önünde bilinsin istiyorum.
5: Evet.
0: Seni seviyorum. Ve sana minnet duyuyorum.
1: Seni seviyorum anne.
0: Sevgili yavrum Zike.
6: Zike!
0: Şimdi bu asık suratlı hergeleye gelince. Cash geçen gün benim için bir iş yaptı. Ama işler umulduğu gibi gitmedi. İşler bayağı çirkinleşti. Ama seni suçlamıyorum Cash. Biliyorum bazen yaşlı olabiliyorum. Ama bu tepelerde sana ikinci bir şans... verebileceğimi düşündüm. Peki bunu yaptın mı? Bir başkasının elinde keçi dönüşebilecek

0: bir işi kotardın. Her zaman olduğu gibi o teslimatı gerçekleştirdin. Senin için büyük planlarım var. Hepiniz için büyük planlarım var. Arkası yeşil dolarlardan bahsediyorum. Kamyon dolusu arkası yeşil dolar.
1: Evet, işte bu.
0: Kamyon dolusu dolarlara. Ekibimden çıkmak mı istiyorsun? İzi alırsın.

0: Kendine iyi bak. Görüşürüz. Pekala hayvanlar, diğer odaya geçin. Poponuzu kaldırıp buraya gelin. Eğlenceye hazır mısınız?
1: Evet.
0: Öyle mi? Tamam, hadi bakalım bebeğim. Hadi bu akşam bize kimin katıldığını millete gösterelim. Hepiniz Dük'ü tanırsınız.
2: Evet.
0: Bizim birinci sınıf şerif yardımcımız. Kendisi işimize çok hayran. Muhtemelen fotoğraflarımızı mantar panoya asmıştır. Başımıza çok kötü bela olmuş durumda. Ama Dük'ün fark edemediği şey, bu tepeler benimle konuşur. Bana bazı şeyler anlatırlar ve sana öyle vahşi şeyler yapmamı istiyorlar ki bu yaban ateşi gibi yayılsın ve kimse senin ayak izlerini takip etmek istemesin. Jet, gel kendini şerif yardımcısına tanıt.
3: Fena vurdu. Çok iyi.
0: Doğrul şimdi Dük. Ve Odin bölgesinin belalı kardeşlerine merhaba de şimdi. Yaratıcı olmanızı istiyorum çocuklar. Ortaya karışık bir şeyler yapın.
4: Evet.
0: Her şeyi sizin için hazırladım.
2: Evet.
4: Evet dostum. Bir soru mu var memur bey?
3: Ehliyet ve ruhsat lütfen. Evet, bizde var.
0: Dizlerin böyle paramparça olduğunu daha önce gördüğümü sanmıyorum. Senin böyle kötü bir şekilde yaşamanı görmek istiyorum. Eğer şimdi yalvarırsan, buradan sürünerek çıkmana izin verebilirim. Bu fırsatı ister misin? Ağzındakini çıkarın, bakalım ne diyecek.
5: Benim bir oğlum var. Oğlumun bana ihtiyacı var. Size söz veriyorum. Tanrı'ya yemin ederim. Sevdiğim her şey üstüne yemin ederim. Buradan çıkar giderim. Kimseye de hiçbir şey hakkında bir şey söylemem. Yalvarıyorum lütfen.
0: Bunu duyma.

0: Gerçekten güzel.
1: Lütfen. Lütfen.
0: Ama benim için yeterli değil. Bir mesaj vermem gerek.
1: Lütfen. Kimse yok mu yardım
0: Hayır.
1: edin lan?
0: Hayır. Bunu son derece düzgün bir şekilde yapacağız.
1: Hayır.
0: Tek soruysa... Bunlardan hangisi nereye girecek? Tavsiyesi olan? Gerçekten mi? Hadi ama bu kadar narin misiniz yani? Keş, bu şerefi yerine getirir misin?
2: Herkes görmesi gerekeni gördü. Bırak onu ormana götüreyim, işini bitireyim. Sonra cesedi ortadan kaldırayım işte.
0: Bu kadar şey size fazla mı geldi?

0: Bu tepelerde hayatta kalacaksan biraz kana alışman gerek. Doğru değil mi Keş? Onu arkaya çıkarıp köpeklerime yedirin. Cesedinden kalanları da gömün.
1: Ve benim işim biter.
0: Biter mi?
1: Evet. Üç iş. Anlaşma böyleydi.
0: Senin ne düşündüğün önemli değil. Ben bitti dersen biter. Bu yeğenin için de geçerli ve Ayyaş kayınçon için de. Kız kardeşinin çiftlikte gömülü kemikleri için de. Beni anladın mı evlat?
1: Evet.
0: Ne?
1: Evet. Anladım.
0: Güzel. Şimdi gözümün önünden defolup git.

0: Bana içki getirin. Sert olsun.
1: Hemen efendim.
2: Hey, hey! O kadının damarına nasıl basılır iyi biliyorsun. Büyük kedinin birinden bu kadar kazık yiyip onu hala hayatta tuttuğunu daha önce gördüm diyemem. Bu nedenle o tam bir sonuca ulaşana kadar yerinde rahat dursan iyi olur.

0: Ne var?
1: Bunu görmek istersin. Şerif'in telefonuna ulaştık. Bakın kiminle konuşuyormuş.
0: Defol.
1: Bunu nasıl halletmemi istersin?
0: Çok şiddetli biçimde.
1: Tamam.

0: Evet, hey, hazır gibiyiz.
1: Ben gelemeyeceğim.
0: Cenazeden beri kiliseye gitmemiştim, biliyorsun.
1: Sabahına yanında mı? İkiniz üçümüzün yerine dua edersiniz.
2: Buna ne şüphe?
0: Sende durum nedir?
3: Yedek plan mahvoldu.
1: İşleri yoluna koymanın yoluna bakıyorum. Kanıt bulmam gerek.
0: Yardım lazım mı?
3: Elbette yok.
1: Senin ve Savannah'ın mümkün olduğunca uzakta olmasını istiyorum.
3: Gitmem gerek.
0: Hey Keş.
4: Vay.
0: Hey.
4: Baba hoş görünüyorsun.
0: Teşekkür ederim. Biraz tozlu ama bence iş görür.
4: Sorun yok, harikasın.
0: Teşekkür ederim. Hazır mısın?
4: Evet, hazırım.
0: Pekala.

0: Günaydın millet.
1: Günaydın.
0: Güzel yüzlerinizi görmek çok güzel. Bugün galiba sizinle içten bir konuşma yapmak için önceden planladığım konuşmayı bırakacağım. Açgözlülük, şehvet ve gurur gibi bazı günahlar bizi kendine çekecek şeyler buluyor. Bazen suçluluk, kendini sevmeme, Tanrı'ya kızgınlık veya kendine kızgınlık hiç fark etmez ama bu günahlardan kurtulma konusunu düşünmek zorundayız. Aksi takdirde bunlar bizi üzüntüye sokmakla kalmaz, bizi güzel şeylerden uzaklaştırır.
2: Hayatım benim,
0: Tanrı
2: dışarı
0: günahlarınızın ağırlığını taşımak.
3: Seninle geliyorum.
2: Bak, birazdan dönerim.
0: Olanlarla
2: tamam.
0: Birlikte olmanızı ister. Kendinizi onlara adayın. Sevginizden, emeğinizden faydalansınlar.
3: Hey! Baba!
2: Hey!
3: İyi misin?
2: Üzgünüm kızım, üzgünüm.
3: Sorun değil.
2: Sana iyi bir baba olamadığım için çok üzgünüm.
3: Baba, önemli değil.
2: Anneni kaybetmek... Gerçekten çok zordu. Ama sana söz veriyorum, daha iyi bir baba olacağım. Seni seviyorum. Gel buraya.
3: Bence annem de iyi olmamızı isterdi.
2: Evet, öyle isterdi.
0: Affedersin Finn. Yokluğunu bir süredir düşünüyordum. Belki fazla endişelendim.
2: Teşekkür ederim. Bence çok güzeldi.
0: Seni gördüğüme sevindim.
2: Ben de öyle.
0: Belki artık daha fazla görürüz seni buralarda.
2: Of, lanet olsun. Bilmiyorum. Sadece sahip olduklarıma göz kulak olmak istiyorum.
0: Tamam. Hazır olduğunda biz buradayız.
2: Teşekkür ederim. Gidelim hadi. Izgara sandviç yemeği ne dersin?
3: Olur derim.
2: Öyle mi?
3: Evet.
4: Hey Fini, Ceş nerede?
2: Hey! Polis arayın. Polisi arayın hemen. Polisi.
5: Geride durun, karışmayın.
3: Baba! Baba! Hayır!
5: Geri çekilin! Herkes uzak dursun! Uzak durun buradan! Git!
2: Kaç!
5: Hadi! Tamam! Geri çekilin! Kimseye yaklaşmasın!
4: Geri
5: karışmayın! Herkes geri! Herkes geri!
4: Uzak durun lan!
5: Geri durun! Geri de durun!
4: Değilsin.
5: Herkes olduğu yerde kalsın!
3: Onu öldüreceksiniz! Duran!

0: Hadi. Hadi koş.
1: Hayır.
0: Hadi. Sakin. Tamam.
2: Bir vaiz öldürmek gerçekten tam bir heyecan olurdu.
3: Gidelim buradan. Şimdi. Hadi. Gidelim. Hadi.
0: Ah. Fini. Fini.
4: Ah tanrım. Ah yüce tanrım.
0: Yardım geliyor mu?
4: Çok üzgünüm. Onu kaybettik. İhtiyacın olursa dışarıdayım ben.

0: Şerif, ne hoş bir sürpriz. Özel bir mesele mi?
1: Korkarım değil. Finney Thompson bugün kilisenin önünde saldırıya uğrayıp dövüldü.
0: Haberim var.
1: O zamandan beri ölü durumda. İnsanların gözü önünde güpegündüz olaylar oluyor. Kontrol etmek zor oluyor. Bu iş ikimizi de kötü gösteriyor.
0: Oğlanlar kendini kaptırmış sanırım. Ama olan olmuş artık.
1: Demem o ki benim için işleri kolaylaştırman gerekiyor. İnsanlar artık izliyorlar.
0: Sen kendi evini düzene sokmaya odaklan. Artık bu tepelerin senin oğlanları daha fazla yiyip yutmasını görmek istemem. Ve Lindsay, sağladığım birçok ayrıcalık sayesinde çok kıyak bir işin var. Birçok insan böyle bir işe sahip olmak ister. Tetikte ol. Çünkü her zaman bekleyen birileri vardır. İyi günler dilerim.
2: Bir şeyler yapmalıydım. Onları durdurmalıydım.
3: Hayır. Hayır hayatım, hayır. Yapabileceğin bir şey yoktu. Kendini suçlamayı bırak.
2: Polis nerede? Onlara kimin yaptığını söylememiz lazım.
3: Zaten biliyorlar.
2: O zaman neden bir şey yapmıyorlar?
3: Çünkü bu insanlar herkesi korkutuyor.
2: Peki ne yapmamız gerekiyor?
3: Seni güvenli bir yere yerleştireceğiz. Güvenli bir yere, tamam mı? Bu kızın ailemden alınmasından bıktım artık.
4: Benimle dua et. Şimdi dua edelim.
3: Söyleyeceklerimden Tanrı'nın hoşlanacağını hiç sanmam.
4: Dene sen. Dua edince yükler omuz değiştirir. Gerçeklerini söyle.
3: Tanrım, Rachel'ı aldın. Şimdi de Finney'i, dürüst olmam gerekirse. Ben burada bir plan falan göremiyorum. Bir tanrı benden ailemi alıp şu küçük kızı ana babasız nasıl bırakır? Hiç mantıklı gelmiyor. Hiç benlik değil. Aslında dürüst olmak gerekirse yanımızda mısın yoksa değil misin bilmiyorum. Terk ettin belki de, bilmiyorum. Wilder bana yanımızdasın diyor. Kulaklarını test ediyorsun. Bu da benim yüküm işte. Bana doğru gelen neyse

0: Bunu yapacağım, güveneceğim çünkü kanım alev almış yanıyor. Senden istediğim Tanrım, ben bu dediklerimi yaparken ailemden geriye ne varsa koruman sadece. Senden bana cesaret, senden bana güç ve azim vermeni istiyorum Tanrım bu pislikleri. Öldürebilmem için. Senin adına Tanrım, amin. Amin.
1: Dostum, yeni bir mekan alman lazım. Bunun arkasına gerçekten kız atıyor musun?
2: İstediğimden az ama evet.
1: Sonun mutlu sonla mı bitiyor?
2: Düşündüğünden de fazlası.
1: Şundan bir versene.
2: Al bakalım şunu.
1: Tamam.
2: Görüşürüz birader.
1: Lanet olsun. Takip ettiğini biliyordum seni. Hadi bakalım Keş, seni pislik.

0: Aileye ait kamyoneti ormanda bulduk. Anahtarlarını bile bırakmış.
1: Bunu kendi aramızda halledeceğiz.
0: Yapmamı istediğin bir şey var mı?
1: Bunun duyulmasını engelle.
0: Olur.

0: Siz çocuklar medeniyetten o kadar uzak kalmışsınız ki kapı çalmak gibi çok basit nezaket kurallarını bile unutup gitmişsiniz.
1: Kızın sağlıklı bir yemek sevki olmalı.
0: Hayır. Bizim ihtiyar Rusty büyük et parçası sever. İşte bu. Aferin oğluma.
1: Dalga geçmeye zamanımız yok peder. Kız nerede?
0: Size söyledim, burada değil. Şu an kızım babasının ölümüyle ilgili bir meselem var gerçi.
2: Kim takar senin meseleni?

0: Son kez soruyorum. Kız nerede? Nerede dedim.
1: Size söyledim.
2: Buradayım. Rahat bırakın onu.
1: Hayır.
0: Akıllı kız. Önce hayatını kurtardı. Şimdi Keş'e söyle. Büyük kedi takas yapmak niyetinde. Kızı

0: Neler oldu böyle?
1: Aramalarıma cevap vermedi.
0: Telefonum gitti. Savannah nerede?
1: Gelip aldılar. Kusura bakma. Takas istiyorlar. Onun hayatına karşılık seninki. Ben bir plan yaptım. Fikrimi değiştiremezsin.
0: Hayır. Sanırım senle ben aynı fikirdeyiz.
1: Temizlenmek ister misin?
0: Belki yüzüme azıcık su vurur. Temiz bir gömlek giyerdim ama... birilerini hırpalarken pis olmak isterim.

0: Şu an hayatının en önemli kararı. Sakın bunu mahvetme.
1: Hiçbir şey yapmayacağım.
2: O zaman kollarını arkaya atarken bir şey yapma.
0: Hadi yürü.
3: Ne yapıyorsunuz lan böyle?
0: Hadi yürü. Zik, seni öğle yemeğine götürüyoruz. Hadi yürü. Yürü.
3: Otur. Siz herifler.
2: Olduğunuz yerde kalın, tamam mı?
3: Hayır. Hayır. Susun. Öyle ne duruyorsun? Hemen ara birilerini.
2: Hiçbir şey yapma, susun.
3: Hayır.
4: Hiç kızım olmadı. 3 oğlum oldu. Ama ikisini tepeler aldı.
5: Hukuk firmasında olay olmuş. Zeki almışlar.
4: Zeki'nin telefonu. Oğlum nerede Keş?
0: Kanatlarının altına sığınmak için can atıyor.
6: Takas yapalım.
4: Takas mı?
6: Savana'ya karşılık Zik.
0: Kayalık yerde buluşalım. Avenue 280.
7: Hayır, bu iş şöyle olacak.
4: Benim mekana geleceksin saat 4'te Zik'le birlikte. Gelmezsen ailenden bir kişiyi daha mezara gömerim.
7: Bu sana uymuyor mu?
4: Elimizdekilerden kurtuluruz. Böylece gereksiz sıkıntıya girmeyiz.
7: Anlaşıldı mı?
0: Saat 4'te.
2: Nasıl gitti?
0: Planlar değişti.
2: Biraz cesaret kırıcı bu.
3: Siz öldünüz lan.
4: Ailenden gerçekten çok sıkıldım. Gözünü bu küçük pislikten ayırma.
8: Tabii hanımefendi.

0: Sen Kerim! Ölüm emrini imzaladın lan sen! Kerim! Seni... Öldün lan! Öldün sen! Öldün! Bırak beni! Bırak dedim! Bırak diyorum sana! Öldün lan sen! Öldün! Hayır! Ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Hayır! Hayır! Hayır!
1: Oğluma ateş eden lanet olursa olsun. Aynı karşılığı kendisi bulur. Sorun yok bebeğim, buradayım.
2: Büyük kedi!
1: Selam Wilder. Bakıyorum hepiniz işe karışmışsınız. Cash nerede?
2: Bu takası yaparsak emin ol işler daha güzel yürür. Duygularını karıştırma.
1: Oğlumu süs eşyası gibi arabanın üstüne koyup geliyorsun. Hidayet erdiğini sanıyordum Wise.
2: Ben biraz eski ahit kafasındanım. Göze göz, dişe diş.
1: Şimdi benim dilimden konuşuyorsun.

0: Oğlumu yere indir. Onu böyle görmek hoşuma gitmiyor. Değiş tokuşu aynı zamanda yapabiliriz.
1: Savanayı görmeden onu çözmeyeceğim. Sen de beni takip etmeyeceksin. Öyle bir şey olursa yolun aşağısına bırakırım.
0: Bu bana uyar. Kızı getir. Zeke kurtulduğunda herifin işini bitir. Bu pisliklere yapacaklarımız var. Göster günlerini.
2: Sakin ol bakalım küçük kız. Tamam mı? Silahı indir. İndir şu lanet silahı.
3: Lanet olsun.
0: Öldürün onu.
4: Hayır, ateş etmeyin. Hayır.
3: Arabanın arkasında.
0: Etrafını sarın.

0: Durun, durun.
1: Sakin ol oğlum.
0: Uzak durun lan.

Sabah ana, sana bunu söylemek istemezdim ama o tuttuğun M1 sadece 8 mermi alır. Kaç mermin kaldı biliyor musun? Çünkü ben biliyorum. Kahretsin çocuk. Peki hala oyun bitti. Suratına yüzü canlan senin. Kahretsin. Yolun sonu küçük kız.

Durun lanet olasıcalar. Zeke. Zeke. Bebeğim. Ha bebeğim. Atar. Çok üzgünüm.

0: Yavaş.
1: Ah!

0: Şu pencereden çıkıp devam et. Şehri terk et. Hatta bütün eyaleti. Savana, bana bak. Tanrı, aile, hayatta kalmak için. Git, git şimdi. Git. Git, git. Hadi. Git buradan Savana. Git hadi. No. No. No.
1: Bu dünyada onu bulamayacağım hiçbir yer yok. Bilsen iyi edersin.
0: Cehennemde görüşürüz.

0: Herkese günaydın.
1: Günaydın.
0: Sizi özledim. Gülümseyen, parlayan yüzlerinizi görmek çok güzel. Biliyorsunuz birkaç aydır burada değildim. Tıraş olurken kendimi kestim de...

0: Bir şeyler yemek ister misin?
1: Hem de nasıl.
0: Hadi bakalım.
2: Burada sizinle beraber olmayı iple çektim. Tanrı'nın kelamı ve iradesi üzerine konuşmalarımıza devam etmeyi. Bugünkü mevzumuz ilahi intikam. Ya o korkunç ateşleri alevlendiren nefes uyanıp onları 7 kat cehenneme üfler, bizi de ateşe atarsa? Veya yukarıdan onun kırmızı sahili bizi lanetlemek için intikam kolunu kesmeli.
0: Durumu nasıl bakalım?
1: İyi.
0: Biraz deli fişek sanki. Değil mi?
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Değerli eşyalar burada alıkonur. Mahkumlar arasında hırsızlığı önlüyor. Ayrıca cep telefonlarını, kemerleri ve bıçakları. Jiletleri de teslim etmek zorundadırlar. Gardiyanların tehlikeli gördüğü her şey alınır.
1: Ayakkabı bağcı adamı.
0: Evet. Ayakkabı bağcıyla neler yaptıklarını duysan inanamazsın.
1: Korkutucu değil mi?
0: Hiç merak etme. Hemen alışırsın.
1: Alışsan iyi edersin. Bu herifler sonunda dışarı çıkacak ama sen bütün hayatını burada geçirmek zorundasın.
0: Karmakarışık olduğunu sen de görüyorsun. Tek yaptıkları yama yapmak.
1: Yeni merkez bitene kadar beklemek zorundayız.
0: Avluya çıkmak sabah 9'dan öğlen yemeğine kadar zorunludur.
1: En iyi vakitlerini orada geçiriyorlar. Futbol oynuyorlar, ıvırla zıvırla uğraşıyorlar. Kendi yaptıkları şeylerle yani.
0: Zaten bunlar daha sakin olanlar. Kodamanları ayrı tutuyoruz.
1: Buraya taş avlu diyoruz. Abigam'ın hava soluyabileceği tek yer burası.
0: Gözetim altındaki mahkumlar. Katiller, kaçaklar, psikopatlar. Hepsinin en iyileri. Onları hücre bloğundaki diğerleriyle karıştırırdık ama bir hiç uğruna çılgına dönerlerdi. Burada şovu onlar yönetiyor.
1: Birçoğu AIDS'li ve yıllardır hapisteler. O yüzden umurlarında değil.
0: Seni keserlerse eğer onlara bir şey olmayacak. O zaman neden geri dursunlar? Diğer mahkumlar arasında statü kazanırlar. Julian, bu Juan yeni eleman yarın başlıyor.
2: Memnun oldum. Neden burada?
0: Canı sıkılıyordu, ben de etrafı gezdireyim dedim.
2: Fazla korkutma.
0: Korkutmam, görüşürüz.
2: Görüşürüz.
1: Adamlar sanatçı sanki. Bu nedir? Tüfekten daha kötü. Adamı delik deşik eder. Bir boru parçası ve ateşlemek için bir yay. Gördün mü?
3: Barut bulabilirler mi?
1: Her şeyi bulabilirler. Eğer paran varsa sushi bile getirtebilirsin yani.
3: Nasıl içeri sokuyorlar?
1: Ziyaretlerde aileleri getiriyor. Diğer ihtiyaçlarını da biz karşılıyoruz.
0: Neler döndüğünü öğrenmek için onlardan biriyle irtibat halindeyiz. Oku. Silahı bu sayede bulduk. Apache denen bir Kolombiyalı verdi. Sen de tanışacaksın.
1: Biz onun işlerine karışmıyoruz. O da bize olup biteni anlatıyor.
0: Dinle Juan. Onlardan birine asla güvenme. Nerede olduğunu asla unutma. Onların gözlerinin içine bak. Korktuğunu görmelerine asla izin verme.
1: Gözlerine bak ama ellerini de takip et. Hokkabaz gibidirler. Burada, burada, burada bir şey yok. Ama birden küçük güzel bir kaşık.
4: Lanet olsun.
1: Lanet olsun. Bu da ne? Demir ağda kırdı, gördün mü?
5: Hey. İyi misiniz?
1: İyiyiz. Kıl payı kurtul.